katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enil Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Doğanın Son Cenneti 5. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Taner Tunç Günbay, Can Metin Belgin, Şahin Akın Akman, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Handan Gamze Yapar, Kamuran Oktay Korunan.
1: Murat, yasal olmayan kirli işleri araştırmayı kendine görev edinmiş bir gazetecidir. Bu kirli işlere bulaşmış olan eski arkadaşı Kamuran'ın otomobille

çizmeye kalkması sonunda sakat kalmıştır. Kız kardeşi Meral kendini sakat ağabeyine adadığı için sevdiği gencin ciddi önerilerini geri çevirir. Ağabeyinin kazadan sonra ilk kez bir şeyler söylemeye başlaması Meral'i sonsuz mutlu eder. Konuşmaya başlamasından sonra ilk kez Murat'ı görmeye giden Kamuran ise Murat'ın onu hatırladığını sanır ve paniğe kapılır.

0: Çok beklettin mi?
1: Önemli değil.
0: Babana uğradın mı bugün?
1: Oradan geliyorum.
0: Nasıl?
1: İyi. Bu ilk uyarıydı diyor doktor.
0: Kalacak mı daha?
1: Bu geceyi de bizim kontrolümüzde geçirsinler dediler. Yarın sabah çıkarıyoruz.
0: Şimdi senin işe başlaman farz mı oluyor artık?
1: Öyle gibi.
0: Ne yapıyoruz?
1: Hadi girelim.
0: Bir yetkiliyle konuşmak istiyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. Ah, bir kovmadığı kaldı adamın.
1: Bırakmadım, vereyim ağzının payını.
0: Sakin ol, yapacak bir şey yok. Mecbur değil ki bize bilgi vermeye. Kimiz biz?
1: Biraz daha kibar davranabilirdi en azından.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Murat Çolak'a sorduğunuzu duydum.
1: Evet.
2: Yürüyelim mi biraz?
0: Tabii.
2: Neden soruyorsunuz Murat Çolak'a?
1: Gene aynı soru.
0: Can, bize yardım etmek istiyor.
1: Murat Çolak'ın kız kardeşi benim arkadaşım.
2: Öyleyse neden ona sormuyorsunuz, ne soracaksanız?
0: Bak arkadaş, bunların durumu biraz farklı. Böyle şeyleri pek konuşmuyorlar nedense.
2: Bakın, size şu kadarını söyleyeyim. Bu arkadaş Meral'in erkek arkadaşı ise eğer, gitsin 6 ay önce gazeteden sana telefon eden gazeteciyle konuştum desin. Ben ona bazı şeyler anlatmıştım o zaman. Önemli şeyler. Meral size açılırsa o zaman gelin oturup konuşalım.
1: Neydi bu önemli şeyler?
0: Can.
2: Hepsi Meral'di. Hoşçakalın.
1: Hadi bakalım, geldi, kızma şimdi.
0: Kızmak için bahane ararsan her zaman bulursun canım.
1: Ama görüyorsun işte.
0: Görüyorum elbette. Senin gibi kızıp köpüreceğime sakin sakin düşünüyorum. Bize çok önemli bir mesaj verdi, ne yapsın daha?
1: Canım, biz Meral'den bilgi alabilsek burada ne işimiz var ki?
0: Şimdi durum değişti. Birçok şey biliyoruz artık.
1: Ne biliyoruz?
0: Bak canım, 6 ay önce Meral'e telefon edip önemli şeyler anlatmış.
1: Meral de kendine saklıyor.
0: Kendine saklaması için nedenleri var. Bu ne demek?
1: Ne demek, anlat.
0: Anlatayım. Kaza yaklaşık 6 ay önce oldu değil mi?
1: Hı.
0: Bu delikanlı da 6 ay önce, yani kazayla ilgili olarak telefon etmiş ve önemli şeyler anlatmış.
1: Evet.
0: Ama aynı şeyleri bize anlatmıyor. Yani önüne çıkanı anlatmıyor.
1: Ne söyleyeceksen en kısa biçimiyle söyle lütfen.
0: Acele etme. Ben biliyor muyum ne söyleyeceğimi? Ama arıyorum. Biraz sabırlı ol bakalım. Meral'e ne anlattı sence?
1: Kazanın kaza olmayabileceğini.
0: Bu bir. Başka? Kaza değilse, birileri çarpıp kaçtıysa bunun nedenini. Önemli şeyler işte bunlar. Biz şimdi Meral'in bunları bildiğini biliyoruz.
1: Aman, ne yol aldık ne yol.
0: Şimdi sana tahlil sonucunu vereyim. Hemen Meral'le konuşuyoruz.
1: Sen şaşırmışsın. Kesinlikle dinlemez bizi.
0: İyi düşün. Murat Çolak'tan haberimiz var. Önemli bir şeyler olduğundan haberimiz var. En azından bütün bunları senden saklamasının nedenini anlatmak zorunda. Evet, işte düğüm burada çözülüyor. Bu ikisi aynı şey.
1: Hangi ikisi aynı şey?
0: Meral'in Murat Çolak'ı senden gizlemesinin nedeni, Meral'in bildiği, bizim bilmek istediğimiz o önemli şey. Evet.
1: Anladım. Bu kez gerçekten anladım. Meral'in benden bir şeyler saklamasının artık anlamı kalmadı. Yalnız çok önemli bir şey unutmuyor muyuz?
0: Neyi?
1: Meral bilmemi istemiyordu. Bana çok kızacak.
0: Sen de ona kız. Hem de çok kız. Hak etti bunu.

0: Meral Hanım, çıkmıyor musunuz?
1: O kadar oldu mu saat?
0: Oldu ya. Hastaneye uğrayacağım, gelirseniz.
1: Sabah taburcu oluyormuş.
0: Telefon etti, uğra bir konuşalım diyor. Yoksa sevmem ben de herkesin hastaneye taşınmasını. Yakınları gitmeli yalnız, hatta en yakınları. Neyse, yarın görüşürüz Meral Hanım.
1: İyi akşamlar Şahin Bey.
0: İyi akşamlar.

0: Mutlaka konuşmak istiyormuş. Sanırım bitiriyoruz.
1: İyi düşün kızım. Tabii gene de sen bilirsin. Ben tanımıyorum bile. Nasıl olmuş Mahir Bey?
0: İyiymiş, çıkarıyorlar yarın. Tabii bir süre dinlenecek.
1: Can da bunu konuşmak istiyordur seninle.
0: Aylardır başka bir şey konuşmuyoruz ki zaten.
1: Acaba çok mu dik kafalılık ediyoruz?
0: Ediyorum ya. Anne canı çok üzüyorum ben, biliyor musun?
1: İyi ya. Madem bunu biliyorsun.
0: Yararı yok. Neyse, fazla geç kalmam.
1: Bakıyor ya gözlerin.
0: Bakıyorum. Aa, güzelim benim.
1: Başlama hemen. Bakarsa baksın.
0: Hiç dayanamam ben canıma.
1: Ben buradayım ya kızım. İşine bak sen.
0: Peki yani. Hadi görüşürüz canım.
1: Güle güle.

0: Kamran! Ne bu halin? Bir şey söylesene.
1: Halimde bir şey yok hanım.
0: Ama sen içmişsin.
1: Hadi bakalım çöz şunu hanım hadi. Yoksa ayakkabıyla girerim içeri bakalım. Şaştı kaldı kadıncağız. Ben de olsam şaşardım doğrusu. Saat daha 6 adam eve gelmiş. Halimle alay ediyorsun öyle değil mi?
0: Amma yaptın ha.
1: Alay ediyorsun evet alay ediyorsun. Gülüyorsun çaktırmadan. Benden kaçmaz.
0: Gülüyorum gülüyorum ama alay etmiyorum. Biraz eğleniyorum o kadar. Hiç yakışmamış ama.
1: Hiç yakışmamış diyeyim.
0: Hadi gel gel çıkardım pabuçlarını. Dur geç geç otur da bir kahve yapayım
1: yavaş,
0: sana hadi.
1: Yavaş. Kahve mi? Niye?
0: Saçmalama da ne diyorsam onu yap. Otur bakalım şuraya. Ama şimdi ne diyorsam onu yapacaksın.
1: Yapmayacağım.
0: Bal gibi de yapacak.
1: Şimdi bana bak. Hem de iyi bak. Gözümün içine bak. Ben Kamuran mıyım?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben Kamuran mıyım? Soruyorum. Açık açık soruyorum.
0: Sıkılmaya başlıyorum artık ama. Buraya kadar iyiydi. Kahveni içip yatıp uyursun. Böyle de biter gider.
1: Bitip gitmez hanım. Bitip gitmez. Kahve yapmak istiyorsan yap içelim. Ama yatıp uyu deme bana. Uyumak istemiyorum. Uyudun mu çok kötü oluyor.
0: Uyudun mu çok kötü oluyor. Peki peki uyuma. Ne oluyor uyuyunca?
1: Merak etmeye başlıyorsun. Hayret.
0: Ne var? Niye böyle söyledin şimdi?
1: Kaç gecedir uyku uyumuyorum. Senin haberin bile yoktu ondan söyledim hanım.
0: Haberim var haberim var olmaz mı? Sorunlarını konuşmazsın çok iyi biliyorum. Bu yüzden de bekledim. Demek ki zamanı geldi.
1: Zamanı geldi ya.
0: Kahve istiyor musun istemiyor musun?
1: İstemiyorum. Otur.
0: Tamam dur.
1: Hadi hadi sen de otur. Şimdi deminki soruma cevap ver bakalım. Ben Kamuran mıyım?
0: Hayır değilsin.
1: Ne kadar değilim?
0: Biraz değilsin.
1: Hiç değilim hiç. Tamam. Ben Kamuran değilim. Başka Kamuran. Nasıl anladın felaketin yakın olduğunu?
0: O kadar önemli mi?
1: Tahmin bile edemezsin. Keşke rüya görüyor olsam keşke.
0: Hiç aklıma gelmeyecek bir şeyse benden ayrılmak istiyorsun.
1: Senden ayrılmak mı? Yok. Bu hiç aklımdan geçmedi. Hiçbir zaman. En huysuz, en çekilmez zamanlarında bile.
0: Canım daha kötü ne olur cinayet işlemedin ya.
1: Daha kötü.

0: Sen nasılsın? Epey oldu görüşmeyeli.
1: Oldu ya. İyiyim, bildiğin gibi.
0: İkinci keman olmuşsun ha, kutlarım. Dinlemeye geleceğiz artık.
2: Konserler başlayınca haber ver.
1: Aa, tabii tabii.
2: Şule'yi de alırız.
0: Görüşmüş oluruz bu bahaneyle.
3: Müsaade edin.
1: Aa, benim.
0: Çay benim.
2: Aa, teşekkür ederim, sağ ol.
0: Evet, kim başlıyor? Benim fazla zamanım yok.
1: Evde bekleyen kimse yok. Niye her zaman bu telaş?
0: Annem merak eder.
1: Annene telefon edip haber verebilirsin.
0: Niyetiniz ne sizin?
1: Niyetimiz seninle konuşmak.
2: Taner bana takviyeye geldi. Ne yapayım, yalnız baş edemiyorum.
0: Ne konuşacağız?
1: Biraz sizden, ikinizden konuşalım. Biraz da Murat Çolak'tan.
0: Bana söz vermişti.
1: O sözünde durdu.
0: Saçmalamayın. Ne kadar acımasızsınız.
2: Acımasız olan sensin Meral. Hem de herkese karşı. Yalnız acımasız değilsin. Kendinden başka kimseye de güvenmiyorsun.
0: Ne öğrendiniz?
1: Senin bildiğin her şeyi.
0: Benim bildiğim her şeyi. Peki ne biliyormuşum ben?
2: Gazeteye gittim. Oradaki o şişko Burak bizi kapı dışarı etti.
0: Gazetede ne işiniz var?
1: Bak Meral, senin bildiğin her şeyi derken çok ciddiyiz. Gazetedeki o delikanlıyla konuştuk. Daha doğrusu o bizimle konuştu.
0: Size ne anlattı?
2: Hiçbir şey. Ama sana önemli şeyler anlattığını biliyoruz.
1: Can'a korkunç bir ambargo koymuşsun. O da buna kuzu kuzu uymuş. Çünkü seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Ambargonun nedeni bu mu?
0: Evet. Onu bulaştırmak istemiyordum.
1: Abin yüzünden hepinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsun.
0: Neden burada oturuyoruz?
2: Senin zamanın kısıtlı olduğu için.
1: Benim orası darmadağınık. Aldırmazsanız gidebiliriz.
0: Bize gidelim. Annem Can'ı tanımak istiyor ne zamandır.

0: İnanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum.
1: İnansan iyi edersin.
0: Murat senin arkadaşın. Hem de çok iyi arkadaşın.
1: Onu uyardık. Hem de kaç kez. Ama tınmadı bile.
0: Kim uyardı? Sen mi? Biliyor muydu sen olduğunu?
1: Bilsin bilmesin ne fark eder? Bırak. Uğraşma dedik.
0: Senin olduğunu biliyor muydu?
1: Hayır, bilmiyordu.
0: Neden söylemedin?
1: Söyleyemezdim.
0: Ne utanmaz bir insansın.
1: Söyleyemezdim dedim.
0: Söyleyemezdin çünkü seni aşağılar diye korkardın.
1: Beni kimse aşağılayamaz.
0: O seni aşağılamazdı.
1: Aşağılardı. Aşağılardı. Sen bilmezsin onu.
0: Ben onu senden iyi bilirim. Söyleseydin elinden tutar çıkarırdı seni o pislikten.
1: Yalan söylüyorsun. Bana eziyet etmek için söylüyorsun.
0: Sana niye eziyet etmek isteyeyim? Senin eziyet edilecek yanın mı kalmış?
1: Beni aşağılıyor musun?
0: Sana acıyorum.
1: Demek bana acıyorsun. Bu aynı şey değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Bana
0: kolumu acıtıyorsun.
1: Beni aşağılıyorsun. Ben rezil, alçak adam biriyim, öyle değil mi? Hı? Peki neden? Neden?
0: Kolumu acıtıyorsun.
1: Neden ben aşağılık, rezil bir adamım? Böyle miydim? Böyle mi doğdum?
0: Bırak kolumu, bırak kolumu diyorum.
1: Hiç korkmuyorsun değil mi?
0: Ben pislikten korkmam. Ama tiksiniyorum. Ama, senden tiksiniyorum.
1: Ama pisliğin getirdiği parayı yedin. Afiyetle yedin.
0: Yemez olaydım keşke.
1: Hiç sormadın. Sormadın nereden geliyor diye. Hiç sormadın. İnsan bir merak eder. Kıymadan bifteye geçtik, ses yok. Otobüsten arabaya terfi ettik, yine ses yok. Kiradan ev sahipliğine atladık, yine ses yok. Yok, yok, yok. Namuslu karı. Neden sormadın ha? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye niye sormadın?
0: Haklısın, haklısın. Bir şeyler döndüğünü biliyordum. Aldırmadım. Ucundan kıyısından yiyordur dedim. Çok da kolay dedim hem de.
1: Utanmaz, aşağılık, rezil yaratık senin.
0: Haklısın.
1: Hiç utanmadın.
0: Hiç utanmadım.
1: Yüzün de mi kızarmadı?
0: Yüzüm de kızarmadı. Ama ben sadece...
1: Ama ben sadece, yani ben sadece ufak ufak kıyısından köşesinden yiyorum sanıyordum değil mi? Küçük namussuzluk diye aldırmadın öyle mi? Namussuzluğun küçüğü büyüğü olur mu bir tanem ha? Olur
0: mu? Olmaz, olmaz, olmaz, elbette olmaz.

0: yalnız değilsiniz.
1: Anadolu kadını çağlar boyu uygarlıklar beşiği olan bu topraklarda yaratıcılığı ve güçlü imgesiyle öne çıkmıştır daima. En geniş anlamdaki toplumsal birliğe devlet ana denmesi boşuna değildir. Yurdumuza ana vatan, dilimize ana dil dememiz boşuna değildir. Zaman içinde uygarlıkların ve kültürlerin değişimiyle birlikte ikinci plana düşer gibi olsa da üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmez kadınlar. Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerle omuz omuza yurdunu savunur. Gerektiğinde eline silahı alıp cepheye koşar. Yeni, hür ve bağımsız bir ülkenin kuruluşunda aynı fedakarlıkla, azimle çalışmaya, üretmeye devam eder. Aile ve toplum içindeki yerini sağlamlaştırırken çalışma hayatında büyük başarılara imza atar. Siyasi yaşamda kendine sarsılmaz bir yer edinir. Türk Medeni Kanunu'na göre aile içinde evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğin eşit söz hakkı vardır. Eşlerin her ikisi de evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahiptir. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri ve mal varlıkları esas alınır. Ailenin mali sorumluluğunu birlikte taşırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya, ev içine hapsetmeye, ona ikinci sınıf vatandaş olarak muamele etmeye, söz hakkı tanımamaya, çocuk yaşta evlendirmeye çalışmak yasalara aykırıdır. Yani diğer bir deyişle suçtur. Kadının böylesi güçlü olduğu bir kültürden gelen Anadolu topraklarında nasıl oluyor da her gün kadınlara yönelik şiddet, tehdit ya da bir cinayet haberi duyuyoruz? Kadınlara özgürce nefes almayı, çalışmayı, konuşmayı, gülmeyi neden çok görüyoruz? Bir zamanlar birlikte olsa da artık o erkekten ayrılmak isteyen, şiddet gördüğü ya da aşağılandığı, tehdit edildiği, onur kırıcı davranışlara maruz kaldığı için boşanmak isteyen kadınlar neden öldürülüyor? Artık durup toplum olarak kadınlardan ne istediğimizi, daha fazla ne beklediğimizi, onlarla derdimizin ne olduğunu açıkça ortaya koymak, neden bu hale geldiğimizi tartışmak gerekmiyor mu? Kadınları hor gören, haklarını görmezden gelen bir anlayışla ne şiddete ne kadın cinayetlerine dur diyebiliriz. Öncelikle bu bakış açısını değiştirmemiz gerek. Hep birlikte ve hemen.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Behiye Aksoy'dan dinledik bu gece ilk eserimizi. Eserin başında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Suzinak makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkımız Avni Anıl'ın bir bestesi Güfte Şahap Gürsel'e ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir, ne bir kuş,

Nusret Yılmaz'ı güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Üzzam şarkıda dinliyoruz. Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

Güftesi Müzeher Güyer'e, bestesi Ali Erköse'ye ait Hüzzam şarkıyı Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Programımıza Şükrü Tunar'ın Hüzzam şarkısıyla devam ediyoruz. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz eseri. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun. Ne çare ayırdı felek, kalplerimiz bir olsun.

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Hilal Çelebi'den dinledik Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini yazdığı Selahattin İnal'ın bu hüzzam şarkısını. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından dinleyeceğimiz ilk Suzinak şarkı Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum yeter.

Hacı Arif Bey'in Suzinak eseri var sırada. Dündar Balkan'dan dinliyoruz. Uslanmadı hala emeli bitmedi gönlüm. Pir oldu cihan sevmeyi terk etmedi gönlüm.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu, gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Ahmet Yatman'ın kanunla yapacağı suzinak taksiminin ardından Perihan Altındağ'ın söz ettiği Zeki Arif Ataergin'in suzinak bestesinde dinleyeceğiz. Güfte Kiramettin Efendi'ye ait. Sevdim seveli sen güzeli, gitti şuurum. Bir mehveş idim, yandı tenim, bitti gururum.

Nesrin Sipahi'yi Gavsi Baykara'nın Suzinak bestesinde dinliyoruz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır. Gülersen aşkıma, gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Kemal Şakir Yakar'ın yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesi Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz haftanın ilk Ailece programı TRT Radyo 1'de başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evet, bugünkü program konumuz sevgili dinleyenlerimiz önemli bir konu aslında. Kas iskelet sistemi hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri, farkındalığa kavuşacağımız başlıklar olacak. Hem toplum sağlığını hem de koruyucu hekimliği de ilgilendiren bir konu aslında. Ve konuğumuz, kıymetli konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal. Stüdyo konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Kıymet İkbal Bakal.
5: Hoş bulduk Emel Hanım. Teşekkürler.
4: Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi yani toplum sağlığını da yakından ilgilendiren bir konu. Koruyucu hekimlik erken tanı aşamasında çok çok önemli. Tedavi yöntemlerine yer vermeye çalışacağız. Çocuklarda nasıl bir korunma olabilir? Yaşam tarzı ve belki de en önemlisi doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Şöyle bir giriş yapalım dilerseniz. Hani kas ve iskelet sistemi hastalıkları diyoruz ama hangi spesifik hastalıkları kapsamı içerisinde barındırıyor? Öncelikle bunu bir farkına varalım.
5: Evet, kas iskelet sistemi aslında herkesin hayatının mutlaka bir döneminde yaşadığı problemleri içeriyor. Benim şöyle bir sloganım vardır: her fani mutlaka bir gün fizik tedavi hekimine gelecektir derim. Pediatride ya da geriatride ya da erişkin çağda yaptığı fiziki aktiviteler nedeniyle kas iskelet sistem ya da eklem sağlığında problemler yaşayabilir. Yayına girmeden önce konuştuğumuz gibi bazen vücudumuzun, eklemimizin ya da kasımızın hazır olmadığı bir aktiviteyi, bir ağırlığı yaptığımızda da mekanik yüklenme ya da oradaki tendonu, kası zorlamaya bağlı problemler yaşayabiliriz. Bunlar en masumu ve bunlar herkesin yaşayacağı problemler. Diğer başlığa gelirsek ise kas iskelet sistem hastalıklarında romatizmal hastalıklar dediğimiz ana başlık, o biraz daha kronik inflamatuar dediğimiz

Yani iltihaplı ve uzun takip gerektiren, eklemi bozabilen, kişinin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen hastalıklar başlığı. Onu genel

0: Bir de iltihaplı eklem romatizması dediğimiz, ki çocukluk döneminde de görülebilen.
1: Genetik diyebilir miyiz o zaman buna
0: Bunun
1: ilk
0: tabii
1: başta?
0: genetik komponenti de var ve yaşlılığa özel, yaşlanmaya özel bir hastalık değil. Çocuklarda da görülebilir. Juvenil romatoid artrit diyoruz mesela. Daha böyle 12-13 yaşlarında başlayabilen, eklemlerde hasarlanmaya sebep olan iltihaplı eklem romatizması. Bunu şu şekilde kafamızda canlandırabiliriz. Vücut aslında aynı tiroid hastalığı gibi ya da otoimmün hastalıklar gibi, vücut eklemin sinovyal dokusunu, hani eklemler aslında bir kemik var, kıkırdak var, kıkırdağın üstünde de kaygan bir sinovyal doku var. O sinovyal dokuyu hani benzetmek ne kadar uygun bilmiyorum ama kemikle et haşladığımızda yerken o kemiğin üstünde böyle kaygan bir şey vardır. Aynısı bizim işte
1: Kıkırdak desen
0: eklem
1: değil,
0: değil,
1: et desen değil, kemik
0: evet
1: desen
0: desen
1: değil,
0: değil,
1: evet.
0: aynen kaygan bir zar gibi bir doku vardır. İşte buna sinovyum diyoruz. Bu doku bizim eklemlerimizde, diz, omuz, el bileği ya da parmak eklemlerinde, o sinovyal doku bir sıvı salgılıyor. Hyaluronik asit. Bunu da çok duymuşlardır. İşte dolgu yapılıyor, dudak dolgusu,
1: Evet,
0: yüz
1: çok
0: dolgusu yapılıyor.
1: popüler bir kavram aslında hyaluronik
0: Hyaluronik
1: asit,
0: asit,
1: öyle
0: değil
1: değil mi?
0: mi? Evet.
1: Kremlerde var, reklamlarda var,
0: Evet.
1: sosyal medyada sıklıkla dönüyor.
0: Evet, kesinlikle. Buna da herkesin bir şekilde duyduğunu, maruz kaldığını düşünüyorum. Hyaluronik asit dediğimiz bir sıvı salgılıyor. Eklemin kayganlaşmasını sağlıyor. Mesela diz için konuşalım. İşte yürürken o eklem birbirine yük aktarıyor. Beden ağırlığını dizleriniz ya da ayak bileğiniz taşırken o eklemin kayganlığını ve hareketin kıkırdağa ve kemiğe zarar vermemesini sağlayan bir sıvı salgılıyor. İşte iltihap İltihaplı eklem romatizmasında, biraz önce bahsettiğim büyük ana başlık ve o bizim yaşlılığa bağlı. Bende
1: Gut
0: romatizma var dediniz.
1: hastalığı da buna giriyor mu hocam? Sözünüzü balla kestim ama
0: Gut da
1: asitten
0: şöyle.
1: bahsedince aklıma o
0: Tabii
1: da
0: tabii.
1: geldi.
0: Tabii tabii. Gut da bir inflamatuar hastalıktır. Gut da
1: Evet.
0: ürik asit dediğimiz maddeye karşı vücut antikor geliştiriyor ya da vücut reaksiyon geliştiriyor. Burada da vücut sinovyal dokusunu yabancı zannediyor. O sinovyal dokuyu, vücudumuz yabancı bir şeyi atmak ister. Mesela elinize bir kıymık battı ya da ne bileyim bir işte diken girdi. Ne olur orası iltihaplanır, o kıymığı atmaya çalışır ya. İşte romatizmal hastalıklarda da biraz önce bahsettiğim iltihaplı eklem romatizmasında o sinovyal dokuyu vücut yabancı zannediyor. Yabancı zannettiği için onu vücuttan atmak istiyor. Sürekli oraya inflamatuar iltihaplı bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu dizde, bu parmaklarda ve şiddetli kızarık, şiş, ağrılı bir eklem ortaya çıkıyor ve yaştan bağımsız, çocuklarda da olabilir,
1: Yine genetik bir
0: yetişkinlerde.
1: faktör ekleyebiliriz
0: Tabii ki.
1: belki buna
0: Tabii
1: da.
0: ki yani otoimmün, yani orada genetik komponentte ve vücut bir şekilde o dokuyu yabancı algılayıp sürekli reaksiyon gösteriyor. Bu ne yapıyor? O sinovyal dokuyu bozuyor, kıkırdağı bozuyor, eklemi bozuyor ve kişinin eklemde bozulmasına bağlı olarak el parmakları ya da diz ya da mesela ankilozan spondilit dediğimiz, siz biraz önce sordunuz hani omurgada böyle iyicene kamburlaşıp işte postürünün çok çok bozulduğu bir hale getiren ankilozan spondilit dediğimizde de omurgası.
1: Sunapek uysal hastalığı diye değil
0: Evet,
1: mi
0: ya
1: bu
0: da depremde
1: bahsettiğiniz ya da
0: de
1: depremde de
0: evet,
1: evet
0: evet.
1: evet.
0: Bu da aynı mekanizma aslında. Orada da spinal cord dediğimiz ya da daha doğrusu
1: Evet.
0: omurgaya saldırı oluyor ve şekil tamamen bozuluyor.
1: Evet.
0: Ağrılığı, yaşam kalitesini çok etkileyen bir tablo ortaya çıkıyor. Bu
1: Evet.
0: tamamen farklı bir şey.
1: Evet.
0: Nadir görülüyor Allah'tan ama erken tedaviyle ya daha doğrusu erken tanıyla şu anda son dönemde 15-20 yıldır biyolojik ajan dediğimiz çok kuvvetli ilaçlar üretildi. O ilaçları daha eklem bozulmadan verirseniz hasta kesinlikle o eklem hasarı olmadan
1: Evet,
0: hayatına
1: artık o
0: devam
1: yüzden
0: edemez.
1: görülmüyor bu
0: Göre evet,
1: bahsettiğiniz
0: dışarıdan
1: ciddi
0: siz göremezsiniz.
1: rahatsızlık.
0: Ne mutlu ki artık
1: Tabii
0: o kadar ağır yok.
1: hocam kıymet İkbal Bakal şimdi yani çocuktan yaşlılığa kadar herkesi ilgilen her yaş grubunu ilgilendiren bir sorunsal diyebiliriz kas ve iskelet sistemi
0: Evet.
1: rahatsızlıkları. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. En sık karşılaşılan hastalıkları biraz konuşalım. Aşama aşama gidelim. Çünkü siz bahsettiniz yani çok basit bir örnek verelim. İşte kendimden yola çıkayım. İlkokuldayken kitapların ağırlığını taşıdık değil mi? Sırtımızda
0: Evet.
1: öyle okula gittik,
0: Evet.
1: eve döndük vesaire. Böyle hafiften bir ağrı olurdu. Hepimiz yaşamışız. rahatsızdır. Evet. Yani bu da bu kapsama giriyor. Tabii.

0: Az
1: Tabii,
0: iskele sistemini
1: tabii,
0: yani zaman
1: tabii.
0: içerisinde yıpratan bir kavrama giriyor. Yıllar ilerledikçe işte hani kendimizi esirgemememiz, yaş ilerledikçe ağır kaldırmamız, işte valizden tutun belki mesleki deformasyon da buna girebilir. İşçileri kastediyorum.
1: Tabii.
0: Hepsi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor.
1: Çok
0: Ama biz
1: doğru.
0: şöyle aşama aşama, kademe kademe gidelim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dedi 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. İlk aklıma gelen tendinit ve kireçlenme var. Sizin öncelemek istediğiniz bir rahatsızlık varsa önce onu dinleyelim sizden, haricen tendinit ve kireçlenmeyi de bir konuşalım.
1: Olur. Aslında bu endüstri toplumu, metropollerde yaşama, işte masa başında beyaz yakalı grubun masa başında çok vakit geçirmesi, kas iskelet sistemi ve beden pozisyon postürle ilgili sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok ciddi sorunlara zemin hazırlıyor. Çok uzun saatler oturuyoruz, sedanter bir hayat. Şu anda bu sedanter yaşam artı beslenme, fast food beslenme ya da yüksek kalorili beslenme nedeniyle dünyanın pandemi düzeyinde baş etmeye çalıştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de obezite.
0: Obezite.
1: Her 5 insandan biri, bunun içerisinde çocuk ve erişkinler de dahil, her 5 insandan biri şu anda obeziteyle mücadele ediyor. Obezitenin alt kırılımı ne? Sedanter yaşantı, hareketsiziz. Asansöre biniyoruz, araç kullanıyoruz, işte uzun saatler masa başında, bilgisayar karşısında oturuyoruz ve bu aslında sadece çalışan erişkinlerin yaşadığı bir sıkıntı değil. Şu anda çocuklarımız da öyle. Bir kere taşımalı sistemle okullara gidiyor. Yani hiçbir çocuk neredeyse yürüyerek okuluna gitmiyor. Özellikle büyük şehirlerde mutlaka işte bir araçla, servisle okuluna gidiyor. Yürüme imkanı yok. Uzun süreler işte okulda olsun ya da dershanede ya da etütlerde uzun süreler oturmak durumunda kalıyor. Ve bu kas iskelet sisteminin son derece olumsuz bir hareket paterni. Biz çok iyi biliyoruz ki osteoporoz dediğimiz, yani kemik erimesi dediğimiz şey özellikle 30 yaşına kadar kemik rezervinizle korele bir sıkıntı. Kemiklerdeki kırılganlığın arttığı, kemiğin inceldiği, özellikle menopozla beraber ya da 30 yaşından sonra kemikteki o rezervlerin yavaş yavaş azalması bizim 30 yaşına kadar yaptığımız fiziksel aktivite ve beslenmemizle %100 korele bir şey.
0: Çok basit bir örnek olarak şöyle gir, yani doğru mu aslında bunu sorayım? Kalsiyum depolama 30'a kadar kıymetli. Sonrasında
1: Gibi. Aslında şöyle, ben öğrenci derslerinde de ya da böyle ortamlarda konuşurken kemik bankamıza 30 yaşına kadar orada bir mevduat hesabımız var, para yatırabiliyoruz.
0: yatırım.
1: Bu yaptığınız egzersiz çok güçlü bir
0: Sadece yoğurt, süt içmek, yemek değil yani.
1: evet.
0: Egzersiz ve doğru
1: Evet.
0: beslenme de
1: Evet,
0: buna dahil.
1: çünkü kas ve kemikte yük bindirirseniz, kemiğe yük binerse kemik kendini tekrardan yapan, yenileyen bir organ. Şeyi düşünün, mesela bir yerimiz kırıldı. Kemik dokusu böyle göz gibi, kulak gibi gelişimini tamamlamış sabit bir organ değil. Kemik yapılıp yıkılan bir organ. Saç gibi, tırnağa benzetebilirsiniz, saça benzetebilirsiniz kemiği. Kemik sürekli kendi osteoblast dediğimiz aktiviteyle yapıyor, osteoklast dediğimiz aktiviteyle de yıkıyor. Mesela bir yerimiz kırıldı. O kemikler ucuca geldiğinde 6 hafta sonra kemik iyileşiyor, değil mi? Ve sonra,
0: Kaynaşıyor.
1: evet, bir yıl sonra, 2 yıl sonra filmini çekin, siz orada bir iz göremezsiniz. Tamamen doku kendini yenilemiştir, hiçbir iz görmeden. Buradan bu süreçlerin mantığından yola çıkarsak, kemiğe yük bindirici, yük bindirici egzersizde kemik sürekli kendini yapıyor, yıkıyor, yapıyor, yıkıyor. 30 yaşına kadar eğer güzel fiziksel aktivite yapıyorsanız, eğer güzel besleniyorsanız, kalsiyumdan zengin, D vitamininden zengin bir beslenme yapıyorsanız 30 yaşına kadar bankaya yatırım yapıyorsunuz. 30'dan sonra bu mevduat hesabı artık askıya alınıyor. Yatırım yapamıyorsunuz.
0: Ne yapmamız gerekiyor
1: 30'dan
0: 30'dan sonra?
1: sonra mevcutu koruyabilirsiniz. Daha işte aynı beslenme, aynı fiziksel. Sonra kadınlar için menopoz ama erkeklerde de andropoz dediğimiz kadın kadar keskin olmayan, özellikle 45-50 bandında kemik dokuda ve kas dokusunda gerileme söz konusu oluyor. Hormonların, östrojen hormonunun çekilmesiyle beraber kemik doku yıkılma, yani osteoklastik aktivitenin daha yoğun olduğu bir sürece geliyor. İşte bu dönem

0: De maalesef bizim kemiklerde incelme, kasta, sarkopeni dediğimiz kasın zayıflaması görülmeye başlıyor. Bu döneme iyi bir hazırlıkla girerseniz, iyi bir hazırlıkta 30 yaş, özellikle buradan beni dinleyen annelere, kız çocuklarına, erkekler bu konuda bizden biraz daha avantajlı. Testosteron hormonu onların kemik gücünü ya da kemik densitesini daha yukarıda tutuyor. Ama kız çocukları bu konuda biraz daha dezavantajlı. 30 yaşına kadar iyi bir beslenme, fiziksel aktivite ve kemiğe yük bindirici aktiviteyle güçlü, sermayesi bol bir mevduat hesapları olsun mesajını vermek isterim.
1: Ben de onu soracaktım, hani kadın erkek, kız erkek ayrımı nasıl bu konuda diye, ama işte kızların kadınların daha dezavantajlı olduğundan bahsettiniz. 30 yaşına kadar yatırım yapmak gerekiyor, sonrasında kullanmak ve yakmak, yıkmak üzere. Kıymet İkbal Bakal, kısacık bir aramız var, müzik aramız var, sonrasında yine böyle aydınlanmaya devam edeceğiz sizinle beraber.

0: ailece devam ediyor.
1: Kas ve iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ailece de sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakan. Kıymet Hanım, yani o kadar çok başlık var ki hangisini öncelesek bilemedik ama aklıma şu geldi. Biraz duruş bozukluklarını konuşalım. İşte cinsiyet olarak kızlar, kadınlar daha dezavantajlı konumda. Skolyoz var, omurga eğriliği diye geçiyor. Acaba bu bir duruş bozukluğu mudur ya da genetik bir faktör müdür ki anne kız hastalığı olarak da toplumda biliniyor. Biraz bu konuda sizden malumat alalım.
2: Teşekkürler. Böyle devam edelim. Emel Hanım, çok güzel söylediniz. Anne kız hastalığı. Evet. Duruş bozukluğu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Vücudumuzu pozisyonlamıyoruz. Uzun süre aynı hareketi yaparken, masa başında oturabilirken ya da ayakta kendimizi hizalamıyoruz. İşte çenemiz daha öne, işte uzun süre telefonla bakma. Bunlar hepimizin, çocuk lardan işte erişkinlere kadar herkesin yaşadığı bir problem. Düzgün durma, başını, bedenini düzgün hizalamamayla alakalı. Ama bahsettiğiniz skolyoz bir duruş bozukluğu değil aslında. Omurganın eğriliği, üç boyutlu eğriliği. Sizin de dediğiniz gibi anne kız hastalığı daha çok kızlarda daha çok görülen ve otozomal resesif propriosepsiyon duyusunda bir problem olduğu düşünülen bir eğrilik. Bu nasıl bir şey?
1: Fark edilir. Hem nasıl bir şey, hem fark edilebiliyor mu kolayca bu?
2: Evet.
1: Yoksa
2: evet.
1: Çünkü omurga diyoruz iç tarafta, belki hani ilk başta fark edilemeyebilir.
2: Doğru. Çok yani, doğru. Özellikle ergenlik döneminde 9-10 11 yaşında bu eğrilik, bu dönme başlıyor. Sanki bir çadır gibi düşünün. Çadırın ortadaki direğini döndürdüğünüzü düşünün ya da bir havluyu döndürdüğünüzü, sıktığınızı
1: sıkıyormuşuz
2: düşünün.
1: Gibi.
2: Aynen. Evet. Omurga böyle kendi etrafında bir rotasyon oluyor. Şimdi bu, eğer rotasyon ileri düzeyde ya da açı dediğimiz ileri düzeyde olursa onu herkes fark eder. İşte memesindeki asimetriyi, omzunun bir tanesi sanki öne doğru gidiyormuş gibi. Kalça kıvrımları mesela, yazın denizde işte o kalçasındaki o kıvrım asimetrisini anneler
1: fark... Asimetri görüldüğü zaman yani çok geç mi fark edilmiş oluyor o zaman?
2: Tabii yani bunu? Artık herkesin gördüğü düzeyde ise açı birazcık büyük olma ihtimali var. Bu konuda fizik tedavi hekimleri bir tarama testi yaptı. Profesör Doktor Hürriyet Yılmaz Skolyoz Derneği'ni kurup bir farkındalık ve tarama testiyle aslında hem halk düzeyinde hem okul düzeyinde böyle bir çalışma yapıldı. İşte şimdi de Skolyoz Derneği "Anne sırtıma bir bakar mısın?" sloganıyla annelerin farkındalığına, çocuklarının sırtlarına, omurgalarına bakmalarını tavsiye ediyor. Çünkü biliyorsunuz 11-12 yaşından sonra çocuklar kendi kendine banyo yapıyor. Artık onları daha böyle bedenlerini çıplak görme ihtimaliniz azalıyor. Ancak işte bir denizde görebilirsiniz ya da açı çok büyükse işte tişörtündeki asimetriye, işte kolundan çanta düşüyor çocuğun. Böyle bir farkındalık olabilir. Bu da nasıl? Genetik komponenti var. Kızlarda biraz daha sık ve ergenliğe girdiklerinde 9, 10, 11, 12 yaşlarında başlayan omurganın 3 boyutlu olarak kendi etrafında dönmesi gibi. Şimdi bu dönme bir kozmetik bir şey değil. Hani demin dedik ya duruş bozukluğu, o aslında birazcık da kozmetik oluyor. İşte dik dur, işte kambur durma, eğri oturma vesaire gibi cümlelerimiz çocuğun daha böyle düzgün, estetik olarak daha iyi durmasına yönelik. Ama skolyoz sadece bir estetik bir kaygıyla yönetilen bir durum değil. Çünkü o üç boyutlu rotasyon omurganın içinden geçen omuriliği etkiliyor. Üç boyutlu rotasyon omurgalar birbirine uyguladığı basıncı etkiliyor. Aslında normalde ağrılı bir şey değil. Yani çocuk işte sırtım ağrıyor, belim ağrıyor gibi bir şikayet etmez. O sessiz bir şey ve o yüzden de farkına varmak birazcık dikkat gerektiriyor.
1: Ta ki nereye kadar ağrısızı hissedilmez. Yani bir noktada illaki ağrısı bir başka rahatsızlığa sebebiyet verecektir.
2: Evet, aynen öyle Emel Hanımcığım. İlk başlarda ağrıdan şikayet etmez ama bu dönüşten kaynaklı bir kas asimetrisi de oluyor. Omurganın bir tarafındaki kas daha uzun, bir tarafındaki kas daha kısa oluyor. Omurga dönmesiyle beraber içinden geçen omurilik ve o faset eklemlerinden dediğimiz o kanallardan geçen sinirin sıkışma ihtimali oluyor. Ya da omurgaların birbirine yaptığı basınç da asimetri olduğu için

0: artroz dediğimiz, yani kireçlenme dediğimiz şikayetler bu grupta bir miktar daha erken yaşta görülüyor. Daha ileri yaşta beklediğimiz sırt,
1: Peki
0: omurga
1: bunun
0: ağrısı.
1: tanısı konulduğu zaman ne yapmak gerekiyor? Örnek verelim, şöyle süremiz de az kaldı. Böyle bir 3 dakikamız kaldı. Teşhis konuldu. 11 yaşında örneğin bir kız çocuğuna böyle bir skolyoz teşhisi konuldu. Sonrasında nasıl bir tedavi yöntemi ya da neler yapması gerekiyor fiziksel olarak?
0: Mutlaka fizik tedavi hekiminin takibine girecek. Çünkü boy uzadığı sürece 17, 18, 19'a kadar bu omurga dönme devam ediyor ve kaslardaki simetriyi sağlamak istiyoruz. Bunun ilk tedavisi egzersiz. Farklı okullar var. Dünyada da geçerliliği ispatlanmış. Toplamda 7 okul, 7 egzersiz formu gibi düşünebiliriz. Bu egzersizleri mutlaka diş gibi düşünün Emel Hanım. Hani dişini temizletti ama her gün fırçalayacaksın. Diş ipi kullanacaksın. Bu senin rutininse, bu skolyozda da bir egzersiz rutini oluyor. Beden farkındalığı da işin içine giriyor. Eğer açı büyüdüyse korse devreye giriyor. O hizalanmayı biz korse takarak sağlıyoruz. Eğer çok çok ileride ve açı çok fazla ise o zaman cerrahi ihtiyacı da
1: Evet.
0: doğabiliyor.
1: Cerrahi müdahale sonrasında hani %100 bir iyileşme ya da olabiliyor mu? Ya da bu cerrahi operasyon daha erken tercih edilebilir mi? Ya da
0: Cerrahi
1: neden edilmez?
0: operasyonu tercih etmiyoruz aslında. Cerrahiye gitmemesi için uğraşıyoruz.
1: Anladım.
0: Çünkü oradaki
1: Evet.
0: omurga cerrahisinde bazı fiksasyonlar, yani bazı kısıtlamalar, çocuğun ya da bireyin omurgası kısıtlanıyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Cerrahi son seçeneğimiz. Oraya gitmemesi için egzersizleri, korseleri, beden farkındalığını yapalım. Açı yükselmesin ve cerrahiye gitmesin istiyoruz. Cerrahi istediğimiz bir seçenek değil
1: Evet,
0: açıkçası.
1: peki. Hocam bir cümleyle alalım, sonra kapatalım programımızı.
0: Tabii.
1: Hani kas iskelet sistemi hastalıklarını konuştuk süremiz el verdiğince, ama bu görülme sıklığını azaltmak için biz birey olarak, toplumsal olarak ne yapalım ilk başta? Sadece farkındalığımız mı olsun bu konuda? Bir cümleyle alalım ama.
0: Kaslarınızı ne kadar güçlendirirseniz ömrünüzün uzadığını mutlaka bilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yapılan çalışma göstermiş, uzun ve sağlıklı yaşamanın formülü kas kitlesini
1: Evet.
0: artırmak. Kasınıza yatırım yapın diye bir son mesaj
1: Kasımıza yatırım
0: verebilirim.
1: yapalım. Spor, beslenme ve ben buna uykuyu da ekleyeyim o zaman.
0: Evet,
1: Müsaade
0: kesinlikle. Çok
1: edersiniz.
0: güzel.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı yayınımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, haftanın ilk ailece programını noktalıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakalı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi. Konu başlığımızda kas iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleriydi. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: 5 דקיקה.
1: Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yarımda duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişinizdeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1962 yılında Şili'de düzenlenen Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarihe geçti. İlk 12 maçta Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele dahil 37 futbolcu sakatlanarak kupaya veda etti. Birçok futbolcunun İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkat çekti. Grup aşamasındaki Şili-İtalya maçı ise futbol literatürüne Santiago Muharebesi olarak geçti. İki takım arasında maçtan önce başlayan gerginlik sahaya taşındı. Oldukça sert başlayan karşılaşmanın 8. dakikasında İtalyan Ferrini oyundan atıldı. Ancak sahadan polisin müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Leonel Sanchez, rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı. Bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David, oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı Şili 2-0 kazandı. 1962'deki karşılaşma sonrası ev sahibi Şili'de bazı dükkanlara İtalyanlar giremez tabelası asıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yeniliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup

olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.

Fırtına beklenmiyor. Karadeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, batısı 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Marmara Denizi az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, kuzeyi 1,5 ila 2,5 metre yükseklikte, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre yükseklikte, görüş iyi.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Zeynep Dönmez Hanımefendi. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Zeynep Hanım, rivayet kökenli kadın karşıtı bir takım algılar, aktarımlar mı diyelim, var. Ve bunlar çok böyle nas kılığına sokularak toplum içerisine sızmış vaziyette ve elbette kadına zarar verici, kadın algısını, yani daha doğrusu kadın algısını değil de Kur'an'ın öğrettiği kadının konumunu epey zedeleyici şeyler.
2: Doğru.
1: Bu programda bunu konuşalım isterseniz biraz.
2: Evet, birkaç tane böyle rivayetten ve onların gerçeğinden, aslından bahsedelim istiyorum. Mesela bir tanesi kadının namazı bozduğuna dair bir rivayet. Şöyle bir söz söylenmiş ve Nebimize atfedilmiş. Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır gibi mesela. Şimdi bunun çeşitli şekilleri var. İşte kara köpek, hayızlı kadın, domuz, Yahudi, Mecusi ve kadın işte gibi falan böyle çeşitli halleri var. Fakat bu rivayet aktarılırken mesela kadın namazı bozar denirken, ki bilirsiniz yani camilerde kadınların bazı yerlerde işte erkeğin önünden geçmemesi için zaten kadınlar en arkaya atılır. Ama olur da hani ziyaret için bile cami içinde dolaşırsanız, bir kadın olarak çok yaşadığımdan dolayı söylüyorum, mutlaka görevliler tarafından engellenirsiniz. Yani biz ata yadigarı yerlerin hiçbir zaman şöyle minberlerini, mihrapların doğru düzgün göremeyiz. Bunlardan bir tanesinin nedeni de bu gibi bir davranış, böyle bir anlayış. Fakat bunun tam aksini söyleyen Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet de var. Orada da diyor ki Hazreti Ayşe'nin yanında köpek, eşek ve kadının namazı bozacağı konusunda bir kişi bir söz söylüyor. O da diyor ki bizi eşek ve köpekle bir tutmakla ne kötü bir iş yaptınız. Yemin olsun ki Resulullah namaz kılarken onunla kıblesi arasında yatmış olurdum da secde etmek istediğinde ayaklarıma dokunurdu, ben de onları çekerdim. Bakın, Resulullah'ın evinde yaşayan onun eşinden duyduğumuz rivayet bu. Olayın aslı bu.
1: Evet.
2: Ayağına dokunması namazını dahi bozmuyor. Bakın, şimdi kadına dokunmak abdesti bozuyor diyenler var. O namazdayken, secdeye giderken kadının ayağı önünde, ona dokunuyor, ayağını çekiyor ve namazına devam ediyor Nebimiz. Nereden nereye gelinmiş?
1: Ya hiç sormayın. Evet, maalesef.
2: Evet. Şimdi çok da işte önemli hadis kaynaklarında geçen rivayetler. Fakat baktığınız zaman işte kadının namazı bozduğuna dair sözler çok yayılmışken ataerkil anlayış tarafından Hazreti Ayşe'nin bu cevabı aynı oranda yayılmamış. O nedenle kadın sanki işte kirli bir şeymiş gibi düşünülüyor dinimizde. Yine bunun benzeri var. Orada diyor ki yine kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm Resulullah. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup

0: çıkıp onu rahatsız etmek istemezdim. Yatağın ayak tarafından sıyrılıp çıkardım. Hani kıblesiyle arasında yatıyor vaziyetteyken dahi olduğu vaki Ayşe annemizin. Olayın aslı böyle. Şimdi bir diğer rivayet var. Orada da kadının dininin ve aklının eksik olduğuna dair, o çok bilinen bir rivayettir maalesef. Orada güya Muhammed Aleyhisselam bir bayram günü namaz yerinden çıkıp kadınlar tarafına geçmiş ve şöyle demiş: "Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin çünkü bana ateş ahalisinin çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz gösterildi." Şimdi bir defa sanki cehennem cennet doldurulmuş da cehennemde kimlerin olduğunu Muhammed Aleyhisselam çoktan öğrenmiş gibi. Ondan sonra kadınlar güya soruyorlar, niçin Allah'ın elçisi diyorlar. O da diyor ki, çok lanet okursunuz, hayatı paylaştığınız kişilere nankörlük edersiniz. Sanki erkekler hiç eşlerine nankörlük
1: Tabii canım,
0: etmezmiş
1: tabii.
0: gibi. Ve
1: İpten
0: lanet
1: çıkmış ak kuşu.
0: okuyanlar, mesela
1: Biz
0: lanet
1: erkekler.
0: okumak. Evet. Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde kendine hakim bir erkeğin gönlünü sizin kadar çelen birini görmedim. Aklı eksikmiş, dini eksikmiş ve böyle başka varlıklar varmış da onların içinde en çok kadınlar erkeğin aklına çeliyorlarmış gibi.
1: Vallahi eksik aklıyla bu işi yapıyorsa ayrı bir konu da, bunlar gerçekten çok insanı düşündüren, üzen
0: Evet,
1: şeyler Zeynep Hanım
0: maalesef.
1: ya.
0: Ve mesela aklımızın eksik olması nedir dediğinde, kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi diyor. Aslında değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zinaya şahitlikte, evlenmeye, boşanmaya şahitlikte, borç itirafına şahitlikte kadın ve erkek ayrımı asla yok. Yalnızca bir tek konuda, o da güçsüz, sefih bir kişinin, velisinin onun borcunu yazdırmasına şahitlik esnasında, eğer iki erkek yoksa bir erkek ve iki kadın da olur, kadınların biri yanılırsa diğeri ona hatırlatır şeklinde, bir tek konuda sadece böyle bir şey var. Bunu bir başka derste açarız ama yani bu söylenen sözlerin hiçbir tanesini Muhammed Aleyhisselam'ın söylemesi mümkün değildir. Çünkü onun kadınlara karşı ne kadar yumuşak sözlü olduğunu, ne kadar adil davrandığını, böyle bir
1: Dünyanın en
0: üslubu
1: centilmen insanı.
0: gerçekten
1: Yok
0: öyle.
1: üzerine daha. Çok
0: Gerçekten yani.
1: centilmen bir insanı. Dolayısıyla kırmaz, incitmez. Ne söylediğini bilir. Davranışlarını çok iyi bilir. Sözlerini çok iyi bilir. Böyle bir
0: Kesinlikle.
1: insanın kadınların içine dalıp, ey kadınlar,
0: Cehennemin çoğu sizden oluşuyor. Sizin dininiz eksik, aklınız eksik. Böyle bir şey söylemesi asla
1: beklenen bir
0: mümkün
1: şey
0: olmaz.
1: değil yani. Hakikaten insan duyduğunda bunu, kafamızdaki gerçek Resulullah Efendimizin şeyi de algısıyla örtüştüremiyor gerçekten Zeynep Hanım.
0: Evet.
1: Bir müzik arası verelim Zeynep Hanım. Devam edelim inşallah. Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi. Bu Rakım Erkutlu'nun Uşak makamındaki eseri. Teoman Volkan Özselçuk seslendiriyor. Buyurunuz.
2: Bana hiç

0: Zeynep Hanım, bu rivayet meselesi çok önemli bizim dinimizde. Kuvvetli rivayetler var. Hakikaten sağlam kaynaklı rivayetler var. Rivayet zincirine, yani ravi zincirine baktığınızda hakikaten güvenilir bir ravi zinciri olduğunu görüyorsunuz. Fakat öyle bazı rivayetler var ki
1: Metin aslında Kur'an-ı Kerim'le uymuyor.
0: uymuyor ve bir yerde bir çelişki varmış gibi kendisini ele verebiliyor.
1: Evet, işte o zaman bizim yapmamız gereken de mutlaka rivayetleri Kur'an-ı Kerim'e arz etmek ve yalnızca Kur'an-ı Kerim'e uyan sözleri kabul etmek. Çünkü Allah'ın elçisi Kur'an'a aykırı hiçbir şey söylemiş olamaz.
0: Hem öyle hem de Kur'an-ı Kerim de insan fıtratına aykırı bir şey
1: Evet,
0: söylemiyor. Yani
1: kesinlikle
0: o
1: çok
0: kadar uyumlu ki
1: haklısınız.
0: fıtratla. Dolayısıyla dediğim gibi kendini kolay ele veriyor sanki.
1: Evet.
0: Meraklı biri için, akıllı biri için kolay ele veriyor da.
1: Evet. Şimdi böyle bir örnek daha var. İsterseniz ondan
0: Tabii,
1: bahsedeyim.
0: buyurun.
1: Mesela varılan bir sonuç şu anda, yani halk içerisinde de genellikle böyledir. Kadın kocasından izin almadan hiçbir yere gidemez. Hatta bazı fakihlere göre şöyle bir durum vardır. Kadının anası babası hasta olsa veyahut da ölse, kadın cenazesine gitmek için kocasından izin istese, kocası izin vermediği zaman onun sözünü tutması daha evladır. Onun sözünü tutmakla sorumludur. Şimdi bu da nereye dayandırılıyor? Yine bir rivayete. Bu rivayetin aslı ne ve hangi kısmı alınmış?
0: Evet.
1: Kısaca bir ona bakalım.
0: Tabii.
1: Şimdi Hazreti Ayşe'nin biliyorsunuz bir ifk hadisesi var. Onun namusuna bir iftirada bulunuluyor.
0: Maalesef.
1: Bu olay esnasında onun hakkında bazı söylentiler çıkıyor. Ve Hazreti Ayşe'yi de Nebimiz'i de üzüyor bu durum. O esnada Nebimiz diyor ki, halka hitap ediyor bir hutbe irad ettikten sonra ve diyor ki, eşime iftira atanlara karşı ne yapmamı önerirsiniz? Ben onlar hakkında kötü bir şey de bilmiyorum. Şimdi ravi diyor ki, Ayşe'ye iftira atıldığında o, ey Allah'ın elçisi, benim annemin babamın evine gitmeme izin verir misin dedi. O bu konuşmadan haberdar oluyor Ayşe annemiz ve diyor ki, yani benim hakkımda böyle söylentiler var. Sanki Nebimizin ona, yani bu söylentilere inanmaya başladığını düşünüyor. Ve bir başka akrabasından daha bunu duyuyor. Nebimizin de ona karşı davranışları biraz mesafeli hale geliyor. O dönemde o da çıkıp anne babasının evine gitmek istiyor. Bakın burada olayı

0: derinliğinin farkındasınız. Nasıl sıra dışı bir olay olduğunu ve burada diyor ki ey Allah'ın elçisi benim annemin babamın evine gitmeme izin verir misin? Şimdi bu sorudan yola çıkarak fakihler ne yapıyorlar? Kadın kocasına sormadan anne babasının evine bile gidemez. İşte evinden çıkamaz. Bakkala gidemez. Anne babası ölse cenazesine bile gidemez. Nasıl? Bağlamından çıkartılmış.
1: Burada halbuki şöyle anlaşılabilir normal olarak, yani Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'deki o durumu gördü. Onu biraz belki kendini dinlemeye, sükunete terk etmek için böyle bir şey teklif etti. Yani bu bir teklif de olabilir. İzin isteme değil, teklif olabilir. Yani ben gideyim anneme babama orada biraz kalayım, sen de biraz kendine gel anlamında da söylemiş olabilir yani. Ki
0: Olabilir.
1: benim aklıma gelen doğrusu o.
0: Evet. Bir yandan da aslında anne babasının da gidip onlarla konuşup onların bu konudaki fikirlerini, onlara gelen dedikodular var mı? Bunları da öğrenmek istiyor. Bu konuda da bazı bilgiler var. Çünkü bahsettiğimiz akrabası da anne baba tarafından, hani onların tarafından tanıdığı bir kişi. Gidip onlarla da zaman geçirmek ve oradaki algıyı da görmek istiyor Ayşe annemiz. Ve bakın, bu kapıdan çıkıp anne babasına gitmek değil. Anne babasına giderken Nebimiz yanında bir hizmetkar, genç bir erkek hizmetkar gönderiyor. Uzun bir yola gidiyor. Yani bir kadın nasıl böyle sabahtan hadi ben annemin evine gidiyorum deyip valizini toplayıp, daha doğrusu bunu bile söylemeyip valizini toplayıp alıp anne babasının evine gider mi normal bir
1: Evet,
0: evlilikte? Ya
1: tabii
0: da bir erkek gider mi?
1: şöyle olabilir mi? Acaba o zamanki Arap geleneğinde annemin babamın evine gitmemi ister misin, gideyim mi demek belki de beni boşamak istiyor olabilir misin anlamına da gelebilir.
0: Olabilir, böyle bir düşüncesi var mı, algısı nedir, hani bunları da ölçmek istiyor olabilir Ayşe
1: Çünkü
0: annemiz.
1: yaşanan olay hakikaten çok ağır bir olay
0: Evet,
1: yani.
0: ama günümüzü de düşünün. Yani şu anda normal bir evlilikte kapıdan çıkıp anne babayı ziyaretten bahsetmiyoruz, bakın bir müddet kalmak için evini terk etmesinden bahsediyoruz, kocasının evini terk etmesinden bahsediyoruz bir kadının. Dediğimiz gibi aynı şey bir erkek için de geçerli. Yani ben gideceğim biraz annemlerde kalacağım. Durduk yerde niye yapar böyle bir insan, hani eşiyle normal bir ilişkisi varken yapmaz, veyahut da hani bunu söylemeden alıp valizini gider mi? Gitmez. Tabii ki normalde böyle bir şeyi bir kadının kocasına söylemesi ya da sorması, bir erkeğin de aynı şekilde ya ben biraz annemlere gitsem mi demesi beklenir. Çünkü kapıyı çekip
1: Tabii.
0: gittiğinde hiçbir şey söylemeden, bu normal bir davranış değildir bir normal evlilik içerisinde. Ama bakın, bir rivayet nasıl bağlamından çıkarılıyor, arka planı hiç anlatılmıyor ve kadınlar kocalarından izin almadan bakkala markete gidemez, anne babasının cenazesine dahi gidemez hale getiriliyor. O nedenle kadın karşıtı rivayetleri incelerken her zaman bunun arkasında ne var, ne gibi bir olay olmuş, burada geçen kelimeler neler, bunların Arapça orijinallerini dahi incelemek gerekiyor ki gerçekten bu rivayetin asıl amacına anlayabilelim diye. Yani her halükarda bunları Kur'an-ı Kerim'le kıyaslamamız gerekiyor. Anne baba hakkının mesela bu kadar öne çıkartıldığı, Allah kendisine itaat edilmesini, anne babaya iyilik edilmesini emreder Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette. Anne babaya iyiliğin bu kadar önemli olduğu bir dinde annenin babanın cenazesine dahi gidemezsin, kocanı razı etmen daha önemli diye bir rivayetin yeri olabilir mi?
1: Tabii yakışık almıyor, hakikaten uygun
0: Kur'an-ı
1: düşmüyor.
0: Kerim'e uygun düşmüyor. O nedenle bizim mutlaka Kur'an-ı Kerim'e göre ele almamız lazım rivayetleri.
1: Evet, çok önemli bir konu. Yani biz kadın hakkındaki rivayetleri konuşuyoruz ama Zeynep Hanım bilirsiniz ki sadece kadınla ilgili değil. Ortalama bir Müslümanın hayatına yanlış yön verecek rivayetler de az değil hakikaten, yani
0: Kesinlikle.
1: maalesef. Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sonuna geldi programın. Çok
0: Ben de.
1: istifade ettiğimi beyan edeyim.
0: Teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim, Sayın Zeynep Dönmez hanımefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel'in İbadetleri Neden Yaparız sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Köktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Bireyin kendi varlığının kaynağıyla kurduğu en samimi, en zarif ve en derin bağdır ibadet. Sadece şekillere sığmayan, hayatın her anına yayılan ibadetler, insanın evrendeki yerini anlaması ve sonsuz bir kudretin karşısında kendi iç huzuruna kavuşmasıdır. Gündelik hayatın o yorucu koşturmacası içinde ruhun aldığı en ferahlatıcı nefes, kalbin durulup dinlendiği o güvenli sığınaktır ibadet.

Refik Aktan ve Zeki Oğuz'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Erzincan Kemaliye yöresinden Kızardı Kayalar, Al Geydi Dağlar türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Ardahan Hanak yöresine ait Tekin Büyükkaya'dan alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Bu Dağlar Kömürdendir türküsünü Nursaç Doğanışık'ın sesinden dinliyoruz.

0: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Ben de hoş bulduk diyorum Giray Bey.
0: Sayın İshak Özgel, özellikle ibadetleri neden yaparız?
1: Evet, ibadetleri neden yaparız sorusunda öncelikle gençlerin bize sık sık sorduğu bir soru var. Allah'ın benim namazıma ne ihtiyacı var? Allah'ın benim orucuma ne ihtiyacı var gibi. Hakikaten de ilk başta insanların aklına şeytan bu tip düşünceleri sokabiliyor. Sorgulamalarında bir beis yok bence. Bu soruyu sorabilirler. Ama bunun kesin cevabı şu: Allah Teala'nın değil herhangi biri olarak benim, bütün insanların bile yapmış oldukları hiçbir ibadete ihtiyacı yok. Tam tersine Allah Teala'nın bize ibadet olarak sorumlu tutmuş olduğu her davranışın bu dünyada bizim kişisel şahsi hayatımız, ferdi hayatımız hem de toplumsal hayatımız için birçok faydası var. Öncelikle bizi yaratan Allah Teala'nın bize vermiş olduğu bütün bu nimetler, ikramlar karşılığında içimizde hissettiğimiz bir şükür, bir teşekkür borcu var. Çünkü Allah bizi öyle bir şekilde yaratmış ki bize en ufak iyilik yapana karşı teşekkür ediyoruz. Mesela benim çok dikkatimi çeker, çok basit bir davranış, herhangi bir binaya girdiğimde

işte ben kapıyı açıyorum, binanın dış kapısını. İçeri girerken bakıyorum ki arkadan birisi geliyor. 3-5 saniye kapıyı tutuyorum, o da geçiyor. Ben şimdiye kadar bana teşekkür etmeyen hiç kimseyi görmedim. Yani küçücük bir kapı tutmaya teşekkür etme hissini bizim içimize koyan Allah Teala bize her türlü nimetini vermiş. Buna da bir teşekkür borcu hissediyoruz. Aslında içimizde bizi yaratan, bize her şeyi veren Allah'a karşı acaba ben nasıl bu teşekkürü ifade ederim duygusu var. İşte ibadet dediğimiz şey tam bunun gerçekleşmesidir. Yani ben Allah Teala'nın nimetlerini bildim ve ona teşekkür edeceğim. Nasıl teşekkür edeyim? Mesela namaz bunun en güzel zemini. Günde 5 vakit bir insan Allah'ın huzuruna çıktığında başladığı ilk cümlesi şu: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani Fatiha suresi. Bu da şu demek: hamd, yani şükür, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bu insana bir iç huzur veriyor. Teşekkür etme, Allah Teala'nın kendisine olan iyiliklerine karşı ibadetiyle teşekkürünü ortaya koymuş olması. İkincisi, ibadetler insanda bir disiplin oluşturuyor. Yani insan kendisini başıboş, dilediği her şeyi yapabilir olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kendisine koymuş olduğu kurallar dairesinde yaşayıp ona ibadet yaparak hayatını disipline ediyor. Mesela düşünün, günde 5 vakit namaz kılan bir insanın iradesi ne kadar güçlü oluyor. Ramazan ayında oruç tutan bir insan normalde helal kazanmış olduğu rızkı yiyebilecek, haram değil, yasak değil. Ama Allah Teala sadece sahur vaktiyle iftar vakti arasında yememesi gerektiğini söylediği için yemiyor. Acayip bir irade gelişimi var. Bu kadar iradesi güçlü olan bir insan daha sonra hayatta yapmaması gereken bir şeyi, evet ben güçlüyüm, İstersem yapmıyorum, bak aç olduğum halde yemeyebilen ben, dilediği her şeyi yanlış olduğu bir durumda yapmama irade ve gücünü kazanmış oluyorum. Bir başka şey, son olarak onu da söyleyeyim. İbadetlerin toplumsal faydaları da var. Yani yapmış olduğumuz ibadetler aslında bizim hem cinsimiz olan diğer insanları da düşünme, diğergamlık, başkalarıyla empati kurmayı kazandırıyor. Mesela zekat ibadeti böyledir. Ben evet zenginim, her şeye sahibim ama etrafımda ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Onlarla paylaşmayı bana öğretiyor. İkram etmeyi, insanların gönlünü almayı, insanların ihtiyacını gidermeyi. Mesela İslam'da bir ibadet daha söyleyeyim. Tebessüm sadakadır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani gülümsemek, bir insana gülümsemek, halini ve hatırını sormuş olmak, ihtiyaçlarını gidermek, bunların hepsi de bir ibadettir. Veya camide cemaatle namaz kılmak, Ramazan'da birlikte oruç açmak gibi, bunların toplumsal faydaları da var. Hem insanın ferdi hayatı hem toplumsal hayatı için son derece önemli kazanımları var. Dolayısıyla ibadetler bizim iyi bir insan olmamız, iyi bir toplum için içerisinde yaşayabilmemiz için Allah Teala'nın bize birer hediyesidir diyebiliriz.

İbadet, insanın kendisini terbiye etmesi, hırslarından arınması ve ben davasından vazgeçip biz olmanın, bir olmanın huzuruna ermesi için bir yoldur. İbadetleri sadece bir görev değil, aldığımız her nefesin, gördüğümüz her çiçeğin ve yaşadığımız her anın bir teşekkürü, bir minnet borcu olarak yaparız.

Neşet Ertaş'tan alınmış, Naci Düzel'in notaya aldığı, Turan Engin'in derlediği Kırşehir yöresinden Bağışla Sevdiğim, Hakkı Seversen türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Rumeli yöresine ait Osman Pehlivan'dan alınan, Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Samimiyetle yapılan her ibadet sadece bireyin dünyasını değil, dalga dalga tüm toplumu ve evreni güzelleştiren bir enerjiye dönüşür. İbadet bizi daha iyi bir insan yapıyorsa, dilimizi yalandan, elimizi haramdan ve gönlümüzü kibirden uzaklaştırıyorsa, gerçek amacına ulaşmış demektir. Bu manevi yolculuk bizi doğaya karşı daha saygılı, canlılara karşı daha merhametli ve insanlara karşı daha adil olmaya davet eden evrensel bir çağrıdır.

Mustafa Karaosmanoğlu'nun kaynağı olduğu Hamdi Özbay'ın notayı alıp derlediği Muğla yöresinden Kerimoğlu türküsünü Selcan Kökçen Şahin'in sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Feracem'in Ucu Sırma türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Spikeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Rumeli Selanik yöresinden Fatma Çil'den alınmış, Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Bir Fırtına Tuttu Bizi Derya'ya Kardı türküsünü Mehmet Erenler'in sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu

0: Reklamlar.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayirdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahat Başkanı Gurbanguly

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet etti, doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir irade ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu.
2: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri-İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu, bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi, dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne

0: geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
2: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
1: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice'de ifade verdi. Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yellice 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini anlattı. Böcek'in seyahatlerde kullandığı sırt çantasının avro ile dolu gördüğünü iddia etti. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böcek'in İstanbul ziyaretlerine ilişkin de konuştu. Böcek'in İmamoğlu'yla 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde 45 dakika ve 1 saat süren görüşmeler yaptığını ifade etti. Yellice, ilk görüşmenin ardından otelden çıktıktan sonra Muhittin Böcek bana adaylığıyla ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söyledi. İkinci görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını söyledi ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
3: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi.
4: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz.

0: yetersiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyıl Marif modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı, yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'e tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Tahran'la Washington arasında artan gerilim sonrası müzakereler yine bilmeceye döndü. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin de Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in toplantıya katılacağı belirtildi. Üst düzey görüşmelerinin yanında teknik görüşmelerinde yapılacağı kaydedildi. İran'dan gelen açıklamada ise teknik çalışma grubunun bu hafta görüşmesi beklenmiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. Katar'daki ABD heyetiyle İran heyetinin ziyaretlerinin bağlantılı olmadığını, Washington'la görüşme olmayacağı yinelendi. Müzakereler için mutabakattaki bazı maddelerin uygulanması gerektiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkinse İran ve Umman heyetleri Muskat'ta görüştü. Hürmüz'deki geçiş rotalarının yeniden tanımlanması için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadi de Boğaz'daki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini açıkladı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye ulaştı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya ve Ukrayna arasında sahada sıcak temas yaşanırken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti. Alaska'da geçen yıl ABD ile yapılan görüşmede herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Savaşın sona ermesi için yeni önerilerin getirildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Batılı ülkelerin Ukrayna'nın savaş alanında başarı kazandığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Eğer Ukrayna gerçekten kazanıyorsa neden barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyor ifadesini kullandı. Putin, İran'la ilgili gelişmelerin ardından Amerikan heyetiyle Moskova'da bir araya gelmeyi beklediklerini de belirtti. Sahadaki hareketlilik de devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine hava saldırıları düzenledi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar'daki rafinerisine vurdu. Saldırının ülkedeki akaryakıt krizini derinleştireceği tahmin ediliyor. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Binlerce kişi yaralandı, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Depremde en ağır darbeyi başkent Caracas'ın kuzeyindeki kıyı kenti La Guaira aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekibi La Guaira'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremeyip çadırlarda kalıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'i Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numaralı

0: Arası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi. Yaz transfer döneminde kadrosuna orta saha katmak isteyen Galatasaray'ın en önemli hedefi Bruno Fernandes. Sarı kırmızıların Portekizli futbolcuyla özellikle de Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az ve bulutlu, açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 33, İstanbul, Sakarya, Konya, Kayseri, Hatay 32, Çanakkale, Balıkesir, Adana 35, İzmir, Muğla 36, Antalya 37, Samsun 30, Trabzon, Zonguldak, Erzurum 27, Ağrı 29, Gaziantep, Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Sparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba.

0: Ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızın yakıtı biterse ne yapmalısınız? Sıklıkla karşılaşan bu durumda adım adım yapmanız gerekenlerin üstünden geçelim. Öncelikle aracınızı güvenli ve trafik akışını aksatmayacak bir noktaya park edin. Terörle mücadele kapsamında akaryakıt istasyonları açığa izinsiz yakıt satışı yapmamaktadır. Dolayısıyla ilk işiniz en yakın karakola gidip tarafınıza hitaben yazılacak açığa yakıt alma izin yazısını temin etmek olmalıdır. İkinci adım, güvenli bidon kullanmaktır. Yakıtı herhangi bir bidona koymayın. Yakıt istasyonunda satılan ve akaryakıt taşıma amacı için üretilen 3 veya 5 litrelik bidon kullanın. Bidonu doldururken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Sakın bidonu bir aracın bagajının içinde veya kamyonet kullanıyorsanız yük bölümünde doldurmayın. Bu alanlarda bidon topraklanmayacaktır. Dolayısıyla bidonu mutlaka yere koyup yerde doldurun. Dolum esnasında pompa ucu her zaman bidona değmeli ve kontrollü bir şekilde dolum yapılmalıdır. Bidonu ağzına kadar doldurmayın. %95 seviyesinde dolum güvenli olacaktır. Dolum sonrası bidonun ağzını sıkıca kapatın. Eğer herhangi bir taşma olur ise bidonu araca geri koymadan önce mutlaka bir bezle silin ve bidonu taşan yakıt buharlaştıktan sonra araca koyun. Bidonu aracın içinde devrilmeyecek ve güneş ışığı görmeyecek şekilde yerleştirin. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 30 Haziran Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi için Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Küresel piyasalar başta olmak üzere ekonomide haftanın dikkat çeken verilerinden son bilgiler. Uluslararası krizlerin ekonomide yarattığı belirsizlikler neler? Krizlerden çıkış yolu olarak hangi rotalar takip ediliyor? Yurt çapında hava durumu, tatil bölgelerinde beklenen sıcaklık.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyetle başlıyoruz. Sorumuz her zaman olduğu gibi. Hayırdır inşallah maaşı, manşeti değerli dinleyiciler Hürriyet'te. Üyelikten vize sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaya Kallas, Martakos ve Magnus Brunel ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Martakos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmesi de bekleniyor. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor. Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği komiserlerine Türkiye'nin AB üyeliğinin öncelikli hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları masaya koyacak. Gurbetçi askerlikten muaf olacak. AK Parti asker alma kanununda bir değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanlar Türkiye'de askerlikten muaf tutulacak. Uygulamadan 400 bin kişi faydalanacak. Emekli maaşına destek, en düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in AK Parti'nin Sapanca kampında verdiği bilgiye göre bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak. GETAT'ta hanedeki kişi başı gelir için bir kritik getirilecek. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecek. Teksas, Ankara güvenlik ağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Traktörde yeni siyaset mesajı, İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılan Özgür Özel, Ödemiş'te traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz dedi. Özgür Özel traktör üzerinden yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Bu traktörü unutmayın, iktidar olunca da buradan konuşacağım. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir diye konuştu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zirveye 3 dev geliyor. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi forumu ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek. Forumda sergi açacak savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab, AB ve Northrop Grumman da yer alacak. NATO zirvesinin savunma sanayi forumu ATO Kongresim'de düzenlenecek. Son yıllarda zirve toplantılarının bir yan etkinliği olarak tasarlanan savunma sanayi forumu Ankara zirvesinde ilk kez resmi programın bir parçası olacak. Zirve programı 7 Temmuz'da savunma sanayi forumuyla başlayacak. Foruma davet edilen savunma sanayi firmalarının listesinin henüz resmi olarak NATO tarafından Ankara'ya gönderilmediği belirtildi. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor, NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor, Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir, dedi. Yolsuzlukla mücadeleye süper kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurguladığı yolsuzlukla mücadele ve arınma için yerel yönetimler, hukuki süreçler inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Gözler Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edilirken gerilim şimdilik durmuşa benziyor. Hürmüz'den geçişler yeniden hızlanırken gözler bugün Katar'da yapılacağı belirtilen görüşmeye çevrildi. Görüşmelerin ana konusu ise Hürmüz Boğazı'ndaki kriz olacak. Silah olarak kullanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz diye konuştu. Yeni Şafak gazetesine geçtik. İsrail'den yeni hadsizlik, El Halil Camii'nin sinagog yapacak manşeti Yeni Şafak'ta. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil Camii'ni gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Harem-i İbrahim Camii Vakfı Müdürü Ebu Süneyne, "Durum şu ki İsrail Harem-i İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor," dedi.
Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs her krizde İngiliz var manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Orta Doğu'da 100 yıldır çözülemeyen kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşın tam merkezinde. Kendi içlerinde sürekli hükümet krizleri yaşayan İngilizler perde gerisi

0: ise dünyayı karıştıran hamleler yapıyor. Uzmanlara göre 4 yıldır bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşını İngiltere körüklüyor. Barış adımları her seferinde Londra tarafından sabote ediliyor. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırımında keşif uçuşlarının yarısı İsrail tarafından yapıldı. Ankara, NATO'nun en kritik toplantısı. Kallas, Ankara'dan dünyaya birlik mesajı vermemiz gerekiyor dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten Ankara'daki NATO zirvesi tarihi önem taşıyor ifadesini kullandı. İngiltere Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Cummins de tarihin en tehlikeli noktasında olduklarını söyledi. Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. NATO parlamenterler başkanlarını ağırlayan kurtulmuş, dünyada güç dengeleri değişiyor ve yeni bir döneme giriliyor diyerek adil sistem çağrısı yaptı. Sabah gazetesine geçtik. Teksas'tan Ankara'ya savunma attı manşeti Sabah gazetesinde. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Teksas'tan Ankara'ya güvenlik manşeti yine Akşam gazetesinde. Başkan Erdoğan NATO'nun kritik bir süreçten geçtiğini belirterek Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Müzakere Doha'ya taşındı. Karşılıklı ihlallerle tıkanan İsviçre'deki Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri Hürmüz Boğazı gündemiyle bugün Katar'ın başkenti Doha'da devam edecek. Amerikan haber sitesi Axios, İsviçre'deki müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasının beklendiğini ancak karşılıklı füzelerin ateşlenmesine neden olan gerginliğin bunu sekteye uğrattığına dikkat çekti. Site Katar'da devam etmesi planlanan görüşmelerde ise Hürmüz krizinin masada olacağını duyurdu. Trump'sa İran bir görüşme talebinde bulundu. Müzakereler Doha'da devam edecek paylaşımını yaptı. Rusya'da benzin krizi. Ukrayna tesisleri vurdu. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları sonrası Rusya'da akaryakıt krizi yaşanıyor. Benzinlikler önünde kilometrelerce kuyruklar ve kavgalar başladı. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümle kabuk değiştiriyor manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Borsası ile Ekonomi Gazetesi'nin düzenlediği zirvede ekonomideki gelişmelerle kentin öne çıkan sektörlerinin ortak geleceği tartışıldı. Ankara'nın savunma sanayi başta olmak üzere üretim gücündeki artışa vurgu yapılan zirvede serbest bölge talebi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ons altın 8 ayın kazancını geri verdi. Altın piyasasında sert bir düzeltme süreci yaşanıyor. Ons altın geçen hafta Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4000 doların altını test ettikten sonra 4050 dolar civarında dengelense de satış baskısı sürüyor. Haftalık %5,5 aylık bazda %10 gerileyen altında jeopolitik riskler fiyatları desteklemeye yetmedi. Orta Doğu'daki savaş güvenli liman arayışı yaratmakla birlikte yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi Fed'in faiz artışına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara aranın ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklamlar.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında büyük bir savaş yaşandı. Daha sonra İsviçre'de müzakerelerin olacağı duyuruldu. Müzakerelere de başlandı. Önemli mesafeler kat edildiğine ilişkin bazı bilgiler de paylaşıldı. Ilımlı mesajlar verildi. Ama durum çok da söylendiği gibi nihayette ermedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir saldırı gerçekleştirdi. İran bir karşılık verdi. Şimdi taraflardan gelen açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda artık bu çatışma sürecinin yeniden sona erdiğini, tarafların geri adım attığını ve Katar'da, Doha'da, evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetlerinin bir araya geleceği ifade edildi. Şimdi hiç şüphesiz bu gerilimin temel sebebinin Hürmüz'ün geleceğinin nasıl şekilleneceği meselesi, evet, olduğu aşikar gibi görünüyor. Çünkü temel başlık Hürmüz'den geçişler hususu. Şimdi Hürmüz'den mevcut durumda geçişler konusunda bir problem yok gibi görünüyor ama İran'ın bazı talepleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bazı istekleri var. Orta yolu bulmak konusunda henüz net bir mutabakata varılmadığı görünüyor. İran tabii Umman'la birlikte bölgeyi, bu geçişleri kontrol etmek istediğini daha önce beyan etmişti. Hatta bu geçişlerden ücret talep, evet, edeceğini de ifade etmişti. Tabii bunun kabul edilemez olduğunu Amerika Birleşik Devletleri tarafı uluslararası hukuka aykırı olarak gördüklerini değerlendirdiler ama uluslararası hukuk zaten başlı başına, evet, değerlendirilecek bir mesele. Yani özellikle Birleşik Devletler kanadı uluslararası hukuku hangi bağlamlarda ele alıyor, o ayrı bir, evet, tartışma konusu ama mevcut durum bu. Şimdi İran Hürmüz konusunda ne kadar geri adım atar? Savaş öncesi mevcut konumuna döner mi? Yoksa başka bir statüye kavuşur mu? Öncelikle bunu merak ederiz. İkincisi, şimdi İsviçre'de bu süreç başladığında ümitvariydik açıkçası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bir artık savaşa devam etmek istemiyor gibi bir görünüm vardı. İran zaten başından bu yana sadece saldırılan bir ülkeydi ve saldırılara da mukavemet göstermeye çalışan bir ülke olarak, evet, kendisini tanımladı ve bu şekilde adım attı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu saldırılar tekrar edebilir mi? ABD'nin tarif ettiği gibi özellikle Başkan Trump'ın ifadeleriyle kullanacağım. Yani eğer İran'la istenilen noktaya gelmezse bu kez İran'ı yok edeceğim şeklinde tırnak içerisindeki ifadeleri kullanıyorum. Böyle bir beklenti var mı, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde? Tabii içerideki sıkışmışlık düzeyi ayrı. İşte önümüzdeki bir dönem, evet, bir seçim süreci var. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem Kongre'de hiç de Trump'a destek olmayan ifadeler, evet, hatta Amerikan kamuoyunda İran yönelik saldırılara, evet, ilişkin de ciddi eleştiriler olduğunu, evet, biliyoruz. Hal böyleyken bu süreç nereye de evrilir? Hürmüz'ün statüsünde bir değişiklik öngörüyor musunuz? Böyle başlayalım.
2: Yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bir, ateşkes muhtemelen devam edecektir. Ben bozulabileceği kanaatinde değilim. Taraflar Amerika başta olmak üzere savaş niyetinde değil. Dolayısıyla bir şekilde ufak tırmanmalara rağmen, işte siz de bahsettiniz, karşılıklı Hürmüz Boğazı'nda saldırılar oldu, İran vurdu, Amerika karşılık verdi. Evet, bu tür iniş çıkışlar olacaktır, ihlaller olacaktır ama ateşkes bir şekilde korunacaktır. Hürmüz Boğazı da açılacak ama

0: Onun tabii ki statüsü ki açıldı yani büyük oranda. Onun statüsünün ne olacağı konusu biraz daha müzakerelere, tartışmalara bağlı diyelim. Şimdi neden bu anlaşmanın korunacağı konusunda bu kadar iddialı konuşuyorum? Yani daha ateşkesin imzalandığı ilk andan itibaren esasında taraflar bu ateşkesi koruma konusunda son derece hassas davrandılar. Evet, karşılıklı işte bu müzakere masasında pozisyonlarını güçlendirmeye dönük sahada adımlar attılar. İşte biri gitti, İsrail Lübnan'ı vurdu, ateşkesi bozmaya çalıştı. Amerika İsrail'i durdurmaya çalıştı. İran karşılık verdi. Zaman zaman Hürmüz Boğazı'nda bu tür karşılıklı adımlar atıldı, tırmanmalar oldu ama hiçbir zaman genel anlamda ateşkesi bozmadılar. Çünkü iki tarafta, İsrail burada istisna, Amerika'da, İran'da ateşkesi bozmak istemiyor. Bir şekilde bütün kırılganlığına rağmen bunu korumaya devam ettiler. Ve bence bundan sonra da bu anlayış iki taraf açısından da geçerli ve ateşkes korunmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bahsettiğiniz son tırmanma da dediğiniz gibi bir tırmanma oldu ama hemen yatıştırıldı ve müzakereyle engellemedi. Hatta işte yine Katar'da yeni tur görüşmeler gerçekleşecek. Dolayısıyla ben ateşkesin kesinlikle korunacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki süreçte de sahada yaşanabilecek iniş çıkışları ateşkesin ruhuna aykırı olarak değerlendirmemek lazım. Kırılgan bir ateşkes, evet, hem sahada olan bazı durumlara karşı taraf reaksiyon verecek. Zaman zaman müzakere masasındaki pozisyonu güçlendirmek için taraflardan biri adım atacak. Ama en nihayetinde bence ateşkes korunacak diye düşünüyorum. Tabii Hürmüz Boğazı meselesi sadece ABD, İran, işte Umman'ı ilgilendiren bir mesele değil. Yani dünya petrol, doğalgaz, işte enerji ticaretinin %50'sini geçtiği bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada herkes bu meselenin de bir parçası. Yani evet, Amerika, İran, Umman burada bir karara varacak. İran geçişlerden bir ücret alacak mı, almayacak mı? Ama dediğim gibi yani böyle bir düzenleme hem bütün dünyayı etkilemesi, çünkü maliyetleri artacak, İran'a bir ücret ödenmesi durumunda ve maliyet artışı bütün piyasaları ve ilgili ülkeleri etkileyecek. İlgili ülkeler derken bütün dünyadan bahsediyoruz. Diğer taraftan bu bir örnek oluşturabilir. Yani siz bir serbest geçiş hakkının olduğu bir boğazdan, bir hattan böyle bir ücretlendirme talep ederseniz bakarsınız benzer rotalar konusunda da benzer talepler gelebilir. Her şey şaşar kaba tabirle. Dolayısıyla daha geniş anlamda sistemi ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın geçişinin düzenlenmesi konusunda. İran, evet, bugüne kadar işte yapılan saldırılar, kendisine dönük ihlaller, bunlar konusunda son derece haklı. Uluslararası toplumdan başta Türkiye olmak üzere büyük de destek gördü ama bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda para talebi, İran'ın bu çatışma ortamında, saldırı ortamı altındaki destek ortamını biraz zayıflatabilir ve bu çok kabul görmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu mesele biraz daha uluslararası bir mesele gibi
1: Şimdi
0: gözüküyor.
1: İran'ın tabi burada bunun için talep ettiği aşikar gibi görünüyor. Çünkü ciddi bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail altyapıya saldırdığı yerler oldu. Ciddi büyük zararların
0: Evet.
1: oluştuğu alanlar oldu. Ve zaten ağır yaptırımlar altında uzun
0: Evet.
1: yıllardır. Şimdi bunu bir şekilde
0: Tazmin
1: yani
0: etmek
1: tazmin
0: durumunda,
1: etmek
0: evet, doğru.
1: durumunda yani bir şekilde yol arıyor.
0: Doğru
1: Bu
0: ama
1: anlaşılabilir bir durum ama ne kadar
0: durur.
1: mümkün?
0: Ama tabii dediğim gibi bu örnek oluşturur. Yani o zaman birçok ülke bu tür hatlar, geçişler konusunda benzer taleplerde bulunabilir. Her şey dediğim gibi alt üst olabilir. İran'ın gerçekten haklı talepleri var savaş tazminatı konusunda. İşte mesela İran'ın dondurulmuş varlıklarının şu anda serbest bırakılması meselesi söz konusu. Bu İran'da bir ciddi rahatlama yaratacaktır ve anlaşmada daha önce belirtilen 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulacağı meselesi. Bu da İran'ın yeniden inşası, işte İran'a destek amacıyla. Bunlarla dediğiniz gibi bunu bir taraftan da savaş tazminatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Gerçekten İran uluslararası hukuka aykırı olarak saldırılara maruz kaldı. Köprüleri yıkıldı, okulları vuruldu, sivil

0: insanlar, çocuklar
1: Elektrik
0: katledildi.
1: santrali.
0: Evet, bunlara maruz kaldı ne yazık ki İsrail. Özür diliyorum İran. Bunların bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor. Tabii ki parayla tazmin edilemez ama en azından İran halkının yaşadığı bu acıların dindirilmesi açısından bu altyapının yeniden kazandırılması, ki İran hiçbir ortada sorumluluğu yokken bana göre bu saldırılara maruz kaldı. Rejim yıkılacak beklentisiyle bu saldırılar yapıldı. Bu da olmadı. Dolayısıyla burada bir tazmin ve bu zararların giderilmesi hakkının olduğunu kabul etmekle birlikte Hürmüz Boğazı meselesi, dediğim gibi, yani uluslararası deniz rotalarının serbestliği ilkesine aykırı bir durum yaratabilir. Buradan siz bir ücret talep ettiğinizde örnek yaratabilir ve buraya bağımlı bütün ülkeler açısından, maliyetler açısından çok ciddi bir risk yaratabilir. Tabii bu bir tartışma konusu olacaktır. Dediğim gibi bu şu anda bir müzakere konusu. Burada ABD'nin de ortaya bir direnç koyması muhtemelen sadece ABD-İran meselesi değil, bu konuda bütün uluslararası sisteminde arkasında olduğunu düşündüğü içindir diye düşünüyorum. Bu bir tartışma konusu. Ama en nihayetinde ben bir şekilde ateşkesin korunacağı kanaati içerisindeyim. İsrail burada bir istisna. Bir şekilde Lübnan üzerinden bu işin nasıl sabote edileceği konusunda çok da tecrübeli olduğu, bildiği bir konu Netanyahu'nun. Nasıl sabote edeceği konusunda fikirler üretiyor şu anda. Ama İsrail sanki biraz sıkışıyor. Elindeki alternatifler azalıyor. Amerika'nın ciddi bir baskısı var. Lübnan'dan çekilme konusunda dahi çok ciddi bir baskı altında. Dolayısıyla İsrail'in bütün sabote edici rolüne rağmen sanki biraz daha bölge mecburen diyelim. İran'ın gösterdiği direnç, Amerika'nın, işte siz de söylediğiniz, seçimler yaklaşıyor. İşte petrol fiyatlarının artışı ne kadar etkili olduğunu gördük Amerika üzerinde, Trump üzerinde. Çünkü Trump dün bir sosyal medya üzerinden, işte fiyatlar 69 dolara düştü, büyük Amerikan başkanı gibi bir mesaj yayınladı. Bu şu anlama geliyor: artışlar benim üzerimde büyük baskı yarattı, bakın düşürdüm, şu anda düşüyor. Yani demek ki İran'ın o Hürmüz kartı çok etkiliymiş. Yani çok etkiliyor.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi İsrail'le aralarında son dönemde gerilim olduğunu ifade edenler var ama bunun arka planda iyi polis kötü polis rolünü üstlenerek İran üzerindeki işte o tahkümü daha da arttırma gibi bir yöntem izlediklerine ilişkin bazı yaklaşımlar var. Ama şimdi bu geldiğimiz noktada bahsettiniz siz de, aslında o noktada soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a müdahale ettiklerinde rejimi yıkabileceklerini düşündüler ama öyle olmadı dediniz. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri bunu sadece İsrail kaynaklarıyla planlayıp ve onayladıysa, yani şöyle demek istiyorum, İsrail istihbaratının verdiği bilgilerle, belki teyit edilmedi, belki ham, belki de tamamen manipülasyon amacıyla yürütülen bir süreçti. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu planın peşine bir şekilde düştü ve büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yanıldığını ve kandırıldığını belki hissetti. Bu da tabii bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Tabii. Şimdi bu sizce mümkün müdür, değil midir? Bunda merak ederiz.
0: Mümkündür. Şöyle, yani ben bunu söylemiyorum. Bizzat Amerika'nın üst düzey istihbarat güvenlik kurumları yetkilileri, biz Trump'ı bilgilendirdik. Hayır, öyle değil. Hürmüz'ü kapatır, bunu yapar, şöyle yapar diye bilgilendirdik gibi değerlendirmeleri oldu. Hatta istifa eden istihbarat kurumları başkanları da oldu. Daha sonra çıktı kamuoyunda, yönetimi de eleştirdi. Şimdi bu bir vaka. Zaman zaman devlet kurumları, güvenlik kurumları siyaseti yönlendirmek için belli konuları göz ardı edip, belli konuları öne çıkarıp siyaseti yönlendirmek isteyebilir. İşte İsrail'in etkisi burada öne çıkıyor. Yani İsrail'in Amerika'da devlet kurumları içerisinde, medyada, finans dünyası içerisinde çok ciddi bir etkisi var. Bunu böyle bir komple teorisi olarak ifade etmiyoruz. Bu gerçektir, bir vakadır. Bizzat kelli felli Amerikalı üst düzey profesörlerin kitaplar yazdığı, sonra akademik dünyadan dışlandığı bir vakadır. Dolayısıyla İsrail yanlısı lobinin gerçekten çok ciddi bir etkisi var. dediğim gibi o raporlar, siz ne kadar göz ardı ediyorsunuz ve hangi vakaları, gerçekleri öne çıkarıyorsunuz, bu siyasetin karar sürecini çok ciddi şekilde etkiler. Böyle bir durum yaşanmış. Tabii Trump'ın kararında sadece İsrail için bu savaşa girdi demek belki doğru olmaz. İnandı. Böyle bir şey. Çünkü İran Amerika açısından da bir risk, tehdit. Öyle görüyor.
1: Kendince hedef olarak gördüğü Venezuela örneği gibi belki.
0: Yani şöyle düşündü. İşte Suriye'de yeni bir rejim var, yeni bir yönetim var. İşte Hizbullah zayıflamış. İran içerisinde protestolar var. Biz de böyle bir son darbeyi vurursak yıkılır. Buna inandı Amerika. Bu yanlış bir değerlendirmeydi bu arada. Şimdi yanlış değerlendirme üzerine inşa edilen politikalar başarısız olmaya mahkum. Dolayısıyla başarısız oldu. Ama bence Amerika da buna inandı. Trump da buna inandı. Ama Amerika içerisinde tabii ki bu rejim yıkılmasının bu kadar kolay olmayacağını bilen, bunu analiz eden, bunu Trump'a sunan kurumlar, raporlar vardı. Dediğim gibi ben söylemiyorum. Bizzat bunlar daha sonrasında ifade edildiği için ifade ediyorum. Ama neye inanmak istediğinizle ilgili, tercihlerle ilgili, Amerika buna inandı, Trump buna inandı. Ama şu anda geldiğimiz noktada yani gerçekten inanılmaz açıklamalar geliyor. Yani Amerika tarafından baktığınızda Trump, ki belki de Amerikan tarihinde en İsrail yanlısı hükümet, Trump'ın kendisi değil, hükümetin kendi içerisindeki kabinesi, bürokrasi, bunlara baktığınızda en İsrail yanlısı hükümet, ama artık yeter diyor yani. Ya her şeyi verdik, olmadı. Yani bak, Gazze'de bunu yaptık, Lübnan'a gir dedin dedik, bunu yaptık, İran'ı vur dedin, bak ben de girdim, ben de vurdum, sen istediğini yaptın. Olmadı yani en nihayetinde. Dolayısıyla bu kadar İsrail yanlısı bir hükümet bile artık şu noktaya geldiyse, şu nokta derken neyi kastediyorum? Hayır, dur. İşte Türkiye'ye saygı göstereceksin, biraz makul ol, olmaz. Giderek artık Netanyahu konusunda eleştirel tutum takınan bir Trump yönetimi. Yani bu işte, hatta Lübnan'dan çekil baskısı, Lübnan konusunda çok ciddi bir eleştiri getiriyor Trump'ın gördüğümüz kadarıyla. Ya bu noktaya gelebildiyse bu kadar İsrail yanlısı bir yönetim, İsrail'in bütün analizleri ve yönlendirmeleri yanlış. Zaten yanlış, çünkü o analizler faktlere, yani olgulara dayanmıyor. O analizler yönlendirmeye ve İsrail çıkarlarına dayanan değerlendirmeler. Dolayısıyla şu anda çökmüş durumda. Bölgede bambaşka bir süreç ilerliyor. Bölgeselleşme.
1: Şimdi asıl soru, bundan sonraki süreçte artık Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in işte çeşitli kaygılarını öne sürerek böyle net bir bilgi var, bu şekilde net bir istihbarat elde ettik şeklindeki fikirlerinin peşine takılıp bu tarz operasyonlara girişir mi girişmez mi? Onun kısa bir reklam arası verelim, konuşuruz ayrıntıları.
2: Reklamlar. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI
5: Sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk efendim.
0: Şimdi gözler Katar'a çevrilmiş durumda. ABD ve İran'ın son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırılarının ardından geri adım atma konusunda anlaştıkları ifade edildi. Tabii bugün bu görüşme olacak mı, olmayacak mı? Dün de bu mesele çok tartışıldı. Netlik yoktu ve artık netleşti diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bugün için işarette bulundu. İran'la biz dedi meseleleri görüşmek için Katar'da olacağız. Ancak İran tarafı hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi hem de daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai hayır bizim öyle planlanmış bir görüşmemiz yok. Ancak Bekai'nin ifade ettiği bir cümle vardı işte hafta içinde bir teknik heyet Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarafından işte el konulan mal varlıklarımız vardı. Onların çözülmesi için gidecek hafta içi dedi. İran'da hafta başı cumartesi günüdür. Dolayısıyla hafta içi yani bugün de olabilir, yarın da olabilir. Neticede yani bu görüşme hani olabilir veya olmayabilir %100 tam söyleyemiyoruz. Yani İran tarafı tam net resmi olarak açıklamadığı için. Fakat yine dün Kazım Garibabadi açıklama yaparken dedi ki biz henüz karar vermedik. Henüz karar verilmediyse 10 saat geçti neredeyse. Belki şu anda karar verilmiş ve bu uygulamaya geçirilebilir. Ama ilginç uygulamaya hani geçirilmeyip de arka kapı diplomasisiyle de belki halledilebilir. Ama onu %100 söylemek şu an için zor. Ama ne olursa olsun neticede Hürmüz Boğazı meselesi kritik. İran süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın yönetimini üstlenerek oradan para almayı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkeleriyle beraber İran'ın bu taleplerine karşı duruyor. İran para almamalı. Eskisi gibi serbest geçiş halinde bu işler yürütülmeli. İlginç olan bir şey daha. Dün Kazım Garibabadi açıklama yaparken dedi ki Ümman Hürmüz yönetimine ilişkin mekanizmada işbirliğine istekli olmazsa İran bu çalışmayı ilerletecek. Ancak Ümman tarafının da hazırlık yaptığını görüyoruz. Yani demek ki burada da bir tartışma var. Yani Ümman ihtimal daha önceki gibi buranın uluslararası bütün gemilere, ticari gemilere açık olmasını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Umman'ı tehdit etmişti hatırlarsanız. Bütün bunların gölgesinde bu gün yapılabilecek Katar'daki toplantının beklentisi var işin doğrusu. Ama dediğimiz gibi net bir açıklama İran tarafından yapılmadığından dolayı şu an için biz %100 demiyoruz.

0: Fakat encamı da önemli tabii, yani bölge için, İran için. Bakalım bu noktalarda aşılacak mı bu meseleler, onu da hep beraber göreceğiz. İran diplomatik bütün çabalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak hep beraber göreceğiz.
1: Peki. Harun Alkaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Alkaç bizimle birlikteydi. Katar'da olası görüşmeler üzerine bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Henüz bir netlik olmadığını, altını bir kez daha çizmiş olalım. Orsan'dan Doktor Oytun Orhan'la devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sayın Orhan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında o son dönemde yaşanan gerilim üzerinden, tabii bunları ihtimaller üzerinden konuşuyoruz ama şimdi bilhassa Birleşik Devletler tarafında, siz de ifade ettiniz, büyük bir hayal kırıklığı var.
0: Evet.
1: Çünkü İsrail bölgede hemen her meseleyi kendine hayati bir tehdit olarak görüp bertaraf edilmesi gereken bir meseleymiş gibi bir sunumla Birleşik Devletleri etkileme çabası içerisinde uzun bir süredir. Zaten bunu genel olarak böyle bir politika ile yürütüyor, yapıyor, gerçekleştiriyor. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde, şimdi İran'da yaşananlar da göz önünde bulundurulduğunda, ABD ve İsrail arasında eğer bir hayal kırıklığı olacaksa ABD tarafından, bundan sonraki İsrail adımlarında Amerika Birleşik Devletleri desteğini görüp görmeyeceğimiz sorusunu gündeme getirir mi?
2: Evet, yani şöyle ifade edelim. İsrail esasında bölgede bu denli güç projeksiyonunda bulunabilecek bir ülke değil. Coğrafi olarak küçük, baktığınızda haritada küçücük bir cep. Demografik anlamda çok ciddi anlamda dezavantajlı, nüfusu az, kendi içerisinde
1: Derinlik yok
2: derinlik
1: coğrafi
2: yok
1: olarak.
2: ve devletle sorunlu bir Arap nüfus da kendi içerisinde bizzat İsrail vatandaşı ve uyguladığı politikalarla bu küçük ülke kendi çevresinde düşman ülkeler yaratmış. Yani orayı işgal et, burayı vur, şunu yap, bunu yap, git daha geniş çevrelerde hava saldırılarıyla egemenliği ihlal et. İsrail diyor ki düşmanlarla çevrileyim. Evet, çünkü herkesi vuruyorsun. Yani Suriye'de yıllardır şunu söyledi. İşte İran çok etkili, Şii milisler burada, Hizbullah burada, İran çok etkili. Devrim oldu. Bütün Şii milisler çıktı. İran etkisi sıfırlandı Suriye'de. İsrail'in ilk tepkisi ne oldu? Gideyim ben yeni yönetimin bu sefer bütün askeri altyapısını vurayım
1: Suriye.
2: oldu.
1: Hatta işgal edeyim.
2: İşgal edeyim dediğiniz gibi. Golan zaten işgal altında, daha da genişletti
1: Evet.
2: şimdi. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani kim tehdit, ne tehdit? Yani bunu insanlar sorar. Şii ekseni bitti diyor. Şimdi Sünni ekseni diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir değerlendirme olabilir mi? Yani kim radikal? Kim dini referans alıp bölgede politika uyguluyor? Yani radikal bir ülke varsa İsrail'in bizzat kendisidir. Gazze'de yapılanlar, bölgede uygulanan politikalar, işgaller. Yani radikalizmle neyi kastediyoruz? Gerçekten İsrail bölgede bu güvenlik odaklı politikalarla bizzat düşmanları kendisi yaratıyor ve kendisine dönük uzun vadeli güvenlik risklerini tırnak içerisinde bizzat kendi eliyle yaratıyor. Hizbullah bitsin. Hizbullah neden ortaya çıktı? Hizbullah bizzat İsrail'in 1982 İsrail'in Lübnan işgali sonrasında bir direniş örgütü olarak ortaya
1: Tabii.
2: çıktı. Yani bizzat İsrail işgali Hizbullah'ı yarattı. O işgal olmasa zaten bu örgüte gerek olmayacaktı. Şimdi biz İsrail Hizbullah'ı yok etmek için işgali genişletiyor. Yani işgali genişletirsen doğal olarak bir işte direnç ortaya çıkacaktır. Şimdi Amerika'nın bu noktadaki tavrı, İsrail'in bu politikalarına destek veya işte artık biz de İsrail'i anladık ve eskisi kadar destek vermiyoruz meselesi bence tartışmalı. İsrail'i bölgede gerçekten güçlü kılan, ilk bölümde onu ifade ettim. Esasında güç unsurları açısından bakıldığında çok ciddi kırılganlıkları var. Küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Hava kuvvetleri güçlü, istihbarati anlamda güçlü, batıdan teknolojik destek alıyor, kendisinin bir teknolojik gelişimi var. Evet, belli alanlarda üstünlükleri var ama en nihayetinde
1: Nükleer
2: bölgede
1: silah.
2: küçük bir ülkeden bahsediyoruz. İsrail'i güçlü kılan şudur, bunu net bir şekilde ortaya koyalım, Amerika'dır. Amerika'nın olmadığı bir noktada İsrail'in bölgede bu denli istediği gibi şekil istediği şekilde

0: hareket etme imkanı kesinlikle ve kesinlikle söz konusu dahi değildir. Herkes bir noktada Amerika'yı da dikkate alarak İsrail politikasını değerlendiriyor. Çatışmalarda Amerika doğrudan müdahale oluyor. Zaten Trump söyledi, biz yine ifade etmiyoruz. Ne istediklerse verdik. Bütün gelişmiş silahlarımız İsrail'in emrinde dedi. Ama yine olmadı. Lübnan'da da olmuyor. Gazze'de de olmadı. Suriye'de de olmayacak. Ve İsrail kurulduğu günden bu yana sürekli güvenlik sorunlarıyla baş ediyor. Neden? Çünkü bizzat kendisi yaratıyor. Diyelim ki bir askeri başarı kazanımı elde ettiniz. Sizin bunu anlaşmalarla, diplomatik müzakerelerle kalıcı hale getirmeniz gerekir. Ama İsrail'in böyle bir niyeti yok. O yüzden de insanlar şunu düşünüyor. Yani bunlar vaat edilmiş toprakları mı hedefliyor? Daha ne istiyorlar diye insanlar gerçekten düşünüyor. Hatta Filistin hareketi bile İsrail'in kuruluşunu reddeden bir yaklaşım, şu anda 1967 sınırlarını kabul eden bir yaklaşım geliştirmiş Hamas dahi. Ama İsrail'in burada niyeti başka. Yani işte Batı Şeria diyoruz. Anlaşmalarla artık Filistin yönetimine devredilmiş. Bizzat yine Dışişleri Bakanımızın ifadesiyle işgal politikasıdır Batı Şeria'da yapılan. Yani yerleşimcilerle kritik noktalara belli Yahudi yerleşimciler yerleştirilip Batı Şeria bir şekilde işgal ediliyor. Dolayısıyla Amerika bunun ne kadar arkasında durabilir? Bu değişiyor, dönüşüyor. Yani bu önemli. Yani biz bir Amerikan başkanının ilk kez İsrail konusunda bu kadar eleştirel olduğunu, bölge politikaları konusunda onu dizginlemeye çalıştığını, Türkiye söz konusu olduğunda hayır orada dur, Türkiye bizim için çok önemli diyebildiğini görüyoruz. Bölgede yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Yeni bir bölgeselleşme. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, dışarıdan Pakistan buna dahil oluyor. Katar bu işin bir parçası. Bu ülkeler diyor ki artık İsrail bizim için bir güvenlik tehdidi. Neden? Yani Katar diyorsunuz, Amerikan üstlerine ev sahipliği yapan, bölgede çok arabulucu pozisyonunda sorumlu hareket eden bir ülke. İşte İsrail'le işbirliği veya İsrail'le koordineli bir şekilde Gazze'ye desteğini sürdüren bir ülke. Ama bakıyorsunuz Doha vurulabiliyor.
1: İsrail'in
0: İsrail uçakları
1: saldırganlığı.
0: saldırganlığına maruz kalabiliyor. Şimdi bu ülkeler bunu değerlendirmeyecek mi? İran'la savaş oluyor. Bu savaşın maliyetini Körfez ödüyor. Suudi Arabistan ödüyor. Şimdi bu ülkeler kendi arasında artık Amerika'da ne kadar güvenilir? Bize ne kadar güvenlik şemsiyesi sunar? Kendi aramızda bir artık birlik olmamız gerekir düşüncesi giderek güçleniyor. Bu işin bir tarafı güvenlik alanı ama diğer taraftan ekonomik anlamda bir entegrasyon bölgede, işte Hicaz Demiryolu, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, işte Körfez'den Suriye'ye uzanan yeni hatlar, kalkınma yolu projeleri, bu tür bir bölgesel entegrasyon İsrail açısından da çok ciddi bir tehdit olarak gözüküyor. İsrail bununla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Çünkü İran'ın tarzına yanıt verebiliyor. Karşılıklı işte vekil güçler, askeri unsurlar, çatışalım, savaşalım ama bölge ekonomik olarak bütünleşir ve bir arada olursa İsrail burada nasıl baş edeceğini bilmiyor. O yüzden şu anda bütün tuşlara basmış durumda. Türkiye'nin bu yaratmaya çalıştığı bölgesel düzenle nasıl mücadele ederim? Yunanistan'la şunlar, Güney Kıbrıs'a yönelik hamleler, Ermeni
1: asılsız Ermeni
0: sözde
1: iddialarına
0: soykırımı
1: ilişkin.
0: tanıma tasarısı gibi işte bütün tuşlara bastığını görüyorsunuz ama mevcut jeopolitik denge, benim değerlendirmem bu duygusal bir konuşma değil, mevcut parametreler açısından bakıldığında İsrail'in bu çabalarının nafile olduğunu gösteriyor.
1: Yani bir panik havası, bir şuursuzluk hali
0: Kesinlikle
1: olduğu
0: şuursuzluk hali
1: belli.
0: olduğu çok net ortada. Yani diyor ki Ermeni sözde Ermeni soykırımı tasarısı, bizzat Ermeni yetkililer, analistler diyor ki ya bizi kullanmayın. Bizi kullanarak işte kendinizi öne çıkarmaya çalışmayın diyorlar. Biliyorsunuz Ermenistan'la da Türkiye, Azerbaycan arasında
1: Bu
0: bir süreç yaşıyor.
1: İsrail'in böyle bir durumu da dile getirmesi, kabul etmesi de, o da çok ayrı ironik bir durum zaten.
0: O
1: Bu bölgede,
0: zaten
1: Gazze'de Filistinlere
0: inandırıcılığını
1: yönelik neler
0: yıllardır
1: yaptığını
0: Hollywood
1: tüm
0: üzerinden
1: dünya biliyor.
0: üretilmiş bir hikaye var. Evet, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yahudiler bir katliama, soykırıma maruz kalmıştır. Ama yani daha acısını bizzat başka bir topluma yaşatan bir topluluktan da bahsediyoruz.

0: Daha acı olan da budur. Soykırıma maruz kalmış bir milletin daha acısını başka bir millete yaşatıyor olmasıdır. Dolayısıyla şu anda Gazze'de yapılanlar üzerinden düşündüğümüzde son 7 Ekim sonrasında İsrail'in bu Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı tasarısı konusunu gündeme getirmesi gerçekten ironik. Artık şeyini de kaybetti. Hollywood'la dediğim gibi bir algı yaratıldı, nesiller bunlarla yetiştirildi ama artık bunun bir inandırıcılığı da kalmadı.
1: Peki devam edeceğiz kısa bir ara.
2: Reklamlar. Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Seren konuğumuz. Sayın Seren, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi 7-8 Temmuz'da NATO Ankara zirvesi için tabii önemli toplantılar var. Öncesinde de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü değerlendirdi. Tabii sadece o değil, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kosta vardı. Yine İçişleri ve Göç'ten sorumlu Komiser Brunner de buradaydı. Önemli, dikkat çekici açıklamalar oldu ama biz her bu üç ismi de çok da uzak olmayan geçmişten yaptığı açıklamalarla aslında biliyoruz. Özellikle üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan bu üç isimdi. Şimdi hatta gazete manşetinden de ifade edeyim. Hürriyet bugün hayırdır inşallah manşetiyle bu haberi paylaştı. Şimdi biz de tabii bu ılımlı mesajları bu şekilde okumaya çalışıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, şimdi birincisi zaten bu saydığınız isimler de biliyorsunuz Kallas'ın açıklama yaptığı üzere kendileri de Türkiye'ye gelecekler. Yani yakın dönem içerisinde iki kere Türkiye'ye gelmiş olacak. Şimdi dolayısıyla birincisi Türkiye'ye gelmeden önce herkes bütün liderlerden olumlu pozitif açıklamalar geliyor. Türkiye'nin ne kadar önemli kritik bir NATO üyesi olduğuna dair. Ama sonuçta Avrupa Birliği ile yani Türkiye'nin Avrupa Birliği geçmişiyle NATO geçmiş arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani bu anlamda tarihi perspektifi de, üyelikleri de, örgütleri de ayrıştırmak gerekiyor. Hani bu ikisini birbirine, yani elma ile armut gibi aslında, hani bu ikisinin yaklaşımları, stratejileri, perspektifleri, diyalogları birbirlerinden çok farklı. Bunları aynı havuz içerisinde değerlendirmemizin mümkünatı yok. Dolayısıyla ama liderlerin bir araya geleceği bir zirve öncesindeki olumlu mesajlar beklemek, yani gerçekten aslında bu işte politik mekanizmanın bir sürekliliği, devamlılığı için de şart. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği farklı bir şey. Ama Türkiye'nin NATO'daki rolüyle Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için rolü farklı bir şey. Çünkü Avrupa Birliği aynı zamanda evet ekonomik ve siyasi bir şey. NATO da siyasi ama İkisinin siyasi yelpazeleri, angajmanları birbirlerinden çok farklı.
1: Sayın Seren, buna şüphe yok. Elbette size katılıyorum ama burada hani özellikle Türkiye kamuoyunun yaklaşımı şu. Evet, Türkiye bir savunma anlayışı içerisinde Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacaksa orada muteber. Ama bunun dışında Avrupa

0: otomobiliyle ilişkilerde bir sürece dahil olma içerisinde adımlar atacaksa orada Avrupalılar temkinli. Buradaki çelişki aslında bizim için dikkat
1: Evet.
0: çekecek.
1: Bunu da her zaman bildiğiniz üzere yapıyorlar. Yani bu her zaman Türkiye'ye karşı bir çifte standart uygulandı. Biliyorsunuz bunun başrollerinden bir tanesi de Merkel'di. Ve Merkel her zaman için işte Türkiye'yi imtiyazlı ortaklık verelim bir numaralı savunucusuydu. Dolayısıyla işte vize olsun, başka hadiselerde işte gümrük olsun, işte ticaret anlaşmaları olsun, savunma sanayi anlaşmaları olsun. Bu anlamda Türkiye'ye ayrıcalıklı bir yeri koyuyorlar ama bu tam bir üyelik getirir mi? Zaten biliyorsunuz burada bizim elimizi kolumuzu bağlayan Kıbrıs gibi işte Yunanistan gibi çok önemli aslında bize karşı meydan okuyan ülkeler var Güney Kıbrıs gibi. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Fakat şimdi NATO açısından bakarsak NATO'nun da Türkiye'nin önemini hiçbir ülke şu ana kadar tarih boyunca hiçbirisi yadsıyamadı. Yani dolayısıyla eğer biz siyasi değil, ekonomik değil ama savunma ve güvenlikten bahsediyorsak bambaşka bir parametre. Şimdi Avrupa da şöyle düşünüyor Avrupa Birliği de. Biz zaten ordu olarak zaten bu Kallas'ın tartışmalarında da biliyorsunuz açıklamalarında da vardı. Biz ikinci bir ordu istemiyoruz diye. Çünkü zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde ikinci bir ordu, Avrupa ordusu isteyen iki tane baş ülke vardı. Yani bunlardan bir tanesi Fransa'ydı. Başı Fransa geçiyordu. Şey yapıyordu, çekiyordu. Almanya biraz daha çekimserdi ama Almanya da son zamanlarda daha ılımlı olmaya başladı. Ama onun dışında hep küçük ve orta ölçekli devletler var Avrupa'da. Avrupa Birliği içerisinde. Bunlar zaten hiçbir zaman NATO'dan ayrıştırılmış, daha kendisine özel bir Avrupa ordusu kurmak gibi, yani tekrar tekerrüre düşmek gibi, zaten oraya biz yeteri kadar işte askeri birlik veriyoruz, işte üstlerde destek veriyoruz. Bütün NATO'nun misyonlarında hem maddi olarak hem kinetik veya kinetik olmayan operasyonlar fark etmez. Bunlara destek veriyoruz. İkincisini tekrar bir tekerrüre düşmemekten yanalardı. Şimdi dolayısıyla bu tartışmaların önünü de Kallas biraz daha kapatmış oldu. Peki şu bizim için çok önemli. Bence Türkiye'nin NATO'daki gücünü göstermesi için Avrupa ile anlaşma yapabilir Türkiye. Ve zaten biz bunu bekliyoruz şu andaki zirvede. Çünkü zirvenin programının, resmi programın bir parçası da savunma forumu olacak Ceyhan Bey. Dolayısıyla bu savunma forumunda ne olacak? Avrupa ülkeleri ve NATO ülkeleri birbirleri içerisinde çok önemli şirketler. Bu bizim işte TSK vakıf şirketlerimiz çok önemli anlaşmaları imza atacaklar. Şimdi biliyorsunuz Trump da açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin dedi 3000 tane şirketi var dedi. NATO içerisinde faaliyet gösteren. Dolayısıyla bizim sadece sayısal olarak şirket sayımız önemli değil. Ama aynı zamanda aldığımız iş sayısı da çok önemli. Proje sayısı da çok önemli. Dolayısıyla Ukrayna hadisesi bu kadar olurken ki NATO zirvesinin en önemli gündem başlıklarından birisi de Ukrayna olacak. Çünkü neden Ukrayna olacak? 5 yıl oluyor. Ve biliyorsunuz hala bir çözümsüzlük var ve Rutte sürekli Ukrayna'nın önemini vurguluyor. Bu anlamda Ukrayna'nın neye ihtiyacı var bu çözümsüzlük süreci içerisinde? İşte hava ve füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Daha fazla mühimmata ihtiyacı var. Bu anlamda dediğimiz gibi Türkiye bu açıdan Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi altını tekrar çizelim. Bu anlamdaki Avrupa özelliği için Türkiye Savunma Forumu'nda, NATO'nun Savunma Forumu'nda çok önemli işbirliklerine imza atacak, bu bir. İkincisi Ceyhan Bey, tekrar altını çizelim. NATO içerisinde güney ve kuzey açısından baktığınızda büyük bir tartışma konusu var. Çünkü NATO'nun Güney Kanadı'nın hala daha önem olması gerektiğini söylüyorlar ama bir de en yukarıdan bu aşağıya Polonya'ya doğru baktığınızda kuzey hattına oradaki en önemli tehdit az önce bahsettiğim gibi Rusya ve Ukrayna meselesi ve Baltık ülkelerini kapsıyor Polonya ile beraber. Ama bir de Güney Kanada'nı düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu ikisinin arasında bir ayrışma var ve diyorlar ki Avrupa'da, yani kuzeyde güneyde eşit oranda stratejik öneme sahip. Dolayısıyla bizi Avrupa ve güvenlik savunma mimarisini yeniden yapılandırırken, yani savunma sanayi özelliğimizi, savunma özelliğimizi öyle güçlendirmeliyiz ki her iki kanadı eşit derecede desteklemeliyiz. Dolayısıyla Türkiye gibi diğer Avrupa Birliği'nin dışındaki aktörlere de NATO dahilinde ihtiyaçları var. Bu savunma forumu çok önemli. Bir diğer önemli hadise şu, interoperability dediğimiz bir hadise. Bu hadise de şu, evet doğru. Biz bu kadar fazla işte F-35'ler alınıyor, işte yeni projeleri imza atılacak, bütün bunlar yapılacak. Bütün bu içerisinde acaba bu ülkeler birbiriyle konuşabilen sistemlere sahipler mi? Yani şimdi havada, denizde, karada, işte siberde, uzayda sonuçta bütün herkes kendi elindeki imkan ve kabiliyetleri oranında katkı.

0: sunuyor. Ama bu katkıların birbiriyle konuşabilecek şekilde birbirine entegre olması gerek. Yani aynı uyum içerisinde hedefe odaklanmaları gerekiyor. Dolayısıyla gündemde savunma forumunun yanı sıra eş zamanlı olarak herhangi bir misyonda, dediğim gibi bu misyonlar, özellikle bunun da altını çizelim şu anda programda. Eskiden biz bu kadar fazla hard power konusunda konuşmuyorduk NATO ile alakalı. Ne konuşuyorduk soğuk savaş dönemi sonrasında? Hep kriz yönetimi. İşte krizlerin önemlisi kriz yönetimi. Hatta ilk önce kriz yönetimi konuştuk. Daha sonra krizlerin önlenmesi üzerine konuştuk. Şimdi artık tekrar bu hard power dediğimiz sert güce bir geri dönüş var. Dolayısıyla bizim için bu interoperability dediğimiz birbiriyle eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak eyleme geçirilebilir, hareket edilebilirlik, operasyon yapabilirlik çok büyük bir önem kazandı. Şimdi peki, tabii son olarak şunu da söyleyebilirim. Peki biz eğer bu sert gücü yapacaksak neye ihtiyacımız var? Bu savunma sanayi ürünlerini var. Bu savunma sanayi ürünlerini de üretebilmemiz ve satın alabilmemiz için paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla en son Lahey'de alınan karar çok önemli. Biz biliyorsunuz bundan önceki yayınlarda da sizinle konuşmuştuk hep. 2014'ten 2024'e kadar bütün NATO ülkeleri savunma harcamalarını, yani GSY'nin içerisindeki savunma harcamalarını %2'ye ayıracaklar. O zaman bu o kadar ütopik geliyordu ki, çünkü hiç kimse yanaşmıyordu. Ne İngiltere, ne Fransa, ne Almanya, ancak böyle tek salgısı Yunanistan gibi çok yüksek olan ülkeler veya ABD gibi, hani hegemonik gücün harcaması fazlaydı, harcama kalemi. Ama bir baktık ki işte Ukrayna bütün senaryoyu değiştirdi ve %2'yi şu anda bütün ülkeler yakalıyor. %3,5 şu andaki yakın hedef, ama bir sonraki hedef %5. Dolayısıyla ittifakın, NATO'nun en önemli gündem başlıklarından biri de bu külfeti. Şöyle güzel bir tabir var. Diyorlar ki eskiden sorumluluğun paylaşılmasıydı, şimdi sorumluluğun kayması. ABD diyor ki ben sorumluluğu ABD'den Avrupa Birliği'ye kaydırmak istiyorum diyor. Avrupa da hala, NATO Avrupa'sı da diyor ki hayır, sorumluluğu paylaşmalıyız. Dolayısıyla bu %3,5 ve %5 hadiseleri de NATO'nun başlıca gündem maddelerinden birisini teşkil edecek.
1: Sayın Seren, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Seren bizimle birlikteydi. Yorumcu konuğumuza devam ediyoruz. Doktor Oytun Orhan'la. Şimdi tabii NATO'nun Türkiye'ye önem atfettiğini biliyoruz. Son açıklamaları yakından takip ediyoruz. Elbette Türkiye'den bazı beklentileri var. Ama Türkiye olarak bizim NATO'dan beklediklerimiz neler? Öyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Çok da uzak olmayan geçmişlerde NATO üyesi ülkeler tarafından ambargoların uygulandığı, hala yaptırımların devam ettiği bazı partnerlerin olduğu ve geçtiğimiz günlerde yine Avrupa Birliği'nin bir savunma sanayi fonu için bir projesi vardı. Sırf Yunanistan istediği için Türkiye bunun dışında bırakıldı gibi meseleler var. Şimdi tabii bunları da Türkiye göz önünde bulundurulduğunda şimdi söylemle pratik arasında ciddi bir fark var. Evet. Bu da bizi düşündürüyor.
2: Çok doğru. Yani bu sonuçta bir güvenlik teşkilatı ve ittifakın üyesi herhangi bir ülkenin maruz kaldığı tehdit karşısında bir ortak duruşu gerektiriyor. Temel mantığı bu. Ve Türkiye gerçekten son dönemde Arap Baharı ile birlikte 7 Ekim sonrasında bölgedeki, işte Suriye'deki istikrarsızlıklar, DEAŞ'ın yükselişi, terör örgütleri, işte ABD, İran, İsrail, İran savaşı, bütün bunların yarattığı istikrarsızlıkla bizzat kendi sınırlarında mücadele etmeye çalışan bir ülke ola geldi. Müttefikler ne yaptı, NATO müttefikleri? Adını doğru koyalım. Bizzat Türkiye'ye tehdit oluşturan aktörlerin arkasında destekleyen konumda yer aldılar. Bırakın Türkiye'yi savunmayı. İşte İspanya biraz daha farklı bir pozisyonda. İşte hava savunma sistemleri yerleştirildi. Yani Suriye'den bir füze tehdidi karşısında işte belli sistemler yerleştirildi. Çok da fazla kalmadı. Hemen geri çekildi İspanya haricinde. DEAŞ tehdidi konusunda, PKK tehdidi konusunda, dediğim gibi yani biz bırakın bu konuda Türkiye'ye destek vermeyi, Türkiye'nin karşısında o aktörlerin arkasında, ama neyse, bunları bir şekilde artık geride bıraktık. Suriye'de yeni bir denklem ortaya çıktı ve Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği açısından ne kadar kritik olduğu anlaşılmış durumda. Sadece

0: Sadece Güneydoğu kanadı değil. Bakın Polonya Cumhurbaşkanı işte Başbakanı Türkiye'deydi geçen hafta içerisinde. Bu iki ülke esasında ittifakın hem Doğu hem de Güneydoğu kanadını temsil eden ülkeler. Yani Avrupa'nın güvenliği açısından bir taraftan Ukrayna meselesi var. Orada bir Rusya tehdidi hissediyor NATO. Diğer taraftan Güneydoğu kanadı. Orada da baktığınızda İran meselesindeki istikrarsızlıklar, Orta Doğu'daki sorunlar, göç, terörle mücadele meseleleri. Bütün bunlar açısından bu iki ülke sınır ülkesi konumunda. Dolayısıyla bu ülkelerin ittifak açısından önemi son derece fazla. Tabii Türkiye'nin ayrı bir durumu var. İttifak içerisinde hem kriz alanlarına müdahale. Yani çünkü Avrupa şu anda NATO ittifakı olarak belli kriz alanlarına müdahale edebilecek kapasiteye, hazırlılığa sahip değil. Ama Türkiye bunu hem sahada gösterdi hem tatbikatlarla gerçekten bir hayranlık yaratmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi bir bu, ikincisi üretim kapasitesi. Yani evet şu anda biz bütün bu çatışma alanlarında şunu gördük. Çatışmanın doğası değişiyor. İşte dronlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Mühimmat meselesi. Türkiye'nin çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Siz ne kadar teknolojiye sahip olsanız da üretim kapasiteniz bu savaşlarda sizin direnç veya savaşı sürdürme kapasitenizi belirleyen unsur. O anlamda Türkiye'nin çok ciddi bir üretim kapasitesi var. İnanılmaz bir savunma sanayi ekosistemi oluşturulmuş durumda. Biz burada sadece devlet kurumlarından, kamu kurumlarından bahsetmiyoruz. Özel firmalarla birlikte çok geniş bir ekosistem
1: Doğru.
0: oluşturulmuş ve müthiş bir üretim kapasitesine Türkiye ulaşmış durumda. Ha, teknolojik kapasiteyi bir tarafa bırakıyorum. Yani dronlar, insansız savaş uçakları, işte Kaan meselesi ki Kaan'a şu anda ilgi gösteren ülke sayısı onu aşmış durumda. Bunun içerisinde NATO üyesi ülkeler de var. Dolayısıyla NATO ittifakı içerisinde Türkiye'nin önemi hem coğrafya açısından hem de bu savunma sanayi alanındaki kapasitesi açısından giderek önem kazandı. Bizzat Trump'ın Türkiye'ye bu kadar önem vermesi, evet, Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygısı var. Türkiye'ye büyük bir ilgisi var. Ama sadece çok sevdiği için de değil, bunun da ötesinde Türkiye'nin hem Orta Doğu güvenlik mimarisinde hem Kafkasya, Avrupa'nın güvenliği meselesinde Türkiye'ye biçtiği biraz rolle ilgili. Türkiye'yi bu
1: Peki.
0: anlamda muktedir ve yapabilecek bir aktör olarak görüyor ve biraz öne çıkarıyor. NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması da bu anlamda sembolik bir önemi var diyebiliriz.
1: Pekala. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: Sayın
0: ediyorum.
1: Orhan.
0: Sağ olun.
1: Vaktimizin sonuna geldik efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikteydi.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915

olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gülkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar,
0: politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar,
0: spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış,
0: yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde ekonomi gündemine bakacağız. Ekonomist Arif Ünver konuğumuz. Sayın Ünver, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii Haziran ayı enflasyon beklentisi de netleşti. Şimdi veriler açıklanacak elbette ama bakacağız asıl beklentiler ışığında mı yoksa üstünde mi altında mı gelecek, onları merak ediyoruz. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında arttı. Şimdi İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu kriz ekonomiyi nasıl etkileyecek? Altınla ilgili anlaşılması güç bir süreçte yaşanıyor. Bir düşüş var. Neredeyse 8 ayın kazancını altın geri verdi gibi görünüyor. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında da acaba faizler konusunda farklı bir adım atılabilir mi? Orada da enflasyon boyutunda farklı beklentilerin şekillendiği ifade edildi. Tüm bunları değerlendireceğiz Sayın Ünver ama biz genel olarak bir ekonomiye bakalım. İçinde bulunduğumuz süreci nasıl geçirdik? Enflasyon beklentileri yıl sonunda nasıl güncellendi? Bu ABD-İran krizi dedik. Bu nasıl etkiledi bu süreci? Olumsuz anlamda mı? Beklentileri nasıl şekillendirdi? Merak ederiz.
3: Evet. Öncelikle enflasyon hem içeride hem dışarıda hala en önemli sorun. Tüm yurtta ve dünyada. Tabii artık öngörülere de baktığınız zaman enflasyon tarafında gerek yurt içinde gerek dünyada mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir de bir durum var. Enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman diğer taraftan da büyüme, istihdam gibi başat işte sac ayakları olmak üzere birçok tarafta da ince ayarlar yapılması gerekiyor. Bunlar da olumsuz etkilenen taraflar olabiliyor. Şimdi enflasyon tarafında bir talep kaynaklı mücadele var, talebin soğutulması. Diğer tarafta da maliyetlerin baskısıyla oluşan enflasyon var. Şu anda bizim yaşadığımız, baktığımız zaman maliyet tarafı ciddi baskılıyor. Tabii uzun süredir de talep tarafı dizginlenmeye çalışılınca enflasyonda açıkçası hem global tarafta hem de yurt içi tarafta bugünden yarına böyle hani bizi çok iyi ferahlatacak bir kısa vadede mümkün gözükmüyor ama şu an mücadele iyi gidiyor. Orta vadede olumlu yönde enflasyon tarafında sürdürebileceğimiz şekilde etkilerini daha net şekilde göreceğiz. Ama şu anda birkaç aylık süreç içerisinde daha böyle stabil o bantta devam edecek gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir hadise var. Bu İran tarafındaki hadise bir gün iyi, hatta bir saat iyi, ikinci saat farklı duruma evrilebiliyor. Tabi hal böyle olunca da ekonominin dinamiklerinde beklentileri yönetebilmek çok kolay olmuyor. Bu da tabi volatiliteyi arttırıyor. Baktığınız zaman şimdi Amerika tarafında enflasyon hadisesinde tam arzu edilen şekilde bir kontrol sağlayamayınca faiz tarafında bir hamle yapar mı diye işte birinci sizinde temas ettiğiniz gibi işte altın fiyatlarında farklı durumlu aşağı yönlü hareketle hani potansiyel faiz arttırımı olur mu enflasyonla mücadele çerçevesinde bunun yansımasını altın fiyatlarında görüyoruz ama diğer taraftan da baktığınız zaman şimdi Hürmüz tarafında görüşmeleri olumlu algılayıp gevşeyen bir petrol tarafı var daha dingin ama dediğim gibi bir saat sonra bir gün sonra tekrar işin rengi değişiyor. Fiyatlamalar tekrar olumsuz yöne dönüyor. Dolayısıyla kısa vadede bir stabilizasyon olmayacak gibi gözüküyor. Bu stabilizasyon artık yeni dünya düzeninin de aslında yeni normali anladığımız kadarıyla bunu böyle anlıyoruz. Yani geçmiş 10 yıllarda daha uzun zaman dilimlerine yayılan gelişmelerin şu anda haftalar, günler

0: içerisinde cereyan ettiğini görüyoruz. Yani bu da tabii çok alışık olmadığı için hem piyasa katılımcıları hem hane halkı tarafında belirsizlikleri arttırıyor. Yani yeni normal sanki daha kısa sürede, geçmişte daha uzun vadelere yayılmış gelişmelerin, tabii teknolojinin gelişmesi, finansal piyasalara erişim, fiyatlamaların çok artık böyle milisaniyeler içerisinde yapılabilir zeminin olması teknoloji marifetiyle işin rengini değiştirdi. Yeni normal bu. Dolayısıyla tabii bu kadar konuşuyoruz ediyoruz da vatandaş diyecek ki tamam ya, konuşuyorsunuz ediyorsunuz, biz ne yapalım? Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi şunu söylemek lazım. İhtiyacınızdan fazla tüketmemek gerekiyor. Tasarruf son derece önemli. Tabii bu tasarruflarınızı da değerlendirirken, evet, aynen, tasarruflarımızı da değerlendirirken daha böyle hem ihtiyaçlarımızı ve kendi profilimizi analiz ederek, sürü psikolojisinden etkilenmeden kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarruflarımızı değerlendirmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin çok basit örnek verelim. İşte yaz mevsimi geldi Türkiye'de. İşte düğünlerin arttığı sezondan bahsediyoruz. Sayısının arttığından. Altın ihtiyacınız olacak ise, hani bu süreçte sizin tasarruflarınızı değerlendirmeniz açısından altın size daha uygun olabilir bu süreç içerisinde. Diğer taraftan başka örnek verelim. Genç bir profil, çalışma hayatını yeni başlamış 20'lerinin başında, kazanç elde ediyor. Elde ettiği gelir de tüketimini karşılıyor, giderlerini, üstüne de tasarruf edebiliyor ki yatırım yapabilsin. Bu seviyede bir gencin de daha orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yaparak zamana yayılmış şekilde, işte örneğin şirketlere ortak olarak hisse senedi alarak, diğer taraftan işte altın tarafında bir miktar, diğer taraftan sabit getirili finansal araçta düşük riskli ürünlerde böyle çeşitlendirmeler yapabilir. Aslında biz bunları konuşuyoruz hep, hani yayınlarda sizinle, işte dünyada işte enflasyon beklentisi arttı, faizi arttırma olabilir, altın fiyatları onun için düştü, işte şurada şu oldu, burada bu oldu, tamam. Tamam da bizi dinleyenler buradan nasıl bir sonuç çıkartıp kendi hayatlarına bunu nasıl uyarlasın? Bu tarafı daha önemli diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Sayın Ünver, özellikle bu altın kısmında yaşanan bu derin uçurum, yani bu dalgalanma, bu çok olağan bir şey midir? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bu kriz nihayet ererse altın yani yükseliyor düşüyor, artık onun da bir parametresi kalmadı. Yani hani bunu İran ABD krizine bağlamaya çalışan yaklaşımlar var ama sanki bunun da ötesine çıkmış gibi görünüyor.
0: Şimdi bu iki tane önemli sebebi var. Bu rasyonelliğin dışına taşmasın. Hem yukarı giderken fiyatlar hem aşağı gelir. Bir kere fiziki dışında finansal piyasaların sunduğu imkanlarla altın tarafında alım veya satım yönünde pozisyon açma imkanı veren finansal enstrümanlar bu fiyatlamaların kimyasını bozdu. Bu sadece altın tarafıyla da ilgili değil. Tüm emtialar da böyle. Farklı finansal piyasa ürünlerinde de böyle. Şöyle düşünün. Ya bir kuyumcuya gittiniz, parayı verdiniz, altını aldınız fiziki. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu normal. Ama finansal piyasalarda hiçbir şekilde fiziki teslimatı olmayan, dayanak varlığı altın olan finansal ürünler var. Dolayısıyla burada fiktif dediğimiz yani hayali, sanal bir talep oluşuyor ve altın ticareti oluşuyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor birincisi. Birincisi bu. İkincisi, biraz önce konuştuğumuz gibi teknolojinin gelişmesiyle artık insanların hem finansal piyasalara hem de gelişmelere ulaşabilmesi artık milisaniyeler içerisinde oluyor. Ve bu bir şekilde sürü psikolojisi içerisinde zaman zaman manipüle edilebiliyor. Yani bu kaldıraçlı piyasalardaki dalga boyları maalesef ki, yani şöyle düşünün, kuyumcuya gittiniz, elinizde 10 bin Türk liranız var, 10 bin lirayı verdiniz, karşılığında işte ne kadar gramsa o kadar altını aldınız. Şimdi finansal piyasaların sunduğu imkanlara baktığınız zaman zaman zaman 1'e 100, 1'e 400 kaldıraç dediğimiz hadiseler var. Yani siz 10.000 TL'lik altını 10.000'i bölün 100'e, işte örnek veriyorum 100 TL, 100 TL vererek ileri vade için 10.000 TL'lik altın alabiliyorsunuz. Yani kaldıraç marifetiyle. Bu fiyatlamaların kimyasını bozuyor. Yani aslına baktığınız zaman geçenlerde, hatta birkaç gün önce bir gelişme oldu. Çin bireysel yatırımcılara türev piyasalarda işlem yapmayı yasaklama yönünde adımlar atmaya başladı. Bakın bunlar çok iyi okunması gereken şeyler. Yani biz bunları yaklaşık 10-15 yıldır konuşuyoruz.
1: Peki benzer yani adımlar atılabilir mi bizde?
0: Tabii bakın şimdi şöyle bir şey var. İşin özüne gitmek lazım. Türev piyasalar neden var? Yani bu biraz önce bahsettiğim kaldıraçlı piyasalar, işte dayanak varlığı, altındı, hisse senediydi, petroldü, birçok alanda türev ürünler var. Dayanak varlığı, işte hangi finansal ürün olacak üstüne inşa ediliyor ve ileri bir vadede ve kaldıraç marifetiyle, yani bir teminatın belirli bir çarpanı yükseltisinde işlem yapılabiliyor. Aslında bu piyasaların asli amacı şudur: İthalat, ihracat yapılıyor. Örnek veriyorum. İthalat ve ihracat yapan birisinin ne riski vardır? Kur riski vardır. Şöyle düşünün. İhracat yapıyor. İlgili para birimi aşağı düşerse zarar yazma ihtimali olur. Diğer taraftan ithalat yapıyor. Tam tersini düşünün. İşte bu kurdaki dalgalanmalardan etkilenmemek için, karını sigortalamak için türev piyasaları kurumsal yapılar kullanır. Diğer taraftan petrol için keza öyle. Şöyle düşünün, bir havayolu şirketi en yoğun şekilde maliyeti akaryakıt değil mi? Jet yakıtları. Şimdi buradaki dalgalanmalardan, olası yükselişlerden zarar görmemek için ne yapıyor? Gidiyor türev piyasalarda bunu hedge ediyor. Yani riskten kaçınma işlemleri yapıyor. Kurumsal bir yapı. Bakın diğer tarafta işte ithalat, ihracatçı kur tarafında kendisini hedge etti bu piyasalarda örnekte. Diğer taraftan bir havayolu şirketi akaryakıttan, jet yakıtından artışından zeval görmemek için gitti türev piyasalarda bu pozisyonları açtı. Diğer taraftan şöyle düşünün, alüminyum, kahve, ne geliyorsa aklınıza, birçok ürünün finansal piyasalarda bu şekilde türev mecraları var ileri vadede işlem yapmak üzere. Ama siz burada hane halkını burada işlem yapar hale getirip burada işlem yapmasına izin verirseniz, bu piyasalar aslında hedging mekanizması, yani riskin sigortalanması mekanizması yerine oyun alanına döner ve spekülasyon, manipülasyon mecrasına döner. İşte dolayısıyla bireylerin gelip de bu piyasalarda işlem yapmasının rasyonel gerekçesi ne olur? Size soruyorum sadece. Yani bunun kimseye faydası yok. Bunun tek kişiye faydası var. Bu işleme aracılık eden aracı kurumun komisyon kazancı elde etmesine fayda verir. Ne ekonomiye faydası vardır bunun? Hiçbir şeye faydası yoktur. Bakın altın piyasalarında da şimdi biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi kuyumcuya gittiniz, aldınız, sattınız. Spot işte dediğimiz piyasada. Bunda bir sıkıntı yok. Ama türev piyasalarda bunların suretleri var. Hani o şekilde konuşayım. Evet. Hani ürünün aslı kuyumcuya gittiniz ama finansal piyasalardaki işlemleriniz bunun sureti. İşte bu suret piyasalardan kaynaklanan da köpükler var. Fiyat üstünde olumlu veya olumsuz yönde hareket ederken onu söyleyeyim.
1: Ve manipülasyona açık.
0: Tabii. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Altın aslında yatırım aracı değildir. Altını nasıl değerleyeceksiniz? Yani altın dediğiniz hadise riskin arttığı ortamlarda riskten kaçınmak için insanların veya kurumların hesap kitap yapamadığı, öngöremediği geleceğe ilişkin risklerin arttığı, öngörünün zayıfladığı ortamlarda bir limandır kaçış için. Bu böyledir. Ama bir hisse senedini tahvili düşünün. Bunun matematiği var. İşte tahvil tarafında faiz var, bir matematiği var. Kupon ödemesi varsa var, iskontolu satıldıysa ona göre işte bir getiri hesaplaması var. Hisse senedi tarafında iki tane soyut getiriniz var. Bir tanesi nakit akışı sağlayan temettü, diğeri değer artış kazancı sağlayan prim. Şimdi altında böyle hesap kitap yapabileceğiniz bir matematiği yok bu işin. Altın yatırım aracı değil. Altın aslında riskin arttığı dönemlerde sınırlı bir metal olmasından mütevellit, işte yüzyıllardır, bin yıllardır değerli olmasından gelen bir sığınma aracıdır, limandır. Yani diğer ürünlerle karşılaştırıp işte biraz önce siz söylediniz, ben bunun hesabını kitabını, yani nasıl oluyor şaşırıyoruz. İşte bunun için bir matematiği yok onun.
1: Evet.
0: Hep bir yere bağlanmaya çalışılır. Şimdi işte sabah basına tüm dünyada düşmüş. İşte Amerika'da enflasyonla mücadele faizi arttırabilir. Altının için sert düştü.

0: Şimdi tabii Haziran ayı enflasyon beklentisi dedik. Şimdi Merkez Bankası anketine göre katılımcıların artış beklentisi %1,36 oldu. Tabii beklenti gerçekleşirse Temmuz ayında memur ve memur emekli maaş zammının da ne olacağı netleşmiş olacak Sayın Ünver. Burada beklenti düzeyinde gelişir mi? Sizin öngördüğünüz özellikle dikkat çekilmesi gereken bir husus var mı?
1: Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, beklentiler seviyesinde gelecektir. Ciddi anlamda olumlu veya olumsuz bir sapma olacağını düşünmüyorum. Yani işte 1.30, 1.40, 1.20. Beklentiler de biliyorsunuz 0.97'den başlıyor, 1.70'e kadar gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte ortalama beklenti 1.30'lar seviyesinde. Yani beklentiler seviyesinde gelecektir. Ama aslında her zaman için altını çizelim. Para ve maliye politikaları, yani enflasyon, faizli, vergilerde vesaire. Bunlar bizim en nihai hedefe ulaşmamız tarafında takip edeceğimiz parametreler değil. Takip etmemiz gereken parametre satın alma gücünü arttıran üretimin ön planda olduğu, büyümemizin tüketimden değil üretimden ziyadesiyle geldiği, yani pastanın büyütülebileceği ekonomik modele gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl geçebilmemiz. Yoksa hani para ve maliye politikaları içerisinde tüketime dayalı büyüme modeli bizi bir kısır döngünün sarmalın içerisinde tutar. Önemli olan satın alma gücünün artması. Örnek veriyorum, işte memur emekli zam dönemi işte geliyor, enflasyon bekleniyor. Akabinde işte %16, 17, 18 her neyse o seviyede bir zam yapıldı diyelim. Bu çok kısa bir süreç içerisinde tekrar rendelenerek enflasyon tarafından erir. Dolayısıyla satın alma gücünün artması son derece kıymetli. Satın alma gücünün artması da üretim tarafındaki kasımızın daha da geliştirilmesi olacaktır. Ama ümitliyiz, olacak, gidiyor o yönde. Yeni dünya düzeninin katma değerli tarafında, işte savunma sanayi, teknolojiydi ve benzeri taraftaki ataklarla büyümemizi destekleyerek ilerleyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Sayın Ünver, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Efendim ekonomi gündemine baktık. Ekonomist Arif Ünver konuğumuzdu bu bölümde. Kısa bir ara, gündem devam edecek.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel konuğumuz. Hüseyin Özel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey. Herkese iyi sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurt çapında hava durumunu merak ediyoruz. Şimdi Avrupa'da bir sıcak havadan bahsediyoruz. Ölüm sayılarının bir aylık fazla olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Şimdi orada bir sıcak hava dalgasının hüküm sürdüğü ama yavaş yavaş sanki Türkiye'ye de geleceğine ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. Avrupa kadar hissedecek miyiz? Avrupa'daki o sıcaklığın hani temel sebebi ne? Önceki yıllardan farklı olan gerekçe ne? Onları da merak ederiz tabii.
2: Tabii. Ceyhan Bey, aslında Avrupa'daki o sıcak hava dalgasını bir omega işaretiyle anlatmaya çalıştığımızda tam o insanların aklına oturmuyor. Görselli şekilde anlatsak belki, ama şöyle söyleyebiliriz. Ekvator düzlemindeki sıcak havalar kuzeye çıkıyor. Kuzeydeki soğuk havalar da güneye iniyor. Yani bir sirküle olma hali var. Artık daha fazla güneş enerjisi aldığı için dünya çok güçlü bir şekilde birkaç gün içerisinde o 40 dereceler Tunus'tan, Cezayir'den Almanya'ya, Fransa'ya kadar yükselebiliyor, çıkabiliyor. Sıcak havaların

0: hızlı ilerlediği bir dönemdeyiz. Buradaki tehlikeli ölümcül olan konu 9 gün, yaklaşık yerine göre 7 ila 9 gün sürdü bu sıcak hava dalgası Avrupa'da ve her gün neredeyse bir önceki günden daha sıcak geçti, son 2 gün hariç. Bugünden, dün ve bugün işte bir serinleme var artık, yer değiştiriyor hava. Şehirlerin kendi ısıları, ısı adaları etkileri, bu üstteki havanın hiç hareket etmemesi, hep sıcak kalması, esmemesi ve tabii ki karakteri ekvatoryal bir hava olduğu için çok sıcak olması, oradaki termometreleri 42-43 gibi kuzey enlemlerinde alışık olunmadık değerlere yükseltti. Tabii medyada da bazen Türkiye'de işte ilgi çekmek için daha fazla haber paylaşılsın diye bunların aynısının geleceğini, çok şiddetli sıcaklar yaşayacağımızı söylediler, söylüyorlar bugün de hala. Özellikle sosyal medyadaki yanıltıcı başlıklar tamamen gerçeklerle ilişkisi yok. Biz bunu 10 gündür anlatıyoruz. Türkiye'deki bu sıcak hava dalgası bizi mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstüne çıkartacak. Avrupa'da ise 10 ila 20 derece, yani normali 22 derece olan yer 42 derece oldu. Ya o çok daha farklı bir durum. Biz böyle bir şey yaşasak bizim 50 dereceye, 48 dereceye falan çıkmamız lazım 20 derece üstüne yaşadığımızda. O da gölgede İstanbul için. Oysa İstanbul'da en çok beklediğimizi anlatalım insanlara, yarın 33 dereceler, 33,5-34 dereceler kaydedilebilir. Ancak rüzgarlı bir hava var. Gölgede kalabilirseniz bu sıcaklığı 32 derece hissediyoruz biz. Yani öyle 50 derece hissetmiyoruz. Ancak bugün ve yarın Edirne çevresi, ben hızlıca en riskli, en sıcak alanları aktarayım. Edirne çevresi 40 dereceye gerçekten ulaşabilir Ceyhan Bey. Aydın, Kuşadası 41 dereceyi görebilir. Manisa, Kütahya 39 ila 40 derece. İzmir 38. İzmir için de yorucu 2-3 gün olacak gerçekten. Bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki 72 saat biraz daha sıcak geçecek. Akdeniz sahilleri 38-39 derecelerde. Ankara'da ise bu içinde bulunduğumuz şu gün ve gelecek 2-3 gün biraz bunaltıcılık artar. Çünkü gölgede 35 derecelere, 34 derecelere çıkmasını bekliyoruz başkentin. Ancak şunu söyleyeyim, gelecek hafta 28-30 derecelere geri inebiliriz. Yani yine yaz havası, yanlış olmasın, bir soğuk değil ama daha az bunaltıcı olan ve bu tarih için aslında biraz da şans olan bir hava. Bu nasıl gerçekleşecek? Avrupa'ya ikinci bir sıcak hava dalgası çıkabilir 6 Temmuz'da, 5 Temmuz'da ve bize de yine Ukrayna, Kırım, Gürcistan çevresine serin havalar Rusya'nın kuzeyinden sarkabilir. Tahminlerimiz tıpkı geçtiğimiz günlerde yaşadığımız senaryonun tekrarlanabileceğini gösteriyor. Dünya, Batı aşırı sıcak olurken biz biraz daha nispeten serin kalabiliriz. Evet, yani haftaya. Bu tablo Temmuz'un ortasına kadar sürebilir bu arada. Yani Temmuz'un ilk 15 günü aşırı bunaltıcılık olmadan geçiriyor olabiliriz. Tabii ki sıcak, güneş altında elbette bunaltıcı ama dünyanın şu andaki kondisyonu düşünülürse, hem Avrupa hem Amerika, aslında yani pek çok yerde ateş çok yüksek. Ya biz bunların arasında nispeten serin kaldık demek istiyorum. Yoksa tabii ki sıcak yaz mevsiminin içindeyiz. Ama buradaki kritik konu kendi ortalamalarımızı, mevsim normallerimizi ne kadar aşacağız veya aştığımız o değerler ne kadar, kaç gün üstümüzde kalacak, kaç gün o havayı, o sıcaklığı yaşayacağız. Burada işte bizim bir şansımız doğuyor. 2-3 gün sonra Perşembe'den itibaren Cuma özellikle hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de, Çanakkale'de, Samsun'da sıcaklıklar tekrar mevsim normallerini inmeye meylediyor. Onu aşarak daha yukarıya çıkmaya değil de aşağı inmeye. Bu durum çok iyi. Yağışlarla ilgili yağmursuz günler geçiriyoruz ama bu Perşembe Trakya'da ve Ege'nin iç kesimlerinde biraz da kuvvetli gök gürültülü yağışlar görebiliriz. Edirne, Kırklareli çevresi ve Manisa etrafı, Denizli çevresinde Çarşamba ve Perşembe, yarın ve Perşembe ama özellikle Perşembe gök gürültülü sağanak geçişleri olabilir. Bunun dışında Türkiye'de yağışsız, güneşli bir haftada.
1: Hüseyin Özel, bu yağış, özellikle şiddetli yağışların olabileceğini ifade ettiniz. Belki bunlar kısa süredir ama orada bir dolu riski olur mu, olmaz mı?
0: Aslında Kırklareli, Edirne çevresindekileri takip etmek lazım. Burada olabilir. Güney Ege'de ise şimdilik fazla bir durum yok. Ya kuzeydeki durumda da çok karakteri farklı. Yukarı seviyesi soğuk, aşağı seviyesi çok sıcak iki havanın karşılaşıp karışması sebebiyle oraya denk geliyor. Tahmin modellerimiz bunu söylüyor. İstanbul'da endişe edecek bir şey yok. Zaten yağış yok, yağmur yok. Keşke biraz yağsa, serinlesek. Hani dolu yağışından endişe etmeye gerek yok demek istiyorum.
1: Tabii bunu tarımsal ürünler için

0: söylüyorum. Bu geçtiğimiz yıllarda sıkça karşılaştığımız bir afet olmuştu
1: Evet,
0: malumunuz.
1: dolular saydım, haklısınız. Bu sefer tarım hem sulak hem sıcağı da yerinde. Güneş ihtiyacı olan bitkiler için sıcağı da iyi bir dönem geçiriyor. Tabii ki dolu yağmaması çok iyi. Bunun için Batı Avrupa yine biraz endişe etmeli. Çünkü sıcakların ardından öyle bir su buharı geliyor ki

0: içinde kuvvetli yağışlar vardı. Yani bu sefer de yıldırımlı şimşekli havalara giriliyor. Yani zaten bu mekanizma aşağı yukarı böyle çalışıyor. Çok sıcak bir hava, ardından nemli su buharlı bir gökyüzü ve inanılmaz şiddetli yağışlar. Bunların devamı Avrupa'da gelecek hafta da problem olabilir ama Türkiye'de şimdilik diyorum çok şiddetli bir hava olayı beklemiyoruz.
1: Şimdi biz yağışlar konusunda bu yıl belki hala istenilen düzeyde değildir ama sanki biraz rahatlamışız gibi görünüyor Sayın. Şimdi Avrupa bu yıl nasıl geçirdi bu süreci?
0: Bakınca Batı Avrupa'daki Portekiz, İspanya çevresindeki kuraklık öne çıktı. Avrupa'nın kuzeyi ve orta kesimleri, Macaristan'dan itibaren Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika çevresi epey yağışlıydı. Fakat kar yağışları orada da azaldı. Yani geçtiğimiz yıldan bu yana orada da kar yağışları. Yani neredeyse yani Norveç'in yükseklerinde ancak kar görebilirdiniz. Bizim işte Erzurum'un, Ardahan'ın yükseklerinde var sadece olması hali gibi. Bu kadar dağlık arazilerde bile fazla kar yağışı olmadan geçti o sezonları. Ama yağmur açısından onlar da epey yağışlı geçirdi diyebilirim. Amerika'daki tabii Dünya Kupası'nı takip edenler varsa orada da aşırı sıcaklarla başlamıştı. Bugünlerde de serin hava geliyor çoğu yerine. Kanada ve batısına özellikle Amerika'nın. Orada da şaşırtıcı, insanları gerçekten bu havalar nasıl bu kadar bir hafta içinde ateş gibiydi şimdi serinledi dedirtebilir. Böyle bir durum.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ilişkin olarak
0: ya
1: oralarda...
0: Güneydoğu aslında Ceren Bey bir haftadır 40 derecelerde biz kendi sıcaklarımızı konuşacak fırsat bulamadık bu Avrupa'daki sıcaklardan pek ama Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da zaten epey yüksek termometreler. Burada da Mardin çevresi serin kalabiliyor 32-34 derece. Diyarbakır ve Şanlıurfa gelecek günlerde de 40 derece barajına yakın 39 derecelerle geçiriyor. Ama buradaki toprağın aşırı suya doymuş olduğu bir yaz oluyor bu. Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da özellikle üretici ve Antep'te fıstık üreticisi yani yağmur durmuyor. Yağmur durması lazım ki gübreleyelim tarlaya giremiyoruz gibi. İki yıl önce de hiç su yok, hiç yağmıyor gibi farklı zorluklar yaşamıştı. Bu yıl da öyle ama o zorluğa şükür diyebiliriz. Çünkü su o kadar azalmıştı ki yer altında. En ufak su birikintisi bile dolmuyordu yani geri gelmiyordu. Ama bu yıl çeşitli göllerde iyileşmeler var. Ya bunlar bizim hidroelektrik santrallerine enerji takviyesi
1: Peki.
0: olarak da gelecek. Hepsi aslında kıymetli yağışlardı.
1: Hüseyin Özer, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve
0: İyi yayınlar.
1: değerlendirmelerin için. Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Efendim Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer son olarak bizimle birlikteydi. Hem yurtta hava durumuna baktık hem Avrupa'daki o sıcakları ve sebebini konuştuk. Ama korkulacak bir mesele yok çünkü sosyal medyada bu konu çok tartışıldı. Bu sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğine ilişkin öyle bir durumunda olmayacağını aktardı Hüseyin Özer. Ve biz de veda ediyoruz. Programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı bugün. Teknik yapımda Sertaç Canbaz vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda hayata geçirildi. Önceki yıllarda hakemler futbolcuları sözle uyarıyor, oyundan atıldıklarında ise dışarı çıkmalarını söylüyordu. Ancak bu durum özellikle uluslararası müsabakalarda büyük bir sorun oluşturuyordu. Dil farklılıklarından dolayı

0: dolayı futbolcular bazen uyarı aldıklarında o an anlamıyor, maçtan sonra haberleri oluyordu. 1962 Dünya Kupası'nda Şili ve İtalya arasındaki Santiago Muharebesi olarak nitelendirilen maçı yöneten İngiliz hakem Ken Aston, 1966'da FIFA Hakem Komisyonu Başkanı'ydı. Sahalardaki kargaşayı önlemek için harekete geçti. Trafik ışıklarından esinlenerek sarı ve kırmızı kart uygulamasını tavsiye etti. FIFA'nın bu öneriyi kabul etmesiyle kart kuralı ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda uygulandı. Daha sonra da tüm dünyada yürürlüğe girdi. 1970 Meksika'da hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. 1974 Dünya Kupası'nda Almanya-Şili maçını yöneten Doğan Babacan'ın gösterdiği kırmızı kart ise kupa tarihindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.
1: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklamlar.
4: Arkası yarın.

0: Doğanın Son Cenneti 6. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Rezan Alev Gürsap, Meral Ayda Aksel, Taner Tunç Günbay, Can Metin Belgin, Mahir Özgür Erkekli, Sadiye Gülgün Ok, Murat Numan Pakner, Handan Gamze Yapar, Kamuran Oktay Korunan.
1: Murat, kirli işleri araştıran bir gazetecidir. Bu işlere bulaşmış olan eski arkadaşı Kamuran'ın öldürme girişimi sonunda sakat kalmıştır. Ona annesiyle kız kardeşi bakmaktadır. Rezan Hanım ve Meral, Murat'ın adım adım düzelmesinden çok mutlu olurlar. Meral, kendini çok bağlı olduğu ağabeyine adadığı için sevdiği gencin ciddi önerilerini geri çevirir. Konuyu bilmeyen ve sabrı tükenen Can, araştırmalara başlar ve durumu öğrenir. Bu arada Kamuran ilk kez içkili geldiği evinde karısıyla konuşur, ona yaptıklarını anlatır.

0: Meral'cim benim bir sürü işim var kızım mutfakta, bana izin verin.
1: Olmaz anne, konuşacaklarımız hepimizi ilgilendiriyor. Ayrıca senden de sakladığım bazı şeyler var, artık öğrensen iyi olur.
0: Benden sakladığın ne olabilir?
2: Şimdi hep birlikte öğreneceğiz teyzeciğim.
0: Ya. Oturdum hadi.
1: Can'ı tanımanı hep istedim, daha tanıştığımız gün getirmek istedim sana.
0: Getirseydin keşke.
1: Kısmet bugünmüş. İyi mi oldu kötü mü onu da zaman gösterecek.
3: Bir boşluğu doldurduğumu söylemiştin. Abin miydi?
1: Hı hı. Bu yaramazdı işte. Kimin içi el verir ona kıymaya, değil mi? Kaza değildi anne.
0: Değildi elbette. Başka ne biliyordun?
1: Fazla bir şey değil. Abim bir araştırma yapıyormuş. Çok geniş kapsamlı bir araştırma. Sır gibi saklamış çalışmalarını.
2: Pek o kadar sır gibi saklayamamış anlaşılan.
1: Evet. Gazeteden sızmış olmalı.
2: Orada kimler biliyormuş?
1: Bunu bilmiyorum ama abimin araştırmasını yayınlayamayacaklarını söylemişler. Ayrılmak üzereymiş gazeteden.
0: Bana o kadarını söylemişti.
1: Gördün mü, bir de beni kıskanırsın. Bana bunu söylemedi.
0: Bana bunu söylemek zorundaydı. Bir iki ay işsiz kalabilirim, hazırlıklı ol dedi. Seni üzmek istememiştir.
1: Beni üzmek istemedin mi canım ha? Ha?
4: Meral.
1: Başka? Başka? Yeni bir şey yok mu bakalım bugün? Anne, bir tuhaflığı var gibi değil mi?
0: Alışkın mı kızım bu kadar kalabalığa? Ama iyi oldu. Alışsın artık.
1: Alışması için sık sık kalabalık olması gerekiyor.
3: Sen o görevi bize ver.
2: Demek ki gazete yöneticileri en azından konuyu biliyorlardı.
1: Bir de yayınlarsa kimlerin okka altına gideceğini.
3: Evet, bunu biliyor olabilirler.
0: Peki abinin araştırmaları nerede?
1: Burada bilgisayarında ama hepsi şifreli. O gazeteci bana telefon ettiğinde hemen açıp baktım. Tek bir dosyaya bile ulaşmak mümkün değil. Elim ayağım bağlandı. O da bir daha aramadı zaten. İsmini bile vermedi.
2: Korkuyordur.
1: Evet, korkuyor. Abimle bir süre birlikte çalışmışlar. Bazı şeyleri o araştırmış. Abime hayran. İyi bir gazeteci olduğundan başka insanlığı deyip durdu telefonda. Gazeteye yeni başladığında kimse yüz vermemiş. Herkes çırak gibi davranmış. Bir tek abim ilgilenmiş, arka çıkmış. Kaçmaktan kurtarmış.
3: Bu yüzden de korka korka bile olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor.
2: Belki de dosyaları okuyabilsek ne araştırdığını, kiminle uğraştığını anlayacağız.
1: Katiller ortaya çıkacak.
3: Evet.
0: Kazadan sonra kimseden ses çıkmadı ama.
1: Çıkmadı çünkü sorup öğrendiler durumunu. Korkacak bir şey kalmadı, nesinden korksunlar.
0: Ya yazıları?
2: Evet. Belgeler durduğu sürece tehlike geçmiş sayılmazdı.
3: Bakın, ben olsam yeni bir tehlikeye girmektense bir süre beklerim. Belgeler bir yerlere verildiyse nasıl olsa yapılacak bir şey yok. Onlar da öyle yaptılar. Beklediler. Baktılar ki bir yerden koku çıkmıyor, belgeleri unuttular. Belki de dosyaların şifreli olduğunu biliyorlar.
1: Tabii. Haber adamlara gazeteden sızdıysa bunu da biliyorlardır.
0: Ya gazeteden sızmadıysa? Belki de günahlarını alıyoruz adamların. Yayınlamak istemeyebilirler. Bunun birçok nedeni de olabilir ama bu onların suç ortağı olduklarını da göstermez.
3: Doğru tabii. Bu ihtimali de düşünmek zorundayız.
2: Bakın, bir özetleyeyim izin verirseniz. Şimdi kaza değildi. Bu kesin değil mi? Kesin. Bunu yapanlar bir yerlerden onun çalışması hakkında bilgi aldılar. Bu da tamam.
3: Bir yere varamadık değil mi?
2: Nerede çalışıyordu abim? Yani yazılarını nerede yazıyordu?
1: Evde de, gazetede de. Gazetede yazdıklarını disketlere yükleyip eve getiriyordu. Bak ne yazdım bugün gazetede diye okuturdu ekrandan, oradan biliyorum. Tabii gazetede de bir şey bırakmıyordu.
2: Bilgi buradan sızmış olabilir mi? Evden, abinin çevresinden.
1: Bilmiyorum, pek herkesle eşinden konuşmazdı.
0: Biz bile bilmiyoruz, baksana yaptığı araştırmayı.
3: Şifreyi çözmeyi denedin mi?
1: Bir iki şey denedim tabii. İsimler, doğum tarihleri falan ama o kadar basit bir şifre kullanmaz ki.
2: Elbette.
3: Bakın, benim liseden bir arkadaşım bilgisayar mühendisi oldu. Programlar üreten bir şirkette çalışıyor, ona bir soralım.
2: Çok dikkatli olmalıyız. Hı
1: hı. Şifreyi unuttum, bir şey yapabilir miyiz dersin?
2: Öyle olur.
1: Ne buldun da şifre yaptın ha? Seni gidi şişko, yaramaz seni. Ha, yanıt yok. Bayılır halbuki şişko demeye.
2: Sıkıldı iyice.
3: Sizden başka kimseyi görmüyorsa evde.
1: Bir de eski bir arkadaşı var, ara sıra o gelir.
3: Kim?
1: Kamuran, çocukluk arkadaşı. Annemin arkadaşları da geliyor tabii. 4-5 kişi oluyorlar ama onlardan sıkılmıyor nedense.
0: Ya alıştı onlara kızım, her zaman geliyorlar.
3: Kamuran ne iş yapar?
1: Ne yapacaksın? Şüpheliler listesine mi alıyorsun?
3: Neden olmasın?
0: Öyleyse biz de yaz oğlum.
1: Anladın mı?
3: Anladım elbette.
2: Sen onun sorusuna yanıt ver.
1: Olur, vereyim. Avukat Kamuran Güler.

0: Çok iyi baktılar hanım. Çok iyi baktılar. Hemşireler falan tanıyor artık. Müdavimleri olduk ya.
1: Bak şimdi, bu daha iki ay ol.
0: Sırada başka krizler de mi var Sadiye Hanım?
1: Ah, ağzından yel alsın.
2: Alsın alsın da bu daha iki ay ol deyince acele etme, daha gerisi gelecek der gibi oldu.
0: Değil mi?
1: Baba oğul verdiniz sırt sırta, benimle uğraşıyorsunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Gözümüz yok ama beni rahat bırakın. Demek hemşireler falan çok ilgilendiler.
0: Evet hanım, evet, sağ olsunlar. Doktorların da biri gitti, biri geldi.
2: Canım, akraba gibi oldunuz artık gide gele.
1: Hiç vazgeçmezsiniz değil mi? Baban Mahir Bey değil de sıradan bir vatandaş Mahir olsaydı görürdünüz akraba gibi olmayı.
0: Yani param için miydi o kadar ilgi? Güler yüz, sevgi.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen de vazgeçmeyeceksin. En iyisi ben sizi baş başa bırakayım. Oğlun gözünün içine bakıyor Mahir Bey.
2: İşte bu iftira ama.
0: Komşuya kahve içmeye gidecek, bahane arıyor.
2: İnanmıyorum.
1: Ah, inanma oğlum, inanma. Kahve içmeye gideceğim ama sizi baş başa bırakmak için. Komşu bahane.
0: Bizim kahvemizi yap da öyle gitme.
2: Yok baba, sana kahve yok.
0: Unutuyorum oğlum, unutuyorum. Nasıl alışacağım bakalım. Senin kahveni yapsın, sen içersin. Ben de kokusundan geçinirim.
2: Ya şimdi istemiyor canım.
1: Sen imrenmeyesin diye içmiyor Mahir Bey.
0: Sağ olsun, kendi bilir.
1: Bir saatiniz var, ne konuşacaksanız konuşun bitirin.
0: Gel şunu 1,5 yapalım.
1: Telefon edin öyleyse, Necla'dayım.
0: Ciddi sandı.
2: Tamam anne, telefon ederiz. Demek iyi baktılar sana.
0: Lafa girmek için yol arıyorsun şimdi. Boş ver. Yorma kendini. Şahin anlattı. Beni hastaneye götürdüklerinde şantiyedeymişsin.
2: Bir bakayım nasıl gidiyor işler dedim.
0: Bu huyunu bırak artık. İş adamı olacaksın. Açık ol, rahat ol. Sen şantiyeye beni görmeye geldin. Daha doğrusu beni şantiyede görmeye geldin. Bunun anlamını ikimiz de biliyoruz. Öyle değil mi?
2: Öyle baba.
0: O gün orada olduğunu öğrenince az kalsın bir kriz daha geçiriyordum. Bu adamı bir daha sokmayın buraya demiş hoca, Şahin Bey için. Sokmadılar da gerçekten bir daha.
2: Doğrusu da bu baba.
0: Evet. Adamlar bize her türlü özenle yaşama döndürüyor. Biz ne yapıyoruz? Birer birer çiğniyoruz bütün yasakları. Heyecan yalnız kötü haberle olmaz ki. İyi haberle de gider insan. Pekala. Nasıl becerdiysen, bir türlü laf alamadım annenin ağzından. Neler oluyor anlat bakalım.
2: Sonra anlatırım, her şey yolunda.
0: Ben de iyiyim, korkma.
2: Her şey yolunda baba, merak etme.
0: İyi ya, madem her şey yolunda anlat o zaman.
2: Israr ediyorsun galiba.
0: İstersen önce bana yazıhaneden neden korktuğunu anlat.
2: Yazıhaneden korkuyor muyum?
0: Ne bileyim. Korkmuyorsan neden gelmiyorsun?
2: Yasaktı ondan.
0: Yasaktı ondan. Düşündüğüm gibi. Meral mi?
2: Evet baba.
0: Sorun nedir?
2: Buradan sonrası çok uzun baba. Uzun ve sıkıcı. Gerçekten sıkıcı. Neyse, ben hallettim. Biraz işlerimiz var. Belki ondan sonra...
0: İyi, iyi, sevindim. Çok sevindim. İşe başlıyor musun?
2: İşe başladım.
0: İyi, çok sevindim.
2: Heyecanlanacak bir şey yok baba. Al, şu gazeteye bir göz at.
0: Gazete istemiyorum. Sen bana radyoyu aç.

0: Şule'nin de bir arkadaşı bilgisayarcı. Dün aradık. Aynı şeyleri söyledi. Hatta şifre çözen programları kasalarda saklıyorlar.
1: Amerika'da el altından dağıtılıyormuş. Tabii yakalanırsan cezası çok büyük.
2: Öyle olması gerekir. Düşünsene, herkes herkesin şifresini çözerse sonu neye varır?
0: İş bize kalıyor gene.
1: Ne yapacaksın?
2: Şifreyi bulmaya çalışacak.
0: Çok zor. Ama neden denemeyelim?
1: Ne diyorsun Meral?
2: Ne diyorsun anne?
3: Siz bilirsiniz kızım.
2: Birlikte karar vereceğiz.
3: Deneyin tabii, deneyin.
0: Siz de bize yardımcı olacaksınız.
2: Senin benim bildiğimiz tarihler, isimler, özel şeyler işte. Hepsini denememiz gerek.
3: Hadi başlayın bakalım.
2: Bize şans dile şiş.

0: Şiko.
1: Şiko.
0: Alışıyor musun artık güzelim? Bunlar yabancı değil mi canım? Ha?
1: Neler? Anne. Şiko.
2: Oh, sıraladı ne varsa.
1: Keyfi yerinde.
3: Çalıştır bakalım.
0: Çalıştır canım sen de. Ya açılış yapar gibi.
1: Hadi aç. Hadi. Hadi.
0: Anne duyuyor musun?
2: Hiç zorlanmadı.
0: Evet. İlk defa söylüyor bunu canım benim. Nedir senin bu yaptıkların ha?
1: Ha? Canım. Canım.
2: Her duyduğunu söylüyor artık.
3: Ayağımız uğurlu geldi.
0: Aklımı oynatacağım. Hiç zorlanmıyor.
2: Murat'ım güzel oğlum benim.
1: Murat'ım. Böyle bir şeye şahit olmak ne kadar güzel.
0: Şişko bak. Bu can. Can. Söyle hadi canım.
1: Şişko. Can. Can.
0: Bu da Taner. Taner.
1: Taner.
0: Anne ne yapacağız şimdi? Doğru mu bu yaptığımız?
2: Bilmiyorum. Ben Sevgi Hanım'ı arayayım.
0: Ara hemen.
1: Sevgi.
0: Anne gülüyor bu. Gülüyor.
1: Sevgi.

0: Yemeği hazırlayayım mı? Kamran. Yemek yiyor muyuz?
1: Yemek saati olmuş. Ben acıkmadım.
0: Ben de acıkmadım. Onun için sordum.
1: Yemek yiyelim ama... Sen şuraya peynire meynire biraz takviye yap bakalım. Hiç itiraz yok. Aferin benim karıma. Su da getir. Soğuk su getir. Bir şey mi dedin hanım? Ses yok. Çıt yok. Kadın dut yemiş bülbüle döndü iki günde. Bir şey mi dedin hanım?
0: Soğuk su kalmamış.
1: Buz çıkaralım.
0: Buz da kalmamış.
1: Su yok, buz yok. Sen var mısın başımın belası? Yanıt yok. Bir peynir var. Bak, Allah'tan peynir var. Yoksa ben bu zıkkımı senin başından aşağı döker, karşına geçip seyrederdim. Rakı yanar mı hanım? Hı? Alkol. Yanmaz mı? Hem de nasıl yanar. Ama saf alkol daha iyi yanar. Saf alkol var mı? Hı? Yok, yanıt yok. Bugün sana yanıt yok oğlum. Tamam mı? Saf alkol var mı dedim Handan? Var şekerim, var, istediğin saf alkol olsun. Yaratırım ben senin için. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Acaba saf alkolü ben ne yapacağım? Allah Allah. Ne yapacaktım ben bu saf alkolü acaba? Sen olsan ne yaparsın ha? Eline bir şişe saf alkol geçince sen olsan
0: seni
1: ne yaparsın?
0: Seni yakardım başından aşağı döküp.
1: Aa, konuştu bülbül. Benim minik kuşum konuştu. Yak. Sen beni yak. Ben de seni yakayım.
0: Ben yakılmayı hak etmedim.
1: Ben hak ettim ama. Ben hak ettim. Sen hak etmedin. Neden? Çünkü sen suç ortağısın. Asıl suçlu değilsin. Ama ben suçluyum. Öyle değil mi? Asıl suçlu ben de değilim. Asıl suçlu Feyyaz köpeği. Asıl suçlu o. Biz en iyisi asıl suçluyu yakalım andan.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine

0: hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Bugün G yerine yumuşak G ile yazılıp söylenen yanlış sözcükler üzerinde duralım.
2: Çok fazla örnek var ama istersen vaktimiz kısıtlı olduğu için birkaç tanesinden bahsedelim. Üç tanesinden bahsedebiliriz. Hemen aklıma geldi. Paragraf, öğe ve program diye yanlış söylenimi çok yaygın.
3: Gerçekten yaygın. Bunun yerine doğruları ne?
2: Program, G ünsüzüyle, öge, G ünsüzüyle, paragraf yine G ünsüzüyle.
3: Yaygın yanlışlarını düzeltmek için sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım yeniden. Dilimizde özellikle söylerken, konuşurken yumuşak G hiç yok. Yazarken ihtiyacımız var ama söylerken yok. Fakat burada yazarken de G ile yazıp G ile telaffuz ediyoruz.
2: Dolayısıyla bu sözcüklerin ve benzer sözcüklerin doğru yazılışlarını da bilmemiz lazım. Yani program G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Öge G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Ve paragraf da yine G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Yazılışlarını bilirsek söylemde hiçbir sıkıntı çıkmaz.
3: Öyleyse
2: konuş ki
3: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Terör örgütleriyle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Bir saat boyunca günceli takip edeceğiz. Her gün olduğu gibi bugün de. Sesimizin ulaştığı herkese programımızın başındayken selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz efendim. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum.
2: Hava durumu.
1: İki ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını. İlk olarak Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. İlker Yılmaz, telefon hattımızın şu anda ucunda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Günaydın, sizi dinliyoruz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 28, Giresun 28, Gümüşhane 28, Rize 28, Artvin 25 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı az bulutlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktarıcılığım şu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hava tahmin raporlarını almaya devam ediyoruz. İki ayrı merkezden demiştik, şimdi de Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarını alacağız Nurullah Kara'dan. Sayın Kara, hoş geldiniz. Günaydın, kulağımız sizde.
4: Günaydın, iyi yayınlar. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Samsun 30, Ordu 28, Sinop ve Tokat 31, Kastamonu 33, Amasya 34 ve Çorum 32 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop'ta 24, Ordu ve İnebolu'da 23 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de size.
2: Yol durumu.

0: Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresinde bulunan Şehit Ferhat Gedik tünelinde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun 9. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için yapılacak olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ofçaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Arhavi-Ortacalar yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Sinop-Boyabat yolunun 51 ile 53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 91 99 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.26 yükselişle 14.220.08 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.64 değer kaybederek 14.183.21 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 36.87 puan ve %0.26 artışla 14.220.8 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0.14, holding endeksi %0.38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2.20 ile madencilik, en çok gerileyen %0.40 ile ulaştırma oldu. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor. Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi, küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Analistler bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışındaysa Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyonla Amerika Birleşik Devletleri'nde JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Ekonomiye ilişkin son bilgiler bu yönde sevgili dinleyicilerimiz, bir özet halinde sunduk piyasalarda bugün dedik. 10-13 saatimiz devam ediyor bölge gündemi.

0: basında bugün. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TAKA gazetesinden öne çıkan bir başlık. Bakan Uraloğlu duyurdu. 5G yatırımları rekor seviyede. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının yılın ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Direksiyon sınavında yeni dönem başlıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, çalışan sürücü adaylarının yaşadığı mağduriyetleri azaltmak amacıyla direksiyon sınavlarının akşam saatlerinde de yapılması yönünde tavsiye kararı aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu, ehliyet almak isteyen çalışanların karşılaştığı izin sorunlarına ilişkin bir tavsiye kararı aldı. Çok sayıda sürücü adayı iş yerlerinden sınav için izin almakta zorlandıklarını belirterek sınavların akşam saatlerine alınmasını talep etti. Yapılan incelemenin ardından KDK, sınav takvimlerinde daha esnek bir düzenleme yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi tavsiyede bulundu. Sayfaları çeviriyoruz ve haberleri okumaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TAKA gazetesinden yine haber başlıkları mevcut. Trabzon'da pide fiyatı güncellendi. Trabzon'da pide fiyatları yeni tarifeyle güncellendi. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı ve karışık pidelerin yanı sıra lahmacun fiyatlarında da artışa gidildi. Yeni tarifeye göre 250 gram kıymalı pidenin fiyatı 450 liradan 550 liraya yükseldi. Aynı gramajdaki kuşbaşılı pide ise 500 liradan 600 liraya çıktı. Kaşarlı ve peynirli pidelerin fiyatı 400 liradan 500 liraya yükselirken, pastırmalı ve sucuklu pidelerin fiyatı 550 liradan 650 liraya çıkarıldı. Karışık pidelerde yeni fiyat 650 lira olarak belirlendi. Bu ürünün önceki tarifedeki fiyatı 550 liraydı. Yeni tarifede 120 gram lahmacunun fiyatı da 225 liradan 250 liraya yükseldi. Güncellenen tarifeye göre pide grubunda fiyat artışları ürününe göre %11 ile %25 arasında değiştiği belirtildi. Akçaabat koltuğu Yomra'ya emanet. Akçaabat Kaymakamı Yusuf Can Katar'ın Hatay'a uğurlanmasının ardından yeni kaymakam Abdullah Şahin göreve başlayana kadar ilçenin mülki amirliği Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocağa emanet edildi. Trabzonlu miniğin görüntüleri ilgi topladı demiş sevgili dinleyicilerimiz TAKA gazetesinden bir başlık. Trabzon'da 4 yaşına giren Ilgaz isimli çocuğun doğum günü istediği ortaya renkli ve ilginç görüntüler çıkardı. Ailesinin hazırladığı sürprizde minik Ilgaz'ın mehter olmak isteği yerine getirildi. Osmanlı ordusunun köklü askeri müzik geleneği olan mehter takımının kıyafetlerini giyen Ilgaz, doğum gününde mehter marşları seslendirip davul çalarak eğlenceli anlar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplarken minik Ilgaz'ın performansı doğum gününe ayrı bir renk kattı. Dut ağacının geçmişe uzanan sanat köprüsü, balıkçının nostalji yolculuğu. Emekli olduktan sonra çocukluk hatıralarından ilham alarak dut ağacı kütüklerini yontmaya başlayan Şaban Akçay, tahta arabalarla başladığı bu hobiyi ilerletti ve şimdi çeşitli ahşap oyuncaklar ve gece lambaları üretiyor. Emekli olduktan sonra kayıkhanesinde balıkçılıkla uğraşan 78 yaşındaki Şaban Akçay, bir süre sonra kendisine bir hobi edindi. Çocukluğunda üzerine binerek yokuş aşağı kaydıkları tahta arabaları aklına gelen Akçay, eline geçen dut ağacı kütüğünü keserle yontmaya başladı. Bir keser bir kütükle ortaya ahşap oyuncak çıkaran Akçay meşgalesini sürdürdü. Şimdilerde çocukluğunda kaydığı o tahta arabasının dışında çeşitli kamyonet, otomobil figürleri de yapan Akçay işi ilerletip gece lambasına kadar götürdü. 10-18 saatler sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Turu. Sevgili dinleyicilerimiz, haber turumuzun ilk bölümündeyiz. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz ilk olarak. TRT Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Şeyda Şahin konuğumuz. Şeyda hoş geldin, günaydın. Seni
1: Merhaba,
0: dinliyoruz.
1: günaydın.
0: Buyur lütfen.
1: Teşekkür ederim. Rize ile başlıyorum bugün. Hacı Ali ve Selime Karadaş çiftinin 2005 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak çifte mutluluk kısa süre sonra yarım kalmak zorunda kaldı. Ve Hacı Ali Karadaş şöyle söylüyor baba, oğlumuzun ikiz kız kardeşi vardı. Bir kızımızı 70 günlükken kaybettik. Oğlumuz 3-4 yaşına geldiğinde sürekli bir kardeş ve kız kardeşimi özledim diye böyle duygusal söylemlerde bulunuyordu ve ağlıyordu dedi. Karadaş çifti kız çocuk hasretini dindirmek için Rize Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. Koruyucu aile olmak isteyen çiftin müracaatı kısa sürede de olumlu sonuçlandı. Selime Karadaş 2020 yılında 4 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu annesi oldu ve şöyle söylüyor mikrofonlarımıza: evimize geldik, anne dedi, sakın beni bırakma. O gün öyle söyleyince 10 günlük deneme sürecimiz vardı. O kelimeyi duyunca eşime dedim ki biz asla bırakamayız kızımızı diyor. Hacı Ali Karadaş da şöyle söylüyor baba, koruyucu aile olmak için kahraman olmaya gerek yok. Sadece çocukların küçük bir sevgiye ihtiyacı var, güvenli bir ortama ihtiyacı var dedim. Ve Artvin'e geçiyoruz şimdi de. Yurtta yaz mevsimi hüküm sürüyor ancak Karadeniz'in zirveleri kışı aratmıyor ve Artvin'in Arhavi ilçesinden bahsediyoruz. 2500 rakımlı Agara yaylasında iş makineleri metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek diğer yaylalara ulaşımı açmak için mücadele ediyor. Bu yıl dağlara düşen kar miktarı il özel idaresi ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Emin Kuru iş makinesi operatörü şöyle söyledi mikrofonlarımıza: 14 yıldır bu kurumda çalışıyorum. 14 yıldır ben böyle bir kar mücadelesi yapmış değilim. Bu sene aşağı yukarı bugün 20. gündür kar mücadelesi içindeyiz diyor. İş makineleri metrelerce yükseklikteki kar yığınını aşmakta da bir hayli zorlanıyor. Yakup Güney, Artvin İl Özel İdaresi personeli şöyle söylüyor: geçen yıla göre gerçekten çok kar var. Çünkü geçen yılda çalışmamızı 6 gün içinde, 7 gün içinde tamamlıyorduk. Bu yıl 3. haftadayız ve henüz daha 10 yayla yolumuz açılmış. Daha 10'u da açılmayı bekliyor diyor. Ekipler bölgede kapalı olan yayla yollarını Temmuz ayında da ulaşıma açmaya devam edecek. Trabzon'dayız şimdi de. Bir yanda müzik, bir yanda kemençe ve horon.

0: sezonu coşkuyla başladı. Trabzon'da yılın ilk yayla şenliklerinden biri geleneksel 3. Zade Yayla Festivali Akşabat'ın Hıdırnebi Yaylası'nda yapıldı. Mehmet 3. 3. Zade Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şöyle söyledi mikrofonlarımıza. Güzel bir heyecan, hava hafif yağmurlu, birazdan açacak zaten, değerli sanatçılarımız sahne alacak birazdan dedi. Liva düzlüğündeki şenlikte kemençe eşliğinde horonlar oynandı, türküler söylendi ve bir baloncu şöyle söyledi. Sanatçıları dinliyorum, aynı zamanda okul harçlığımı çıkarıyorum, balon satıyorum dedi. Ve kadınların bir bölümü şenliğe artık yok olmaya yüz tutmuş yöresel giysilerle katılmayı da tercih etti ve şöyle söylediler. Gelenekleri genelde yaşatmaya çalışıyoruz. Üzerine katkı yaparak birazcık işlemlerimizle, yöresel işlemelerimizle yapıyoruz bunu dedi. Bu yıl 15.si düzenlenen şenliğe katılanlar da gönüllerince eğlendi. Son haberimiz Gümüşhane'den. Etkileyici bir doğa, binbir renkli bitki örtüsü. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Dula yaylasından bahsediyoruz. 2178 rakımlı yaylada geleneksel taş ve ahşap evler doğayla bütünleşiyor. Abdal Musa Zirvesi'nin eteklerindeki bölge hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Yayla sakini şöyle söylüyor. Çiçeklerimiz açtı. Yine her sene olduğu gibi çok güzel bir ortam var. Çok hoşumuza giden bir ortam var. Turizm açısından da güzel bir bakışı var ve çok memnunuz bu durumdan diyor. Başka bir vatandaşımız da rengarenk çiçekleriyle bizi karşıladı ve dupduru akan bir nehir burada bizleri, ruhumuzu dinlendirdi. Gerçekten terapi gibi vakit geçiriyoruz buraya geldiğimiz zaman dedi ve Dula Yaylası sonbahara kadar sürecek, turizm sezonunda binlerce doğa severi ağırlamayı da bekliyor diyelim ve bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna gelelim. Böylelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere Tutuş Bey.
1: Daha çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, haber turu devam ediyor. 10.23 saatimiz. Haber turumuzda şimdi de yayın alanımızdaki illerimizden Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinin öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz. TRT Ordu muhabiri Selim Gürcan Becioğlu arkadaşımız bizlerle birlikte. Selim, hoş geldin, günaydın.
2: Günaydın Tutuş Bey. Sıcak bir haberle girmek istiyorum.
1: Buyur lütfen.
2: Müsaadenizle. Dün itibariyle biz de canlı yayınlarda yapmıştık TRT Haber ekibi olarak. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aya Nikola sahilinde pazar günü Aytekin Ergin 17 yaşında kendisi rip akıntısına kapılarak gözden kaybolmuştu ve ihbarlar yapıldı arkadaşları tarafından ve maalesef bugün acı haberle uyandık. Biz de saat 6.30 itibariyle cansız bedenine sahil güvenlik ekipleri ulaştı. Bu sıcak gelişmeyle gündeme başlamak istedim ben de.
1: Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine de, yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Tabii burada bir uyarı da yapmak lazım galiba. Çünkü rip akıntısı demiştin. Biz de zaman zaman söyleşiler yapıyoruz konuyla ilgili. Hakikaten çok dikkat edilmesi gereken bir durum rip akıntısı. Sizi alıp denizden uzaklara böyle sürükleyebiliyor. Hele de çok iyi yüzme bilmiyorsanız bu maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Burada da öyle bir örnek gördük. Geride kalanlara Allah selamet versin diyelim. Kendisine de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Buyur lütfen.
2: Amin. Ben haberin detaylarını da paylaşmak istiyorum. Sizin de uyarılığınız gerçekten çok doğru. Pazar günü öğle saatinde Ünye ilçesindeki Aya Nikola sahilinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize girmişti. 17 yaşındaki Aytekin Ergin bir süre sonra dalgaların arasında maalesef gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O andan itibaren başlatılan arama çalışmaları gece boyunca belirli aralıklarla devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise yeniden yoğunlaşıldı. Biz de TRT Haber ekibi olarak orada yerimizi almıştık ve şunu gördük. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı'na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri oradaydı. Sahil Güvenlik Komutanlığı oradaydı. Polis dalgıç ekipleri ve gönüllü balıkçı tekneleri de koordineli şekilde denizde tarama faaliyetlerini sürdürdü. Ekipler hem deniz yüzeyini hem de kayalık alanları tek tek kontrol etti. Kayalık alanları da AFAD ekipleri kontrol etti. Dalgaların zaman zaman yükselmesi ise çalışmaları güçleştiren en önemli etkenlerdi. Biri olarak ortaya çıktı. Biz de bir polis dalgıcıyla konuştuk. O 15 santimi dahi göremiyorum dedi denizin altında. Çünkü

Ondan önceki gün yağış vardı Ordu'da ve bu daha da zor hale getirmişti bu arama faaliyetini. Aslında bu olaydan önce de yetkililer peş peşe de uyarıda bulunmuştu. Bunu da söyleyelim. Ordu Valiliği olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmemesi yönündeki açıklama yapmıştı. Özellikle rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntıya karşı dikkatli olunmasını istemişti. Ancak tüm uyarılara rağmen sıcak havanın da etkisiyle çok sayıda kişi serinlemek için sahillere yönelmişti. O gün de öyleydi. Sadece Aytekin Ergin değil, başka vatandaşlarımız da sahildeydi. Uzmanlar ise özellikle dalgalı havalarda birkaç saniye içerisinde kontrolün kaybedildiğini ve güçlü yüzücülerin bile rip akıntısından kurtulmakta zorlanabileceğini ifade ediyor. Bugün sabah 6:30 itibariyle 17 yaşındaki Aytekin Ergin de cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu ve Aytekin Ergin'e de Allah'tan biz de rahmet diliyoruz. Sevenlerine de sabır diliyoruz. Diğer haberimiz yine Giresun'dan geliyor. Yine bir acı haber. Giresun'da feci kaza, bir ölü, dört yaralı. Giresun'un Şebin Karahisarı ilçesinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi ise yaralandı. Giresun'un Şebin Karahisarı ilçesinde meydana gelen kazada kahreden bir haber geldi. Alınan bilgiye göre KÇ'nin idaresindeki 34 GCG 160 plakalı otomobil Asarcık köy mevkisinde yoldan çıkarak kanala düştü. İhbar üzerine bölge 112, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Sİ, Cİ, KÇ ve Nİ yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şebin Karahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nİ yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Onu da Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine de sabırlar diliyoruz. Diğer haberimiz Samsun'dan geliyor. Samsun Spor için çok önemli bir gün. Yarın şehir kırmızı beyaza boyanıyor. Samsun Spor 61 yaşında. Türk futbolunun köklü çınarlarından Samsun Spor 61. kuruluş yıl dönümünü kent genelinde düzenlenecek dev organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor. Türk futbolunun köklü çınarlarından Samsun Spor 61. kuruluş yıl dönümünü kent genelinde düzenlenecek dev organizasyonlarla kutlayacak. Resmi törenlerin yanı sıra taraftar grupların hazırladığı özel etkinliklerle kırmızı beyazlı kulübün yeni yaşı büyük bir coşkuyla karşılanacak. Kutlama programı kapsamında yarın saat 10:30'da Atatürk Anıtı'nda resmi tören gerçekleştirecek. Kulüp yöneticileri, taraftarlar ve davetlilerin katılması da beklenen bu anlamlı törende Samsun Spor'un şanlı 61 yıllık tarihi bir kez daha gururla anılacak. Coşku akşam saatlerinde Şehzadeler Taraftar Grubu'nun organize ettiği dev imza gününe katlanacak. Saat 18:30 ile 21:30 arasında Soğuk Spor tesislerinde düzenlenecek etkinlikte Samsun Spor'un sevilen futbolcuları Celil Yüksel ve Yunus Emre çift taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıtacak. Soğuk Spor tesislerinde program boyunca taraftarları sadece imza günü değil, adeta bir festival atmosferde bekliyor. Bunu da söyleyelim. Çeşitli etkinlikler, ikramlar ve dinamik DJ performansıyla eğlence tavan yaparken görsel şölenlerin ilk kıvılcımları da burada çakılacak. Kutlamaların zirve noktası ise saat 20:55'te olacak. Bunu da hatırlatalım vatandaşlarımıza. Atakum Kurupelit Yat Limanı olacak ve Karadeniz'i aydınlatacak havai fişek ve meşale gösteriyle Samsun Spor'un 61. kuruluş yıl dönümü gökyüzüne yazılacak. Kırmızı beyazlı sevdalılar dev buluşmada yeni sezon öncesinde tüm Türkiye'de dosta güven, düşmana korku salacak bir birlik ve beraberlik mesajı verecek. Yeni Samsun Spor'da buradan kutlayalım 61. yılını. Sinop'ta da yaz okulları açılıyor. Sinop'ta yaz spor okulları çocukların spor eğitimi alması için açıldı. Vali Özarslan sporun önemine değindi. Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yaza hareketli giriyoruz mottosuyla hayata geçirilen yaz spor okulları açıldı. Kentte çeşitli branşlarda çocuklara spor eğitim verilmesini amaçlayan programın açılışı 85. yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan törende yaptığı konuşmada çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarının hedeflendiğini söyledi. Sporun çocukların sosyalleşmesine de önemli katkı sağladığını belirten Özarslan, eskiden çocuklar mahallelerde, sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayarak büyüyorlardı. Günümüzde bu ortamlar büyük ölçüde değişti. Artık çocuklarımızın güvenli ortamlarda spor yapabilecekleri tesislerimiz, salonlarımız ve uzman antrenörlerimiz var. Spor çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesine hem de sosyalleşmesine önemli katkı sağlıyor, dedi. Özarslan

0: çocukların takım ruhunu paylaşmayı ve arkadaşlığı öğrenmeleri açısından bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığını kaydetti. Konuşmanın ardından sporcular tarafından boks, jimnastik, güreş, handbol, judo, masa tenisi ve tekvando gösterileri sunuldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Tutuş Bey.
1: Selim, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi'nin Yükseköğretim Kurulu desteğiyle sürdürdüğü Bilim Kafe söyleşileri toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Güncel ve toplumsal konuları bilimsel bakış açısıyla halkla buluşturan Bilim Kafe etkinliklerinin amacı üzerine konuşacağız bu dakikalarda. Konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mürsel Kan. Sayın Kan, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Sayın Tutuş Bey. Merhabalar diliyorum. Trabzon Radyo stüdyolarına ve dinleyicilerinize Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi'nden sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kan. Bilim Kafe'yi konuşacağız dedik bugün. Bilim Kafe ne zaman kuruldu? Amacı neydi? Kuruluş amacı neler söylersiniz Bilim Kafe ile ilgili olarak?
9: Evet, Bilim Kafe ve aslında Bilim İletişim Ofislerinin kurulmasıyla birlikte aktif oldu. Biraz yeni bir uygulama Türkiye'de. Buna ODTÜ'nün öncülüğünü

0: Açtık.
1: Evet,
0: Bu
1: yani
0: iki yıl
1: Bilim
0: önceden
1: Kafe isimli
0: bahsediyorum.
1: bir ofis mi açıldı üniversite içerisinde?
0: Bilim iletişim ofisi olarak
1: Evet,
0: açıldı
1: Bilim
0: ama
1: İletişimi
0: bu
1: Ofisi olarak açıldı.
0: bilim kafe etkinlikleri bu bilim iletişim ofisinin bir alt neden diyelim halka ulaşma alanlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Önemli basamaklarından bir tanesi.
1: Yani aslında birçok çalışma var ya da
0: Var.
1: olacak Bilim İletişimi Ofisi içerisinde. Bilim Kafe onlardan birisi. Peki Bilim
0: Onlardan
1: Kafe
0: bir tanesi.
1: gerçekten bir mekanda bir kafeyi mi anlatıyor bize, yoksa o yapılan etkinliklerin tümüne verilen genel bir isim midir?
0: Bilim kafe aslında bir etkinlikler dizisi. Bir mekanı yok. Bunu
1: Evet, yani
0: Türkiye'de
1: her yer her
0: söyleyebilirim.
1: an Bilim Kafe
0: Her
1: olabilir
0: an
1: mi?
0: bilim kafe olabilir. Yani burada bilim insanlarını halka doğrudan cübbesiz, protokolsüz buluşturmak buradaki amacımız. Bizler yani bu konuda çok şanslıyız. Çünkü 51 yıllık bir üniversitenin personeliyiz, akademisyenleriyiz. Çok geniş birikimli bir bilim insanı havuzumuz var. Bu bize çok büyük fayda sağlıyor. Bu süreç içinde diyelim.
1: Evet.
0: Hocalarımız sahaya iniyor. Kafelerde,
1: Nasıl
0: kıraathanelerde.
1: uygulanıyor, planlanıyor bu etkinlikler? Mesela biraz bu etkinliklerden örnek verecek
0: Tabii ki.
1: olursanız neler olur?
0: Dediğim gibi kafelerde, kıraathanelerde, köy meydanlarında hatta sahilde vatandaşlarımızla çay içip sohbet ederek bilimi konuşuyoruz. O konuları konuşuyoruz. Halkımız soruyor. Hocalarımız yanıtlıyor. Burada örneğin konuşma kısmını böyle insanları rahat kan diyelim ağdalı konuşma üslubundan tamamen uzak 15-20 dakikalık bir sunu yapıyor hocalarımız konuyla ilgili hangi konuyla oluyorsa. Daha sonra bunu soru cevap şeklinde daha da açarak bir sohbet
1: Evet.
0: havasında 1-2 saati bulan çoğunlukla 2 saat bazen öyle konular konu açıyor ki daha da uzun olabiliyor. Örnek verecek olursam geçtiğimiz dönemlerde ne yaptık? Burada örneğin Çarşamba ilçesinin Kurt Ahmet diye bir köyü var. Tamamen fındıkçılıkla geçiniyor buradaki insanlar. Kivi yetiştiriyor. Fındık, ama en büyük dertleri kahverengi kokarca böceği. Verim oldukça düşürüyor. Biz de Ziraat Fakültesi hocalarımızla o köye gittik. Bir kullanılmayan bir ilkokulun bahçesine kendimize mekan edindik. Köylü vatandaşlarımızı, kadın, erkek, çocuk, herkesi oraya davet ettik. Küçük bir konser verdik. Ardından kokarca böceğiyle nasıl mücadele edeceklerini, bilimsel yöntemlere nasıl baş edeceklerini
1: Evet.
0: anlattık. Ziraat Fakültemizin yaklaşık 300 bin böceklik bir müzesi var. Böcek müzesi diyelim. Bunun 3 bin adedini biz oraya götürdük. Orada sergiledik. Alanda buluşturduk bu etkinlikte. Çok da örnek bir etkinlik oldu. Hala YouTube'da paylaşılıyor bazı
1: Evet, yani sosyal medya
0: Hı.
1: hesaplarında da var bu paylaşımlar.
0: Tabii.
1: Hangi isimle takip edebiliriz sizi orada?
0: OMÜ Bilim Kafe etkinliği olarak
1: OMÜ Bilim
0: yani,
1: Kafe yazdığımız zaman
0: kafe ya da
1: çıkacak.
0: 19 Mayıs
1: Evet.
0: Üniversitesi diye girdiğiniz YouTube'da yine orada bizim etkinliklerimiz orada yer alıyor. Buralarda dediğim gibi kokarca böceğini anlattık. Ama bir başka yerde geçen sene susuzluk büyük bir sorunu biliyorsunuz. Kuru Felit Yat Limanı. Samsun'u bilir misiniz bilmiyorum. Dinleyicilerinizden de bilen bilir.
1: Az
0: Atatürk
1: çok diyelim
0: sahili.
1: yani
0: Aha.
1: Trabzon kadar değil tabii ki. Evet.
0: Evet. Kuru Felit Yat Limanı vardır ve Atakum sahili de Samsun'un böyle turistik bölgesidir özellikle.
1: Evet.
0: Biz burada, bu arada bizim kafeyi yaparken bir saat tamamı hedef kitlenin neredeyse hangi saatte yoğunsa biz o saati seçiyoruz. Örneğin Yat Limanı'ndaki bir
1: Evet.
0: etkinlik yaptık. Susuzlukla ilgili. Susuzluğu anlattık. İklim değişikliğini anlattık. İnsanların neler yapması gerektiğini anlattı
1: Yani
0: hocalarımız.
1: bilim etkinliklerinin yapıldığı yere göre konusu da değişiyor aslında.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Evet.
0: Sürekli değişiyor. Örneğin suyumuz tükeniyor, bilim ne diyor başlığını attık. Sonra aynı etkinliğin içine boğulma vakalarına karşı ki Karadeniz sahillerini biliyorsunuz büyük bir derdi. Boğulma vakaları ilk yardım nasıl yapılır? Rif aksiyonundan nasıl kurtulunur? Bunları uygulamalı olarak
1: Evet,
0: deniz
1: bugün
0: polisiyle
1: hatta bununla ilgili de bir haberimiz vardı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Güncel bir konu, rip akıntısı dediniz.
0: Tabii.
1: Bununla ilgili
0: Evet.
1: de bilgiler veriliyor
0: Evet.
1: orada. Şu anda Yine önümüzde bir planlama var mı bilim kafe etkinlikleri?

0: ile ilgili?
1: Var. Yakın zamanda, şu an daha doğrusu yapıyoruz, başladık bunlarla ilgili. Örneğin ilgi çekici olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Sizin programınızda da konu olabilir. 6
0: Neden
1: Temmuz
0: olmasın? Buyurun.
1: Dünya Zoonoz Günü. Bu vesileyle sahilde köpekleriyle vatandaşlarımızı bekleyeceğiz bizim kafeye.
0: Dünya, orayı tam duyamadık efendim.
1: Zoonoz Günü.
0: Zoonoz hastalık.
1: Zoonoz Günü diye
0: Evet,
1: geçiyor.
0: zoonoz
1: Evet,
0: hastalıklardan
1: hayvandan
0: bahsediyoruz yani,
1: insanlara,
0: değil mi?
1: insan
0: Zoonoz
1: evet.
0: derken.
1: Aha.
0: Evet.
1: Zoonoz, hayvan zoondan bahsediyoruz. Sahiplerini bir araya getireceğiz, bu köpekleri de alıp gelecekler. Biz bunlara insanlarımıza, vatandaşlarımıza, hayvanlar
0: Böyle bir
1: insanlara,
0: köpek
1: insan
0: cinsi mi var efendim?
1: yok hocam, şey değil. Zoonoz Günü,
0: Yani
1: Dünya Zoonoz
0: zoonoz
1: Günü.
0: hastalıktan mı bahsediyoruz? Hani o kelimeyi duyabilirsek yapımcımız için
1: Zoonoz,
0: daha uygun olacak. O yüzden
1: hayır.
0: soruyoruz defaatle.
1: Şöyle, Zoonoz Günü dünyada nasıl diyelim, kuduz, brüseller,
0: Evet, yani zoonoz
1: bağırsak ateşi gibi.
0: hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalık. Ben de hani onu acaba o mu diye ısrarla soruyorum. Onun olduğu tekrar anlaşıldı. Tamam.
1: Doğru.
0: Evet,
1: Yanlış
0: bilgiyi
1: yaptım.
0: aldık. Yapımcımıza ulaştırdık hemen. Cebe attı, inşallah önümüzdeki haftalarda alacağız.
1: Konuğu da ben buradan sağlayabilirim
0: Hemen. Mükemmel olur. Harikasınız vallahi.
1: Yaklaşık 200 hastalık geçiyor birbirine, insanların, hayvandan insana.
0: Kesinlikle.
1: Yani çok önemli
0: Hayvanlarını
1: bunlar.
0: alacak herkes sahilde bir yürüyüşe.
1: Evet, gelecekler. Tabii kedi istemiyoruz köpek varken. Bu konuda
0: Kavga çıkmasın, değil mi?
1: evet, kavga çıkmasın. Veteriner Fakültesi'nin hocalarımız burada bilgiler sunacaklar. Bunun ötesinde bu yıl yoğun olarak bir geleceğin meslekleri konusunu ele alıyoruz. Yine YÖK'ün bize özellikle tüm üniversitelerden rica ettiği bir konu. Geleceğin mesleklerini gençlere anlatın, sokağa inin dedi ve biz de bu kapsamda geçen hafta başladık tanıtmaya, anlatmaya geleceğin mesleklerini, bugünün mesleklerini. Çünkü birçok meslek dönüşüyor
0: Kesinlikle.
1: günümüzde.
0: Şimdi yapay zekanın da artık
1: Evet, o
0: herkes
1: da
0: tarafından
1: hayatımızda geçiyor.
0: kullanılmaya başlandığı bugünlerde mesleklerin de dönüşümüne şahit oluyoruz. Ve bununla ilgili de çok soru var gerçekten. Yani bu noktada güncel konular taleplere göre mi belirleniyor yoksa siz mi belirliyorsunuz? Konuları, sorunları belirleme yöntemi nedir?
1: Sorunları şöyle belirliyoruz. Biz senin konu biliyorsunuz, vatandaşlarımız tartışıyor, sosyal medyada tartışıyor, sokakta
0: Evet.
1: tartışıyor. Bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Fakültelerle biz bunu konuşuyoruz yıl boyunca. Çeşitli konferanslarla konuşuyoruz. Dolayısıyla doğrudan vatandaşa ulaşacak konuları seçiyoruz. Doğrudan vatandaşın hayatını etkileyen, hayatın içinde yer alan konuları özellikle seçiyoruz.
0: Orada sorulan
1: Tabii.
0: sorulardan da zaten konunun güncelliği belli oluyordur herhalde. Vatandaşlarımız sık sık o etkinlikler esnasında soru soruyor mu?
1: Evet, soruyorlar. Önce biraz çekingen
0: Evet.
1: davranıyorlar ama çünkü böyle bilim adamıyla karşı karşıya ya da bilim insanıyla karşı karşıya geldiklerinde böyle bir ufak çekingenlik oluyor başta. Ama biz hocalarımızı konuşurken de vatandaşa çok kolaylıkla ulaşabilen, iletişimi güçlü kişilerle çalışıyoruz bu anlamda. O nedenle pek bir sorunumuz olmuyor vatandaş ulaşımı konusunda.
0: Evet.
1: Örneğin ilk yardımla ilgili sahilde yaptığımız etkinlikte önce bir çekingen davrandılar ama devamında süre yetmedi bize. Gece artık neredeyse gece yarısını bulacaktık.
0: Ne kadar sürüyor bir etkinlik?
1: Yani normal bir planlamamız 1,5 saat civarında en fazla. Ama dediğimiz gibi oradaki etkinliğin vatandaşın katılımına bağlı olarak biraz daha uzatabiliyoruz bu konuları. Hani bir sınırımız yok. Başlıyoruz ama bitişi vatandaş belirliyor.
0: Evet. Başka şehirlere de gidiyor musunuz? Sadece Samsun içerisinde yapılan etkinlikler mi
1: Örneğin
0: bunlar?
1: Aksanoz, Balı ve ailelerin
0: Evet.
1: neler yapması gerektiği ile ilgili bir planımız var. Bununla ilgili Yakakent'e gitmeyi planlıyoruz. İlçelere gidiyoruz, daha doğrusu Samsun'a. Önce oralardayız. Tabii şeyle sınırlı değiliz, bahsettiğimiz alanlarla ilgili. Sadece bu açık alanlarda buluşmuyoruz vatandaşlarımıza. Örneğin biz Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir işbirliği yaparak Kavak Çocuk Cezaevine gittik. Burada suça sürüklenen çocuklarımızla buluştuk. Burada Profesör Doktor Koray Vekiloğlu hocamız hem oradaki çocuklara dokundu hem de cezaevi personeline ergen psikolojisi ve doğru iletişim üzerine çok

0: bilgiler paylaştım. Hani bunlar çok özel projeler aslında.
1: Kesinlikle.
0: Değerli hizmetler, öyle söyleyelim.
1: Yani halka dokunan projeler aslında teoride kalmıyor. Böylelikle konuşulanlar aslında pratikte de görülüyor,
0: Evet.
1: inceleniyor, deneniyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bu arada süremizin de sonuna gelmişiz. Sayın Kaan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için
0: Ben
1: efendim.
0: teşekkür ederim tüm ekibinize ve sizlere, Elif ve hanıma da çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: Sağ
1: bizden.
0: olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Bir
0: Sağ olun.
1: sonraki etkinliğinizde de başarılar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ederim. İyi
1: Görüşmek
0: yayınlar.
1: dileğiyle.
0: Sağ olun. İyi günler.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu Merkez 90.4, 99.9, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 99.9.
4: TRT Trabzon Radyosu.
1: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Eureka Afetlere Dayanıklılık, Müdahale ve İyileştirme Ulusal Çağrısı kapsamında Giresun Üniversitesi'nin de yer aldığı uluslararası konsorsiyum tarafından hazırlanan Doğal Afetlerin Anlaşılması için Mekansal Analiz Haritalama Simülasyonu adlı uluslararası ARGE projesi çalışmaları devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Proje doğrultusunda İngiltere'nin Liverpool şehriyle Samsun'un Terme, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde yağış süreçleri takip edilerek akarsularda oluşabilecek akış riskleri ortaya konuluyor. Türkiye'den projeye dahil tek üniversite Giresun Üniversitesi. Biz de şimdi aynı zamanda projenin Türkiye Koordinatörü Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Enes Yıldırım'la söyleşeceğiz. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür bizden efendim. Sayın Yıldırım, tabii öncelikle tebrik ediyoruz. Böyle bir projede Giresun Üniversitesi yer aldı, yer almayı başardı. Tabii birçok üniversite var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi de belki bunlardan birisi olabilirdi. Çünkü Samsun ilçelerindeki yağış süreçleri takip edilecek. Neler söylersiniz önce bu projenin Giresun Üniversitesi'ne gelme hikayesiyle ilgili olarak? Buyurunuz efendim.
5: Tabii. Benim alanım hidrolik kürsüsünde, Giresun Üniversitesi içerisinde. Uzmanlık alanım daha çok taşkınların şehirlere olan etkileri, tarımsal arazilere olan etkileri üzerindeydi. Ve Türkiye gelişim yaklaşık 1,5 sene oldu. Benim de bu gelişimin öncesinde bu proje duyurusunu duyunca dedim ki buraya gelişim güzel bir başlangıcı olabilir. Ve bu Eureka kapsamındaki uzmanların bir araya geldiği havuzda biz gerekli görüşmeleri yaptık. İngiltere'deki bir grupla anlaştık. Yine aynı zamanda Ankara'da da bir özel şirkete beraber bir araya gelip konsorsiyum oluşturduk.
1: Evet.
5: Bu proje kapsamında da taşkının bir bölgeye etkisinde bir karar vericinin nasıl faydalanabileceği bir altyapı olabilir. Bunun üzerine biraz çalışmalar yaptık. Benim daha öncesinde yurt dışında da benzer çalışmalar olduğu için özellikle Türkiye özel nasıl bir şey geliştirebiliriz. Aynı zamanda İngiltere'deki çalıştığımız kurumlardan, şirketlerden de faydalanarak oradaki bazı bilgiyi bize aktarmak, bizdeki bazı bilgiyi de onlara aktarmak üzerine bir planla yola çıktık.
1: Yani bir bilgi alışverişi de bu proje içerisinde söz konusu olacak.
5: Tabii, kesinlikle.
1: Evet.
5: Çünkü onlar da kendi alanında uzman. Taşkın dolaylı etkileri üzerine, biz her ne kadar doğrudan etkileri üzerine daha çok yoğunlaşmış olsak da dolaylı etkileri de önemli. Sonuçta ekonomik kayıplar yani hemen sarılan bir yara değil sonuçta.
1: Evet, şimdi doğal afetlerin anlaşılması için mekansal analiz haritalama simülasyonu dedik. Evet. Uluslararası ARGE projesi ve tabii bir çatı projenin, bir çağrının altı

0: altında yer alan ve konsorsiyum tarafından hazırlanan demiştik. Bu hazırlık aşamasında da Giresun Üniversitesi yer aldı mı? Siz yer almış mıydınız bu hazırlık
1: Tabii ki.
0: kısmında?
1: Hatta daha da giriş yapabilirsek,
0: Evet, buyurun lütfen.
1: 2024 Ağustos ayında ben Giresun Üniversitesi'ne atamam yapıldı. Daha öncesinde ben Milli Eğitim Bursiyeri olarak yurt dışında, Amerika'da 2014-2024 yılları arasında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmalarını tamamladım. Rektör yardımcımız Sayın Hüseyin Hocamız, Hüseyin Şahin Hocamız böyle bir proje çağrısından bahsetti ve ben de bunu kendime bir görev edinerek proje havuzundaki farklı firmalarla iletişime geçtim. Bunların arasında Fransa'da vardı, Belçika, Almanya gibi farklı ülkelerde farklı şirketler vardı. İngiltere'deki ekiple anlaştık. Tabii bu
0: Evet.
1: sanayi projesi olduğu için ve bir şirketin dahil olması gerektiği sonucunda Ankara'daki bir şirketle de anlaşınca aslında konsorsiyumu bir araya getiren ekibin başında olmuş olduk üniversite olarak.
0: Evet. Şimdi seçilen yerler Samsun'un Terme, Çarşamba ve Bafra ilçeleri. Özellikle buraların seçilme sebebi nedir?
1: Şimdi her ne kadar yani tüm Karadeniz bölgesinin bu
0: Evet.
1: sıkıntılara muzdarip olsa da benim biraz da aşina olduğum bölge Samsun bölgesiydi. Aslında Trabzon Çaykaralıyım. Fakat Samsun'da ilkokul, lise vesaire orada geçirdiğim için
0: Daha aşina olduğunuz
1: bölgeyle
0: yerler
1: daha
0: o
1: aşina olduğum
0: tarafta.
1: bölge,
0: Evet.
1: coğrafyasını bildiğim bölgeler olduğu için burayı seçmek istedik. Onlar da İngiltere'deki grupta Liverpool'da böyle bir çalışmanın ihtiyaç olduğundan bahsettiler ve bu şekilde pilot bölgelerimizi netleştirmiş olduk.
0: Evet. Peki proje ne anlatıyor bize tam olarak? Evet, biraz ismi
1: Tabii.
0: aslında amacını anlatıyor ama nasıl bir çalışma gerçekleştirilecek bu proje içerisinde detaylarını verebilir misiniz?
1: Tabii. Bizim buradaki odak noktamız belirli bir miktar yağışın ne kadar bir taşkına sebep olacağına dair çeşitli senaryolar hazırlamak.
0: Evet.
1: Bu senaryolarla beraber atıyorum bir 15 santimetre yağış yağdığında su ne kadar yükselecek? Su yükseldiğinde hangi binalar ne kadar binayı etkileyecek? Bu binaların yaklaşık olarak sayısal ne kadar bir zarar yani TL anlamda ne kadar bir zarara uğrayacak? Bu zarara uğrayacak bölgelerin önceliklendirmesiyle alakalı.
0: Böyle bir çalışma. Peki daha önce yapılmış mıydı böyle bir çalışma?
1: Türkiye üzerinde biraz lokal bölgelerde yapıldı ama bu geniş ölçekte açıkçası bu çalışmalar yürütülmedi.
0: Avrupa'da sıkça yürütülen çalışmalar mı bunlar? Sayın
1: Avrupa'da da
0: Yıldırım.
1: aslında yeni finiz denen çalışmalardan. Hatta bu alanda biraz daha öncü söyleyebileceğimiz benim de çalıştığım laboratuvar University of
0: Evet.
1: Iowa'da ki çalışmalar çok, Amerika'da çok daha öncü olarak giden, önde giden çalışmalardan. Ben de bu ekibin içerisinde yer aldığım için oradaki bilgiyi ben Türkiye'ye taşımak açısından bunu bir imkan olarak gördüm. Ki yani sonuçta milletimizin, devletimizin sağladığı bu burs imkanıyla beraber gittiğim için bu bilginin bir şekilde faydalı olarak ülkemize geri dönmesi hedefiyle
0: Kesinlikle.
1: böyle bir yola çıkmış
0: Evet.
1: olduk.
0: Peki bilgisayarlı sistemler mi kullanılıyor bu analiz esnasında? Artık yapay zeka araçları da var. Bunlardan da istifade ediyor musunuz? Bu taşkınların durumunu tahlil etmek ve bunların yol açacağı hasarları tespit edebilmek için.
1: Tabii bizim yaptığımız aslında altyapı statik haritalardan ziyade dinamik bir web haritaları gibi. Bugün günümüzde insanlar nasıl Yandex Maps ya
0: Evet.
1: da Google Maps gibi haritaları girip oradan bir adres sorgulama ya da yol tarifi alır gibi. Biz de aslında bir nevi çalıştığımız bölgelerdeki sonuçları bir harita altyapısı üzerinden insanların erişebileceği bir hale getirip farklı seviyelerde yani kişiler burada büyük hidrolojik bilgiler bilmek zorunda kalmadan sadece birkaç klikle beraber kendilerinin dairelerinin ya da şehirlerinin ne kadar zararda olabileceği, potansiyel bir taşkın haline ne kadar sıkıntıda olabileceği, en önemli riskli bölgeler nereler, bunları görebileceği bir altyapı.
0: Bir altyapı. Şimdi bölgemizde tam bir afet bölgesi. Sel her sene neredeyse yaşanıyor Karadeniz bölgesinde. Bu sel hasarlarının önüne geçmek için de bu çalışmalar kullanılabilir mi?
1: Tabii kesinlikle. Bu zarar azaltmayla alakalı önce zarar bilmemiz lazım. Nasıl bir
0: Evet.
1: hastanın tedavisi için önce hastalığın tanısı konması gerektiği gibi Afette de aynı şekilde önce zararın hangi bölgelerde daha çok olabileceğini belirlememiz gerekiyor. Ardından bunu bildikten sonra bu zararı nasıl azaltabiliriz gibi çalışmalar, buna kar zarar analizleri deniyor. Kar zarar analizleri yürütülerek bölgedeki binaların ya da ticari faaliyetin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için nasıl bir yapısal önlem alınması gerekebilir. Bununla alakalı aslında yaptığımız çalışmalar bir atlık, önemli bir atlık sağlamış olur.
0: Evet. Peki
1: Nitekim bizim bir sonraki hedefimiz de buraya doğru ilerlemek.
0: buraya doğru
1: Yani
0: ilerlemek. Şu anda proje ne aşamada?
1: şu an ilk yılını doldurmak üzereyiz projemizde. Sel modelleme çalışmalarını tamamladık. Bu Çarşamba, Terme ve Bafra ilçeleri için. Aynı zamanda Liverpool'da da şu an çalışmalarımız devam ediyor. Onların kendi modellerle beraber biz kendi modellerimizi kıyaslama durumu söz konusu.
0: Evet.
1: Artık ikinci, üçüncü analizlere doğru yani şehirler olan etkilerinin sayısallaşması üzerine çıktılarımızı üretmeye başladık. Ve 6 ay sonrasında da bu çıktılarımızın bir web platformu üzerinde sunacak şekilde hazır hale getirmeyi hedefliyoruz.
0: Evet. Olası bir sel durumunda peki bu bölgelerde hasarın boyutu ölçüldü mü tam olarak?
1: Evet, yaklaşık bazı tahminlerimiz var.
0: Evet. Nedir
1: Tabii
0: son durum?
1: bunu
0: Son bilgileri de sizden rica edelim. Biraz sürprizi kaçıracağız ama proje için.
1: Tabii
0: Evet.
1: aslında çok ciddi ölçekte biz özellikle Terme üzerinde bir hesaplama yaptık. Fakat şu an mevcut yapısal düzenlemeler de var. Sahayı yakından da takip ediyoruz. Zararın azaltılmasına yönelik ve biz aynı zamanda senaryolarımızı da güncelliyoruz. Çünkü mevcut kanal genişletildiği zaman bu sefer taşkın riski de azaltılmış
0: Evet.
1: oluyor. Kesin bir rakam vermek biraz zor tabii şey olarak. Çünkü taşkının doğrudan etkisinin yanında bir de dolaylı etkilerin de sayısallaşması gerekiyor. Ama yuvarlak bir hesap olarak söyleyecek olursak mesela Terme üzerinde biz 200 yılda bir olabilecek bir taşkının yaklaşık Euro cinsinden ben bunu söyleme şey olacak. Yani 55 milyon euro gibi bir hasara sebep olması
0: Tekabül edebilir.
1: söz
0: Can
1: konusu.
0: kayıpları da hesaplanıyor mu bu çalışma içerisinde?
1: Can kayıpları da yine doğrudan analizlerimiz içerisinde olacak
0: Evet.
1: ama henüz onlarla alakalı bir çıktı almadık. Yine öbür yandan hani daha sık gözlemlenecek bir taşkının yani 25 yılda bir gözlemlenecek bir taşkının yıllık 2 milyon euro civarında 2,02 olarak biz bulmuştuk.
0: Evet.
1: Milyon euro civarında biz zarara
0: Bir
1: sebep
0: zarara yol
1: olduğumuzu
0: açabilir.
1: hesapladık.
0: Şu anda
1: Evet.
0: hesaplamalara göre. Sayın Yıldırım çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Çalışmada
1: teşekkür ederim.
0: kolaylıklar, başarılar diliyoruz size.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Süremizin
1: İnşallah
0: sonuna
1: faydalı olur.
0: geldik.
1: Faydalı olacak.
0: Efendim çok güzel çalışmalar. İnşallah bu çalışma iyi bir şekilde sonuçlanır. Çalışmada tekrar kolaylıklar dileyelim size. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Spor.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada spor başlıkları var ve bu başlıklarla birlikte de bugünkü bölge gündemini noktalayacağız. Yeşilay Ümitler Türkiye Şampiyonası'na Trabzonlu sporcular damga vurdu. Alınmadık madalya bırakmadılar. 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilen Yeşilay Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Trabzonlu sporcular elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada Trabzonlu sporcular sergiledikleri üstün performansla önemli dereceler elde etti. Sporculardan 42 kilogramda Hamdi Ali Otabaşı, 44 kilogramda Yağmur Ayza Usta, 65 kilogramda Burak Demirak'ın Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu demiş gazete başlığında sevgili dinleyicilerimiz. Spor başlıklarıyla devam ediyoruz bu dakikalarda. Fırtınadan Pepe sürprizi başlığı var. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden. Bordo Mavililer bir dönem formasını giyen yıldız oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Fırtınadan Pepe sürprizi. Trabzonspor'un transfer çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Nicolas Pepe'nin yeniden gündeme geldiği iddia edildi. Bordo Mavili ekibin sağ kanat takviyesi için 31 yaşındaki futbolcunun durumunu değerlendirdiği belirtildi. Daha önce Trabzonspor forması giyen Pepe'nin sakatlık problemlerini geride bıraktığı ve İspanya'da düzenli forma şansı bulduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun performansı yeniden transfer listesine alınmasında etkili oldu. Pepe geride kalan sezon Villarreal formasıyla 8 gol ve 10 asistlik katkıyla tamamladı. İspanyol ekibindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun güncel piyasa değeri

0: gelirlerinin yaklaşık 6 milyon avro seviyesinde olduğu aktarıldı. Milli oyuncu için yeni bir teklif var. Oğuz ısrarı. Trabzonspor geçen sezonda transfer etmek için yoğun mesai harcadığı milli oyuncu Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor demiş. Taka gazetesinden bir haber başlığını da aktardık sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor'dan Dominguez atağı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği rapor doğrultusunda hareket eden Bordo Mavililer için İtalya basınından flaş bir iddia geldi demiş gazete. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bir bölge gündemini daha noktalıyoruz. Hayatın İçinden programıyla az sonra yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir de bana sor o unutulmaz şarkıyı ki müziği Melih Kibar'a, sözleri Çiğdem Talü'ye ait. Bir de bana sor dedi sevgili dinleyicilerimiz Emre Altuğ. Ve hayatın içinden yolculuğumuz başladı. Aramıza hoş geldiniz. TRT Trabzon Radyosu'nda Elif Sefer Bey hazırladı sizler için Hayatın İçinden programını. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 13'e dek devam edecek. Yine hayatın içinden hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz programımız boyunca. Birbirinden güzel şarkı ve türküler eşliğinde. Ümit Besen'i dinliyoruz şimdi de. Okul yolunda diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü beraberliğimiz boyunca hangi konuları işleyeceğiz, kimlerle söyleşeceğiz? Şöyle kısa bir hatırlatma yapayım sizlere. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ndeyiz. Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Koruyucu Aile Biriminde görevli öğretmen Gülşah Şener konuğumuz olacak ve bir değerli koruyucu ailemiz Aygül ve Erdem Aker çifti de stüdyomuzda yerini alacak. Koruyucu aile kavramını şöyle biraz açalım istiyoruz. Hizmet modeli üzerine de ayrıntılı bilgiler almaya çalışacağız sizler için. Çay Bahçesi köşemizin konuğu bugün sevgili dinleyicilerimiz Çaykur Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Atilla Polat olacak. Sayın Polat'la çay çeşitlerini konuşacağız. Siyah çayından yeşil çayına, oolonguna, beyaz çayına varıncaya kadar üretimin nasıl gerçekleştirildiğini bizlerle paylaşacak. Bu alanda yapılan iyileştirme çalışmaları, ıslah çalışmaları da var. Tohum ıslahı çalışmaları da var. Ayrıntılı bilgileri bizlerle buluşturacak. Özellikle enstitümüzü de daha yakından tanımış olacağız. Yazın gelmesiyle birlikte güneşin zararlı ışınları ve artan parlaklık göz sağlığımız için riskli sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca çeşitli çevresel faktörler de ne yazık ki bu süreci hızlandırabiliyor. Neler yapılabilir göz sağlığımızı korumak adına bu dönemde yaz mevsiminde? Göz hastalıkları uzmanı Doktor Gülseren Kola stüdyomuzda olacak ilerleyen dakikalarda. Nilüfer'i dinliyoruz şimdi de.

0: Saatimiz 11.15. Romantik şarkıların şarkıcısı İlhan İrem arşivimizden sesleniyor şimdi de. Konuşamıyorum diyoruz.
1: Azlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Güncel.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, Koruyucu Aile Günü'ndeyiz ve bu özel günde bir değerli uzmanımız ve ailemiz, koruyucu ailemiz bizlerle birlikte. İkinci bölümünde ailemizle tanıştıracağım sizleri. İlk bölümde Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli öğretmen Gülşah Şener'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Şener.
4: Hoş buldum.
3: Evet, güzel ve özel bir gün.
4: Evet.
3: Bugün Koruyucu Aile Günü'nün anlamını, önemini şöyle sizden dinleyerek başlamak isteriz beraberliğimize. Ne dersiniz?
4: Tabii ki de. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Bakanlığımızın koruyucu ailelerimize sunduğu, koruyucu ailelerimizin bir arada toplandığı bir organizasyon eşliğinde bir etkinlikle kutladığımız bir gündür. Bu günümüze koruyucu ailelerimizi çağırıyoruz, çocuklarımızı çağırıyoruz. Aynı şekilde organizasyon, etkinlikler vesaire düzenliyoruz. Evet. Böyle güzel, hepsini bir arada olduğu, güzel vakit geçirdiği, eğlendiği bir günümüz bu şekilde.
3: Çocukların tabii yüreğine dokunuyoruz.
4: Tabii,
3: bu
4: tabii.
3: Özel günde herhalde hepimiz için çok anlamlı olsa gerek. Hayatlarını değiştiriyoruz, hayatlarının
4: evet.
3: Akışını değiştiriyoruz galiba.
4: Onlar için ne kadar önemli olduğunu, işte çocuklarımız için ailelerin ne kadar değerli olduğunu, bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu, hem kendileri de birbirleriyle görüşerek, tanışarak, sohbet ederek bunu anlayabiliyorlar. Hem de bizler de onların iyi ki var olduklarını onlara söylemiş oluyoruz, yani dile getirmiş oluyoruz.
3: Biz taşla birkaç kuş birden vuruyoruz galiba
4: evet,
3: bu
4: evet.
3: Özel günde. Bakanlığımızın, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü koruyucu aile hizmetini bir tanıyalım isterseniz. Nasıl işliyor mekanizma?
4: Tabii ki de şöyle, koruyucu aile hizmeti bakanlığımızın vatandaşlarımıza, Türkiye vatandaşı olan herkese sunduğu bir hizmettir. Bu hizmetten 25-65 yaş arasındaki vatandaşlarımızın tümü yapabilir, koruyucu aile olabilirler. Bu hizmeti sağlayabilmek için 25-65 yaş arasında olmak, Türk vatandaşı olmak, belli bir gelirinizin olması ve tabii ki de gönülden istemekle olabilecek bir şey. Bu hizmette eğer yapabiliyorsa, yani bu sorumlulukları alabilecek bir ailemiz olduğu zaman geliyorlar, bizlere başvuru yapabiliyorlar. Başvurularını değerlendiriyoruz. Daha sonrasında onların evlerini ziyaret ediyoruz. İşte durumlarını, tabii ki de bu durum içerisinde sağlık raporları gibi belgeler de istiyoruz. Sadece ailelere yüzeysel değerlendirmeler yapmıyoruz. Çünkü bir çocuğumuz kuruma alındığı zaman onun sahip olacağı aile de, daha sonrasındaki aile de bizler için çok değerli. Onlardan sağlık raporları istiyoruz. İşte gerekli işte psikiyatridir, ortopedir, enfeksiyondur vesaire. Tabii bulaşıcı hastalıklardır. Herhangi bir durum olmasın. Yuvadaki çocuklarımız tekrardan bir problem yaşamamaları adına her türlü belgeyi ailelerimizden istiyoruz. Daha sonrasında onlar da getiriyorlar. Bizler de dediğim gibi izlemelerini, değerlendirmelerini yapıyoruz. Eğer uygunsa ailelerimiz için de uygun bir çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştiriyoruz.
3: Zaman alıyor mu bu işler? Ne kadar sürüyor?
4: Ya şöyle oluyor. 1,5 ay sürebiliyor.
3: 1,5 ay.
4: Evet.
3: Maksimum.
4: Ama, evet, maksimum 1,5 ay sürüyor. Zaten o süreç içerisinde biz de zaten ailelerimizle sürekli iletişim halinde oluyoruz. Yani onlara destek oluyoruz. Daha sonrasında çocuğumuzu yerleştiriyoruz. Ailelerimize bakıyoruz. Tekrardan iletişim halinde oluyoruz. Yapabiliyorlar mı? İşte herhangi bir problem yaşadıklarında nasıl başa çıkabilirler? O konuda da destek oluyoruz. Daha sonrasında zaten çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştiriyoruz.
3: Koruyucu ailelikle evlat edinme arasındaki farkı da merak eder dinleyicilerimiz.
4: Evet, ya şimdi şöyle, koruyucu ailede çocuğun

0: Biyolojik ailesiyle soybağı kopmuyor.
1: Evet.
0: Evlat edindirmede ise biyolojik aileyle soy bağı kopuyor. Çocuk tamamen soy olarak diğer ailenin soyuna
1: Evlat
0: bağlanıyor.
1: edinen ailenin
0: Evet,
1: soyuna bağlı
0: onun
1: oluyor.
0: soyuna bağlı oluyor. Koruyucu ailemizde ise normal biyolojik ailenin soyundan devam ediyor. Ancak onun bir ailesi oluyorlar, ikinci
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: ailesi oluyorlar. Arasındaki en büyük fark bu
1: Bu.
0: aslında, evet.
1: Şimdi koruyucu aile olabilmek için bazı şartlara da
0: Hı
1: gerek
0: hı
1: var.
0: hı.
1: Onları da merak eder dinleyicilerimiz ve koruyucu aileliğin kurum bakımındaki çocuklar üzerindeki etkilerini de paylaşırsanız bizimle çok seviniriz.
0: Ya şöyle oluyorlar, kurum bakımına alınan çocuklar genellikle zor yaşamları olan, yani hayatta ailesinden ayrılmak zorunda olanlar oluyor. İşte hayata zor gelenler oluyor vesaire. İşte herhangi problemli olabilecek durumlardan gelebilen bir çocuklarımız olduğu için hani biz istiyoruz ki koruyucu ailelerin yanında en azından daha güven
1: Evet.
0: duygusu olsun, daha şefkat, sevgi duyguları olan bir ailemizin yanına yerleştiriyoruz ki hani o hizmeti ailelerimiz en azından o yuvaya alındıkları dönemki problemleri aile yanında hissetmesinler.
1: Çok önemli bunlar,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Yani koruyucu ailenin yanında olan çocuklarımız işte sevgidir, şefkattir, işte o güven duygusu. Bunların hepsini ailemizin yanında çok daha rahat ve daha huzurlu bir ortamda yaşamaları sağlanıyor koruyucu aile hizmetiyle.
1: Koruyucu aileler çocukları yanlarına aldıktan sonra sanıyorum devletimizin ekipleri de çalışanları da izlemeye devam ediyor herhalde bu
0: Evet,
1: aileyi, değil
0: hiçbir
1: mi?
0: şekilde, kesinlikle hiçbir şekilde hani herhangi bir kopukluk olmuyor. Bizler ailelerimizle zaten sürekli iletişim halinde oluyoruz. Yani herhangi bir problem yaşadıklarını atıyorum mesela sağlık problemi, işte eğitim okul kayıtları, işte öğretmenleriyle herhangi bir problem yaşadıkları zaman bizler de aynı şekilde uzman bakış açısıyla ailelerimize yardımcı oluyoruz işte.
1: Maddi açıdan destekleniyor mu
0: Tabii
1: koruyucu
0: tabii
1: aileler?
0: maddi
1: Ne kadarlık
0: açıdan
1: bir
0: da
1: destek oluyor?
0: şöyle olabiliyor. Yaş grubuna göre
1: Değişiyor.
0: maddi durum değişiyor. Evet. Çocuklarımıza, ailemize ayrı bir para yatıyor. Çocuklarımıza devletimiz ayrı bir harçlık gibi bir kısım da yatırıyor.
1: Evet.
0: Yani hem çocuğu düşünüyor hem koruyucu aileyi düşünüyor. Yaş grubuna göre dediğim gibi bu rakam artarak devam ediyor.
1: Evet.
0: Ayrıca şöyle bir hizmetimiz de var. Mesela ev hanımı diyelim.
1: Evet.
0: Hanımefendi. Ona sigorta hizmetimiz de oluyor bizim. Devlet onun sigortasını yatırıyor. Yani bizlere gönderiyorlar. Biz de onlara yatırıyoruz. Hesaplarını aynı şekilde
1: Çok güzel.
0: sigorta yatıyor ve sigortalı bir şekilde devam ediyorlar.
1: Trabzon'da
0: Mekli
1: koruyucu
0: oluyorlar.
1: ailelik konusunda nasıl bir tablo var? Son
0: Ya
1: yıllarda ilgi arttı mı biraz
0: evet
1: daha?
0: ya şöyle şu an koruyucu aile sayımız 82 olarak devam ediyor. 100 küsür çocuğumuz koruyucu aile yanında. Tabii bunlar içinde kardeşler de var.
1: Var.
0: Kardeşleri de ayırmayan koruyucu ailelerimiz var. Kardeşleri birlikte koruyucu aile olalım. Onlar ayrılmasın. Birlikte büyüsünler diyerek onlara koruyucu aile olanlar var. Sayımız da giderek artıyor. Gerçekten insanlar şöyle, bazen stand açıyoruz bazı yerlerde, işte meydan olabilir,
1: Evet.
0: farklı yerlerde olabilir. Geliyorlar, ilgileniyorlar, soru soruyorlar. Hani koruyucu aile hizmeti nedir? Çocukları merak ediyorlar. İşte diyorlar ki acaba hafta sonu gönüllü ailelik sistemimiz de var bizim. Hani öyle bir şey olabilir miyiz? Çocuklarımızı bakabilir miyiz? Ya böyle gerçekten hani halkımızın ilgisi var ve eskiye göre daha çok
1: Daha da
0: biliniyor. Evet,
1: yükseldi bu ilgi,
0: farkındalık.
1: değil mi?
0: Evet, farkındalık daha fazla.
1: Sayın Şener, yıllardır bu alanda çalışıyorsunuz. Ve işte bu yüzden bu işi yapıyorum dediğiniz anlar oluyor mu işinizi yaparken?
0: Ya şöyle oluyor. Gerçekten çocukları gördüğüm zaman diyorum ki hani bu çocuklar gerçekten bu ailenin çocuğu diyebiliyorum. Yani hiçbir zaman ikinci bir durumu düşünmedim. Yani aileler çocuklara gerçekten kendi evlatları gibi bakıyorlar. Gerçekten kendi evlatları gibi ilgileniyorlar. Herhangi bir durum olduğunda güzelce ilgileniyorlar. Yani onların o birbirlerine bağlılığı, o sevgi, şefkat, ev içindeki o sıcaklık beni çok mutlu ediyor. Her
1: Harika.
0: gittiğimde mesela saha olarak biz söylüyoruz böyle ziyaretleri. Yani sahada çalıştığım zaman hep mutlu oluyorum. Aileleri görüyorum. Ailenin çocukla arasındaki bağı görüyorum.
1: Ne kadar sürüyor bu birliktelik aileyle, koruyucu aileyle çocuk arasında?
0: Şöyle oluyor. Devletimiz koruma kararı 18 yaşına kadar uzatılıyor. Yani 18 yaşına kadar devlet koruması altında oluyor
1: Sonra?
0: çocuklarımız. Daha sonrasında isterlerse üniversiteye kadar, hatta onları evlendiren koruyucu ailelerimiz var.
1: Çok
0: Ya
1: güzel.
0: o gerçekten o vefa duygusu hem çocukta hem ailede oluyor.
1: Bağ
0: Aile çocuğu
1: kopmuyor, değil
0: bırakmak
1: mi?
0: istemiyor.
1: Daha da
0: Hayır.
1: sağlam
0: Evet,
1: bir
0: daha da sağlam oluyor.
1: halde devam ediyor
0: Hatta
1: ilişki.
0: şey bile diyorlar. Hani biyolojik ailesinin

0: eğer çocukla görüşüyorsa diyorlar ki hani biz onunla da tanışalım, onlarla da görüşelim diyorlar
1: Evet.
0: korucu hani kesinlikle hani o çocukla ilgili bir bağ kopması olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Kendi çocukları gibi büyütüyorlar.
1: Bizi dinleyen sevgili dostlarımıza, ben de bir çocuğun hayatına dokunabilir miyim diyenlere neler söylemek istersiniz? Nasıl bir yol izlesinler son olarak? Mesajlarınızla birlikte almak istiyorum. Az sonra da koruyucu ailemizi stüdyomuza alacağız.
0: Tamam. Şöyle gerçekten hani yuvada büyüyen çocuklarımız fazla olabiliyorlar. Hani bunlara yardım edelim, destek olalım. Hani şöyle bakalım daha çok. Hani bunların bir ailesi, ikinci bir ailesi oluyorsunuz. Onların zaten hani bir aileleri var. Hani onları gönülden destekleyebilecek sevgi, şefkat, o huzurlu aile ortamını sağlayabilmelerini için yani çağırıyorum koruyucu aile olsunlar. Çünkü bu gerçekten bir gönül işi. Eğer böyle hissediyorlarsa
1: Buyursun
0: bu yüzden
1: gelsinler.
0: gelsinler. E-Devlet üzerinden de başvuru
1: E-Devlet
0: yapabilirler. Evet,
1: üzerinden de
0: tabii.
1: başvuru
0: E-Devlet
1: yapılabilir.
0: üzerinden başvuru
1: Doğrudan Trabzon
0: yapılabilir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler İl
0: İl
1: Müdürlüğü'ne
0: müdürlüğüne
1: de
0: gelebilirler.
1: gelebilirler.
0: Evet, evet.
1: Şahsen başvuru
0: Tabii şahsen
1: yapabilirler.
0: başvuru yapabilirler. Zaten geldikleri zaman koruyucu aile birimiyle görüşmek istiyorum dedikleri zaman bu sadece Trabzon il için geçerli değil. 81 ilde
1: Aa, çok güzel.
0: 81 ilde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gittiğinde koruyucu aile birimiyle görüşmek istiyorum dedikleri zaman zaten tüm danışmanlarımız eminim ki çok iyi ilgilenip güzel bir yol gösterici olacaktır onlara.
1: 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde bizlerle birlikte oldunuz. Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Koruyucu Aile Biriminde görevli öğretmen Gülşah Şener'le birlikteydik. Sayın Şener'e çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: verdiği
0: de
1: bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ederim, sağ
1: Çalışmalarında da
0: olun.
1: kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, biraz önce de dediğim gibi az sonra koruyucu ailemiz Aker çiftini stüdyomuza alacağız. Güzel bir şarkıyla, güzel bir eserle devam edelim beraberliğimize. Sevcan Orhan söylüyor. Trabzon Radyosu'ndasınız.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

0: olsa gerek. Bir sizi kısaca tanımak isteriz eğer lütfederseniz.
1: Tabii ki.
0: Aygül Hanım sizden
1: Tabii,
0: başlayalım
1: ismim
0: önce.
1: Aygül Aker. Mühendisim. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Şimdi anneliğe adadım kendimi.
0: Harika. Emekli oldunuz
1: Şu
0: mu
1: anda
0: yoksa
1: yok,
0: da?
1: hayır, yok. Çalışmaya devam
0: Devam
1: edeceğim
0: ediyorsunuz.
1: okul sürecinden sonra. Şu an Trabzon'da yaşıyoruz.
0: Trabzon'dasınız.
1: Evet.
0: Erdem Bey?
2: Erdem Aker, öğretmenim. Uzun yıllar ben de özel sektörde görev aldım. Sonrasında kamuya atanma bulundu. Ya, Trabzon'a gelme amacımız da kamuya atandığım için.
0: Nereden
2: Burada
0: geldiniz?
2: Zonguldak Ereğliliyim ben.
0: Ereğlilisiniz.
2: Evet.
0: Aygül
2: Evet.
0: Hanım da mı
1: Evet.
0: Ereğlili? Çok güzel.
1: Orada doğdum büyüdüm ama aslen Tokatlıyım.
0: Harika. Evet.
2: Trabzon'a geleli 2 yıl kadar oldu. Alıştık. Güzel, memnunum şu an hayatımızdan.
0: Memnunsunuz her şey.
2: Evet.
0: Peki koruyucu aile olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz Aygül Hanım?
1: Evet. Yani bundan 4-5 yıl önce biz biyolojik yolla evlat sahibi olamayınca böyle bir yolla
0: Çocuk sahibi olmayı
1: duyguları
0: istediniz.
1: tatmak istedik.
0: Evet.
1: Bu şekilde de yaşadığımız için çok şanslı ve mutlu hissediyoruz kendimizi.
0: Erdem Bey?
2: Dediğim gibi biz sağlıktan ötürü olmadığı için bu yola başvuru yaptık ama gelen noktada şunu diyorum, ben her zaman söylüyorum. İyi ki böyle nasip olmuş bizlere.
0: Tabii.
2: Çünkü çok daha anlamlı, çok daha özel bir duygu olduğunu fark ettik. Süreçte büyüdükçe, emek harcadıkça
0: Değil mi?
2: daha güzel bir seviyeye geldi olaylar. Ve çok mutluyum bundan ötürü de.
0: Sanıyorum sizi motive eden şey çocuk sevgisi burada
1: Tabii ki,
0: herhalde. Değil mi
1: kesinlikle.
0: Aygül Hanım, Erdem
1: Eşim
0: Bey?
1: de ben de bu duyguları zirvede yaşıyoruz zaten. Her çocuğa baktığımızda öyleydi. Bu şekilde dediğim gibi bir hayata dokunduğumuz için de çok mutluyuz.
0: Harika. Bu süreç kişisel olarak sizi değiştirdi mi, geliştirdi mi, dönüştürdü mü? Onu merak ediyorum Erdem Bey.
2: Tabii ki çocuk olana kadar olan süreçte hem bizim kendi ilişkimiz hem çevreye bakışımız, çocuğa bakışımız çok daha başkaydı ama çocuk alemine girdikten sonraki süreçte bizim olgunluğumuz ve bakış açımız çok daha fazla değişti. Daha bizi geliştirdi. Ufkumuzu aydınlattı. Onun bize bakışı, gülüşü, heyecanı bizi uzun vadede gelecek açısından çok daha umutlu bir hale getirdi.
0: Ne güzel. Gözlerinizdeki parıltıdan da bunu
2: Evet.
0: anlayabiliyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Yaşama sevincinizi de beslemiş bu süreç, değil mi Aygül
1: Muhakkak,
0: Hanım?
1: muhakkak. Tabii bir çocuğun hayatına dokunmak, onun gelişimini desteklemek, onu huzurlu ve mutlu bir yuvada büyütüyor olmak da bizi de besliyor. Buna layık olabilmeyi
0: Ne
1: diliyoruz. Hani,
0: güzel. Olacaksınız adım
1: evet,
0: gibi eminim ondan.
1: inşallah.
0: Eğitimlisiniz aynı zamanda. Çok bilinçli bir ailesiniz.
2: Teşekkürler.
0: Neler yaptınız bu süreçte? Bir araştırma yapıldı mı Erdem Bey?
2: Şöyle
0: Yani koruyucu
2: aslında,
0: aile olabilmek için ne yapmamız gerekiyor diye böyle bir çalışma yaptınız
2: şimdi
0: mı karı koca?
2: bizim aslında bu noktada başvuru sürecimizde, çevremizde bunu yapan bir aile var, çok yakınımız olan.
0: Aa ne güzel. Onlar yol
2: Aslında biraz
0: gösterdi
2: da
0: size.
2: ondan
0: Esinlendiniz.
2: esinlendik diyebiliriz. Sonrasında bir çocuk büyütmenin ve onu hayata dokunmanın bizde oluşturduğu özlem çok büyük bir seviyeye geldi. Biz de bu çocuk sevgimizi, hani illa kandan olmasa da candan birisine
0: Çok güzel.
2: yapmak diye düşündük ve bu şekilde aslında başvurumuzu yaptık.
0: Harika.
2: Çünkü yola
0: Bir
2: öyle
0: buçuk ay
2: çıktı.
0: kadar sürüyormuş galiba. Sayın
1: Evet.
0: Şener'den aldık az
2: Evet.
0: önce değerli
2: Takvimi, evet.
0: uzmanımızdan
2: Öyle
0: bilgiyi.
2: bir
0: Araştırma
2: sürede. Bir ön
0: süresi.
2: inceleme oluyor. Hani anlatmıştır
0: Evet.
2: Gülşen Hanım sizlere.
0: Merakla beklediniz mi o günü?
1: Tabii ki, tabii.
0: Sürekli
1: O
0: telefonunuzun
1: ani
0: çalmasını
1: gelen bir haber
0: beklediniz belki.
1: çünkü. Evet, çok da hızlı bir şekilde bir hazırlık süreci oluyor ve
0: Heyecanlandınız mı?
1: elbette
0: Koruyucu
1: çokça.
0: aile
1: Evet.
0: olduğunuza karar
1: Muhakkak.
0: verildiğinde, bu bilgiyi aldığınızda
1: Çok
0: Aygül Hanım.
1: çok heyecanlandık. Biz başvurduğumuzda da aynı şekilde o heyecanı
0: Değil
1: hep
0: mi?
1: taşıyorduk ama o haber ani geliyor dediğim gibi. O aradaki o kısa hazırlık sürecinde o heyecan zirvede oluyor. İşte kucağınıza alma ve serüven başlıyor.
0: Harika. Erdem Bey bir şey diyecektiniz.
2: Şöyle başvurudan sonra sanki ertesi gün verseler hemen alacak
0: Değil
2: duruma geliyorsunuz yani.
0: mi?
2: İnsan öyle hissediyor.
0: Tabii.
2: O sabırsızlık artıyor süreçte.
0: Çocuğu siz mi seçiyorsunuz yoksa size öneriliyor mu
1: Yok,
0: Aygül Hanım?
1: sıraya giriyoruz.
0: Sıraya
1: Başvuru
0: giriyorsunuz.
1: yapıldığında sıraya göre
0: Cinsiyeti falan
2: onları
0: onu belirtebiliyorsunuz.
1: belirtebiliyoruz. Yaş
0: Belirtebiliyorsunuz.
1: aralığı,
0: Kız çocuk
1: bizim de
0: olsun, erkek
1: yaş
0: çocuk olsun.
1: grubumuza göre uygun olan yaş aralığını
0: Tabii.
1: danışmanlarımız da öneriyorlar. Genelde bağ kurabilmek için 0-1 yaş aralığında bir bebek ya da çocukla.
0: Sizin yavrunuz koruyucu
1: Bizim de 1 yaşında,
0: olduğunuz
1: evet,
0: bir
1: 1
0: yaş, bir
1: yaşındayken
2: yaşındaydı.
1: haber geldi ve ailemize katıldı. Tamamen şey oluyor, dediğim gibi sıramız geldiğinde hangi yavru bizim nasibimizse ondan
0: sevdiniz
1: haber
0: ama
1: geliyor.
0: yavrunuzu değil mi? İlk
1: Tabii ki.
0: karşılaştığınız anı ben merak ediyorum. Size mi getirdiler, siz mi gittiniz görmeye
1: Tabii
0: Erdem Bey,
1: aile.
0: Aygül Hanım?
2: Biz kuruma, yani o

0: O hani bir yavruyu alacağımız kuruma biz
1: Evet.
0: gidiyoruz. Yani buradaki
1: Danışanlar
0: bekleme
1: eşliğinde
0: eşliğinde
1: orada.
0: bize getiriyorlar. İlk
1: Evet.
0: orada karşılaşıyoruz. Ya görüyor. Ama öncesinde resmi gelmişti ama tabii resimle gerçeği
1: Ha,
0: arasında çok
1: resmini daha
0: fark
1: önceden
0: var.
1: gördünüz.
0: Bir kere
1: Evet.
0: hani bir resim bize
1: Ama canlı
0: gönderiyorlar.
1: hali tabii söz
0: Canlı
1: konusu
0: hali,
1: daha farklı.
0: okuyacağımızı almayı,
1: Tabii.
0: onun o
1: Enerjisini
0: enerjisi, sıcaklığı, masumiyeti, o çok başka bir duygu gerçekten.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Heyecanlandınız tabii. Tabii ki. İster istemez değil mi Aygül Hanım? Tabii ki. O çok değişik bir an. Artık Çok oradan mutlu sonra oldum, hayat,
0: evet.
1: farklı bir hayat başlıyor.
0: Evet.
1: O bizim hayatımıza giriyor. Biz ona anne baba oluyoruz. Çok güzel, çok tarif edilemeyecek, çok kutsal da duygular.
0: Harika. İsmiyle geldi
1: İsmiyle
0: size. İsmiyle
1: geldi.
0: geldi.
1: Evet,
0: Evet,
1: evet.
0: ismiyle geldi. Peki biyolojik aileyle görüşüyor musunuz? Böyle bir durum var mı? Yoksa
1: Normalde prosedür
0: kapalı
1: olarak
0: mıdır?
1: koruyucu ailelikte bu var.
0: Var
1: Biz
0: değil
1: de
0: mi?
1: bunları göz alarak geldik. Şu an bizim durumumuzda ama özel olarak öyle bir görüşme ve bağ
0: Şu ana
1: yok.
0: kadar
1: Evet,
0: olmadı.
1: yok.
0: Olmadı.
1: Evet.
0: Evet, olmadı. Çocuğunuzun tabii eve geldiği andan itibaren hayatınızda
1: Evet.
0: ciddi değişiklikler olmaya başlamıştır
1: Tabii.
0: Erdem Bey. Neler oldu mesela ilk Şimdi
1: olarak?
0: şöyle, zaten ilk eve alıp geldiğimizden itibaren evde onun hani sesi,
1: Değil mi?
0: ihtiyaçları, ağlaması, hani farklı bir ses, farklı bir heyecan oluştu evin
1: Değil
0: içerisinde,
1: mi?
0: farklı bir duygu.
1: Renk katıldı eve aynı
0: Toplum olarak
1: zamanda,
0: bizim
1: kız
0: tabii
1: çocuk renkleri.
0: işte alışverişlerimiz,
1: Evet.
0: gezmelerimiz, akşam sabah kalkma, mesela hepsi ona göre şekillendi.
1: Onu düşünür
0: Onu
1: oluyorsunuz, değil
0: düşünür
1: mi?
0: olduk.
1: Çocuklara düşünür
0: Tabii.
1: oluyorsunuz,
0: Planımızı ona
1: çocuğu
0: göre
1: düşünür.
0: yapmaya başladık. O da çok uyumlu oldu geldiğinden itibaren. Bizi çok güzel uyum sağladık kitapta.
1: Harika.
0: Ve
1: İsmi ne?
0: çok keyif.
1: Kumsal.
0: Kumsal.
1: Kumsal ismi de çok
0: Evet.
1: güzelmiş.
0: Evet.
1: İsmiyle yaşasın. Evet,
0: Uzun ve
1: inşallah.
0: sağlıklı ömürleri
1: İnşallah.
0: olsun.
1: Amin.
0: Yakın çevrenizden nasıl yaklaşımlar geldi bu süreçte Aygül Hanım?
1: Ailelerimiz de bizi her zaman bu konuda çok desteklediler. Dediğimiz gibi önümüzde bu yolla evlat sahibi olmuş bir yakınımız da vardı.
0: Öyle mi? Evet.
1: Oradan da alışık olmaları belki sebebiyle kimsenin çevremiz, geniş çevremizin de, kendi ailemizin de hiç yadırgamadığı, çok çok desteklediği bir süreç oldu. Bu da bizim için çok güzel
0: Çok önemli.
1: bir durum. Tabii biz Trabzon'a yerleştik. Burada da yeni bir çevremiz oldu. Onlar da bu konudan çok çok memnun ve destekçiler. Bu da bizim için çok değerli.
0: Size
1: Dediğim
0: de
1: gibi,
0: soruyorlar mı bu süreçle ilgili yakın çevrenizden? Yani biz de koruyucu aile olmak isteriz. Ne yaptınız? Nasıl bir yol izlediniz filan gibi Erdem tabii
1: Bey.
0: şöyle, şimdi bu duygu, şunu söylemek isterim. Yani bu bir hevesle olacak
1: Değil.
0: bir şey değil. Gerçekten
1: Tabii.
0: kalpten ve gönülden izlenmesi gereken bir duygu. Ama tabii ki çevremizden mesela bu yola bizim gibi başvurmak isteyen oluyor. Süreci soran, merak eden, hatta çevremizde öğretmen olduğumuz camiamızdan bir iki arkadaşım bana bunun başvurusunu yaptığını söylediler ve sürecin nasıl gelişeceğini, nasıl yol aldığımızı alışıp sordular ve biz de hani bunlara öncü olmak bize çok büyük mutluluk veriyor açıkçası, öyle
1: Değil mi?
0: söyleyebilirim.
1: Nasıl bir hayaliniz var yavrunuzla ilgili, koruyucu aile olduğunuz yavrunuzla ilgili, Yani kumsalımızla ilgili Aygül
0: evet.
1: Hanım? Bizim tüm duamız öncelikle sağlıkla ve bizimle büyümesi. Ben özellikle kız çocuktan olarak yavrularımın ayakları üzerine basan, kendilerini geliştirmiş, özgüvenli bireyler olarak büyümelerini diliyorum. Tabii ki verilen emeğin, bu sürecin kıymetini bilen gençler ve bireyler olarak onları görmek tüm duam dileğim bu gerçekten, Harikasınız. dileğimiz ikimizin de. Koruyucu aile olmayı düşünenler vardır. Belki şu söyleşiyi
0: Evet.
1: dinleyerek tereddüt de yaşayabilirler.
0: Evet.
1: Onların tereddütlerini ortadan kaldıralım. Kuşkularını ortadan kaldıralım. Ne
0: Tabii.
1: söylemek istersiniz Erdem Bey onlara?
0: Şimdi burada öncelikle olay kan bağı değil kesinlikle. Can bağını kurabilmek
1: Harikasınız.
0: kıymetli olan. Ve bu can bağı içerisinde de nasıl ki biz bir çocuğa sağlık, güzel bir yuva verebiliyorsak, onlar da bizim hayatımıza çok olumlu anlamda etki sağlıyorlar. Yani insanın gelişim açısından ve hayatta bakış açısından bu yola gitmek bence çok kutsal, çok önemli bir duygu yani. O
1: Harika. Sizi
0: yüzden
1: tanıdığımızda çok mutlu
0: tavsiyem
1: olduk.
0: bu olur.
1: Tavsiyeniz var değil mi? Muhakkak
0: Kesinlikle.
1: böyle bir
0: Tabii.
1: sürece girsinler. Aygül Hanım buyur. Ben öncelikle bu sürecin, özellikle koruyucu aileliğin biyolojik aileyle bağı olmasını tabii başta tereddütle karşılamış birisiyim. Yani duygusal anlamda da biraz, Acabalar vardı evet,
0: kafanızda.
1: böyle çok bağlanmak ve olumsuz bir durumda Evet. yaşayabileceklerimiz konusunda Kopuş daha olursa tereddütlüydüm. sonrasında Evet. nasıl yaşarız bu Tabii. sıkıntıyı diye değil mi? Sosyal hizmetlerdeki danışanlarımız bu konularda

0: da bizlere tabii ki belli riskleri de tabii ki söylüyorlar. Bizler yani benim daha doğrusu şu geldiğim noktada ilk baştaki tereddütlerimi şu anda düşünenlerin de aynı
1: Evet.
0: şekilde aynı duygulardaysa tabii ki her şey hazır olmakla beraber çok da ciddi bir sorumluluk elbette bu herkesin kalkışabileceği bir durum değil. Ama İşin kesinlikle hayata dokunmak, bunun ne kadar süre olursa olsun sadece oraya odaklanılmasını ben tabii ki tavsiye edebilirim. Bizler öyle yapıyoruz şu anda. Ve olumlu getirileri dediği gibi eşimin kesinlikle bazı işte risklerden çok çok daha büyük. Ona
1: Harikasınız.
0: odaklanmak lazım.
1: İyi ki varsınız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Evet,
1: İnşallah
0: herkes.
1: yavrunuzu sağlıkla, mutlulukla
0: İnşallah tüm yavrularımız.
1: büyütürsünüz.
0: Evet.
1: Mürüvvetini görürsünüz
0: İnşallah, inşallah,
1: diyelim
0: evet.
1: yavrunuzun da kumsalımızın da. Var mı son söz Erdem Bey?
2: Ben son söz olarak hani olmak istenen ziyade bugün anam ölümüne binaen bizim gibi bu duyguyu paylaşan ailelerin hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü biz mesela bugün de bir buluşmamız olacak. Bir büyük bir aile olduk.
1: Tören falan mı var? Bir
2: Evet,
1: toplantı
2: kurucu
1: mı
2: aile
1: var?
0: etkinliğimiz var,
2: Etkinliğimiz
1: Evet.
2: var. Bu anlam günün anlam önemine binaen bu bizim gibi bu duyguyu paylaşan herkese selam olsun.
1: Harika.
0: Evet.
1: Aygül Hanım.
0: Bu yolla evlat sahibi olduğumuzda herkes özellikle kumsalımızda gördüklerinde işte ne kadar şanslı olduğunu söylüyorlar. Ben her zaman söylüyorum bu karşılıklı bir şans. Bizlerin de en az yani onlar kadar yine şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Dediği gibi eşimin de tüm ailelerimizi ben de gününü kutluyorum. Ve emeklerine sağlık diyorum. Sağlıkla da büyütmelerini diliyorum tüm yavrularımızın, bütün annelerin, babaların, bütün ailelerin.
1: Mutluluk dolu bir
0: Evet.
1: yaşam sizinle
0: İnşallah,
1: olsun.
0: inşallah. Çok
1: Teşekkürler.
0: çok
1: Yavrunuz da
0: teşekkürler.
1: olsun
0: Çok
1: diyelim.
0: sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz
1: Ayaklarınıza
2: teşekkür
1: sağlık.
2: ederiz.
1: Çok
0: Çok
1: mutlu
0: sağ
1: ettiniz
0: olun.
1: bizi.
0: Bizler
1: Sizleri
0: de
1: de bizi
0: öyle.
1: burada
0: Çok memnun olduk.
2: memnun ettin. Aradın
0: Evet.
2: teşekkürler.
1: Aman
2: Çok teşekkür
1: efendim.
2: ederim teatralizmde.
1: Görevimiz ve çok da büyük keyif aldık.
2: Çok
1: Onu da
2: sağ olun.
1: söyleyelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Canlarla birlikte olmak,
2: Evet.
1: canlara dokunmak, o
0: Evet.
1: güzel yüreklere
0: Evet.
1: dokunmak bizi de çok mutlu etti, duygulandırdı. Sevgili izleyicilerimiz, koruyucu aile günündeyiz. Ve stüdyo konuklarımız değerli bir koruyucu aile, Aker ailesiydi. Aygül ve Erdem Aker'i ağırladık. Sevgili yavruları Kumsal'la birlikte uzun ve sağlıklı ömürleri olsun diyelim bir kez daha. Ve onları güzel bir eserle yolculayalım. Saatimiz 11:47. Tüm çocukların yüzü hep gülsün.

11:57'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi de Emel Sayın'ı dinliyoruz.

Saatimiz 12.01 sevgili dinleyicilerimiz. Lale Mumcu Başel şimdi de geliyor mikrofona. Baharı beklerken ömrüm kış oldu diyeceğiz. Beste Selçuk Tekay'a, sözler Sami Derintuna'ya ait.

Unutulmaz şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Hayatın içinden programını dinliyorsunuz. Seyir halinde olanlar var. Bir yandan bizi dinlerken. Yolunuz açık olsun değerli dostlar. Alın teri döken herkese de kolay gelsin. Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz şimdi de. Yağmur olsan toprağının.

0: seviyorum işte. Var mı diyeceğin?
1: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Çay Bahçesi.
1: Sofralarımızın ve muhabbetlerimizin vazgeçilmez içeceği çayla ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çay Bahçesi köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Çaykur Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sayın Atilla Polat'ı ağırlıyoruz. Şu anda telefon attığımızda kendisi. Hoş geldiniz Sayın Polat.
2: Hoş bulduk Seda Beyler. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz var mı?
1: Arzu ederseniz öncelikle Çaykur Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nü kısaca bir tanıyalım. Ne zaman kuruldu, temel görevler neler, bugüne kadar ne tür çalışmalar yapıldı, özetler misiniz bizim için?
2: Tabii ki, tabii ki. Aslında bizim geçmişimiz işte çayın babası olarak kabul edilen Zihni Derin'le başlıyor. Hani Türkiye'deki çayın ilk çalışmaları işte Çay Narenciye Fidancılığı adı altında ta 1920'li yıllarda başlayan çalışmalar bizim enstitümüzün de temellerini atıyor. Daha sonra yıllar içerisinde devlet eliyle tabii yürüyen bu destekler sürecinde gittikçe işte bir tarım ürününe, daha sonra da ticari bir tarım ürününe dönüşmesiyle 1950'li yıllarda işte fabrikalaşma süreçleri başlıyor. 1980'li yıllarda işte özel sektörün de devreye girmesiyle hem kamu hem özel sektör sürecin içerisine dahil oluyor. Biz de bu süreç içerisinde Çaykur, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak çay sektörüne, çaya, Çaykur'a, bölgemize, ülkemize nasıl katkılarda bulunabiliriz? Onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Çay bitkisini biz hep yaprak itibariyle en son sofralarımıza giren genelde işte siyah çay olarak görüyoruz ama şu anki işte yapmış olduğumuz çalışmalar çayı sıfırdan, yani toprağa girdi tohum halinden veya işte çelik halinden en sonki bardak haline gelinceye kadar bütün aşamalarında farklı farklı çalışmalar yürütüyoruz.
1: Laboratuvar çalışmaları da yürütüyorsunuz bir yandan değil mi? Bahçe denemeleri de yapıyorsunuz bir yandan.
2: Tabii ki. Mesela şu an devam eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz

0: Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Çaykuça Araştırma Enstitüsü olarak ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma var. Örneğin çay atıklarının, çay çöplerinin, liflerinin topraksız tarım materyaline yönelik bir alternatif ürüne dönüştürülmesi. Şu an üniversiteden hocalarımız mesela burada var. Domates ve çiçek yetiştirmek üzerine işte seramızın kurulumunu tamamladık. İnşallah 1-2 ay içerisinde sonuçlarını da bekliyoruz bakalım. Bölgemize, ülkemize güzel katkısı olan şeyler olacak,
1: Sayın
0: etkiler
1: Polat,
0: olacak.
1: ne güzel, yolunuz açık olsun, kolaylığınız olsun. Türkiye'de tükettiğimiz çayların hepsi aynı mıdır efendim? Ya çay çeşitleri özellikle hangi durumlarda birbirinden
0: Şöyle.
1: ayrılıyor? İsterseniz biraz işaret edin. İşte siyah çay, yeşil çay, beyaz çay,
0: Evet,
1: oolong gibi
0: evet,
1: çayların
0: evet,
1: isimlerini
0: evet,
1: duyar olduk.
0: evet, evet, evet, evet. Şimdi bizim ülkemizde çay deyince açıkçası aklımıza çay demek, siyah çay demek olarak mesela geliyor. Şimdi çay bitkisi aslında temelde Camellia sinensis olarak adlandırdığımız, bizim ülkemizdeki variyeti olarak kullandığımız. Aynı bir bitki, temel bitki. Bunların işlem aşamaları, prosesleri farklı. Örneğin mesela siyah çaydan bahsedeyim biraz sizlere.
1: Lütfen.
0: Biz mesela sofralarımıza işte kullandığımız işte sebzeler olsun, meyveler olsun ya da işte diyelim ki hanımlarımız evde patates soyuyorlar. Ne istiyorlar? Bunların işte kararmasını istemiyorlar. İşte doğrarken, şey yaparken böyle meyveyi en son ikram ederiz ki başta diğerleriyle beraber ikram etmeyiz. Hoş bir görüntü olmuyor birkaç saat bekleyince masada. Fakat biz de siyah çayda aksine bu kararma işlemini istiyoruz. Bu enzimatik bir reaksiyon oluyor. Aynı bitki ortamda işte oksijen varlığıyla işte sıcaklıkla nemle bir araya geldiğinde işte kıvırma işlemi süreci falan var. Bunlar bir araya geldiğinde çay kendisine has, siyah çay kendisine has özelliklerini ortaya koyuyor. Karakteristik o rengi, aroması, buruklu ortaya çıkıyor. Fakat aynı bitkiyi, yeşil çayı biz hemen işletmeye aldığımızda böyle buharla veya yüksek sıcaklıkta tavada kavurma şeklinde bir işleme tabi tuttuğumuzda bu sefer onun kavurma kararmasını engellemiş oluyoruz.
1: Yani üretim sürecinde farklılaşıyor
0: Evet,
1: anladığım kadarıyla, değil mi? Yoksa
0: kesinlikle, evet.
1: temelinde aynı çayı kullanıyoruz,
0: Aynı
1: aynı
0: bitki.
1: bitkiyi kullanıyoruz.
0: Evet, oksitlenmemiş olanı yeşil çay olarak kabul ediyoruz. Oksitlenmiş olanı siyah çay olarak kabul ediyoruz. Oolong çay da bu ikisinin arasındaki bir
1: Evet.
0: çay olarak geçiyor. Ama kendilerinin damak tatları, ondan sonra duysal özellikleri birbirinden oldukça tabii ki farklılaşıyor.
1: Son yıllarda
0: Bunlara bağlı olarak.
1: bitki katkılı ve aromalı fonksiyonel çaylara ilgi arttı. Sayın Polat, enstitü bu
0: Evet.
1: alanda da çalışmalar yürütüyor mu?
0: İşte arz talep dengesi çerçevesinde bizim kendi işte kurumumuzun da pazarlamadan gelen talepleri çerçevesinde insanlardan gelen işte yeni yeni fonksiyonel ürünlere yönelik olarak bizlerin de bu tür çalışmalarımız, bu tür ortaya koymak istediğimiz çaylarımız, ürünlerimiz var. Ama baktığımızda çay olarak şu an halihazırda ülkemizde gene ana omurgayı siyah çay oluşturmakta. Demleme kültürü işte her zaman herhangi bir yerde zamandan mekandan bağımsız olarak karşımıza çıkabilecek bir ürün. Sağlık açısından çok faydalı genel çerçevede hani bütün çaydan bahsediyorum. Siyah çay olsun, yeşil çay olsun, oolong çay olsun. İmparator çayı olarak da bir şekilde adlandırılan beyaz çay olsun, yaprakların en üst tomurcuklarından toplanır. Minimum iş prosese tabi tutulur ve tüketiciye o şekilde sunulur. Kıymetli bir bitki. Etinden, sütünden faydalanmak
1: Evet.
0: gibi bir tabirimiz vardır. Sadece yaprakları değil, işte şu an çay tohumundan mesela yağ
1: Ne güzel.
0: üretiyoruz. Çay tohumu yağı. Aynı zamanda hem yenilebilir hem de işte sağlık açısından faydalı. Baktığımızda çayı biz sadece yaprağa sıkıştırmayıp yani tohumundan en son sapına çöpüne kadar aslında doğadan aldığımızı tekrar doğaya verebilecek şekilde bir döngü içerisinde yürütüyoruz
1: En
0: süreçlerimizi.
1: çok tüketicilerin merak ettiği konulardan biri de çay kalitesi.
0: Evet.
1: İyi bir çayın ayırt edici özellikleri neler Sayın Polat?

0: Payımıza açıkçası paketi aldığınız zaman baktığınızda yeknesan bir görüntü görmeniz gerekir. Tozluluk oranının az olması gerekir. Yani bu kalite açısından yani sağlık açısından bir negatiflik teşkil etmez. Ama duysal ve görsel beklenti kaliteyi karşılamak açısından tüketici nezdinde işte önem teşkil eder. Almış olduğunuz bu çayın içerisinde çok fazla böyle hani sarı aksam dediğimiz saptır, çöptür partiküllerin olmaması gerekiyor. Bir de biz çayımızı her ne kadar iyi alıyor olsak da iyi bir şekilde bu çayımızı demlememiz gerekiyor. Çay, su ve demleme süresi kombinini bir araya getirdiğimizde istediğimiz hedefimize yönelik olarak güzel, içimize zevkli bir ürün ortaya koyabiliriz.
1: Yani demleme şekli de çayın tadını, kalitesini doğrudan etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: En doğru demleme yöntemi nedir diye sorsam Sayın Polat.
0: Ben şöyle söyleyeyim, hatta bununla alakalı biz akademik bir çalışma da yapmıştık. Bilimsel olarak da ortaya koyduk. Genel olarak ülkemizde demleme işte süresi olarak 15 dakikalık bir demleme işte öngörülür. Bunu da aslında bilimsel olarak da onaylamış olduk. Çayımızı aldığımızda aşağı yukarı biz bunu 15 dakika civarında falan demlersek güzel aroması içimi hoş bir çay elde ediyoruz. Ama biz bunu hani 15-20 dakika güzel ama 30 dakika üst sınır, 30 dakikadan sonra bir alışkın olduğumuz bir tabir vardır. Bayatlamış çay, bayat çay
1: Evet.
0: gibilerinden. Gerçekten bu bilimsel olarak da o duysalı destekleyecek bir şekilde ortaya konulmuş.
1: Tadına da yansıyor zaten beklemiş çay.
0: Kesinlikle yansıyor. Görüntüsüne, dem
1: Değil mi?
0: rengine, aromasına, bunlara hepsine yansıyor. Temiz su kullanmanız gerekiyor. Hani kaynar kaynar tekrar kaynamış su değil. Çok yumuşak su olmaması gerekiyor. Çok sert kireçli su da olmaması gerekiyor. Bu dem kalitesini içimi aromayı düşürüyor, zayıflatıyor. Bununla beraber siyah çayı kaynar suyla demlemek gerekiyor. Hani soğuk suyla değil. Mesela bu şekilde demleyen insanlar da
1: Var. Evet.
0: görüyorum, duyuyorum. Daha lezzetli oluyor ya da işte demini alıyor gibilerinden söylüyor ama o oranda belki ilk etapta hoşa giden bir tat gelebilir ama biraz daha zayıf olur. O burukluğu, o aromayı, lezzeti alabilmek de
1: İlle de
0: siyah
1: kaynar
0: çayda.
1: su kullanmamız
0: Tabii ama
1: gerekecek.
0: mesela yeşil çay
1: Evet,
0: demleyecekseniz.
1: yeşil çayda durum nedir? Orada biraz daha farklı galiba demleme
0: Tabii,
1: yöntemi.
0: yeşil çayı mesela demleyeceğiniz zaman yeşil çayı mesela bu French press dediğimiz tarzda
1: Evet.
0: bitki çaylarını demlerken kullandığımız aparatları kullanabiliriz. Kaynar bir suyu alırız o French press'in içerisine. Yaklaşık 4-5 dakika kadar o suyun soğumasını bekleriz. O 5 dakikadan sonra duysal olarak bizi çok negatif hissettirmeyecek oranda bir yeşil çay koyarız. 2,5 dakika civarında, 3 dakikaya geçmeyecek şekilde. Yoksa acılaşır. Siz bu sefer keyif alamazsınız. Aslında insanlarımızın belki de yeşil çayı demlerken ve tadarken en dikkat etmediği hususlardan birisi bu.
1: Evet.
0: İçerisinde fonksiyonel bileşikler vardır. Bunlar sağlık açısından faydalıdır ama duysal anlamda acılık verir. Bunların önüne geçebilmek için de demleme süresini ve demleme sıcaklığını göz ardı etmemek gerekiyor. Bu şekilde keyifli, aynı zamanda fonksiyonel bir ürün olarak rahat rahat tüketebilelim.
1: Rize çayını dünya çayları arasında sıra dışı kılan özellikler de var galiba. Neler bunlar acaba?
0: Bizim çayımızın en öne çıkan özelliği kesinlikle birincisi kimyasal ilaç kullanılmamış olması, doğal bir ürün olması, bölgemizin ikliminin işte mikroklimasını vermiş olduğu büyük bir artı özellik, bu nimeti diyebiliriz. Bu şekilde siz ürününüzü çok daha böyle güvenli bir şekilde daha yumuşak içimli karakteristik özelliği sebebiyle bir ürün

0: olarak ortaya çıkarabilir ve tüketiciye sunabilirsiniz. Ama özellikle tropik bölgelerde siz bu işte pestisit dediğimiz, herbisit dediğimiz böcek ilaçlarını kullanmazsanız üründen hasat alamazsınız. Yani mecbursunuz o bölgelerde bunu kullanmaya. Bizim bölgemizde işte kışın karımız yağar, ondan sonra işte toprağımız bu şekilde korunmuş olur, bitkimiz korunmuş olur. Mekanik mücadele insanlarımız yapar bahçelere girdiğinde işte toplarken otu falan böyle. Bunlar açıkçası çayımızı dünyanın birçok noktasına göre üstün kılan bir husus. O şekilde söyleyebilirim yani.
1: Son olarak Sayın Polat, özellikle bizi can kulağıyla dinleyen çay tutkunlarına ve üreticilerimize vermek isteyeceğiniz bir mesajınız olur mu?
0: Çok kıymetli bir ürün. Açıkçası ben hani çayı biraz hayvancılıktan benzetebileceğim bir tabir vardır. Hani etinden, sütünden faydalanmak gibilerinden. Şimdi ülkemizde de gittikçe artan bir işte kahve tutkusu zinciri var. Ama baktığımızda çay bu toprakların ürünü, bu ülkemizin bir katma değeri. Hem bölgemize olsun, hem milletimize olsun. Dolayısıyla biraz daha böyle üreticisi olsun, tüketicisi olsun, hani kıymetini bilmemiz ülkemiz için de, bizler için de çok daha faydalı, sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çayımızı değerini, kıymetini
1: Çok
0: bilelim. O şekilde diyebilirim.
1: güzel bilgiler aldık sizden efendim. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. Ben teşekkür
1: Kolaylık
0: ediyorum.
1: diliyorum
0: Sağ olun. İyi
1: çalışmalarınızda da,
0: çalışmalar, iyi
1: enstitü
0: yayınlar.
1: çalışmalarımızda,
0: Çok sağ olun.
1: çalışanlarımızı da
0: Çok sağ olun.
1: selamlıyorum
0: Çok
1: şahsınızda
0: sağ olun,
1: efendim.
0: var olun. Teşekkürler.
1: Çaykur Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Atilla Polat bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz sürüyor. 12.26'yı gösteriyor saatimiz. Cansu Koç söylüyor. Bunca çay üstüne söz ettikten sonra çay var içersen demeden olur mu? Buyurun hep beraber.

Seren Uzun ve Serdar Ayyıldız birlikte seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Pulim dedik, şimdi de Ekin Uzunlar bizlerle. Hüznün Gemileri isimli şarkıyla çalışmayla radyolarınızda.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Yaz mevsimi geldi sevgili dinleyicilerimiz. Bu mevsimi karşılarken özellikle güneşin zararlı ışınları ve artan parlaklıkta göz sağlığımız için risk oluşturuyor mu acaba? Neler yapabiliriz bu dönemde? Nasıl koruyabiliriz gözlerimizi? Stüdyomuza değerli bir hekimimizi davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Gülseren Kolay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür Sayın ediyorum. Kola.
2: Evet, yaz aylarında arzu ederseniz göz sağlığını tehdit eden en önemli riskleri paylaşarak başlayalım beraberliğimize. Ne dersiniz?
3: Başlayalım. Şimdi tabii güneş ışınları yani yaza baktığımız zaman bir alerjiler. İki deniz havuz evet. Hayatımıza giriyor. Üçüncüsü güneş ışığına çok yoğun maruz kalıyoruz. Klimalar hayatımıza giriyor. Bunların hepsi göz sağlığını etkileyen şeyler. Ama şunu da söyleyeyim ki yani vücudumuz o kadar mükemmel yaratılmış ki aslında her şeyin bir savunma mekanizması.

0: mekanizması var, kendini düzeltme mekanizması var. Sadece biraz fazla yoğun maruz kaldığımız durumlarda işin içinden çıkamadığında işte koruyucu bazı tedbirler ki hastalarımız bazen bu koruyucu tedbirleri es geçiyorlar. Ya yani mesela alerjilerde kaşımayın diyoruz. Ama o şimdi damlayla hep geçiştirmeye çalışıyor. Halbuki kaşıdığımız zaman bu sinek ısırdığında da olur ya. Kaşırsan daha çok kaşınır. Şimdi
1: Tahriş
0: aynı
1: ediyoruz
0: şey
1: o alanı.
0: tabii aynı şey göz için de geçerli. Siz orada kaşırken kaşıntı yapan maddeler daha çok açığa çıkıyor, daha çok kaşınıyor ve onlar göz yüzeyine de belli bir süre sonra zarar vermeye başlıyorlar.
1: Şimdi güneş ışınları
0: Yani
1: deyince ultraviyole ışınları geliyor aklımıza.
0: tabii ki ultraviyole
1: Özellikle
0: A, B.
1: A, B öyle mi? Bu uzun vadede etkileri neler ya da bu dönemde kısa vadede de etkileri
0: Şöyle
1: olabiliyor mu efendim?
0: aslında güneş
1: Yıkıcı
0: bizim
1: mı?
0: için gerekli bir şey.
1: D
0: Yani
1: vitamini depomuz.
0: D vitamini psikolojik
1: Psikolojimiz yüksek.
0: olarak çok gerekli bir şey. Ama işte insanoğlu ozon tabakasını delince maalesef normalde yeryüzüne ulaşmaması gereken ışınlar daha fazla ulaşıyor ve o da bizim sağlığımızı biraz olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. İşte güneşte ne yapabiliriz? Biraz güneş
1: Biraz isterseniz gözlüklere
0: gözlüklerinden bahsedelim.
1: odaklanalım. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Güneş
0: Evet.
1: gözlüğü seçerken de
0: Evet.
1: sanıyorum, değil
0: Evet,
1: mi?
0: onlardan
1: Sadece
0: bahsedeceğim
1: koyu
0: ben
1: renk
0: böyle.
1: cam kullanmak yeterli
0: Yok,
1: değil
0: değil.
1: herhalde.
0: Şimdi onları ben hani dinleyicilerimizin anlayacağı
1: Tabii.
0: tarzda çok kısa
1: Hay
0: şuna
1: hay
0: şuna
1: efendim.
0: bakın
1: Çok
0: diye
1: iyi olur.
0: söyleyeceğim. Birincisi normalde güneş gözlüklerinin en az %90 koruyuculuğunun olması lazım ama tabii bunu dinleyicilerimizin bilmesi imkansız. Şimdi işte iş portalarda şeylerde satılan gözlükler var. Şimdi onlar da hepsi çok kötü demek istemiyorum. Çünkü ben de merak ettim, aldım, denedim, ölçtüm, baktım aslında bazıları koruyucu.
1: Öyle mi?
0: Ama şimdi dinleyiciler
1: İstenilen standartta
0: bunu
1: olup
0: şimdi
1: olmadığını kim bilecek? Nasıl
0: bilemeyecekleri
1: bileceğiz?
0: için
1: Tabii.
0: optikçilerden temin etmeleri, güvenilir yerlerden temin etmeleri kendileri için daha iyi olacaktır.
1: Orada da galiba türler var.
0: Tabii ki şimdi orada optikçi illaki
1: Yönlendirir.
0: yönlendirir. Ama bir CE sertifikası dediğimiz bir sertifika var. Avrupa Uygunluk Sertifikası vardır. Orada etiketinde CE diye görünür. Ona mutlaka dikkat etsinler. Çünkü o belli bir standardı sağlayan bir şey sertifikadır. İkincisi UV400 yazması
1: Yani
0: lazım
1: ultraviyole
0: üstünde.
1: ışınlarına karşı
0: Evet
1: mı?
0: o 200, 400, 600 diye ayrılıyor. En az UV400 rakamının o 200 mesela daha az koruyucu oluyor. Bir de güneş gözlüklerinde mesela çok koyu olması çok iyi koruyor manasına
1: Gelmiyor değil
0: gelmiyor.
1: mi?
0: Hayır. Mesela araç kullanacak olan kişiler mesela paneli de görmesi gerektiği için yukarıdan aşağıya rengi azalan gözlük tercih ederlerse çünkü diğer türlü önlerindeki işte hız göstergesini falan onları karanlık göreceklerdir. Bu sıkıntı
1: Çok
0: olacaktır.
1: önemli o
0: Bu
1: da değil
0: çok
1: mi?
0: önemli.
1: Sürüş güvenliğini etkiler doğrudan.
0: Tabii ki
1: Polarize isimli
0: evet
1: türler var
0: polarize şöyle
1: mesela.
0: polarize daha
1: Tavsiye
0: konforlu
1: ediliyor mu?
0: tabii ki daha konforlu. Polarizenin mantığı şudur. Polarize İşte asfalttan mesela
1: Yansımalar
0: yansımalar
1: oluyor.
0: oluyor ya ya da binalardan, çevreden. Bu yansımaları polarize kesiyor. Yani mesela polarize camla diğer camı böyle taktığınız zaman polarizede daha net bir görüş
1: Ya suyun
0: sağlarsınız.
1: altındaki balığı görüyoruz biz
0: Ha.
1: polarize gözlüklerle
0: Evet.
1: bazen mesela.
0: Yani o
1: Bu kadar
0: yansımaları
1: yansımaları azalttığı için
0: azalttığı için
1: netleştiriyor mu görüntüyü?
0: kamaşmayı da azalt.
1: Kamaş.
0: Yani gözün rahatsızlık hissini de
1: Tavsiye
0: azaltıyor.
1: ediyor
0: Daha
1: musunuz
0: tabii
1: polarize
0: ki, tabii
1: gözlükleri?
0: ki. Ama hani
1: Piyasa işi değil
0: bizim
1: tabii.
0: şimdi güneş gözlüğünde esas amacımız ultraviyoleyi korumak. Yani şey ultraviyoleden korunmak. Ama polarize ekstra bir konfor sağlıyor. Kişi için konfor
1: Anladım.
0: sağlıyor.
1: Kalitesiz gözlükler, güneş gözlükleri
0: Kalitesiz
1: nasıl bir zarar
0: gözlükler şöyle
1: görüyor?
0: diyelim bir şey karartmalı bir şey aldınız. Ultraviyoleden korumuyor diyelim. Korumuyor. Şimdi karanlık olduğu için bizim karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Göz bebeği büyüdüğü zaman bu sefer gözün içerisine normalde az ışık girecekken
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: sefer daha çok ışık giriyor. Biz koruyalım derken bu sefer aslında zarar veriyoruz gözümüze. O yüzden hani ultraviyole koruyuculuğunun olması en önemli şartımız bizim.
1: Sadece yaz dönemi için mi güneş gözlüğü takmalıyız
0: Yok
1: yoksa
0: mesela
1: güneş olsun
0: karda
1: olmasın bulutlu havalarda da güneş gözlüğü takılır mı?
0: tabii ki yani o zaman da
1: Tavsiye
0: şimdi
1: ediyor
0: şöyle
1: musunuz?
0: tavsiye ediyoruz mu derken illa her zaman güneş gözlüğü takın demek çok da şey değil
1: Akılcı
0: ama
1: değil.
0: şöyle mesela karda mutlaka yani hele
1: Değil mi?
0: kayak merkezi
1: Yansıma var
0: sonucu
1: çünkü
0: yansıma
1: karda.
0: ve güneş çok parlıyor. Karda
1: Parlıyor.
0: mutlaka öneriyoruz şeyleri güneş gözlüklerini. Alerjisi olanlarda güneş gözlüğünü takabiliyorsa taksın. Hem bariyer etkisi yaptığı için yani tozların göze gelmesini engellediği için ben çocuklara da mesela çocuklarda daha sık oluyor.

0: tavsiye ediyorsunuz.
1: Tabii, tavsiye ediyorum. Yani kontrol edebilecek yaşta olanlara. Hem bariyer etkisi yapıyor, hem güneşten koruduğu için iki türlü faydası oluyor.
0: Gözlükçülerden, optikçilerden alalım biz o zaman,
1: Evet,
0: değil
1: yani
0: mi? Mümkün
1: güvenilir olmasını
0: mertebe. Güvenilir yerlerden
1: istiyorsanız
0: alalım.
1: güvenilir yerlerden alalım.
0: İşportacılardan, merdiven altı
1: Onlar ne olduğunu
0: üretimi
1: bilmiyoruz.
0: gözlüklere
1: Bilmiyoruz. Şimdi
0: almayalım.
1: yok, almayalım. Güvenilir yerlerden alalım. Bir de numaralı güneş gözlükleri. Numaralı güneş gözlüklerinde mesela şöyle bombe camlar vardır. Bombe çok önermiyoruz. Çünkü o numara olduğu için yanlardan böyle şey olabilir. Görüntü kalitesi düşük olabilir.
0: Olabilir, değil mi?
1: Onu çok tavsiye etmiyoruz. Bir de yuvarlak olmalarını çok önermiyoruz numaralı camları. Böyle daha köşeli, hani o numarayı sabitleyecek. Geniş çerçeve, yani ne kadar geniş olursa o kadar gözü korar, korur. Yanlardan ışınların girmesini engeller. Ama tabii biraz estetik amaçlı da
0: Tabii.
1: kullanıldığı
0: Yüzüne uygun
1: için
0: olsun
1: artık
0: isterse
1: yani
0: eğer
1: onu kişi
0: kullanıcı
1: kendisi karar
0: karar
1: verecek
0: versin.
1: güneş gözlüğünde.
0: Var mı ekleyeceğiniz gözlükle ilgili olarak, yoksa geçelim mi, deniz ve havuz sezonu da başladı dedik, siz de işaret
1: Geçelim.
0: ettiniz.
1: Tamam.
0: Klor ya da deniz suyu gözlerimizi
1: Ha,
0: nasıl
1: güneş,
0: etkiliyor?
1: özür dilerim. Güneş gözlüğü ilgili bir şey daha
0: Tabii.
1: söyleyeceğim. Şimdi rengarenk güneş gözlükleri var. Hangisini alalım? Dediğim gibi yani normal şehir yaşamında çok koyu almanın bir anlamı yok. Yani bu dediğim plaj ve şeyde karda olabilir, ama normal şehir yaşamında bu C1 C4 arası sınıflandırılır. C2 3 yeterli
0: Yeterlidir.
1: deniliyor. Çok koyu olanlar yani görme şeyini düşürüyor. Sarı kahverengi aslında sarı en iyi koruyandır, ama şimdi sarı da çok estetik durmadığı için onu böyle
0: Durmadı.
1: kahverengiye
0: Evet,
1: çevirmişler,
0: doğru.
1: ya da gri gibi olanlar var. Bunlar gözü en iyi koruyan ve görüş kalitesini, renkleri değiştirmeyen camlardır. Onları da tercih ederlerse daha iyi
0: Tabii
1: olur.
0: ki. Şimdi klor ve deniz suyu etkisi. Alerjisi olanlar var.
1: Şimdi biraz enfeksiyon ve alerjilerden
0: Tabii.
1: bahsedelim. Şimdi yaz dönemi bizim bu bölgede alerjiler için yoğun bir yer olduğu için, hem nem oranının yüksek olması hem de çiçek tozlarının yeşilliğin fazla olması nedeniyle alerjiler böyle şey gibi başlıyor. Nisan gibi başlıyor. Havalar ısınmaya başladığı gibi başlıyor. Eylül, Ekim'e kadar devam
0: Devam
1: edebiliyor
0: ediyor.
1: alerjiler. Çok yoğun olan alerjilerde biz hastalara hani şikayetlerin başladığı dönem. Çünkü yaz boyu devam ediyor bunlarda, çocuklarda özellikle bazı ağır olanlarda. Uyarıyoruz hani, başladı şikayetler, gelin tedavinize başlayalım diye. Ama hani şey olarak ne yapabiliriz doktora gitmeden, ya da hafif alerjilerde ne yapabiliriz? Birincisi soğuk pansuman çok etkili. Yani bunu yapsınlar. Ben şey diyorum, illa dolaptan buz bir şey bulmanıza gerek yok. Dolaptan soğuk bir domatesi, bir beze sar,
0: Ay,
1: gözlerinin üstüne koy.
0: salatalık.
1: Fark etmez. Yani soğuk bir şeyin böyle ince bir beze sarıp gözlerinin üstüne, kaşıntıyı azaltır, kızarıklığı azaltır,
0: Gözlerimizi
1: alerjiyi
0: kapatıyoruz.
1: azaltır.
0: O
1: Tabii
0: soğuk.
1: gözleri kapatıp gözün üstüne böyle 3-5
0: Kompres
1: dakika
0: yapıyoruz.
1: durması faydalı. Baktın ki kaşını koy. Yani hiçbir zararı
0: Çok
1: yok
0: güzel.
1: size.
0: Bu da pratik bir tavsiye herhalde,
1: Pratik bir
0: değil mi?
1: tavsiye. Şimdi suni gözyaşları öneriyoruz ama bulamadın diyelim. Yıkama bile bazen
0: Etkili olabiliyor.
1: rahatlatabiliyor. Yani böyle tabii çok sık yıkayın demiyorum, ama yıkama bile bazen
0: Rahatlatabiliyor.
1: rahatlatabiliyor
0: Tatlı suyla, değil
1: hastayı.
0: mi?
1: Tabii.
0: Evet. Yaz aylarında göz enfeksiyonlarında bir artış olduğu muhakkak herhalde.
1: Şimdi şöyle aslında geçiş
0: Çevresel
1: şey
0: mi?
1: olarak
0: Mevsimsel mi
1: geçiş, yani
0: acaba?
1: ilkbahar ve sonbaharda aslında viral enfeksiyonlar arttığı için o dönemlerde daha çok oluyor. Yazın işte havuz ve denizin hayatımıza girmesi nedeniyle enfeksiyonlar artıyor. İşte birincisi şey, havuzlarda dediğiniz gibi klor.
0: Var, evet.
1: Bir de havuzlar yani temiz gözüküyor ama aslında kirli. Çünkü kapalı bir ortam ve bir sürü kişi kullanıyor onu. Ve
0: Sirküle
1: o şey
0: olmuyor sürekli
1: suda
0: belki.
1: devir daim
0: Evet,
1: yapmadığı için
0: temizliğinin yapılması da önemli belli
1: çok önemli.
0: dönemlerde, değil
1: Yani
0: mi?
1: güvenilir yerlerde mutlaka
0: Bakımının, temizliğinin
1: yani
0: yapılması,
1: havuza
0: güvenilir yerlerde girmek
1: girilecekli.
0: lazım.
1: Bir de şeylerin de tabii mesela havuza girmeden duş alınması,
0: Evet, çok
1: bunlar da
0: önemli.
1: çok önemli. Hatta şey ayak dezenfeksiyon havuzları falan.
0: Hijyen kurallarına
1: Şimdi
0: uyarak havuzun
1: kesinlikle
0: kullanılması
1: yani işte
0: lazım.
1: boneni takacaksın falan, bir de yüzücü
0: Gözlüğü
1: gözlüğü. Yüzücü
0: tavsiye
1: gözlüğü.
0: ediyorsunuz, değil mi?
1: Kesinlikle yani su dediğim gibi temiz gözüküyor olabilir ama bize temiz gözüküyor. Onun içindekilerimiz bir de klor gözü tahriş eden bir şeydir.
0: Yüzücü
1: Yani
0: gözlüğünü takalım
1: evet,
0: muhakkak.
1: kimyasal
0: Bonemizi takalım
1: konjuk
0: havuzu girecekse.
1: tabii ki.
0: Girmeden önce havuza bir duşumuzu alalım.
1: Tabii ki bunlar genel hijyen şeyleri, aslında her yerde olması gereken
0: Aslında
1: şeyler.
0: havuzu kontrolü kimdeyse onların
1: Tabii
0: yönlendirmesi,
1: ki yani
0: denetlemesi lazım,
1: denetlenmesi
0: değil mi?
1: lazım.
0: Bu
1: Bunların denetlenmesi
0: havuza girip
1: lazım. Belki
0: çıkanları
1: bilmiyorum,
0: kollamaları
1: havuzlarda
0: lazım.
1: yapıyorlar mı? Örnek alıp hani belli
0: Tabii.
1: aralıklarla
0: Bu da önemli.
1: incelenmesi lazım. Yani denize gideceksiniz o

0: hiç tahlilleri kim yapıyor onu da bilmiyorum. Yani hani mavi bayraklı şeylere gidin, temiz yerlere gidin. Şimdi pis yere gidip de niye benim gözüm mikrop kaptı ya da
1: Tabii ki.
0: hani sadece cilt enfeksiyonları falan da oluyor
1: Tabii.
0: yani.
1: Süremiz
0: Bunlar acaba?
1: daraldı. Soruları da hızlı hızlı sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Klimalı ortamlar özellikle uzun süre kalmak
0: Klima,
1: bu
0: orada
1: ortamlarda.
0: da belli başlı şeylere dikkat etmemiz. Direkt gözümüze vurmaması
1: Evet.
0: lazım. Bir. İkincisi, ekran kullanımı günümüzde çok yaygın olduğu için yani farz edin ki memursunuz, klima da size vuruyor. Çok şiddetli kuruluklar yapabiliyor.
1: Göz kuruluğu
0: Bir de
1: mesele
0: klimanın bakımının
1: getiriyor.
0: yapılması lazım. Çünkü tozu üfleyecek siz eğer bakımı yapılmadıysa bu sefer
1: Tabii.
0: alerjiler, başka şeyler artacak. Havalandırılmalı, o da
1: O da
0: havalandırılmalı belli
1: havalandırmasının
0: aralıklarla ki
1: yapılması
0: hani
1: lazım.
0: o klimanın şeyi
1: Tabii.
0: gitsin diye. Bir de şöyle 20-20 diye bir kuralımız var. Diyelim 20 saniye 20 metre uzağa bakın diyoruz. 20 dakikada bir ekran
1: 20
0: kullan.
1: dakikada bir, 20
0: 20
1: saniye
0: saniye
1: uzağa bakalım.
0: 20
1: 20
0: saniye
1: metre.
0: 20 metre uzağa yani 6 metre uzağa
1: Gözü
0: bakalım
1: dinlendirmiş oluyoruz.
0: dinlendirmek için. Bir de göz kırpma refleksimiz ekran kullanırken azalıyor.
1: Kaçtır?
0: Aklımıza gelir.
1: Dakikada
0: Normalde
1: kaçtır
0: 12-16
1: normalde?
0: falan kırmaz. Kişiye göre
1: Ama ekran
0: değişebilir ama
1: kullanırken bu sayı düşüyor.
0: 6'ya falan
1: 6'ya
0: düşüyor.
1: düşüyor.
0: O yüzden aklınıza geldikçe gözünüzü kırpın.
1: Gözünüzü
0: Çünkü
1: kırpın.
0: dikkatimizi verdiğimiz zaman kırpma refleksi azalıyor.
1: Evet, temizliyor
0: Bir de
1: gözümüzü değil mi bir
0: ya
1: anlamda bu?
0: sadece temizlemedi, ıslatıyor,
1: Islatıyor, nemlendiriyor.
0: berraklığı sağlıyor, nemlendiriyor. Orada koruma mekanizmaları var.
1: Tabii.
0: Mikroptan koruma
1: Tabii.
0: mekanizmaları bu. Bir de son eğer şey
1: Ay,
0: süremiz bitiyorsa
1: devam ediyoruz. Evet, var 3-4 dakikamız daha var. Kontakt lens kullananlar var.
0: asla denize havuza kontakt lensle
1: Girilmesin.
0: girmiyoruz. Şimdi bazı yerlerde şöyle deniliyor. Üstüne yüzücü gözlüğü takarak hani belki hayır ben onu da önermiyorum. Çünkü o çıkabilir,
1: Evet.
0: kenardan su girebilir. Numaralı şeyler var, yüzücü gözlükleri var. Tabii
1: Evet.
0: belki hani şey olarak biraz masraflı olabilir ama kesinlikle kontak. Çünkü kontak lens dediğiniz şey orada mikropların üremesi için bir ortam. Yani yapışması için bir ortam. Çıplak gözle girdiğiniz zaman göz sürekli temizlendiği için
1: Tabii.
0: ve orada koruyucu mekanizmalar olduğu için sorun olmuyor. Ama kontak lensle girdiğiniz zaman mikrop oraya yapışıyor. Siz gözünüzü kırpıyorsunuz ama göz temizlenmiyor ki kontak lens var üstünde.
1: Enfeksiyona davetiye
0: Tabii
1: çıkarıyoruz
0: yuva
1: biz.
0: var orada, bir
1: Yuva
0: yuva var
1: var. Tabii.
0: mikroplar için.
1: Gözümüze güneş kremi kaçabiliyor, kum kaçabiliyor, yabancı bir cisim kaçabiliyor. İlk müdahale ne olmalı?
0: Bol suyla
1: Bol
0: yıkamak.
1: suyla yıkamamız
0: Bol suyla
1: gerekiyor.
0: yıkamak ama yabancı cisimler hani çıkmayabiliyor. Onun için mutlaka bir doktora kaşımasınlar. Kaşımasınlar çünkü tahriş arttırıyorlar. Ve de hiç mesela denize girince deniz anaları bazen yüze şey
1: Evet.
0: yapıyor. Onlar kimyasal bir şey salgılıyorlar. Böyle
1: Evet.
0: yanıklara sebep oluyorlar.
1: Evet.
0: Bol suyla yıkasınlar. Havuzdan çıkınca yüzlerini gözlerini yıkasınlar.
1: Yıkasınlar değil mi?
0: Denizden çıkınca yüzlerini gözlerini yıkasınlar. Mutlaka duşlarını alsınlar. Hani onu çok ertelemesinler.
1: Evet.
0: Bir de hani bu yaz sağlığı değil ama yani yazın göz sağlığıyla çok alakalı değil ama hani günümüzün sorunu olduğu için bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Çocuklar yaz tatilinde boşta kalıyor. Ne yapıyorlar? Tablet, telefon, bilgisayar
1: Evet.
0: maalesef. Şimdi okullar başlıyor. Bütün çocuklar miyop. Şimdi
1: Yani
0: ben
1: yakını
0: ailelere
1: görüp uzağı göremiyorlar.
0: evet. Ailelere hani bu tablet telefon işini çünkü bu bir dünya sağlığı şey sağlık problemi haline gelmeye
1: Halk sağlığı
0: başladı. Halk
1: problemi.
0: sağlığı problemi haline gelmeye başladı. Hani herkes özellikle doğu toplumlarında biraz daha
1: Tabii.
0: fazla Çin, Japon falan. Onun üzerine çok yoğun çalışmalar var. Bizim ülkemizde de maalesef gerçekten çocuklarda böyle ilkokul çağında görmeye başladık 5-10 senedir. Bu tablet telefonu kısıtlayalım bir.
1: Harika.
0: İkincisi gün ışığı çocuklar için çok önemli. Miyopinin oluşmasını engelleyen, azaltan bir şey. Çocuklar dışarı çıkması lazım. Evde kalmamaları lazım. Dış ortamda ve gün ışığına maruz kalmaları lazım. Hani dinleyicilerimize de
1: Çok
0: bunu
1: güzel. Açık havada
0: söylemesi.
1: kaldıklarında çocuklar miyopiyi de
0: Evet. Şimdi şöyle vücudun
1: engelleyebiliyor bu
0: şöyle bir
1: durum.
0: şeyi var. Kapalı ortamda yani siz sürekli şuraya bakarsanız vücut diyor ki ben burayı daha çok kullanıyorum. Buraya gözümü adapte edeyim ve miyopi arttırıyor. Ama çocuk dışarıda olduğu zaman uzaklara bakıyor, mesafe artıyor, miyopi olmuyor.
1: Çok güzel
0: Yani
1: bilgiler aldık
0: doğal
1: sizden.
0: ortamdan
1: Doğal
0: çıkmayacağız.
1: ortamdan çıkmamamız
0: Evet.
1: lazım. Bu kısa zaman dilimi içerisinde çok hayati bilgiler aldık.
0: Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.
1: Emeğinize sağlık,
0: Ben
1: ayaklarınıza
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: ağzınıza sağlık efendim.
0: Ben TRT Radyosu'nu çok severim.
1: Sağolunuz
0: Çocukluğumdan beri
1: efendim.
0: çok dinlerim.
1: Çok teşekkür
0: Ayrı bir
1: ederiz.
0: yeri vardır. Davetiniz için de çok teşekkür
1: İyi ki
0: ediyorum.
1: varsınız efendim.
0: Siz de
1: Kolaylık
0: teşekkür
1: diliyoruz
0: ediyorum. Sağ olun.
1: çalışmalarınızda da.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, göz hastalıkları uzmanı Doktor Gülseren Kola konuğumuzdu ve böylece Bir Hayatın İçinden programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu günler dileyerek ayrılacağız huzurlarınızdan. Yeni günde yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Elif Sefer Bey hazırladı özenle, Ebru Kılıç aynı özenle sesimizi soluğumuzu ulaştırdı sizlere, Seza Turgut sundu. Ajda Pekkan'ın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil barışın sağlanmasına temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuştu.
3: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonla görüştü. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna

0: arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi arttı. İş gücü de aynı dönemde 293 bin kişi yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan yükselişle %52,8 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar değerlendirildi. Katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek dönem beklentileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
1: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke, dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu belirtti. NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi.
2: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeneğidir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Netanyahu ve tetikçi avanesi, kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte,

0: barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık eski medya AŞ yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede örgüt yönetici olarak adı geçen Ongun hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama bulunuyor. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Çok yönlü teknik takip çalışmalarının ardından 11 ilde operasyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile gününü kutladı. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne babalarımızın gününü tebrik ediyorum dedi. Emine Erdoğan mesajını en sosyal hesabı üzerinden paylaştı. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin 10 ileri teknolojide uzmanlaşmış birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olarak faaliyet göstereceğini belirtti. İşkur'la basın ilan kurumu arasında iletişim ve medya sektöründe istihdam ve iş gücünün geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işbirliğinin önemini vurguladı. Protokol sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek nitelikte dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi.
2: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmaya devam ediyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rus güçler Ukrayna'da 4 kente hava saldırısı düzenledi. 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 47 kişi de yaralandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Milliyetçi

0: Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO'nun hayati ve kritik başlıklarının tam kalbinde duran bir devlettir, dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Brezilya 1-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Paraguay Almanya'yı eleyerek Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Güney Amerika ekibi normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta rakibini seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti. Son 32 turunda geçtiğimiz Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas, Hollanda'yı elemeyi başardı. Mücadelenin son anlarında attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalan Kuzey Afrika ülkesi 3-2 biten penaltı vuruşları sonunda adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Hatay 32, Çanakkale ve Adana 35, İzmir ve Muğla 36, Antalya 37, Samsun 30, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep ve Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrol olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara'dan merhaba, mutlu günler değerli dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Bugünkü programımızda edebiyat konuşacağız. Çocuk edebiyatı, nitelikli çocuk kitapları ve konuğumuz çocuk kitabı yazarı Pelin Güneş'in yazarlık serüveni üzerine sohbet edeceğiz. Elbette kitaplarla çocukların dünyası büyür, hayal gücü ve dil becerileri gelişir. Çocuk edebiyatı eğlendirmenin yanında çocukları düşündüren, sorgulatan, empati kurmayı öğreten ve yaşamını anlamlandırmaya yardımcı bir alan. Nitelikli çocuk kitapları okuma alışkanlığının temelini oluşturuyor aynı zamanda. Çocukların kültürel, sosyal, duygusal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor. Biz de bugün konuğumuzun yazarlık hikayesinden bahsedeceğiz. Neden çocuklar için yazdığından, çocuklar için yazmanın getirdiği sorumluluktan, esin kaynaklarından bahsedeceğiz. Kendisine çocuk kitaplarındaki dil, hikaye ve resimlerin önemini ve birbirini nasıl desteklediklerini, Türkiye'deki çocuk edebiyatının genel durumunu, ekran bağımlılığının kaçınılmaz olduğu günümüzde çocuklarımızın kitap okumaları için yapabilecekleri ve kendisinin gözünden günümüz çocuklarının farklılığını konuşacağız. Elbette ki süremiz el verdiğince hemen konumuza da bir merhaba diyelim. Çocuk kitapları yazarı Pelin Güneş, merhaba, hoş geldiniz programımıza, canlı yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok keyifli bir konu aslında ama öncelikle evet, sizi tanımakta fayda var. Bu usta kalemin elinden çünkü çocuklar için o cümleler, o hikayeler çıkıyor. Sizin yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Özellikle çocuklar için yazmaya nasıl karar verdiniz? Neler, kimler etkili oldu bu süreçte size?
1: Yani bütün aslında olay galiba yaratıcı olmanın dayanılmaz keyfi, zevki ve bunu hayatınıza yansıtmak, yaptığınız işte bulmak istiyorsunuz. Bu yazar arkadaşlarımızla hep konuştuğumuz bir konu. Biz bunu öncelikle kendimize iyi gelsin diye yapıyoruz. Çünkü o dünyada olmaktan zaten iyi okuyucularız. Okumanın tadını almış insanlarız. Ve o kitapların verdiği farkındalıkla, çağrışımlarla, biz artık kendi hikayelerimizi kurgulamaya başlıyoruz. Bunun eğitimini almadım. Başka bir alanda eğitim aldım. Ben siyaset bilimi, kamu yönetimi mezunuyum.
0: Yani didaktik bir alandan çocuk edebiyatına evet, nasıl geçiş yapıldı?
1: Ve bir sürede öyle biraz hesap kitapla ilgili bir işte çalıştım ama olmadı. Yani ben ortaokuldan bu yana işte kısa hikayeler yazan, edebiyatı çok seven öğretmenlerimin de bunda etkisi çok büyüktür. Sait Faik'le, işte Cevat Şakir'le, Orhan Kemal'le, Firuzan'la haşır neşir olmuş bir insanım ve benim en sevdiğim ders zaten edebiyattı. Dolayısıyla kendi küçük çabalarım, işte denemelerim falan hep oldu. 2003 yılında TÖDEM Yayın Evi'nin açtığı yarışmaya katıldım. Çocuk öyküleri yarışması. Orada mansiyon aldı dosyam. Ama o zamana kadar da hiç çocuklar için bir şey yazmamıştım. Yani
0: bu yarışma çıktıktan sonra mı siz bir hikaye yazıyorsunuz ve
1: evet, ben bunu afişi gördüm. Çok keyifliymiş dedim konu.
0: Neyi tekledi sizi diyelim?
1: Neyi tekledi? Yani çocuklarla aram iyi, hep iyiydi.
0: Hayır, o yarışmaya katılmaya. Çünkü sizin için bir dönüm noktası hayatınızda.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Öyle evet, başladı. Yani yazıyorum, yazdıklarımı arkadaşlarım okuyor, evet, gülüyoruz hep birlikte. Yani mizah yazmayı çok seviyorum ve nedense çocukla mizahı da çok yakın bulurum birbirine ve ben buraya güzel bir mizah dosyası yollayayım. Daha çok da böyle işte şeyi, Goskin'in Pıtırcık serisini çok severim. Ona yakın bir şey olsun diyerek böyle bir kısa hikayelerden oluşan dosya yolladım. Mansiyon aldı ve yayın evi dedi ki basacağız. Ha işte o zaman işler benim için biraz tedirgin edici bir hal aldı.
0: Bekliyor muydunuz peki? Yani
1: yok yani şaka gibi.
0: hala o yılları yaşıyorsunuz evet, şu an yayınımızda. Yani
1: çünkü herkes yazıyor, çiziyor.
0: Bir başarı elde ediliyor ama aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da beraberinde
1: evet,
0: getiriyor.
1: Evet, işte onu hiç pek tahmin etmedim. Ben yine evet, böyle işin eğlencesinde derken ya nasıl yani şimdi basılınca hani binlerce ele ulaşmış olacak evet, bir bu da işte başlıyor asıl Yani
0: serüven.
1: Serüven. Evet. Hı-hı, Yoksa hı-hı. yazıyoruz, bir yerlere koyuyoruz, aile içinde paylaşıyoruz. Bunlar hep keyifli taraflar. Kendimizi sağalttığımız taraflar, ama bir başkasının eline ulaşacaksa artık o zaman işin içine sorumluluk da giriyor.
0: Şunu merak ettim. Şimdi sizin içerinizde bir potansiyel varmış zaten, ama bazı potansiyelleri o insanı rahatsız eder ve taşmak ister ya, sizde de öyle olmuş. Bu yarışma bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olmuş hayatınızda. Fakat bu afişi gördükten sonra bu yarışmaya özel siz mizahi bir dil kullanarak kısa öyküler, hikayeler yazmış, göndermişsiniz. Ama bize anlattığınız daha geçmiş şey gidiyor bu yazınlar. İşte çevrenizle paylaştığınızı, çevrenizi güldürdüğünüzü, evet, çok beğendiklerinizi, iyi geri dönüşler aldığınızı bizimle paylaştınız. Neden geçmiş yazdıklarınızı göndermediniz de yeniden yazdınız?
1: Onların içinde, yani şimdi şartnamede hani çocuğa
0: yaş
1: yakın
0: şey
1: ve evet yaş grubu verilmişti. Bazı özellikler isteniyordu. Yani artık bir çocuk edebiyatı yarışmasıydı bu. O yüzden ona göre düzenlemek gerekiyordu. Ama evet, bana söyledikleri çok ilginç bir şey var. Yıllar sonra paylaştı jüride olan beyefendi. Aslında dedi, yazdıkların seçilmeyebilirdi dedi. Yani edebi olarak çok böyle öne geçmiş bir dosya değildi dedi. Niye seçtiniz o zaman
0: evet.
1: dedi. Neydi? Gelen 300'e yakın dosyanın %90'ı dramdı dedi.
0: Sizin mizahi
1: mizahtı.
0: Yönünüz sizi
1: evet,
0: öne çıkardı.
1: Mizahtı. Ve mizah çok az
0: evet,
1: yazılıyor. Yani bu neden böyle bilmiyorum ama bizim benim çocukluğumda da hatırladığım yani şu Kemalettin Tuğcu'dan tutun. Pek çok hani bizim işte Ömer Seyfettin, yani bizim ilkokulda okuduğumuz kitapların çoğunda da dram
0: aslında
1: hakim.
0: Doğru söylüyorsunuz, yani şöyle bir ben de bir geçmişe gittim, okuduklarıma baktım, ağırlıklı olarak bir dram var. Hani mizahi dil deyince çok nadir aklıma geldi açıkçası.
1: Ya da kara mizahtır
0: ya da
1: yani.
0: Kara mizah. Evet evet. Peki evet, mizahi bir dil var ama ciddi bir mevzu olan sorumluluk da beraberinde geldi bir yarışma sonrasında. O sorumluluğu kuşanarak nasıl ilerlediniz? Nasıl devam ettiniz?
1: Dediler ki evet, artık bir kitabım var. Ben yani hala kendimi yazar demiyorum. Ben yazıyla ilgilenen amatörüm, yani yol boyunca böyle. Bu yol nereye kadar giderse gidecek. Çünkü çok büyük ustalarımızın yanında yani kendimi yazar diye adlandırmak bana zor geliyor.
0: Tam yeri gelmişken lütfen devam edin ama sorumu cevaplamaya, hiç böyle eskiden beri öykündüğünüz çocuk kitabı yazarı var mı özellikle, ya da yazarları öykündüğünüz?
1: Gülten Dayıoğlu'nu çok severim hala da, yani o sağ olsun hep yanımızda olsun, çok iyidir dili, gözlemi, böyle hiç yani sırtını sıvazlar gibi anlatır çocuğa öykülerini.
0: Ay, güzel, evet.
1: Ve ilk okuduğum kitaplardandır Fadiş. Ben düşünün ki Batı Anadolu'da bir kasabada büyüyen bir çocuk olarak Doğu Anadolu'da bir köye bir gece at sırtında Fadiş'le gittim. Yani edebiyatın gücünü, yani çocuk edebiyatının gücünü orada çok hissettim ve yani zaten böyle sakin, çok da konuşmayı sevmeyen, sosyalliği de pek sevmeyen bir çocuktum. Kağıt, kalem, işte boyalar, elimle ve aklımla yapabileceğim her şey beni çok mutlu ediyordu.
0: Çok güzel.
1: Ve yazarlık buna çok uygun bir iş.
0: Evet, sonrasında nasıl devam ettiniz onu da anlatmaya devam edin. Çünkü hem işin içinde bir sorumluluk var, hem de hani bir de motivasyon da gerekli bu noktada. Ve bu motivasyon sadece yarışmada bir başarı kazanmak olmasa gerek.
1: Evet, sonra dediler ki yani biz çocuklarla bir araya gelmeni istiyoruz. Yani çünkü seni merak edenler var. İşte okullarda bu kitap okutuluyor. Gidelim oralarda sohbet et çocuklarla. Böylece okul etkinlikleri başladı. Onlar da çok keyifliydi. Değişik işte yaştan çocuklarla bir araya gelip öykülerimi konuşuyorduk. Birkaç sene sonra ikinci kitabım çıktı. Arkasından işte üçüncü, böyle kitaplarımın sayısı arttıkça okur
0: kitlendi,
1: çoğaldı, yaş grubu genişledi. Güzel sohbetler ediyoruz. Okul kısmı da ayrı bir keyif.
0: Evet. Şimdi peki çocuklarla bir araya gelmek kısmını merak ettim. Size gelen, sizi zorlayan, terleten sorular oldu mu mesela? Hem de yaş grubundan şöyle de bahsedelim. Tabii her yaş grubu çocuğun soruları da farklıdır, geri dönüşleri de farklıdır kitaplarınızla ilgili. Benim önümdeki bilgilerde 6-8 yaş ve 9-12 yaş kategorileri var. Bunların dışında da varsa onları da alalım elbette.
1: Belki yani o sıkıldım iki hafta yokum o kitabım herhalde bir 13-14 yaşta okuyor. Ama bizim şöyle yani çocuk kitabı yazanların asıl hedefi yetişkinlerin de bunları okunması ve keyif alması.
0: Şahsi fikrim, ben çocuk kitaplarını okurken inanılmaz keyif alıyorum. Okuyorum da yani. Gerçekten.
1: Evet,
0: hatta
1: öyle,
0: geçmişte
1: işte
0: okuduğum bir çocuk kitabını yeniden okudum. Terapi gibi oluyor. Şahsi fikrimi paylaşayım burada.
1: Evet. Doğru. Geçmişte okuduğumuz kitapları bu yaşta 40'ta, 50'de, 60'ta tekrar okumak bizde artık o yılların verdiği olgunlukla onlara başka gözlerden bakmamızı sağlıyor. Ben de arada öyle tekrar dönüp okurum.
0: Evet. Var mı böyle yine favori çocuk kitabınız? Hemen onu da sorayım. Yabancı olabilir, yerli olabilir.
1: Var.
0: Ya ne var mesela?
1: Matilda.
0: Matilda var. Bu sadece bu örnek olarak verebileceğimiz
1: Ya şöyle mesela 5 tane sayacak olsam Peter Pan,
0: Peter Pan. Evet.
1: Küçüklüğümden Tom Sawyer'ı çok severim. Neden? Çünkü Tom Sawyer çok haşarı ve yani o işte benim gibi uslu bir çocuk için belki iyi bir şeydir yani kahramandır, nasıl baş edilir hayatla, işte biraz da haylazlık yapmak iyidir onu verdiği için Tom Sawyer'ı hep sevmişimdir. Pippi Uzun Çorap'ı hakeza, o da öyle. Pıtırcık serisini çok severim, sonra işte Küçük Kadınlar abi yani şimdi şöyle demek belki daha doğru. Çocuğa göre okuma yaşı da değişiyor. Bazen bakıyorsunuz 4. 5. sınıfta klasikleri okumaya başlamış.
0: Var.
1: Çünkü zaten iyi bir okur. Yani 1'de 2'de artık o çok kısa sürede çocuk kitaplarını geçip edebiyata
0: geçiş yapılmış
1: klasik
0: oluyor.
1: Edebiyata geçmiş.
0: Bu arada dinleyenlerimiz merak etmiş olabilir. Siz az evvel kitaplarınızdan birini örnek verdiniz. Sıkıldım 2 hafta yokum kitabın adı. 14 yaşındaki Tuana'nın sıkıntısı büyük. Okul ortamından, özenti arkadaşlık ilişkilerinden, aile içi tartışmalardan bunalmış. Başarı kaygısı taşımaması, göstermelik sosyal ilişkilerden kaçınması ve hatta kitap seçimleri nedeniyle tepki çekiyor. Neyse ki bir seyahat daveti imdadına yetişiyor. Bazen uzaklaşmak iyidir. Dayatmalardan, zorlamalardan, klişelerden uzak kalmaya yarar. Yeni dostluklarla büyüdüğünün, olgunlaştığının farkına varır. Özgüvenle dolmanın tadını çıkarırsın. Bu kitabın arka kapağında yazıyor bu. Şunu merak ediyorum. Şimdi hem yaş kategorisini sorayım. Hangi yaş aralığına hitap ediyor genel olarak? Hem de siz çocuklarla bir araya geldiniz o süreçten sonra. Elbette ki çocuklardan da ilham alıyorsunuz. Bir geçiş dönemi de var. Yani yaşa baktığımız zaman öyle değil mi? Bir olgunlaşma, bir büyüme, bir ergenlik bile diyebiliriz.
1: O dönem zor.
0: Yani evet, zor. Yani yazar olarak da zor olmalı. Yani bu arka kapakta yazan sorunları ya nasıl bir dille ifade ettiniz ki çok olumlu geri dönüşler geldi? İşte yazarken çok zorlandınız mı? Burada nelere dikkat ediyorsunuz? Yani pedagojik açıdan da konuşmakta fayda var çünkü bunları.
1: Evet, bunu hep söylüyorum. Bir pedagog değilim, psikolog değilim. Mesela Fincan Teyze diye bir kitabım var. Paketli gıdaları falan eleştirir. Kimya mühendisi değilim, gıda mühendisi değilim. Ben sadece gördüğümü, gözlemlediğimi, kendi çocuklarım ve komşularım ve etraftan gördüklerimi yazmaya çalışıyorum. Ergenlik çok çok zor. Yaşayana da etrafındaki aile bireylerine de zor. Başka bir dünyaya geçiş çocuklar için. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Kırmamaya, onu işte yumuşakça anlamaya, böyle Miyase Sert Barut'un güzel bir sözü vardır, merhamet yorgunluğu yaratmadan anlamaya diye, bence bu çok önemli, acımadan, kırmadan, merhamet etmeden ben seni anlıyorum o hissettirmek önemli, bunu yakalamaya çalışarak
0: emeğinize sağlık. Yani demek istediğim bu aslında, hani burada bir yönlendirme, işte bir rehber niteliği taşıma, işte bir şeyi dikte ettirme gibi bir şeyden ziyade bir yazar olarak Pelin Güneş diyor ki çocuklara, işte 6-8 olabilir, 9-12 yaş olabilir, yetişkinler de olabilir. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin sorunlarınıza, dertlerinize ortağım, sevinçlerinize de ortağım. Onları da beraber yaşayabiliriz. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Sizin bu değindiğiniz paketli gıdalar olsun. Hani son yılların trend konuları, güncel konuları üzerine aslında böyle bir siz bunu kağıda döküp paylaşıyorsunuz.
1: Evet ve
0: Yani bu
1: ben
0: yönü bence çok
1: bu
0: kıymetli.
1: kadar okul etkinliklerinde de şunu anladım ki yani sahneden hiç konuşmam. Birlikte olmak, onların belki arasında oturmak ya da dolanmak ve onlara da söz vermek, soru cevap şeklinde ilerlemek. Yani yanınızdayım. Birbirimizden sadece yaş olarak farkımız var. Çünkü kiminin olgunluğu beni de aşıyor. Bunu hissettirmek güzel iki taraf için de.
0: Ya çocukların soruları ve sohbetleri bence hani güldürmesinin yanında her zaman terletir de aynı zamanda. Çünkü salt gerçek düşüncelerini sorarlar, söylerler, paylaşırlar, öyle
1: Evet,
0: değil
1: kral
0: mi?
1: çıplak yani onlar için.
0: Kesinlikle. Peki. Pelin Güneş, sohbetimize devam edeceğiz ama siz de biraz soluklanın. Kısacık bir müzik arası verelim,
1: Tamam.
0: sonrasında devam edelim.
1: Tamam, peki.

0: ailece devam ediyor. Çocuk kitapları yazarı Pelin Güneş'le sohbetimize devam ediyoruz. Tabii Pelin Güneş, günümüzde çocuk kitaplarının geldiği noktayı da biraz konuşalım. Sizin de örnekleriniz ışığında elbette. Çünkü bazen hepimiz önce bir resme bakarız, önce bir görsele bakarız, sonra yazıyı okumayı tercih edebiliriz. Bu çocuklarda da böyle olabiliyor genel olarak. Biraz böyle sizin de yazdığınız o mizahi dili de işin içine katalım. İşte dil, anlatım, resim nasıl harmanlanıyor çocuk kitaplarında? Yanı sıra hani sadelik örnek verilebilir. Evet, bir resme bakıyoruz, rengarenk olabiliyor. Çok geçmiş yıllara gidecek olursak Cin Ali serisini konuşabiliriz. Evet. Ve içimiz açılırdı, öyle değil mi? O sayfaya bakıp böyle içimiz açılır, kırlardaki çiçek ama bir çöp adam var orada, ama dünyaları anlatır. Evet, yani yanı sıra kullanılan değil, çok basittir ama çok derindir yani. Hı-hı. Siz bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz, siz nasıl kullanıyorsunuz bu dili?
1: Valla sevgili Rasim Kaygısız'ın kızları Ankara'da işte o Cin Ali Müzesi'ni oluşturdular, iyi ki. Bambaşka bir zamana geçiliyor Cin Ali Müzesi gezilirken, çünkü o her şey işte 50'ler 60'lardaki anlatım, çocuk kitabı, hecelerle eğitim falan, bambaşka bir dünya. Şimdi geldiğimiz noktada artık çok fazla yayın var, yayın evi var, çocuklara her konu hemen hemen anlatılıyor, hı hı, anlatılmaya çalışılıyor, en zor konular bile. Ama ben mesela şey, sadelik konusunda şöyle bir gözlemim var. Yalın anlatım önemli.
0: Evet.
1: Ama bunda aşırıya gidildiği zaman soyuta kaçılmış oluyor. Ve soyut henüz soyut döneme geçmemiş çocuk için zor.
0: Kaç yaşında geçilir mesela, net bir şekilde geçer diyebiliriz çocuk için soyut düşünce?
1: Yani
0: mesela.
1: Şimdi masaldaki soyutu az çok kavrayabilir. Evet. Yani doğaüstü varlıklar, o gerçekte olmayacak olaylar, fantastiği falan, işte onu kavrar küçük yaşta da. Ama metaforları anlamakta zorlanır.
0: Sizin burada ifade etmek istediğiniz aslında o metaforlar.
1: Evet. Hani az kelimeyle, az resimle biz büyük şeyler

0: vurgulayalım çabası olduğu zaman, bunun ipinin ucu kaçtığında çocuk için anlaşılmaz bir hale de gelebiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden kararınca anlatım ve resim olması taraftarım. Ne böyle resme boğulmalı ve yazıya boğulmalı. Bunun hep bir dengesi var ve zaten hani pedagoglar da işte yıllarca çalıştıkları için bizlere bu konuda önderlik de ediyorlar. Az yazıyla çok şey ifade edilebiliyor. Resmin önemi 6-7 yaşa kadar çok çok önemli. Sonra giderek azalıyor. Ama ben de mesela çok resimden hoşlanıyorum bu yaşımda. Hani yine kişisel
1: Evet.
0: zevklerle değişebiliyor.
1: Evet.
0: Ama tek şey hani çok yalınlık bazen anlaşılmazlığı getirebiliyor.
1: Evet, onun bir dengesi olması
0: Evet,
1: lazım diyorsunuz.
0: evet.
1: Siz mesela programımızın başında da hani mizahi dili seviyorum dediniz, tercih
0: Aha,
1: ediyorum
0: aha.
1: dediniz. Hani çok dramatik bir olay, mizahi bir dille de dengeli bir şekilde anlatılabilir. Yani tezat kullanılan bir yöntem midir sizin yazılarınızda?
0: Evet, tezat, sürprizli sonlar, şaşırtmacalar, çok ağır bir konudan bahsedilirken onu yumuşatacak daha işte araya giriveren küçük diyaloglar, sevimli diyaloglar çocuk kitabında önemli. Tezata ben çok önem veriyorum şaşırtması açısından. Beklenmedik şeyler her zaman çocuğun hoşuna gidiyor. Mesela işte Matilda'da sıra dışı bir aile var. Dolandırıcı bir baba, bütün gün süslenip kağıt oynamaya giden bir anne, evde hiç ilgisi olmayan ve işte okuyan, öğrenmeye meraklı, bilgiye çok açık bir kız çocuğu. Yani tam tersi gibi, bize öğretilenin tam tersi gibi çocuk anne babaya mukayyet olmak ve onlara doğruyu anlatmak durumunda. Bu tezat çocuğun çok hoşuna gidiyor. Ya da Pippi Uzun Çorap'taki gibi, yani kendi başına ayakları üstünde bütün mahalleye işte lollipop dağıtır. Kaptan babası hep uzaklardadır ama o tek başına bir atı bile havaya kaldıracak güçtedir. Bunu görmek çocuğa işte hani bu dünyadan uzaklaştırıyor edebiyat deriz ya. Yani çocuk edebiyatında da onu alıp başka bir evrene götürecek kitaplar hoşuna gidiyor. Bir de yetişkin edebiyat için şöyle bir söz vardır. Normal ve sıradan ailelerin öyküsü yoktur. Sıra dışı
1: Ailelerin öyküsü
0: ailelerin
1: vardır.
0: öyküsü vardır diye o sıra dışıyı, ya sıradanın içindeki belki sıra dışını bulup çıkarmak önemli.
1: Hakikaten kıymetli. Benim dikkatimi çeken bir husus da şu oldu. Eserlerinize baktığım zaman çok da merak ediyorum. En kısa zamanda okuyacağımı da sözünü vererek. Şakacık'tan şiirler var. İşte 7-8-9 yaş için. Yanı sıra pamuk şiirler var. Her iki kitabı da bu arada Vicdan İleri
0: Evet, vicdan
1: resimlemiş
0: resmi.
1: illüstratör. Ya onlar da çok
0: Çok
1: güzel
0: güzel.
1: zaten görsel olarak. Tanıdığımız da bir isim elbette. Şiir nereden çıktı? Yani çok şahit olduğumuz bir şey değil çocuklar için, öyle değil mi?
0: Evet, şiir kitabı az, tüketimi de az, artık pek okunmuyor. Ailelerde eskiden ezbere şiirler bilinirdi. Benim babam da öyle biriydi. Küçükken bize mesela işte Fahriye ablayı kaç kıtasıyla ezberden söylerdi. Belki onların etkisi olmuştur. Yani o iyi bir sesten iyi şiir dinlemek çok güzel. Televizyonda şiir programları olduğu zaman işte ilgiyle ben de izlerdim. Çocuklara da şunu vermeye çalıştım. Yani siz de yazabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi. Sonuçta 5 sayfalık bir öykü konusunu 5 dizeyle
1: Çok güzel,
0: anlatabilirsin.
1: muhteşem
0: Amaç bu.
1: hakikaten.
0: Yani aslında belli bir ölçü daha sonradan işin içine girecek şeyler ama ilkokul çağında serbest ölçüyle istedikleri gibi kaleme
1: Ya o
0: alabilirler.
1: kadar sahici ve samimi ki, mesela Şakacık'tan şiirlerde yine tanıtım yazısından Hayalet isimli şiiri okuyalım. Ya çok doğal çünkü. Kutay seyrediyor. Buradaki Kutay kim bu arada? Hayali bir kahraman mı? Hemen.
0: Yok,
1: Evladımız mı yoksa? Yeğenimiz. Sevgilerimizi gönderelim.
0: Teşekkür.
1: Kutay seyrediyor sevimli hayaleti. Anne, hayalet var mıdır? Yok diyor annesi. Hayalet peri cadı yok. Kaç kere söyledim. Kutay keşke diyor, küçük bir hayalet gerçek olsa aslında. Çağırsam akşamları birlikte oynamaya. İnanılmaz yani, sahici ve samimi. Okurken bile biz keyifleniyoruz burada. Devamı gelecek mi bu şiirlerin?
0: Ya

0: İnşallah gelir ama ben öykücüyüm. Ben kısa öykü, evet,
1: yazmadım. Şu an üzerinde çalıştığınız öyküler var mı?
0: Var. Hep yarım yarım dosyalarım olur. Defterlerimde kayıtlı bir şeyler olur. İşte ya biraz dikiş dikmeye benziyor.
1: Ya şunu da yazma. Sorayım. Evet, dikiş dikmeye benziyor ama.
0: Teyelleriz, provalarımızı yaparız ve ondan sonra...
1: Evet. İşte, şundan etkileniyor musunuz siz de ve işte yazar arkadaşlarınız diyelim, artık hani teknoloji ilerliyor, yapay zeka artık şiirde yazıyor, öyküde yazıyor, kompozisyonda yazıyor. Sizin bu olaya bakışınız nasıl? Ve günümüz, çağımız konusunu mesela işliyor musunuz, işler misiniz bu öykülerinizde? Ben yazmaya devam edeceğim, hem çağa ayak uyduracağım hem kendi bildiğim tarzda ben yazmaya devam edeceğim, okuyan okur okuyan okumaz mı diyorsunuz? Ha, nedir bu konuyla ilgili
0: konu yorumunuz? Olarak işlenmeye başladı çoktan. Hı-hı. Yani bu yapay zekayı da her yönüyle ele alan, bilimsel tarafını aktaran ya da mesleklerin içine nasıl girdi onu aktaran pek çok hikaye yazıldı, yazılmakta arkadaşlarımız tarafından. Benim son yazdığım ve şu an yayın evinde olan öyküm onunla ilgili. Ama yapay zekadan yardım alıyor muyuz konusu başka bir şey. Evet, bunu son birkaç çalışmamda yapay zekaya okuttum dosyamı. Yani buradaki sarkmalar deriz biz, yani işte atıl yerler,
1: istifade ettiniz aslında, evet, siz de bir yazar olarak. Evet.
0: Beni uyandırdığı yerler oldu. Bazı müdahaleler saçma geldi. Yani bilemiyorum ya, ne kadar işin içine girer
1: aslında
0: sonrasında.
1: Doğru kullanmak. Yani bakış açımız şöyle öyle, ki evet, doğru, bu yapay zeka önemli. Artık hayatımızda olacak ama ben bunu işlerimi hızlandırmak için bir yazar olarak, sanatçı olarak kullanırım diyenlerdensiniz. Çünkü hep deriz ya, işte meslekler elimizden alınacak. Yani bir canavar silüeti çiziliyor yapay zeka için ama öyle bakmamak gerekiyor zannediyoruz. Çok keyifli bir sohbet Pelin Güneş, ama biz de süremizin sonundayız bugün için. Sizi yeniden ağırlamayı çok çok isteriz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Seve seve, sağ olun.
1: Nice kitaplar yazın, nice çocuklara ulaşsın diliyoruz, yetişkinlere ulaşsın diliyoruz. Çok sağ olun.
0: Umarım olur. Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, ailece bugün de sona erdi. Bize ayrılan sürenin sonundayız. Bugünkü canlı yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz çocuk kitapları yazarı Pelin Güneş'ti. Genel olarak çocuk kitaplarını konuştuk. Nitelikli çocuk kitapları nasıl olmalı ve konuğumuzun yazarlık serüveni üzerine sohbet ettik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Radyo 1. Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yapay zekanın barındırdığı riskler üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Yapay zeka. İnsanın zekasına özgü bazı bilişsel süreçleri taklit ederek veri analizi, tahmin, karar verme veya içerik üretme işlevlerini yerine getiren yazılım ya da sistemler bütünüdür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün çok değerli bir hukukçu konuğumuz var. İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Özlem Kurt konuğumuz. Özlem Hanım, programımıza hoş geldiniz.
3: Murat Bey, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii ki yapay zekadan istifade ediyoruz. Hepimizin cebinde internet var. Merak ettiğimiz konuları soruyoruz. Bununla sınırlı da değil. Yapay zeka çok daha ileri boyutta. Evet, nimetlerinden faydalanıyoruz ama bu yapay zekanın ciddi şekilde zararları ve riskleri de var. Örneğin evde kullandığımız dijital eşyalar, bilgisayarlarımız ya da işte hackerların bizim özel bilgilerimize ya da şirket bilgilerimize, ticari sırlarımıza erişmesi, çocuklarımızın maruz kaldığı sorunlar, elbette bu bizi tehdit ediyor. Peki biz yapay zekanın bu nimetlerinden yararlanırken bize getireceği riskleri nasıl bertaraf edebiliriz? Bu konuyla ilgili değerli görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
3: Tekrar teşekkür ediyorum Murat Bey. Evet, siz programınızda çok sıkça değiniyorsunuz. Teknoloji gerçekten hayatımıza konfor kattığı kadar risk de getiriyor. Yapay zeka ise bu riskleri bambaşka bir boyuta taşıyan bir teknoloji. Her şeyi çok değiştirecek. Halihazırda değiştirmeye başladı ama uluslararası raporların gösterdiğine göre herhalde 2030 yılına kadar herkesin iş yapış şeklinin, interneti kullanma şeklinin, bilgiye erişim şeklinin çokça değişeceği bir döneme, bir değişim çağına girdiğimizi kabul ediyor uzmanlar. Dolayısıyla bir yapay zekanın kullanımı kullanılmaması gibi bir karar vermek durumunda kalamayacağımız bir dünyaya evriliyoruz. Yani nasıl biz interneti artık kullanmalı mıyız, telefonu kullanmalı mıyız diye düşünmüyoruz. Onsuz bir hayat nasıl yürütemiyorsak, yapay zeka da ondan daha fazla hayatımıza yayılacak bir teknoloji gibi görünüyor ve ilerliyor. Ama internetle kesişim kümesi olmakla beraber temel olarak farklı olan ve riskin de zaten o temelinde yattığı alan şurası. Yapay zeka bir teknoloji ürünü değil. Yapay zeka ham maddesi veri olan yeni bir teknoloji şekli, yaşam şekli gibi düşününüz bunu lütfen. Ve özellikle belirtiyorum, ham maddesi veri. Bu veri ticari veri olabilir, her türlü bilgi olabilir ama aynı zamanda içinde biz kişileri ilgilendiren, bizlere dair kişisel veriler, yani bilgiler de olabilir. Yapay zekayı besleyen bu. Yapay zeka teknolojisi bizim hayatımıza günlük olarak girme evresine kadar, zaten bugüne kadar veriyle çok ciddi şekilde beslendi. Ama büyüme ve gelişme hızının artık çok büyük bir ivme kazanacağını biliyoruz. Peki veriyi bizden topluyor olmasının riski nerede? Yapay zeka artık bizi herkesten iyi tanıyacak ve bize bazı kararları verdirme yönünde o kadar doğal hareket edecek ki, ona sorduğumuz bir soruyla hareket ederken aslında bizi manipüle ettiğini, bizim bazı kararlarımızı değiştirebildiğini, alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirebildiğini, bizi herkesten iyi tanıdığını görmezden gelebileceğiz. Bunu unutma evresine dahi geçebileceğiz. Bunda bir sakınca var mı bir teknolojinin bizi bu kadar yakından tanımasında? Evet, artık bağımsızlığımızı, özgür irademizi yitirme noktasına getirecekse eğer, burada bir sakınca var. Peki burada kullanmayacak mıyız? Biraz önce de söylediğim gibi kullanmamaya imkan yok yapay zekayı. En azından öyle bir evreye gelecek. İş hayatı da gelecek, bireysel olarak insanlar da gelecek ki şimdi artık ona sormadan tatile bile çıkmaz hale geldik ki artık birçok teknolojinin içinde ya da teknolojik ürünün içinde otomatik olarak adapte edilir durumda olacak yapay zeka. Burada kişisel olarak gelişimimizde, insan olarak özgür irademizde bence çok önemli riskler yaratacak. Alışveriş alışkanlıklarımız, yaşam şekillerimiz, verdiğimiz kararlar, hatta belki vereceğimiz oya bile müdahale edebilecek noktada bir etkisi olacak. Burada o yüzden kullandığımız yapay zeka kaynaklarında bazı teknik önlemler var alınması gereken. Yani bizi ne kadar öğrenmeli ve bizden aldığı veriyi kendisini eğitmek için ne kadar kullanmalı, buna ne kadar izin vermeliyiz, bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. Ama bir o kadar da genel olarak teknoloji ve internete bağlı olmanın getirdiği riskler yapay zekayla da daha çok katlanarak büyüyor. Yani işte çocuklar da yapay zekayı oyun tarafında çok etkin olarak kullanıyorlar. Zaten internete bağlı olmalarından kaynaklanan risk yaşıyorlar da şimdi bir de bunu yapay zekayla şekli değişmiş, belki konuştuğu kişinin sesinden başka biri olduğunu düşündüğü biriyle oyun oynuyor olabilir. Çocuklarımızı bununla ilgili bilinçlendirmek ve bazı denetim mekanizmaları kurmak kendimizin elinin üstünde olması kaçınılmaz bir ihtiyaç artık. Çünkü karşısındaki kişinin gerçekten 40 yaşında biri mi yoksa 10 yaşında biri mi olduğunu ayırt edemeyeceği işte teknolojik ürünler, yapay zeka uygulamalarıyla çocuklarımız kandırılabilir. Annesi gibi aranabilir. Annesi gibi oyun ya da işte teknoloji hangi ürünü kullanıyorsa ses uygulamasına maruz bırakılabilir. Ve bir şey yapması istenebilir. Maalesef bunu suç şekline gelmiş versiyonlarını da hali hazırda görmeye başladık. Ve ben yine her zaman teknoloji konusunda söylediğimle başlamak istiyorum buradaki uyarılarıma da. Bu konuda farkındalık bizler için çok önemli. Ama çocuklarımızın artık hayatının parçası. Onları bu konuda teknolojinin ve yapay zekanın eğitimleri konusunda eğitmemiz lazım. Bu riskler hakkında bilgilendirmemiz lazım. Ama bu yetmez. Bunun dışında aynı zamanda kullandığımız teknolojik ürünlerde bazı teknik tedbirler almak suretiyle, yani bizim insan olarak yeteneklerimizin, fark edebilme yeteneklerimizin yetmediği yerde en azından teknolojinin bazı riskleri elimine etme imkanını kullanmamız gerekiyor. O nedenle ben yine açık kaynak internet kullanma konusunda çok dikkatli olmak, buralarda yapay zekaya bağlanmak, bizim kendi kontrolümüzde olan kendi cihazımıza ayarlarını kendimiz yaptığımız yapay zeka kullanmayı tercih etmemiz gerektiğini, her mecradan, açık kaynaklardan yapay zekaya her türlü özellikle sel verilerimizi vermemek gerektiğini hatırlatmak isterim. Burada artık bir de hukuken altını çizmek istediğim başka bir şey daha var. Uyarılarımızı yaparken kendimizi korumaktan yola çıkıyoruz ama artık başkalarını korumamız da gerekiyor. Bu bilinçlenme de çok önemli. Çünkü biz istemeden başkalarının verilerine de yapay zekaya yükleyebiliriz. Teknoloji, internet ortamına yükleyebiliriz. Bu aynı zamanda o kişiye bir zarar doğurabileceği gibi bizi de Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suçu işler duruma getirebilir. Birinin sel verisini paylaştığımız için o kişinin göreceği zarardan cezai olarak sorumlu tutulabiliriz ya da mali olarak uğradığı zararı tazmin etmek zorunda bulabiliriz kendimizi. O nedenle artık teknolojiyi etkin olarak kullanırken farkındalığımızın yanında teknik tedbirler, yani güvenlik önlemleri almak gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biz teknoloji uygulamalarında özellikle hukuki riskler bakımından değerlendirmelerimizde konuyu iki başlıkta ele alırız. Biri gizlilik, diğeri güvenlik. Bahsettiğim tamamen bizim kendimizi korumak, özgür irademizi etkileyecek, müdahalelere fırsat vermeyecek şekilde alacağımız önlemler gizliliktir. Yani mahremiyet artık hiç olmadığı kadar çok önemli. Güvenlik ise tamamen bunun teknik olarak, yani dijital ortamlarda alınacak tedbirlerle altyapısal olarak kurgulanması ve bizim korunmamıza hizmet etmesi demek. O yüzden artık teknolojiyi kullanıyorsak bunun gizlilik ve güvenlik yapılandırmalarının da doğru şekilde yapılması gerçekten çok önemli diyebilirim.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, yapay zeka hayatımızın şu anda tam merkezine yerleşmeye başladı. Ama başta da söylediğimiz üzere, sizin de çok güzel belirttiğiniz üzere, bu nimet külfet dengesini ancak bir farkındalıkla giderebiliriz. Evet, nimetlerinden istifade edelim ama bize ve çevremize, başkalarına zarar vermesinin önüne geçmek için de her türlü tedbiri alalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Özlem Kurt konuğumuzdu ve bize yapay zekanın getirdiği riskleri ve bundan korunma yolları ve hukukun buna bakış açısını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar. Radyo tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop

Çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayalı'nın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

0: you like me to suggest what you can do with that promotion?
1: Colonel Dax, you will apologize at once or I shall be placed under arrest.
0: I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again.
2: Since the publication of the book 25 years ago, no one dared to make this movie. It was too shocking, too frank.
0: What sort of casualties do you anticipate, sir?
3: Say 5% killed by our own barrage.
4: Birinci Dünya Savaşı'nın cephe gerisindeki karanlık yüzünü insan vicdanının sınırlarında dolaşan sarsıcı bir anlatıya dönüştüren bir film. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan Paths of Glory, yani Zafer Yolları. Gösterime girdiği dönemde birçok ülkede rahatsızlık yaratacak kadar cesur bulunan, hatta bazı yerlerde gösterimi yasaklanmasına rağmen zamanla savaş sinemasının en güçlü örneklerinden biri olarak kabul edilen bu yapım, zaferi değil, sistemin insanı nasıl ezdiğini anlatır seyirciye. 1957 yılına tarihlenen film, düşmanın karşı cephede değil, çoğu zaman emir verenler arasında saklı olabileceğini göstererek, Birinci Dünya Savaşı'nın anlamını kökten sorgulayan, unutulması zor bir sinema metnine dönüşür, hiç kuşkusuz.
5: Where in heaven's name are they?
6: On the left.
5: Where are the rest? 0+1 and they're still in the trenches. They're not advancing. Those miserable cowards. They're not advancing. The barrage is getting away from them. They're still in the trenches.
6: Yes, sir.
5: Captain Nichols.
6: Yes, sir.
5: Order the 75s to commence firing on our own positions. Captain, do you fail to comprehend the meaning of my order?
6: No, sir, but I respectfully ask the
5: Captain, do you fail to comprehend the meaning of my order?
6: No, sir.
5: Then carry it out, Captain.
6: Yes, sir. Hello, Polygon. This is Division. Batteries 1 and 2 commence firing on coordinates 32, 58, 78.
4: Özellikle Fransız ordusunu olumsuz gösterdiği gerekçesiyle Fransa'da uzun yıllar gösterime girmesine izin verilmeyen, benzer şekilde bazı Avrupa ülkelerinde de sansürle karşılaşan filmin başrolündeki Kirk Douglas'ın canlandırdığı Albay Dex karakteri, askerlerini neredeyse intihar anlamına gelen

gelen bir hücuma sürükleyen emirlere karşı aklın ve vicdanın son temsilcisi gibi yer alır Beyaz Perde'de. Yönetmen Kubrick'in özellikle siperlerde ilerleyen o kesintisiz kamera hareketlerinin izleyiciyi çamurun, korkunun ve kaçınılmaz ölümün içine çektiğini de hatırlatmak gerek. Kahramanlık mitlerini parçalayan, otoriteyi sorgulayan ve modern savaşın ahlaki çöküşünü çarpıcı bir berraklıkla ortaya koyan bir başyapıt olarak, Birinci Dünya Savaşı'nı anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir tanıklık niteliği taşır Paths of Glory. Sinema ve edebiyatta pek çok esere konu olan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, siyasal, toplumsal ve zihinsel düzeyde de köklü bir kırılmayı ifade eden bir süreç Birinci Dünya Savaşı. Bu nedenle tarih yazımında Birinci Dünya Savaşı'nın sıklıkla 20. yüzyılın felaketler zincirinin başlangıcı olarak değerlendirildiğini de vurgulamak gerekli. Nitekim ünlü İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm, kısa 20. yüzyıl kavramını ortaya koyarken bu dönemi 1914'te başlatır. Çünkü ona göre savaş 19. yüzyılın görece istikrarlı liberal düzenini sona erdirmiştir. Benzer biçimde Amerikalı diplomat ve tarihçi George Kennan 1. Dünya Savaşı'nı 20. yüzyılın büyük felaketlerinin ilk ve belirleyici kaynağı olarak tanımlar. Bu görüşler, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları kadar açtığı tarihsel süreçlerle de belirleyici olduğunu gösterir nitelikte.

Aslında 20. yüzyılın eşiğinde dünya dışarıdan bakıldığında her şeyin daha iyiye gittiği bir tablo sunuyordu. Avrupa'nın büyük başkentlerinde elektrik lambaları geceleri gündüze çeviriyor, demir yolları kıtaları birbirine bağlıyor, telgraf hatları ise zamanın akışını hızlandırıyordu. Sanayi devriminin ikinci dalgası çeliği, kömürü ve makineyi insanlığın yeni kaderi haline getirmişti. 18. yüzyılın ortalarında başlayan sanayi devrimiyle birlikte üretim artmış, şehirler büyümüş, bilim ve teknoloji gündelik hayatı dönüştürmüştü. Ancak bu parlak yüzeyin altında derin ve tehlikeli çatlaklar da oluşuyordu. Yüzyıl boyunca Avrupa güç dengesi büyük ölçüde diplomasi ve ittifaklar aracılığıyla korunmuştu. Fakat bu dengenin görünürdeki istikrara rağmen son derece kırılgan olduğunu da hatırlamak gerekiyor. 1815'teki Viyana Kongresi sonrasında kurulan düzen monarşileri korumayı hedeflemişti. Ancak yüzyıl ilerledikçe milliyetçilik dalgası bu düzeni içten içe aşındıracaktı. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması, Avrupa haritasını geri dönülmez biçimde değiştirdi. Özellikle Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu güç dengelerini alt üst ederek yeni bir rekabet çağını başlattı. Artık sahnede eski imparatorlukların yanı sıra yükselen, kendine güvenen ve daha saldırgan yeni aktörler vardı. Bu dönemde milliyetçilik sadece bir kimlik meselesi olmaktan çıkıp siyasi bir silaha dönüştü. Çok uluslu imparatorluklar, özellikle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Osmanlı Devleti bu süreçte içeriden çözülmeye başlayacak. Balkanlarsa bu çözülmenin en keskin hissedildiği coğrafya niteliği taşıyacaktı.

Öte yandan büyük güçler arasındaki rekabet yalnızca Avrupa ile sınırlı değildi elbette. Afrika ve Asya'da genişleyen sömürge imparatorlukları, Avrupalı güçlerin ekonomik çıkarlarının ve prestij arayışının somut göstergesiydi bir anlamda. Sömürgecilik çağı

0: olarak bilinen bu süreçte Birleşik Krallık, Fransa ve yeni güç olarak yükselen Almanya arasında ciddi bir rekabet doğdu. Bu rekabet ekonomik olduğu kadar psikolojikti de. Zira her devlet diğerinden geri kalmamak için daha fazla toprak, daha fazla kaynak ve daha fazla nüfuz arıyordu kendine. Bu gerilim ortamını daha da tehlikeli hale getiren unsursa silahlanma yarışıydı. Sanayileşmenin sağladığı üretim gücü artık yalnızca refah üretmek için değil, savaş makineleri inşa etmek için de kullanılıyordu. Özellikle Birleşik Krallık ve Almanya arasındaki deniz rekabeti, büyük devletlerin birbirine duyduğu güvensizliğin açık bir göstergesiydi. Ordular büyüyor, savaş planları detaylandırılıyor, genelkurmaylar olası bir savaşın senaryolarını titizlikle hazırlıyordu. Barış, giderek artan silahlanmanın gölgesinde ayakta tutulmaya çalışılan hassas bir dengeye dönüşüyordu. Ve Osmanlı İmparatorluğu. Yüzyılların biriktirdiği ağırlığı omuzlarında taşıyan, hem içeriden hem dışarıdan baskı altında kalan yorgun bir güç görünümündeydi 20. yüzyılın eşiğinde Osmanlı. İkinci meşrutiyetle yeniden canlandırılmak istenen anayasal düzen, siyasal tartışmaları derinleştirirken, İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet yönetiminde giderek belirleyici bir aktöre dönüşmüş, fakat bu siyasal hareketlilik imparatorluğun yapısal sorunlarını çözmeye yetmemişti. Ekonomik açıdan dış borçlara bağımlı bir yapı söz konusuydu. Duyunu umumiye aracılığıyla gelirlerin önemli bir kısmı yabancı alacaklıların kontrolüne geçerken, toprak kayıpları imparatorluğun hem psikolojik hem stratejik direncini kırıyor. Osmanlı'ya yaklaşan büyük savaş öncesinde geçmişin ihtişamıyla geleceğin belirsizliği arasında sıkışmış, ayakta kalma mücadelesi veren bir devlet haline getiriyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin görünümünü doçent doktor Ali Kaşıyoğun anlatıyor.
1: Osmanlı açısından baktığımızda Osmanlı Devleti'nin durumunun pek de iç açıcı olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Zira Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katılmazdan evvel birçok önemli badire atlatmış, birçok önemli problemle karşı karşıya. Bunlara baktığımızda mesela ünlü bir şarkıyacı olan Victor Berard şöyle bir ifade kullanıyor bir eserinde. 1911 Eylül'ünde 3 Türkiye, Avrupa, Asya, Afrika Türkiye'leri vardı. 1912 Eylül'ünde Afrika Türkiye'si kaybolmuştu. 1913'te yalnız Asya Türkiye'si kalmıştı. 1914 Eylül'ünde öyle sanıyorum ki vaktiyle bir Türkiye vardı denilecektir şeklinde bir ifade kullanıyor. Aslında bu çok açık bir şekilde durumu özetliyor. Yani Osmanlı için kullanılan klasik bir tabir var biliyorsunuz. Hasta adam. Ve bu hasta adam onların tabiriyle artık ölüm döşeğinde ve herkes ölüm döşeğinde olan bu adamın mirasından pay alma yoluna girmiş. Mesela 7 Ocak 1912 tarihli Independence gazetesindeki bir makalede şöyle ifade ediliyor. Almanya Haydarpaşa'yı ve Asya'daki bir kısım araziyi, Fransa Beyoğlu yani Pera ve tepedeki yerleri, Rusya Boğaziçi tepelerini, Avusturya Galata'yı, İngiltere İstanbul tarafını ve buraya bağlı mahalleleri alacak, İtalya'ya ise Trabzonspor verilecektir. Böylelikle İtalya Türk başkentinin taksimatından pay alma hakkını kaybedecektir şeklinde bir ifade kullanılıyor bu makalede, bu gazetede. Bu bize açıkça büyük devletlerin Osmanlı'yı aslında bir anlamda kendi aralarında paylaştıklarını çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Peki sadece bu mu? Hayır, Osmanlı'nın diğer topraklarının da aslında paylaşım programları içerisinde yer aldığını görüyoruz. Genel olarak bakmak gerekirse Rusya biliyorsunuz sıcak denizlere inebilmek adına İstanbul ve Boğazları mümkün olursa da Yumurtalık ve İskenderun mıntıkasını almak istiyor. İngiltere, Irak ve Arabistan topraklarında sonu gelmeyen entrikalar düzenliyor. Fransa, Rusya'nın amacını gerçekleştirmesinden korkmakla beraber özellikle Suriye Bey havalesini istiyor. İtalya, Trabzonspor biraz da İzmir-Antalya havalesini gözetlemekte. Avusturya bazen Selanik'e kadar inmeyi düşünse de genellikle sınav korkusundan yani Rusların korkusundan daha çok Arnavutluk ve Makedonya'da

bir takım çalışmalar yapıyor. Almanya'da sermayesi adına Osmanlı'yı bir istismar sahası olarak görmekte. Bulgaristan Edirne ile İstanbul'a göz koymuş. Yunanistan Batı ve Doğu Trakya'yı, yine İstanbul ve Anadolu'nun batı kesimlerine göz dikmiş durumda. Dolayısıyla herkes ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nden bir pay alma yoluna gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Sadece Osmanlı'nın karşı karşıya kaldığı problemler bu mu? Elbette değil. Daha sonra ittifak kurduğumuz Almanya, birazdan buna belki değineceğiz. Daha sonrasında ittifak kurduğumuz Almanya'da bu parçalanmaya dahil olacağını açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Sadece bunlar değil. Trablusgarp Savaşı'nı atlatmış, Balkan Savaşları'nı atlatmış, burada birçok toprak kayıplarına uğramış. Dolayısıyla Kuzey Afrika'daki tüm topraklarını kaybetmiş. Osmanlı'nın sadece karşı karşıya kaldığı problemler elbette bunlarla sınırlı değil. Bunun dışında bir adalar meselesi var, bir Ermeni meselesi var. Bunun dışında baktığımızda özellikle bu son dönemlerde milliyetçiliğin etkisiyle Birinci Dünya Savaşı öncesinde biliyorsunuz bilindiği gibi sanayi inkılabının ve milliyetçilik akımının getirmiş olduğu bir durum, bir rüzgar söz konusu ve Araplar da bu rüzgardan istifade etmeye yoluna gidiyor ve onlar da buradan istifade ederek bağımsızlıklarını kazanma yolunda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu bahsettiğimiz paylaşımların dışındaki bununla ilgili devletlerin kendi aralarında bir takım çalışmalar yaptığını, bir takım antlaşmalar yaptığını diğer kaynaklardan biliyoruz. O yüzden bunun detayına çok girmeyeceğim ama dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya bulunduğu diğer üç önemli mesele, yani Trablusgarp, Balkan ve diğer meseleler dışındaki bir diğer husus adalar meselesi biliyorsunuz ki biz bu adaları Balkan savaşlarıyla kaybettik ve bu adalarla ilgili nihai kararın büyük devletler, yani düveli muazzama olarak nitelendirilen büyük Avrupalı devletler tarafından verilmesine razı geldik. Bu doğrultuda özellikle adaları geri almak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Kaldı ki öncesinde başka sıkıntılar da yaşamış durumdayız. Mesela meşrutiyet ikinci kez ilan edildiğinde Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edilmiş, Giritler de bu adalara bağlı olarak, Giritler de Kandiye'de toplanarak Yunanistan'a katıldıklarını duyurmuşlardı, açıklamışlardı ve Osmanlı Devleti maalesef içerisinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan, güçsüzlüğünden dolayı çok da bu olaylara müdahale edememiş, bir şey yapamamıştı. Ancak Balkan Savaşları sonrası özellikle Limni, Midilli, Sakız ve Sisam gibi adaların almasını geri istiyordu. Fakat baktığımızda şunu aslında rahatlıkla söyleyebiliriz. Balkan Savaşları ile biz birçok toprak kaybettik. Bir anlamda Balkanlardan vazgeçecek ama bir türlü adalardan vazgeçmeyecektir. Ne var ki biz buradan da istediğimizi elde edemiyoruz. Bir diğer önemli husus Arap bağımsızlık hareketi ki özellikle Ermenilerin ki Berlin Antlaşması'yla işte Sırbistan, Karadağ, Romanya gibi birçok ülkenin bağımsızlığını kazanması, daha sonrasında Bulgarların bağımsızlığını kazanması, işte Trablusgarp Savaşı sırasında Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması Araplar için de aslında bir anlamda rol model olacaktır. Ve özellikle bu sıralarda yine Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmak için çaba sarf eden Ermeniler karşımıza çıkıyor. Bunun için de Arapların da aslında bir takım faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Kendi içerisinde örgütlenmeler gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Mesela 2. Abdülhamit döneminde 1900'lü yıllara geldiğimizde baktığımızda Suriye ve Basra gibi yerlerde Osmanlı otoritesinin neredeyse tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Mesela Kuveyt Şeyhi Mübarek 2. Abdülhamit'e yüz çevirmiş ve Osmanlı Devleti de Basra'ya bir kuvvet gönderemeyince adeta orada İngilizlerin denetiminde açık ve seçik bir şekilde kabul ettiğini görüyoruz. Bunun dışında mesela 1910 yılında Havran'da çıkan bir Dürzi ayaklanması var. Bu ayaklanmayı takiben işte Kerek, Maan, Asir gibi yerlerde çeşitli isyanların çıktığını görüyoruz ki Cidde'nin Asir bölgesindeki bu isyan Şeyh Muhammed El İdrisi tarafından, Yemen'deki isyan ise İmam Yahya tarafından çıkarılıyor. Bir diğer önemli mesele, bu konu son dönemlerde çok popüler bir konu ki uluslararası alanda da sürekli karşımıza çıkan bir mesele, Ermeni meselesi. Bu mesele de Berlin Antlaşması'yla, Ayasofya ve Berlin Antlaşmaları'yla başlıyor. Aslında bu meseleyle ilgili söylenebilecek çok şey var ama bir anlamda konuyu özetlemesi açısından daha sonraki dönemlerde Rusya'da Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Lobanov Rostovski'nin çok güzel bir sözü var. Ermenistan'a ihtiyacımız var ama Ermeniler olmadan şeklinde bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla bu söz büyük devletlerin Ermenileri çıkarları doğrultusunda kullandıklarını açık bir şekilde gösteriyor. Zaten Rusya

Özellikle sıcak denizlere inebilmek ve güneye inebilmek adına, o bölgede bir koridor açabilmek adına Ermenistan devletinin varlığını istiyor. Buna karşın İngiltere'nin de bir Ermenistan devleti istediğini görüyoruz. Bunun da temel sebebi aslında Rusların güneye inmesini engellemektir İngiltere açısından, İngilizler açısından. Dolayısıyla da bu anlamda İngilizlerin de Osmanlı Devleti'ne yoğun bir baskı yaptıklarını görüyoruz. Ve bundan cesaretlenen Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında da Osmanlı Devleti'ne karşı yoğun faaliyetlerde bulunduğunu, işte birkaç örnek vermek gerekirse mesela Adana olayları 1909'da ya da öncesinde 1905'te 2. Abdülhamid'e suikast girişimi, işte yine Osmanlı Bankası'nın basılması gibi faaliyetler bunlara örnek olarak verilebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında da işte Sason olayları, Zeytun olayları, Van olayları, bunları çoğaltmak mümkün, işte kurmuş oldukları gönüllü intikam alayları gibi birçok örnek verilebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Ki yine Ermeniler açısından bir dönüm noktası olarak niteleyebileceğimiz önemli bir antlaşma var. Bundan da bahsetmeden olmaz. Yeniköy Antlaşması, ki Rusların baskıları sonrasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşma. 8 Şubat 1914 tarihli Yeniköy Antlaşması, Sadrazam Said Halim Paşa ile Rusya'nın maslahatgüzarı olan Konstantin Gulkiyeviç arasında imzalanan bir antlaşma. Ki bu antlaşmayla da işte Doğu Anadolu bölgesinde ikiye ayrılması, bu bölgede birisi Erzurum, Trabzon ve Sivas mıntıkalarını içerisine alıyor. Diğer bölge ise Van, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır'ı içerisine alan bir bölge. Ve bunların iki yabancı müfettiş tarafından yönetilmesi kararı alınıyor. Bu konuda anlaşıyorlar. Hatta Binbaşı Hof ve Vestenek isimli iki tane müfettiş de görevlendiriliyor. Fakat kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı başladığı için de bu müfettişlerin orada görev yapamadığını görüyoruz. Ki burada bu antlaşma, Yeniköy Antlaşması'na göre müfettişlere çok geniş yetkilerin verildiğini de ifade edebiliriz ayrıntılarına girmeden. Ve bu antlaşmanın, Yeniköy Antlaşması'nın imzalanmasıyla da birlikte baktığımızda mesela Katolikos Keork İstanbul Patriğine teşekkür ederek milli davamız ilk menziline vasıl oldu sözlerini ifade edecektir. Yani Ermeniler aslında bağımsızlığını kazanmak için çok önemli bir adım attıklarını açıkça ifade edeceklerdir diyebiliriz.

İnsanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu. 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu savaşta ekonomiler bütünüyle savaşa yönlendirildi, propaganda devlet politikası haline geldi ve siviller doğrudan hedef alınmasalar bile savaşın etkisini derinden hissetti. Ama belki de daha önemlisi bu savaş modern dünyanın doğuş sancısıydı bir anlamda. Eski düzen yani monarşiler, aristokrasiler ve imparatorluklar yerini yeni ideolojilere, ulus devletlere ve daha karmaşık bir uluslararası sisteme bıraktı bu savaş sonunda. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun görünümüne bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Olaya tanıklık eden bir işçiye göre Jacques Vincent'in matbaasında meydana gelen en eğlenceli olay isyan havasındaki bir kedi katliamıydı. İşçi Nicolas Conte 1730'ların sonlarında çıraklık günlerini anlatırken bu olaydan söz eder. Çırak olarak çalışmak zordu diye açıklar. İki çırak vardı, Jérôme ve Leville. Pis, buz gibi bir odada uyuyor, güneş doğmadan kalkıyor, ustanın suistimali ve kalfaların küfürleri arasında bütün gün oraya buraya koşturuyorlardı ve yiyecek olarak yemek artıklarından yapılan çorba dışında bir şey almıyorlardı. Ustanın masasında yemek yerine mutfakta onun artıklarıyla idare etmek zorundaydılar. Daha da beteri, aşçı artıkları gizlice satıyor ve çocuklara kedi yemeği, yani yenmeyen çürümüş et parçalarını veriyordu. Bu son adaletsizlik Conte'nin gündemine kediler temasını getirir. Bir burjuvanın 25 kedisi vardı. Kedilerin resimlerini yaptırıyor, onları kızarmış tavukla besliyordu. Kediler bütün gece çırakların derme çatma yatak odasının tepesinde uluyor, onları sabaha kadar uyutmuyordu. Burjuvalar geç saatlere kadar uyuyordu. Bir gün çocuklar bu adaletsiz duruma bir son vermeye karar verdi. Leville, ustanın yatak odasının yakınlarına gelene kadar çatıya tırmandı. Orada öyle şiddetle uluyup miyavlamaya başladı ki usta ve karısı bir an bile uyuyamadı. Bu birkaç gece daha sürünce karı koca üzerlerinde bir büyü olduğunu düşünmeye başladı. Çıraklara kedilerden kurtulma emrini verdiler. Ustanın karısı emri verirken grisini korkutmamalarını sıkı sıkıya tembih etti. Jérôme ve Leville bulabildikleri her kedinin peşine düştüler ve işe özellikle de griden başladılar. Çuvallar dolusu yarı ölü kediyi avluya attılar. Daha sonra bir sözde mahkeme kurdular. Hayvanları suçlu ilan edip onları uydurma idam sehpalarında sallandırdılar. Ustanın karısı ipte sallanan kanlar içinde bir kediyi görünce çığlığı bastı. Bu sırada usta ortaya çıktı. İşlerin durmasından ötürü öfke nöbetine kapılmıştı ama karısı ona daha ciddi bir ayaklanma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Sonra usta ve karısı çekildi, adamlarsa kahkahalarla kendilerinden geçmişti. İşçilerin katliamı neden eğlenceli buldukları açıktır. Çünkü onlara burjuva ile hesaplaşma fırsatı vermiştir. Aklımda kalan bu satırlar Robert Darnton'ın Büyük Kedi Katliamı, Aydınlanma Fransası'nda Düşünceler, İnanışlar adlı kitabından. Mustafa Yılmazer'in çevirisiyle Koç Üniversitesi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Reklam.
1: Konuşuyoruz.
4: Konuşuyoruz ama nasıl?
5: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
4: Sanırım.
5: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
4: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu Sanırım.
5: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış, bu anlama gelen. Zehab sözcüğü.
4: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
5: Öyle zannetmek.
4: Öyle zannetmek.
5: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
4: kullanmıyoruz artık.
5: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
4: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
5: Sanırım yok.
4: Sanırsam yok.
5: Sanarsam yok.
4: Sanırsam ki hiç yok.
5: Öyleyse konuş ki
4: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Güzel bir salı günü, öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Haziran ayı öğrenciler için hem LGS ve YKS gibi çocukların bütün bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavlar itibariyle oldukça heyecan verici bir ay, hem de bir taraftan uzun bir yaz tatilinin müjdecisi. Hal böyle olunca farklı duygularla geçirdiğimiz Haziran ayında tatilde çocuklar farklı yaş gruplarında, farklı türlerde acaba hangi kitapların kapaklarını aralasalar keyifle okurlar diye bir araştırma yaptık. Ve bugün hem kurgu, hikaye, öykü türünde hem de onları bilgilendirecek eğlenceli, kurgu dışı türünde tarih ve bilim temelli sizin için kitaplar seçtik. Bugünkü seçkimizin ilk kitabı benim de çok sevdiğim ve sadece çocukların değil, yetişkinlerin de eline aldığında gülümseyerek okuyacağı ve belki de şimdiye kadar hiç duymadığı bilgilerden oluşan Bedenimiz Hakkında Bilmen Gereken 100 Şey kitabı. Aslında bedenimizle ilgili bilimsel birçok bilgi veren bu kitap, bir taraftan da çocukları renkli yapısı, birbirinden eğlenceli çizimleri ve farklı formatıyla aslında okurken eğlenmeye ve edindiği basit bilgileri bir başkasıyla paylaşmaya da teşvik ediyor. Şimdi kitap yurt dışında çocuk yayıncılığının en önemli yayıncılarından Uzborn tarafından yayımlanmış ve Türkiye'de de çok kısa bir süre önce okurlarla buluşmuş bir kitap. Şimdi kitabı şöyle bir açtığım zaman içinde eğlenceli ve aslında birbirimize sorup yanıtlarını alırken de bilmece bulmaca gibi oynayabileceğimiz bir takım sorular var. Kitap böyle başlıyor. Zannediyorum bu kitabın ilk sayfalarını karıştıran bir çocuk devamını okumak için can atacaktır. Mesela şöyle bir soru var. Acaba hayatımız boyunca kaç kez tuvalete gideriz? Muhakkak herkesin farklı bir tahmini vardır ama bu sorunun cevabı 155.490'mış. Verilen ortalama bilgilerde mesela kalbimiz günde tam tamına 100 bin kez atıyor ve dolayısıyla da kalbimiz bütün ömrümüz boyunca da milyarlarca kez, yaklaşık 2,5 milyar kez çarpıyor. Herhalde en çok yorulan organlarımızdan bir tanesi. Ve hayatımız boyunca yine 100 binden fazla rüya gördüğümüzü, gecelik rüya görme sürelerimizin de ortalama 2 saat olduğunu belirtiyor bu kitap. Çok daha farklı ve eğlenceli bilgiler de var. Mesela saçlarımız ömrümüz boyunca acaba kaç kilometre uzuyor olabilir? İşte bu sorunun da yanıtı yine bu kitabın içinde. Kitabın içindeki bu sürprizli sorulardan aslında karşılıklı olarak cevaplandığında çok güzel, çok keyifli oyunlar da çıkartılabilir yaz döneminde. Her sayfası renkli çizimlerle, tablolarla bezenmiş çok keyifli bir kitap. Şöyle bir elime alıp devam ettiğimde de yine içinden çocuklarla ve yetişkinlerle paylaşılabilecek, oyunlaştırılabilecek pek çok bilgi olduğunu görüyorum. Ve bir diğer kitabımız yine eğitici öğretici kategoride olduğunu söyleyebileceğimiz bir kitap. Bu sefer temamız bilim yerine tarih. Ama tarihi çok farklı bir şekilde okuyoruz. Ve hemen tabii şunu da eklemek istiyorum. Tarih belki birçok insan için, özellikle çocuklar için sıkıcı görünebilir. Ama yazarlarımız Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu tam tersine tarihi ne kadar eğlenceli hale getirebiliriz diye düşünüp oldukça renkli, yine keyifli bir kitaba imza atıyorlar. Bu kitabın yaş grubu birazcık daha yüksek diyebiliriz. 8 yaş üstü çocukların alıp keyifle okuyabilecekleri.

saçını kazıtan tuhaf bir imparatorla, askerleri kaçmasın diye gemileri yakan çok cesur bir komutanla, kendini erkek gibi gösteren güçlü bir kadın firavunla ve hatta dansçı kılığına girmiş gizemli bir casusla tanışabilirsiniz diyor bize Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu. Mahir Ünsal Eriş'i çok usta bir yazar, çok yakinen tanıyoruz. Hem çocuk kitapları var hem de kendisi Sait Faik Hikaye Armağanı ödüllü bir yazar. Ve bu kitapta da yine aslında üslubunu yansıtıyor. Neşeli, çok sohbetvari bir anlatımı var. Ve Töre Sivrioğlu da bir akademisyen, arkeolog ve aynı zamanda da birçok yetişkin kitabına da imza atmış bir isim. Onun da geçmişi günümüze taşıyan harika çizimleriyle dünya tarihinin en enteresan ve en şaşırtıcı 23 ismi bu kitapta, bu kitabın renkli sayfalarında okurlarla buluşacak. Ve bu isimlerin sadece kim olduklarını değil, neler yiyip içtiklerini, nasıl giyindiklerini, hatta kendi dillerinde nasıl konuştuklarını bile çocuklar ve tarihe meraklı olan yetişkinler rahatlıkla öğrenebilecek. Ve şöyle diyor yazarlar: "Hazırsanız eğlenceli bir tarih yolculuğu için kemerlerinizi bağlayın. Sargon'dan Mandela'ya, firavunlardan krallara, antik çağlardan bugüne kadar uzanan müthiş bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Kim bunlar? Aslında bir seri olarak tasarlanmış ve bu serinin de ilk kitabı Kim Bunlar olarak tarih alt başlığıyla okurlarla buluşan ve onlara çok keyifli bir tarih yolculuğuna, zaman yolculuğuna davet eden bir kitap. Ve sevgili dinleyiciler, bugün yine seçkimiz içinde yer alan bir diğer kitabımız da Şermin Yaşar'a ait. Şermin Yaşar'ı zaten Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan önemli bir öykücü olarak çok iyi tanıyoruz. Zaman zaman programlarımızda yetişkin kitaplarından da bahsettiğimiz bir isim. Kendisi tıpkı Mahir Ünsal Eriş gibi Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi bir yazar ve edebiyatımızın da çok okunan yazarlarından biri olarak ismini her daim vurgulayan ve oldukça üretken isimlerden bir tanesi. Bu sefer çocuklar için bir kitap kaleme alıyor ve bu kitabın da ismi Büyüdüm Ben. Şermin Yaşar bu kitapta annesi, babası ve hatta babaannesi bile çalışan, bakıcılarla büyüyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Son bakıcısının da işten ayrılmasıyla kendi başının çaresine bakmaya karar veren kahramanımız, bol kahkahalı maceralar eşliğinde hem sorumluluk almayı öğreniyor hem de büyümenin duygusal çalkantılarını yaşıyor. Belki de bütün çocuklar gibi. Büyüdüm Ben, çocukların ne kadar güçlü olduğunu ama aynı zamanda ne kadar da korunmaya ihtiyaç duyduklarını, sorumlulukla taşıdıkları yükler arasındaki o ince çizgiyi ve niyetle örülen bir yalanın aslında nasıl döküldüğünü anlatan sıcacık ve cesur bir hikaye. Bazen iyi niyetle söylediğimiz ufacık bir yalanın bizi nerelere götürebileceğini ve hayatımızda nasıl bir etki bırakabileceğini de yine Şermin Yaşar'ın o sıcacık ve samimi anlatımıyla Büyüdüm Ben kitabında okuyabilir küçük okurlarımız diyorum. Yaklaşık 152 sayfalık, 10 yaş üstü çocuklar için uygun olabilecek bir kitap. Ve sevgili dinleyiciler, bir başka kitabımız da yine tarih konulu ve bu defa tarihte kendi coğrafyamıza, Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. 52 sayfalık, yine baştan sona renkli resimlerle bezenmiş ve bir tilki ile birlikte yolculuk edeceğimiz bir kitap bu. Göbekli Tepe, Tilki Gogo ile Geçmişe Yolculuk. Heval Bozbay'ın yazdığı ve Ayça Sındırgın'ın resimlediği oldukça keyifli bir kitap. Şimdi bu kitapla birlikte çocukları aslında ta 2000 yıl öncesine götürüyoruz ve 2000 yıl öncesinde bir keşfe çıkartıyoruz. İnsanlar bugünkü gibi bildiğimiz anlamda büyük büyük şehirler kurmamış, tarım yeni yeni başlamışken aslında Anadolu'da devasa taş sütunlarından çok etkileyici yapılar yükseliyordu ve bu yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanıyordu. Bugün bu yerin adına biz Göbekli Tepe diyoruz ve arkeologlara göre de burası insanlık tarihinin bilinen en eski ve en şaşırtıcı buluşma mekanlarından, buluşma noktalarından bir tanesi. Ve bugün itibariyle de bütün dünyanın gözü keşfedildiği andan beri Göbekli Tepe'de. Yazar Heval Bozbay böyle önemli bir kültürel tarihi değere sahip olan ülkemizde elbette bununla ilgili bir çalışma yapıp bir araştırma yapıp yine aslında 8-10 yaş üstü çocuklara hitap edecek böyle bir kitap yazmış ve bu kitapta da tabii ki bir hikayeleştirme söz konusu. Sadece didaktik bir dille Göbekli Tepe'yi anlatmakla kalmamış, bir tilki figürüyle, yani meraklı bir tilki Gogo'yla aslında
Kazı alanlarını çocuklar onunla birlikte geziyorlar, arkeologların izini sürüyorlar ve binlerce yıl önce yaşamış insanların dünyasına doğru da bir yolculuk.

sokağa çıkıyorlar. Acaba o insanlar bundan binlerce yıl önce Göbekli Tepe'de insanlık tarihinin en eski yerleşim yerinde neler yapıyorlardı? Neye inanıyorlardı mesela? Ya da bu dev taşları, koca koca yapıları neden yaptılar? Göbekli Tepe çocuklara acaba geçmişimiz hakkında neler anlatacak? Öğrendiklerini kitabın sonundaki etkinlik sayfalarında da pekiştirmeye, insanlık tarihinin izini sürmeye devam edecekleri güzel bir kitap diyebilirim Göbekli Tepe için. Tilki Gogo ile Geçmişe Yolculuk alt başlığıyla yayımlanan ve çocuklara yine tıpkı Kim Bunlar gibi tarihi ve kültürel değerleri sevdirmeye yönelik kitaplardan bir tanesiydi. Yaz dönemi için şu açıdan da uygun olabileceğini düşünüyorum bu kitabın. Aslında ülkemizde tabii ki çok farklı bölgelerde çok farklı kültürel miraslar var. Bunlar antik yapılar, birçok antik şehirlerimiz var. Efes gibi, Bergama, Pergamon gibi. Yine çok anıtsal yapılarımız var. Ve dolayısıyla da çocuklar eğer yaz tatilinde aileleriyle birlikte bu tarz yerlere ya da kültürel mirasa yakın olan yerlere, semtlere, ilçelere, şehirlere tatile gideceklerse belki de Göbekli Tepe kitabını okuduklarında bundan ilham alarak buraları da görmek, ziyaret etmek, tıpkı Tilki Gogo ile oraları geziyorlarmış gibi bir maceraya atılmak ve yeni keşiflerde bulunmak da isteyeceklerdir. Çocukların tarihi ve kültürel miraslara olan ilgisini artırması açısından hem Kim Bunlar kitabını hem de Göbekli Tepe kitabını çok kıymetli bulduğumu söylemek istiyorum. Ve bir diğer kitabımız da yine yaş grubu olarak birazcık daha yüksek. Yani 4. 5. 6. sınıf öğrencilerinin bu yaş grubu çocukların alıp keyifle okuyabilecekleri bir kitap. Bu defa kurgu dışından kurguya geliyoruz ama bir noktada da yine yolumuz teknolojiyle kesişiyor. Alman yazar Lisa Zabon'un yazdığı eğlenceli bir ilk roman aslında. Ve kitabın ismi Maribot Robot Dadı. Burada bir bakıcı krizine sıra dışı bir çözüm önerisi var. Robot Dadı. Günümüzün en önemli tartışma konularından bir tanesi şüphesiz yapay zeka ve yapay zekanın ve robotların hayatlarımıza ne ölçüde dahil olabileceğini yazar çok eğlenceli bir üslupla ve sürükleyici bir kurguyla anlatıyor. Çocuklara bakıcı olması istenen bir robotun mükemmelliği, davranışları ve hatta duyguları üzerine bizleri düşündürüyor. Robotun duyguları olur mu demeyin. İşte kitabın aslında biraz da ters köşe tarafı belki de burada başlıyor ve bir ezber bozuyor Alman yazar Lisa Zabo. Robot da olsa yapay zeka tartışmalarının yaşandığı günümüzde belki de duyguları yine çok fazla görmezden gelmemek lazım diyor. Ve içinde de yine çok keyifli çizimler var ve bu çizimlerle de renklenmiş çocukların gözlerinin önünde canlanan harika bir hikaye diyebiliriz. Elbette ki eğlenceli ama eğlenceli olduğu kadar da gerçekçi. Sevgili dinleyiciler, bugün bir kitabımız yine yabancı bir yazarın yazdığı bir başka kitabımız da Isabel Otter'in yazdığı Sevgili Dünya kitabı. Bu defa 40 sayfalık yani 6 yaş üstü çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri, ciltli ve koleksiyon niteliği taşıyabilecek bir kitap. Kitabın içinde kahramanımız Tessa. Tessa bir zamanlar kaşif olan büyük babasıyla sohbet etmeyi çok seviyor. Ve bir gün onun da desteğiyle içinde yaşadığımız evimiz olan sevgili gezegenimiz Dünya'ya bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve kendini bu mektupla birlikte alışılageldiği üzere çok keyifli bir maceranın da içinde buluyor. Bu macerada balinalar var. Balinalarla birlikte baloncuklar çıkarıyor. Kuşlar var. Kuşlarla birlikte gökyüzünde süzülüyor. Ve rengarenk hem denizde hem de gökyüzünde birçok yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculuklar sırasında da gezegenimizin ne kadar özel bir yer olduğunu herkese anlatmak, bunun herkesin bilmesini istiyor ve onu kurtarmak için de hala bir şansımız olduğuna inanıyor. Çocuklar ve yetişkinler için bence çok büyüleyici bir resimli kitap Sevgili Dünya. Yaşadığımız gezegeni kurtarmak için de hala vaktimiz olduğunu vurgulaması bence kıymetli. Çünkü son yıllarda bildiğimiz gibi hem iklim krizi hem küresel olarak yaşadığımız bir takım kirlilikler sebebiyle hem denizlerimizi hem ormanlarımızı hem de maalesef soluduğumuz havayı oldukça fazla kirletiyoruz ve bu kirlilik bir yerde geri dönülemez noktaya geldiğinde gelecek nesiller için çok büyük bir risk teşkil ediyor. Ben şuna inanıyorum. 6 yaş üstü çocuklara yönelik bir kitap demiştik. Bu yaş grubu ve ondan sonraki gelen nesillerde çevreye ve doğaya, hayvanlara olan duyarlılık bence onlardan sonraki nesillerden
çok daha fazla. Onların taşıdıkları hassasiyetler böyle devam ederse belki de gerçekten dünyamızı, bugün içinde yaşadığımız evimizi kurtarmak için hala bir şansımız olabilir. O açıdan bu konuda bu farkındalığı yaratacak olan kitapları da çok fazla önemsediğimi söylemek istiyorum. Güzel bir kitap vardı, Taç. Yine resimli bir çocuk kitabıydı ve koleksiyonluk bir kitaptı. Orada da bir atasözüne yer verilmişti, bir Kızılderili atasözüydü. Biz dünyamızı bizden öncekilerden miras almadık, tam tersi o bize bizden sonraki nesillerin emanetidir diye. Zannediyorum daha güzel ifade edilemezdi. Ve bu keyifli 40 sayfalık Sevgili Dünya kitabını çocuklar yaz döneminde keyifle okuyabilirler ve belli farkındalıkları da gerçekleştirmeleri için onlar da güzel bir yeşil ışık yakabilir. Bir diğer kitabımız yine Türk bir yazara ait, Hatice Kübra Tongar'ın yazdığı Ödev Yapmayı Sevmeyen Çocuk. Ödev yapmayı sevmeyen çocuk olur mu deyip yüzümüzde kocaman bir gülümseme oluşabilir. Çünkü aslında burada çok güzel bir ironi var. Hemen hemen çocukların çoğu ödevden çok fazla haz etmiyorlar. Yaş grubu ne olursa olsun, kaçıncı sınıfa giderse gitsin, hem hafta sonu ödevleri hem de günlük ödevler her evde birazcık sanıyorum sıkıntı yaratıyor. Ve bu konuyu ele alıyor yazar. Ve kitapları şimdiye kadar da milyonlarca çocuğa dokunmuş bir isim olarak bu konuda güzel bir kitap yazıyor. Yine renkli resimlerle, çizimlerle hareketlendirilmiş bir kitap, 96 sayfalık. Şimdi o tabii çok daha iyi niyetli bir bakış açısıyla ben birçok çocuk dedim ama yazar bazı çocuklar diyor ve bazı çocuklar ödev yapmayı sevmiyor olabilirler diyor. Ama sorun acaba bu ödevleri yapmayı neden sevmiyorlar? Esas irdelenmesi gereken nokta bu. Çünkü ödev yapmayı sevmeyen çocukların aslında öğrenme şekillerinin çok farklı olduğunu savunuyor. Ve burada da 5 tane kahramanımız var. Bir tanesi çok hareketli, bir tanesi kekeme, bir tanesi otistik, birinin dikkat bozukluğu var ve bir tanesi de son derece hayalperest. Ve bu 5 çocuğun da çok çılgın bir öğretmeni var. Traktörden bozma bir zaman makinesi var ve yola çıkan bir ekip. Dolayısıyla bu macerada aslında Hatice Kübra Tongar, ödev yapmayı sevmeyen çocuk yoktur, öğrenme şekli farklı olan çocuktur mesajını veriyor bize. Ve farklı çocukların öğrenme şekilleri farklı olduğunda da onlar için de değişik türde bir eğitim modeli uyarlanabilir, uygulanabilir. Ödev yapmaya da zorlamak aslında çok doğru değildir de diyor. Çok keyifli, yine eğlenceli bir hikaye üzerinden. Bugün sizler için seçtiğimiz bir diğer kitabımız Küçük Tilki. Küçük Tilki kitabı aslında sadece çocuklar için değil, çocuk kitaplarını, özellikle resimli çocuk kitaplarını koleksiyon haline getiren, bunları toplayan, biriktiren yetişkinler için de oldukça uygun bir kitap. 84 sayfalık ve ciltli olarak yayımlanmış bu kitabın ebatları da biraz alışılagelmiş çocuk kitaplarından farklı. 18'e 24 santim boyutlarında tam olarak kütüphanelerinizde koleksiyon niteliğinde bulunabilecek bir kitap. Sadece çizimleri için bile alıp saklamak isteyeceğiniz, belki çocuklarınıza, torunlarınıza bırakmak isteyeceğiniz bir kitap. Yazar Edward Van de Wendel'in çok çarpıcı bir metniyle Marie Tolman'ın gerçeküstü atmosferinin buluştuğu büyüleyici bir öykü. Ve Hollandaca aslında da Türkçe'ye Erhan Gürer tarafından çevrilen bir kitap. Küçük bir tilkimiz var, isminden de anlaşılacağı gibi. Ve rüyasında enteresan bir şey görüyor. Bir elma kadar küçük olduğunu görüyor. Ve kardeşleriyle de birlikte ilk kez dışarı çıktıkları günü, büyük giyiyi ve küçük insanları görüyor sonra. Mor kelebeklerin peşinden koştuğunda da olanları izliyor ve maceradan maceraya koşuyor. 84 sayfalık bu keyifli kitapta. Bugün seçkimizin son sırasında bir kitabımız var. Yine Çağdaş Türk Edebiyatı çocuk yazarlarından birine ait, Mine Pöge'nin yazdığı Janjan Hanım ve Sıradışı Buluşlar kitabımızın ismi. İsmi itibariyle bile çocukların hemen ilgisini, dikkatini çekebilecek bir kitap. 80 sayfalık, yine tatilde rahatlıkla okunabilecek, çocukları çok sıkmayacak, boğmayacak bir hacme sahip. Şimdi kendi hayatlarımıza şöyle bir dönüp baktığımızda bazı günler var aslında herkes çok normal olmaya çalışırken biz kendimizi biraz farklı ve tuhaf hissediyoruz. Ya da çok fazla beklentileri karşılamaktan dolayı, çok fazla iyi bir insan olmaya çabalamaktan dolayı da yorgunluk hissediyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz ya da hata yapmaktan korkan bir hale bürünüyoruz farkında olmadan. İşte tam bu sırada Janjan Hanım ortaya çıkıyor. Hata yapmaya korkanları, normal kelimesinin arasında sıkışıp kalanları biraz düşünmeye, biraz gülmeye davet ediyor. Burada tabii ki doğru cevaplar yok. Yani bu kitap size normal nedir'in cevabını vermiyor.
Tam tersine sorular var. Bir de yazarın eğlenceli üslubuyla bu kitabın içinde bolca da limonlu çay var diyor çocuklara. Bu hikaye çocuklara kendileri olma cesaretini, büyüklere ise

0: size biraz durup düşünme fırsatını sunacaktır. Her hayat birazcık karışınca, biraz o kaosun içine girince, normalin dışına çıkınca anlamlı diyor yazar Mine Pöge. Sevgili dinleyiciler, Haziran ayında uzun bir tatilin başlangıcı olan bu güzel ve sevilesi ayda çocuklar için renkli ve birbirinden eğitici, öğretici kitaplardan keyifli bir seçki sunduk bugün sizlere. Tarihten bilime, kurgudan öyküye çok farklı içeriklerle bu hafta sizlerle birlikteydik. Bazıları sadece çocuklar için değil, hiç büyümeyen ve çocuk kitaplarını her daim yaşı ne olursa olsun seven yetişkinler içindi aynı zamanda. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıstan. Keyifli, mutlu, sağlıklı bir hafta dileriz. Hoşça kalın.
1: Ayraç.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimi başlıyor. Bugün zarafetin hoşgörü maskesiyle sunulamayacağı, aksine bir muhafız gibi dimdik durması gereken o en mahrem sahayı konuşacağız. Kutsal emanetlerle alay edilmesi meselesi. Hayatta her şeyin mizah konusu yapıldığı, her değerin hoyratça tüketildiği bir çağdayız ne yazık ki. İnancın, kutsalın ve bizi biz yapan o kadim mirasın hafife alındığı anlarda takınacağımız tavır, bizim ruhsal kalitemizin en büyük sınavıdır. Mizah, zekanın ve zarafetin bir meyvesidir ancak bir başkasının kutsalına, inancına ya da mukaddes bildiği her ne varsa ona dil uzatmak ne zekadır ne de ruhun derinliğidir. Adeta ruhun sadece sığlığıdır sevgili dinleyiciler. Böyle bir mecliste nezaket adına sessiz kalmak, o kaba ve hadsiz tavra zımnen ortak olmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki hürmeti olmayanın zarafeti de olmaz. Bir kutsala alaycı bir üslupla yaklaşıldığında tebessümle geçiştirmek değil, vakarla ve sükunetle o sınırı hatırlatmak en büyük insanlık vazifelerimizden biridir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın her şeyi sıradanlaştırdığı ve tüketim nesnesine dönüştürdüğünü anlatır. Bauman'ın penceresinden baktığımızda kutsal olanın dahi bir eğlence malzemesi haline getirilmesi toplumun manevi bağlarını çürüten en sinsi hastalıklardandır. Bir değerin alay konulması yapılmasına sessizce izin vermek o değerin içini boşaltan o akışkan ve yıkıcı sürece hizmet etmektir. Gerçek bir toplumsal huzur herkesin birbirinin mukaddes desine saygı duyduğu o mesafeli hürmet ile mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, insan hürmet ettiği şey kadar büyüktür der. Sayar'a göre bir toplumun kutsalları o toplumun ruhsal barınağıdır. Bu barınağın taşlarıyla oynanmasına, onunla istihza edilmesine göz yummak aslında kendi ruhumuzun evini savunmasız bırakmaktır. Nezaket aman kalp kırmayayım diyerek kutsalın kırılmasına razı olmak asla olamaz. Aksine muhatabına o eylemin ne kadar da kaba ve yaralayıcı olduğunu en sarsıcı cümlelerle hissettirebilmektir. Hürmetin bittiği yerde nezaket sadece bir yalandan ibarettir. Medeniyet tasavvuruyla çokça karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca, her fırsatta şehirli insan duruşuyla hürmet telkin eden insandır der. İşte biz de bu pencereden baktığımızda bir medeniyetin ahlaki ve estetik sütununun mukaddesat olduğunu görürüz. Bu sütunlara saygısızlık edildiğinde susan bir kimse o medeniyetin bir ferdi olma şerefini de yaralamış olur. Şehirli insan neyi nerede konuşacağını bildiği gibi nerede dur diyeceğini de bilen, vakarından da taviz vermeyen insandır. Fransız düşünür Bergson, hayatın kutsal bir hamle olduğunu ve her canlının içinde bir ilahi kıvılcım taşıdığını savunur. Bergsoncu bir bakışla işte bu kutsallığı hafife almak, hayatın özüne hakaret etmek demektir. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o manevi enerjiyi korumak

0: kadına kutsal emanetlere uzanan o alaycı dile karşı sarsılmaz bir kale gibi durmalıdır. Bu duruş bir kavga değil, bir izzet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, değerlerinizle alay edilmesine hoşgörü adı altında asla izin vermeyelim. Kutsalımıza hürmeti olmayanın insana da hürmeti olmaz, bunu unutmayalım. Bir ortamda inancımızın, değerlerimizin veya mukaddes bildiğimiz her ne varsa onun küçük düşürüldüğünü hissettiğimizde sesimizi yükseltmeden ama sözümüzün ağırlığını ve muhatabımızın vicdanına bırakarak o sınırı çizelim. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değildir. Her şeyi hak ettiği yere yerli yerince koymaktır. Kutsalı korumak, insanlık onurunu da korumaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, hürmetin duruşla birleştiği, kutsalın zarafetle muhafaza edildiği, emanetlerimize sahip çıktığımız huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve izzetin yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle, hürmetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Her cümlenin sonunda karşımızdakine durmaksızın bir soru sorduğumuzu duyuyorum.
1: Nasıl sorular onlar?
2: Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musun? Anladın mı? Tamam mı? Her cümlenin sonunda kullanılan evet. Bu sözcükler dinleyeni ne kadar rahatsız ediyor.
1: Yani onun zekasıyla ilgili bir şüphe uyanır karşı tarafta. Ama sürekli anladın mı, tamam mı, anlatabiliyor muyum soruları hem karşı tarafı rahatsız eder, hem de konuşmanın akıcılığını bozar. Bir ikincisi de konuşmanın muhatabı olan kişilerde rahatsızlık yaratır.
2: Anlatabildim mi de ayrıca şu da var. Sanki kendime güvensizim ben. Anlatabildim mi sana, başarabildim mi anlamında senden bir onaya ihtiyaç duyuyormuşum gibi bir duygu yaratıyor.
1: Konuşurken bunlara dikkat etmeliyiz. Hatta bazen fıkra anlatanlar hep onu sorarlar. Biliyorsanız anlatmayayım, biliyorsanız anlatmayayım. Bilmiyoruz dersiniz, fıkrayı anlatmaya başlar karşınızdaki kişi. İki sözcük söyler, bak biliyorsan anlatmayayım diye devam eder. Yani o fıkranın bütün esprisi, bütün akıcılığı, her şeyi ortadan kalkar halbuki. Bunlara çok dikkat etmeliyiz.
2: Kimse bizi dinlemekten zevk almaz. Öyleyse
1: konuş ki
2: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demir yolu koridorununsa tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bilim insanı Profesör Doktor Fuat Sezgin'i vefatının 8. yılında saygıyla yad etti. İlim dünyasına sunduğu eşsiz katkılar bugün de yol göstermeye devam etmektedir, dedi. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı, personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2003'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreler arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Saatlerimiz 15.07. Genç Yaşam'da bir araya geldik. TRT Trabzon Radyosu'ndayız sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Şarkılar dinleyeceğiz Genç Yaşam'da her zaman olduğu gibi. Ve mikrofonu gençlere çevireceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

gencimiz az sonra hangi gencimizle hangi konu başlığını konuşacağız, bilgileri aktaracağız ama öncesinde gelin şöyle güzel müziklerle biraz serinleyelim. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Grup Duman'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla şarkılarımızı peş peşe dinlemeye başlıyoruz. Senden daha güzel diyorlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Genç Yaşam'da Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslan Aksoy konuğumuz olacak. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yönetiminde gençlerin aktif rol almalarını sağlamak amacıyla oluşturduğu Gençlik Meclisi'nde Hukuk Komisyonu Başkanlığını yürütüyor arkadaşımız. Konuğumuzla hem eğitim hayatını hem de gelecek hedeflerini konuşacağız ve meclis

faaliyetlerine ilişkin kendisinden bilgiler alacağız bugün. 15-12 saatler sevgili dinleyiciler. Az sonra stüdyomuzda olacak Aslan Aksoy arkadaşımız. O gelmeden önce biz de birkaç şarkı daha dinleyelim istiyoruz. Zeynep Bastık, Emircan İrek, Dargın diyorlar.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Genç Yaşam'da Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslan Aksoy konuğumuz şu anda stüdyomuzda. Aslan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz katıldığın için. Nasılsın, ne var ne yok?
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sınavlarımı yeni bitirdim. Tatilime yeni başladım. Bu şekilde.
2: Dinlenme dönemi başladı.
3: Evet, yoğun bir seneyi bitirdik.
2: Geride bıraktık. Son sınıfa geçtin.
3: Doğrudur.
2: Değil mi? Şimdi bu arada son sınıfa geçtin, Trabzon Üniversitesi'ndesin. Ama merak ettiğimiz bir husus da şu, yeni binaya taşındınız mı acaba? Çünkü inşa halinde olan bir fakültemiz var. Doğrudur. Orada. Son sınıfı artık orada geçirebilecek misin?
3: Şöyle ifade edeyim, ben 2023 yılında

0: başladım hukuk fakültesine. Ben girdiğim seneden itibaren her sene hem bizim akademik kadromuz, idari personelimiz hem de işte rektörlük binasında yer alan büyüklerimizin söylediği bir sonraki sene binamız
1: Bu sene o
0: tamamlanacak.
1: sene.
0: Öyle ifade ediyorlar ama yine yetişmeyecek gibi sanki şu anda zikrediliyor ya.
1: Öyle bir durum söz konusu.
0: Doğrudur.
1: Misafirlik biraz uzadı
0: Uzadı diye hatta
1: diyoruz.
0: rektör hocalarımız kendi
1: Bunların da
0: arasında
1: yaptığı şakalar
0: şakalaşıyorlar.
1: var.
0: Evet.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde.
0: Doğrudur.
1: İnşallah son sınıfı orada değerlendirebilirsiniz, geçirebilirsiniz. Tabii bir alışma hali de vardır şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi
0: Tabii.
1: kampüsüne.
0: Tabii.
1: Değil mi? Ayrılık da kolay olmayacak.
0: Aynen öyle. Akademik personelimiz de kıymetli hocalarımız da çok aslında
1: Onlar
0: ayrılmak
1: için de
0: taraftarı
1: biraz
0: değil.
1: evet
0: Çünkü
1: hüzünlü
0: lojmanda
1: olacak.
0: oturanlar da var.
1: Tabii yani bir yandan da onlar için buruk
0: Evet, yeni
1: olabilir.
0: bir düzen
1: Çünkü
0: olacak.
1: yeni bir düzen olacak. Ama bakalım iyi olacak diyelim bundan
0: İnşallah.
1: sonrası için. Şimdi son sınıfa geldin. Bu arada bir mesaj var.
0: Doğrudur.
1: Bugün programımızın başında iletmek istediğin özel birisine dedin. Nedir o, kimdir?
0: Evet,
1: Söyle bakalım.
0: bugün böyle güzel bir tevafuk oldu. Sevgili annemin de doğum günü bugün. Onun da doğum gününü
1: Harika.
0: buradan kutlamış olalım.
1: Annenin ismi?
0: Fatma Aksoy, Türkçe öğretmeni.
1: Fatma Aksoy hanımefendinin doğum gününü kutluyoruz. Oğlu Aslan Aksoy'la şu anda söyleşimize devam ediyoruz. Gönülleri fethederek başladın söyleşiye.
0: Estağfurullah.
1: Böyle de devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Çok güzel bir isim soy isim kombinasyonu var. Önce onu söylemek lazım. Aslan Aksoy. Ne ararsan var. Ulama var bu ismin içerisinde. Akılda kalıcı yani. Ve büyük ünlü uyumuna uygun.
0: Evet.
1: Değil mi? Özellikle seçilmiş gibi sanki. Annen mi
0: Yani
1: koydu ismi?
0: annem de muhakkak dikkat etmiştir tabii de rahmetli dedemin ismiydi. Dedemin hatta bir de Seyfettin de vardı isminin başında. Seyfettin Aslan Aksoy diye. O çok Seyfettin'in artık bu çağda kullanılmayacağını düşündüğü için tek isim olması daha
1: O da
0: sağlıklı olur
1: Aslan
0: dedi.
1: oldu. Tercih
0: Evet.
1: ettiniz. Allah rahmet eylesin
0: Amin
1: diyelim.
0: inşallah.
1: Şimdi hukuk fakültesi dedik. Hukuk bölümü. Dolayısıyla bir tercih söz konusu burada ama kimi zaman bu tercih altında yatan neden kişinin kendi isteği olmayabiliyor. Bazen de ailelerin isteği daha ön planda olabiliyor. Seni etkileyen bir olay veya kişi var mı hukuk fakültesini tercih etmende?
0: Yani şöyle, hukuk fakültesini doğrudan tercih etmemde birinin belki etkisi yok ama ben ufak konuşmaya başladığımdan beri diye söyleyeyim. Eşit ağırlıkçı olacağım belliydi. Benim bir amcam da mülki idare amiri olarak görev yapıyordu.
1: Genetikte vardı bu
0: Ben
1: yani.
0: doğrudur. Babam da yargı mensubu aynı zamanda.
1: Evet.
0: İşte ikisinden böyle gözlemlediğim, işte hayatı tanımaya başladığım andan itibaren ben de babam gibi amcam gibi olmalıyım iradesi bende oluştu. İşte ya kamu yönetimi ya da hukuk fakültesi yazmak niyetindeydim. İşte tercih yapma zamanına biraz daha yaklaştığımız vakitlerde kamu yönetimini yazarsam mülki idare amirliği dışında çok bir şey yapmayı düşünmediğim için ve mülki idare amirliği yapmak konusunda da tam net olmadığım için hukuk fakültesinin alanı daha geniş olduğu için hukuk fakültesini tercih ettim. Çünkü eğer kamu
1: Evet.
0: yönetimini bitirirsem yalnızca kaymakamlığı muhtemelen düşünürdüm. Şimdi hukuk fakültesi mezun olduktan sonra da kaymakam olabilmek gibi bir imkanımız var. Yine aynı şekilde hakim, savcılık veya avukatlık mesleklerine de intisap edebiliyoruz.
1: Daha geniş bir alana olduğu için burayı
0: Yazmamdaki evet ve temel
1: tercih
0: vesile
1: ettin.
0: o diyebiliriz.
1: Peki nasıl geçiyor öğrencilik dönemi? Artık son sınıfa da geldin.
0: Doğrudur ya. Öğrencilik
1: Staj
0: dönemi,
1: dönemi
0: staj dönemi bizim hukuk
1: önümüzdeki.
0: fakültesinde zorunlu olarak yok.
1: Yok.
0: Evet. O sadece şimdi de hukuk mesleklerine geçiş sınavı diye bir sınav daha geldi. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra
1: Bir sınava
0: hukuk
1: daha gireceksiniz
0: aynen
1: çünkü.
0: mesleklerini
1: Evet.
0: icra edebilmek için veya stajlara başlayabilmek için önce o sınavı geçmek gerekiyor. Eskiden bitirdikten sonra avukatlık
1: Doğrudan
0: mesleğinden devam etmek
1: başlayabiliyordu. O
0: isteyenler
1: zaman
0: evet
1: şimdi böyle bir
0: staj
1: sınav dönemi,
0: yapabiliyorlardı. Şimdi bir ön sınav
1: belki
0: daha geldi.
1: bir çalışma, bu sınav için hazırlık
0: Tabii, bununla
1: gerekecek değil mi?
0: alakalı uzaktan eğitim veren
1: Evet.
0: işte kaynak temini sağlayan kimi
1: Zor
0: kurum
1: bir sınav
0: kuruluşlar
1: mı
0: da
1: bu?
0: var.
1: Gireceğiniz
0: Zor
1: sınav.
0: olduğunu ifade ediyorlar
1: Evet.
0: çünkü başarı oranı ilk sınavda yanlış ifade etmeyeyim %52'di diye biliyorum. Bu gitgide geriye geldi. Son sınavdan bir öncekinde daha doğrusu %25 oranındaydı başarı oranı. Son sınavda tekrar %50'nin üzerine çıkmış. Yani
1: Evet.
0: genel itibariyle zor bir sınav.
1: Zor bir sınav. Ona da ayrıca hazırlanacaksın. Peki senin özellikle düşündüğün bir staj var mı yaz dönemi için? Yoksa kışın çok yorulduk, yazında biraz dinlenelim mi diyorsun?
0: Yani kışın tabii çok yorulduk ama hukuk fakültesi de

0: boş geçirilerek okunmayacak bir bölüm diye düşünüyorum. Dolayısıyla
1: Bir yandan ama komisyon çalışmaları
0: bir
1: da var zaten.
0: tabii ya yazın genelde ara
1: Evet.
0: veriyoruz. Ağırlığımız öğrenci ağırlıklı olduğu için bir de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olsak da il dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın da sayısı oldukça fazla. Ya dolayısıyla meclis çalışmalarımız yazın çok ağır değil. Yazın hukuk bürosunda inşallah staj yapmak
1: Stajını
0: niyetindeyim. Doğrudur.
1: yapacaksın. Gelelim Gençlik Meclisi'ne. Bir Gençlik Meclisimiz var. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
0: Evet.
1: kurulmuş olan bir Gençlik Meclisi. Bunun örneklerini diğer belediyelerde görüyor muyuz?
0: Doğrudur. Çeşitli farklı vilayetlerimizde yine var. Bizim birçok vilayetimizden farklı olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kent konseyinden bağımsız bir gençlik meclisi. Bu yani takribi 10-11 ilimizde vardır veya yoktur. Kent konseyi gençlik meclislerinde bürokrasi biraz daha fazla olduğu için alınan kararların icraate dökülmesi bizim gençlik meclisimizin yapısına nazaran oldukça meşakkatli oluyor. Biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak başkanlık makamına danışma kurulu
1: Evet.
0: statüsündeyiz.
1: Ya bunun
0: Bizim
1: örnekleri nispeten daha mı az?
0: tabii,
1: Doğrudan
0: tabii,
1: belediyeye bağlı gençlik
0: tabii.
1: meclislerinin sayısı o kadar fazla değil ama
0: Evet.
1: kent konseyi çatısı altında gençlik meclislerimizin sayısı daha fazla diyorsun.
0: Evet, o ilçe kent konseylerinin de hatta kendi gençlik meclisleri olabiliyor ama alınan kararların icraate dökülmesi o gereksiz bürokrasi
1: Evet.
0: yüzünden uzuyor, aksıyor. Neticelenmesi daha zor oluyor.
1: Evet. Peki gençlik meclisi, evet gençlerden oluşur diyoruz ama kaç yaş aralığındaki gençler bu meclise katılabilir ve meclise katılmak için belli şartlar var mıdır?
0: Şöyle ifade edeyim. Bizim gençlik meclisimiz 16-28 yaş arasındaki gençlerimizden oluşuyor. Bu gençlerimizin hangi vasıfları taşıyarak seçilecekleri bizim yönetmeliğimizde zaten belirtilmiş. İşte bir kısmı dernek ve vakıfların gençlik oluşumlarında yer alan arkadaşlarımızdan, bir kısmı siyasi partilerin gençlik faaliyetlerinde yer alan arkadaşlarımızdan, bir kısmı da lise ve üniversite öğrencilerinden herhangi bir mensubiyeti bulunmayan. Ben üniversite öğrencisi olarak katıldım mesela. Bunların oranı da sayısı da bizim yönetmeliğimizde belirtilmiş. Toplam 61 tane gençlik meclis üyemiz.
1: Evet, sayı
0: 9
1: özellikle
0: tane
1: mi
0: de tabii ki
1: tercih
0: 9
1: edildi?
0: tane de yürütme kurulu üyemiz var. Bu şekilde 27 Şubat 2025 tarihinde ilk meclis toplantımızı gerçekleştirerek faaliyetlerimize
1: Çok
0: başladık.
1: yeni bir meclis aslında.
0: Tabii. Ya o konuda da şimdi mesela Konya gibi, Kocaeli gibi kurumsallaşma aşamasını tamamlayıp da program icra etme kısmında belli aşamaları geçmiş eski ve köklü gençlik meclislerimiz bulunuyor. Buna nazaran biz bu kadar kısa sürede gayet güzel işlere imza attık diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şehir yönetimindeki rolü nedir Gençlik Meclisi'nin?
0: Şu şekilde biz Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik meclisi olarak hani Büyükşehir'in bir kuruluşu olarak belki faaliyet gösteriyoruz ama bizim diğer bütün il müdürlüklerimizle de valiliğimizle de üniversitelerimizle de doğrudan bağlantılarımız var. Yani bir arkadaşımız yurduyla alakalı bir sıkıntı yaşadığında da biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle gerekli görüşmeleri sağlayarak. İşte harici okulda bir sıkıntısı olduğu zaman. Her anlamda yani biz 16-28 yaş arasından oluşuyoruz ama tüm Trabzon gençliğinin sadece merkeze de bağlı kalmayıp ilçelerimizdeki arkadaşlarımızın da dilek öneri ve taleplerini alıp karşılığında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
1: Evet, yani burada artık belediyenin dışına çıkıyorsunuz belki
0: Tabii yeri geldiğinde.
1: yeri geldiğinde ama biraz da istenen o değil mi? Yani
0: Yani
1: eğer yardım edebiliyorsak
0: tabii.
1: gençlere, arkadaşlarımıza neden yapmayalım? Böyle de bir durum söz konusu tabii
0: Evet.
1: ki. Şimdi sen de burada başkan olarak görev yapıyorsun. Hukuk Komisyonu'nda,
0: Onu da
1: Gençlik Meclisi'nin
0: doğrudur. Onu da şöyle
1: altındaki.
0: ifade edeyim.
1: Hukuk
0: Şimdi
1: Komisyonu nedir? Önce onu biraz senden alalım. O bilgileri almak
0: genel
1: istiyoruz.
0: komisyonlarımızla alakalı isterseniz bir bilgi
1: Lütfen.
0: vereyim
1: Hatta
0: önce.
1: komisyonlar neler? Neler yapar bir komisyon?
0: Doğrudur.
1: Bilgileri
0: Şimdi
1: alalım senden.
0: bizim 61 meclis üyemiz, bu 9 yürütme kurulu üyemizin sorumlu olduğu
1: Evet.
0: birer komisyon var. İşte 9'undan bir tanesi meclis başkanımız onun haricinde. İşte Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, Gençlik Spor ve Dayanışma Komisyonu gibi. Biz bunlardan Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini ifa ediyoruz. bütün meclis üyelerimiz kendi komisyonlarının alanına giren konu başlıklarıyla alakalı çalışmalarını yapıyorlar. Normalde Gençlik Meclisi kurulmadan önce ilk ay ilçe belediyeleri meclis toplantısında bulunuyorlardı. Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda. İkinci hafta Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı gerçekleştiriliyordu. 27 Şubat tarihinden itibaren de her ayın son haftası Gençlik Meclisi aldığı kararları görüşüp oylamak için toplanıyor. Üçüncü haftaya kadar da bahsetmiş olduğumuz komisyonlar çalışmalarını yapıp yürütme kuruluna sunuyorlar. Yürütme kurulu düzeltilmesi gereken veya onaylanacak kısımları inceliyorlar. Bunları son hafta görüştükten, karara bağladıktan sonra eğer onaylanırsa geri kalan taslak çalışmasını bu sefer icraate dökülebilecek kıvama getirip hayata geçiriyoruz. Genel itibariyle meclisimizin çalışma şekli bu
1: Evet.
0: şekilde. Ya Hukuk İnsan Hakları Komisyonu özelinde tabii
1: Tam ismi Hukuk İnsan Hakları
0: Hukuk ve
1: Komisyonu.
0: İnsan Hakları
1: Evet.
0: Komisyonu doğrudur. Tabii bizim diğer komisyonlarımıza nazaran biraz da spesifik olarak hitap ettiğimiz bir kesim oluyor Hukuk Fakültesi gibi. Bizim yapacağımız programların kapsamı da ilgilendiğimiz konuların alanı da diğer komisyonlarımıza göre tabii biraz daha sınırlı kalıyor olabilir. Buna karşın biz elimizden geldiğince hem baronlarım, hem baromuzun, hem bölge adliye mahkememizin, hem ilk derece işte Yomra adliyemizin destekleriyle birlikte hem fakültedeki arkadaşlarımızın faydasını olacak, hem vatandaşlarımızın genel faydasını olacak sempozyum gibi programlar yapmak gayretindeyiz. En son Türkiye'de ilk bir yargı simülasyonu gerçekleştirdik.
1: Nasıl oldu bu?
0: Şimdi bu yargı simülasyonu çeşitli farklı vilayetlerde, çeşitli farklı hukuk fakültelerinde zaten
1: Evet.
0: yapılıyor. Biz Trabzon olarak dedik yine farkımızı ortaya koyalım. Türkiye'de ilk başlığını atalım, imzasını. Biz Türkiye'de ilk defa bu programı gerçek bir adliyede, gerçek duruşma salonlarında icra ettik. Dedik ki bizim hukuk fakültesi öğrencilerimizin meslek hayatları boyunca yer alacakları kürsülerde simülasyonda da olsa mezun olmadan önce, mesleğe başlamadan önce bunu deneyimleme fırsatları olsun. Oldukça da keyifli, verimli bir program geçirdik. İki asliye ceza, bir aile mahkemesi simülasyonu gerçekleştirdik. İşte her mahkemede üçer tane avukatlardan oluşan jüri heyetimiz bulunuyordu. Yapılan puanlama neticesinde de hakimlerimizin birincisine işte para ödülü, avukatlarımızın davacı, davalı taraflarına para ödülü yine aynı şekilde. Savcımız oldu asliye ceza mahkemelerinde iki tane. Onlardan da hangisi daha iyiyse onların ödülleri verildi. Türkiye'de ilk defa
1: İlk
0: yapıldı. Biz
1: defa yapıldı.
0: başka örneğini görmedik yani.
1: Evet. Şimdi neler yaşandı orada? Onları da dinleyeceğiz. Tartışmalar çıktı mı mesela, değil mi? Zaman zaman
0: Tabii.
1: öyle şeyler de yaşanıyor bu tür faaliyetlerde. Ve başkan olarak senin buradaki projelerin, hedeflerin, bundan sonra neler yapacaksın? Okulun bitmesine de tabii bir sene kaldı. Bunları da alacağız senden, bu bilgileri de. Ama önce dinleyeceğimiz bir şarkımız var. Sonrasında birlikteyiz. Melis Fis, Kaçın Kurası diyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslan Aksoy'la konuşmaya devam ediyoruz. Kendisi şu anda Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci, son sınıfa geçti. Ve bir yandan da Gençlik Meclisi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nda başkanlık görevini yürütüyor. Sorularımızı soruyoruz kendisine. Neler yapıyor bugünlerde? Komisyonda işlerine bilgileri doğrudan kendisinden alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Son olarak bir simülasyondan bahsetmiştim. Bir yargı simülasyonu demiştin. Örneğine de aslında çok fazla rastlanmayan bir ortam oluşturduk demiştin. Hatta ödül de dağıtıldı orada. Yani
1: Doğrudur.
0: başarılı olan
1: Tabii.
0: gençlere teşvik olmaları açısından bu da son derece önemliydi. Tabii orada o simülasyon içerisinde o görev dağılımında herkes rolünü uygularken, o rolünün hakkını vermeye çalışırken zaman zaman gergin anlarda herhalde
1: Evet,
0: oldu değil mi?
1: tabii. Avukatlarımızın işte
0: Evet.
1: karşı tarafa sataşmaları oldu. Zaten bir yandan da aslında bizim hakimlerimizin puanlama tablosunda, cetvelinde jürilerimize verdiğimiz bu bir kıstastı. İşte duruşma esnasında genel idaresi ne şekilde oluyor hakimin? Ne kadar kontrolü sağlayabiliyor? Hakim biliyorsunuz duruşma esnasında bütün duruşma salonunun amiri konumunda
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Hakim de arkadaşınızdı.
1: Tabii bütün arkadaşlarımız sanığı
0: Hı.
1: dahil hukuk fakültesi öğrencisi
0: Öğrencisi olarak
1: arkadaşlarımız da evet
0: seçmiştiniz. Evet.
1: doğrudur.
0: Böyle bir durum söz konusu. Şimdi zaten öyle olması da beklenen.
1: Tabii.
0: Çünkü orada herkes o tecrübeyi edinecek.
1: Evet.
0: Yani yanlışsa da doğruysa da hepsi aslında o an sizin emeğiniz sonucunda ortaya çıkıyor. Peki başkan olarak görev yapmaya ne zaman başladın Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nda Aslan?
1: Şu şekilde ben en başta komisyonun başkan vekiliydim. Bizim her komisyon hangi meclis üyesinin hangi komisyonda olduğu belirlendikten sonra her komisyon kendi içerisinde başkanlık, başkan vekilliği ve komisyon sekreteryası seçimi yapıyor. İlk kurulduğumuzda ve komisyonumuzdaki tek öğrenci bendim. 5 tane avukat abi ablamız vardı. Komisyon başkanımız yine bir avukat abimiz oldu. Başkan vekilliği görevini de sağ olsunlar aday başka çıkmadı. Bizi uygun gördüler. Biz olduk. Sonrasında iş yükünün yoğunluğundan dolayı komisyon başkanımız affını isteyince tekrar bir seçime gittik. Orada da başkan vekili sendin. Zaten bunu da yapabilecek sensin deyip de sağ olsunlar oy birliğiyle biz seçilmiş olduk. Ya takribi 2026 pardon 2025'in Aralık ayından itibaren komisyon başkanlığı görevini ben ifade ediyorum.
0: Evet. Peki başkan olduktan sonra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik Meclisi'nde hangi kararlara imza attınız?
1: Doğrudur. Bunlardan tabii en kıymetlisi bizim en önem verdiğimiz Türkiye'de ilk olması hasebiyle de yargı simülasyonu programımız. Hem ödül olması hasebiyle arkadaşlarımızın da ilgisini çekti. Başvuru usulüyle biz motivasyon mektuplarını okuyarak arkadaşlarımızı seçtik. Ya bunun haricinde henüz icraate dökemesek de çalışmalarını
0: Planlamalar var.
1: tamamladığımız evet
0: Evet.
1: tarihini ve konuğumuzun da uygunluğunu ayarlayabildiğimiz bir vakitte inşallah kanser tedavisinde ilaç temini, SGK uygulamaları ve hukuksal süreçler sempozyumu yapmak niyetindeyiz. Bunu da yine komisyonumuzda yer alan bir avukat abimiz kendi yakınının yaşadığı sürece bize aktardı. Dedi bununla alakalı mesela ben avukat olmama rağmen çok bilgi sahibi değildim. Bununla alakalı bir çalışma
0: Bir
1: yapalım.
0: eksiklik var. Bu
1: Doğrudur.
0: alanda bunu kapatalım
1: Tabii.
0: dedi. Peki bu bilgileri kime vereceksiniz? Yani o meclis içerisinde mi paylaşılacak yoksa başka yerlerde çeşitli sunumlar mı yapacaksınız konuyla ilgili olarak?
1: Biz bunu uygun bir salonda sempozyum

0: Elinde alanında vakıf
1: Hı.
0: isimleri davet ederek ilaç tıbbi cihaz kurum başkanımız aynı zamanda hemşerimiz oluyorlar. Kendilerini davet edip yine aynı şekilde hukuksal boyutuyla alakalı da SGK avukatlarımızdan birini misafir edip tüm hemşerilerimizi açık bir şekilde bilgilendirici bir sempozyum yapmak niyetindeyiz.
1: Evet. Şimdi hukuk okuryazarlığı diyoruz bu arada. Bu alanda da biraz eksiğimiz var toplum olarak, değil mi? Yani temel bilgilerden biraz eksik mi yaşıyoruz
0: Ya
1: hukuk
0: genel
1: anlamında?
0: itibariyle
1: Evet.
0: tabii ki.
1: Evet.
0: Yani bilinçsiz bir toplum olduğumuzu hukuk anlamında söyleyebilirim. Çünkü zaman zaman, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, kendimi ifade etme imkanını da bulmuşken. Şimdi kalıplaşmış bir algı olarak işte haber sayfasında bir son dakika bildirimi geliyor. Şu şu şu suçu işleyen serbest bırakıldı işte. Şu
1: Evet.
0: şu şu suçu işleyen şu kadar süre ceza aldı. İşte vay efendim hakim nasıl böyle bir karar verir, savcı nasıl böyle mütalaa verir gibi tepkilerle karşılaşılıyor. Ya burada hakimin bir takdir yetkisi olduğu gibi bir kanaat var. Tam aksine özellikle ceza yargılamalarında hakim önüne gelen deliller neyse, ona anlatılan olay neyse uygun olan cezayı infaz yasalarına da göre o şekilde veriyor. Yani burada hakim baktı, suçlu gördü
1: Evet.
0: veya suçlu görmedi. Cezayı kendisi takdir ederek vermiyor hükmü. Bunu da burada ifade
1: Böyle
0: etmiş
1: bir
0: olmak, ya
1: durum var.
0: hukuk
1: Evet.
0: okuryazarlığının tüm vatandaşlarımıza verilmesi o manada kıymetli olabilir tabii ki.
1: Yani bizim anayasamız zaten buna uygun, değil mi? Her şey içerisinde var.
0: Tabii.
1: Önemli olan onları bir araya getirmek
0: Tabii.
1: ve o aslında kararı vermek. Burada çok fazla zaten gidilebilecek yol, yöntem
0: Aynen öyle.
1: olmadığından bahsediyorsun sen hakim açısından.
0: Evet.
1: Böyle bir durum var. Peki şimdi dönelim tekrar Gençlik Meclisi'ne. Gençlerin karar alma sürecinde etkili olması, karar alma süreçlerine dahil olması neden önemli?
0: Ya şu manada önemli. Doğrudan gençlerin kendileriyle alakalı yapılacak olan faaliyetleri kendilerinin organize etmesi tabii ki daha
1: Evet.
0: kıymetli. Mesela biz bir konser programı yaptık en son geçen sene akademik takvimin sonunda. Şimdi gelen sanatçılar da olsun, sahne düzeni olsun, harici yapılan ikramlar olsun, planlaması olsun. Doğrudan öğrencilerin kendisi yapınca ortaya daha kıymetli bir iş ve öğrencilerin de ilgisini çeken bir iş çıkmış oluyor. Bunun haricinde eğer böyle bir organizasyon olmasa ilgili daire başkanı, ilgili genel sekreter yardımcısı kimse onun yapmış olduğu programı öğrenciler katılım sağlamak durumunda kalıyorlar. Onlara da istek ve taleplerini iletmesi doğrudan tabii bizlere emsalleri olan arkadaşlarını iletmesinden daha güç oluyor. Bu noktada Gençlik Meclisi'nin varlığı tabii ki kıymetli.
1: Evet. Peki şimdi gençleri ilgilendiren bir karar olduğunu varsayalım veya yaşanmış bir olaydan yola çıkalım.
0: Ya ona abonman kartı örnek verebiliriz
1: Evet.
0: bizim Gençlik
1: Nasıl oldu
0: Meclisimizin
1: mesela? Orada
0: kararı.
1: Gençlik Meclisi nasıl bir karar aldı? Nasıl bir karar çıktı Gençlik Meclisi'nden? Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ne demişti mesela bu olaya? Neler
0: Şimdi şöyle
1: söylersin?
0: abonman kart birçok farklı ilimizde zaten uzun yıllardır faaliyette olan,
1: Evet.
0: kullanılan bir
1: Abonman kartı da açalım bu
0: sistemdi.
1: arada,
0: Tabii
1: bilmeyen
0: abonman
1: dinleyicilerimiz
0: kart
1: için.
0: belli bir ücret karşılığında aldığımız, belli biniş hakkını sahip olduğumuz bir sistem. Bu tabii normal para yükleyip de belediyenin otobüs kartına onunla yolculuk yapmaktan daha ekonomik olduğu için tercih ediliyor. Özellikle biz öğrenci arkadaşlarımızın tabii talepleri neticesinde
1: Evet, yani
0: biraz da bastırarak.
1: aylık
0: Evet.
1: belli bir para yüklüyoruz.
0: Tabii.
1: Çok daha uyguna geliyor
0: Tabii
1: normal
0: yani
1: bir
0: bu
1: karta göre. Evet.
0: değişiyor. Mesela Yomra'dan atıyorum. Tam detaylarına da ben vakıf değilim
1: Evet.
0: ama bunu ilgili genel müdürlüğümüz Tulaş Genel
1: Hı.
0: Müdürlüğü daha iyi biliyordur. İşte Yomra'dan Ortahisar'a iki basım gidiyor. Mesela en uzak mesafenin de Karaçam'dan Çaykara Karaçam köyünden Ortahisar yine merkez ilçe olması öyle diye biliyorum.
1: Peki bu
0: Takribi 20-25 basım alıyor mesela.
1: 20-25 basım. Peki bu kartın ortaya çıkmasında mı etkili oldu
0: Gençlik
1: Gençlik
0: Meclisi mi? Tabii
1: Meclisi?
0: tabii.
1: Evet.
0: Ya biz arkadaşlarımızdan gelen böyle bir talep olduğunu ilettik. Hem
1: Büyük şehirler, başka büyük şehirlerde vardı
0: tabii
1: böyle
0: tabii.
1: kartlar.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Biz
1: Örnekleri var.
0: bunların da öne sürülerek işte çeşitli farklı
1: Evet.
0: illerde var. Hani Trabzon'da olmamız

0: olması eksiklik gibi. Sağ olsun belediye de bu konuda destek oldu. Netice itibariyle hatta şöyle bir fark var. Diğer illerimizde yer alan abonman kartları ayda bir kere almak gibi bir kısıtlama var. Bizde bittikten sonra ayın geçmesine gerek kalmaksın istediğiniz sayıda alabiliyorsunuz mesela.
1: Evet. Yani daha da iyisi oldu
0: Evet.
1: çalışmayla birlikte.
0: Tabii.
1: Burada da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerle ilgili durumlarda hemen orada kararlar alınıyor ve doğrudan belediye yönetimine ulaştırılıyor. Böyle bir mekanizma söz konusu. Diğer birçok belediyede bu örneğe rastlayamıyoruz demiştin sen söyleşimizin başında. Oradakiler biraz daha farklı demiştin.
0: Evet.
1: Peki bundan sonrası için düşüncelerin neler? Şu anda başkanlık etmeye devam ediyorsun Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'na. Aklındaki düşünceler neler? Yeni planlar var mı? Evet, yaz tatili dedik, dinlenme ama aynı zamanda yeni yılın planlarını yapma dönemi.
0: Tabii.
1: Neler söylersin geleceğe baktığımızda?
0: Şimdi öncelikle tabii çok kıymetli bir programdı yargı simülasyonu bizim için. Biz bunun kapsamını genişleterek daha büyük hatta imkan konusunu tabii istişare de ettikten sonra il dışından da başvuru alarak daha kapsamlısını yapmak niyetindeyiz. Arkadaşlarımızı burada misafir ederek. Ya bunun haricinde yine bahsettik kanser tedavisinde SGK uygulamaları, hukuksal süreçlerle alakalı bilgilendirici bir sempozyum yapma niyetimiz var. Yine spor şehri olmamızın da etkisiyle birlikte spor hukuku sempozyumu hem 2010-2011 malum Şike olayıyla alakalı hukuksal boyutun anlatılması manasında hem de hukuk kendi içinde dallara ayrıldığı için spor hukuku alanında da bilgilenmek isteyen, belge sahibi olmak isteyen hukuk fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımıza yönelik bir sempozyum yapma niyetimiz de yine var. Münazara yarışmasını yine hukuk fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımıza yönelik yapmak niyetindeyiz. Bunu lise veya diğer bölümlerdeki arkadaşlarımıza yönelik olan kısmını Eğitim Öğrenci Sorunları Komisyonumuzun bünyesinde planlamaları devam ediyor. İnşallah o komisyonumuz icra edecek. Hukuk Fakültesi ile alakalı olan kısmı da biz yapmak niyetindeyiz. Temel
1: Kolaylıklar
0: itibariyle bu
1: diliyoruz.
0: şekilde. Sağ ol.
1: Önünde çok plan var ve bu
0: Evet.
1: arada son sınıfa geçiyorsun ve son sınıfta aslında biraz daha diğer dönemlere baktığımız zaman derslerin ağırlaşmaya başladığı bir dönem. O yüzden ayrıca sana kolay gelsin diyelim okul içinde. Bundan sonrasında planlamalar da yapılmış. Sen söyleşimizin başında da geleceğe ilişkin bize biraz tüyolar vermiştin kendinle alakalı olarak ama biz yine de soralım. Meslek olarak aklında ne var? Avukatlık, hakim, savcı. Çünkü hukuk fakültesindesin. Bu arada mülki amirlerden bahsetmiştin.
0: Evet.
1: Düşüncen ne? Hedef nedir?
0: Düşüncem hep bu soru geldiğinde benim artık kalıp olarak verdiğim bir cevap var. Ailede yakinen tabii ki gözlemleyebileceğin bu bütün görevlerde olan amcalarının, halalarının, babanın olması çok kıymetli ama bir yandan da zorluyor. Çünkü belki mesleğe başladıktan sonra çok da gözümüzde büyütmeyeceğimiz, önemsemeyeceğimiz bir şeyi evvelinden bildiğimiz için
1: Evet.
0: ya yarın öbür gün bu beni zorlar mı acaba düşüncesi oturuyor. Ya dolayısıyla tam olarak hala net karar vermiş değilim. Mesleki
1: Evet. Yani bunda
0: anlamda.
1: kızılacak bir şey yok.
0: Yok yok.
1: Evet, değil mi? Dürüstlük yaptın. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Tabii bu işin özü aslında dürüst olmak. Gençlik Meclisi'nden bahsettik. Hukuk Komisyonu ve İnsan Hakları dedik. Hakikaten Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu demiştik. Şu anda başkan olarak da görev yapıyorsun bir yanda. Yani aslında yaptığın çok iş var. Bunların arasında geleceğe bakıp da acaba ne yapsam diye düşünmek. Kervan yolda dizilir derler.
0: Ben de aynı cümleyi hep kendime
1: Evet.
0: telkin ediyorum
1: Bundan
0: ya.
1: sonrası için de inşallah öyle
0: İnşallah.
1: olur senin için. Başarılar diliyoruz. Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkür
0: Ben çok
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Aslan, bugün iyi ki geldin. Ağırladık seni.
0: Sağ olun.
1: Çok keyif aldık. Yolun bahtın açık olsun. Gençlik Meclisi'ndeki tüm arkadaşlara da selamlar, saygılar burada. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Aslan Aksoy'la konuştuk. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yönetiminde gençlerin aktif rol almalarını sağlamak amacıyla oluşturduğu bir meclis. Burada Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu başkanlığını yürüten arkadaşımız, avukat adayı bir hukukçu diyelim kendisine daha doğrusu. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol çizecek. kendine.

Biraz da bilgileri aktardı kendisiyle ilgili olarak. Aslan Aksoy arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Şarkılarla devam ediyoruz. Yolun bundan sonrası için Niran Ünsal göçebe diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü Genç Yaşam'da Elif Sefer Bey, Ebru Kılıç ve ben Tutuş Fidan vardık. Bugünlük bu kadar. Son bir şarkıyla aranızdan ayrılıyoruz. Grup Athena, Yaşamak Var Ya diyorlar. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakini ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü

0: davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi jandarma araçlarındaki sürücü hatalarını en aza indiriyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklamlar.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimini

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Yazın ortası, biçim ve orak ayı Temmuz.

güne bakanların ve şakayıkların çiçeklendiği, sıcağın ve ani yağmurların kendini hissettirdiği, otların sarardığı zaman. Temmuz dolunayına saman dolunayı denmesi de bu sararıp solma yüzünden. Temmuz kuzeyli rüzgarlarla başlar, yaprak fırtınası ayın ilk günü ağaçları yapraklarından tutar. Bu görece serin fırtına sonrası esintinin karakteri değişir, kuru ve sıcak yerler başlar. Ayın üçüncü günü Samyeli günüdür. Sam rüzgarları çölleri aşıp gelir, havayı kurutur, toz taşır. Tarladaki henüz hasat edilmemiş ürünleri kavurur, topraktaki suyu içer. Bu yüzden ona ters yel ya da yakar yel de denir. İşte yılın yedinci, yazın ikinci ayında ilk haftanın yeryüzü günlüğü. Durum buyken sıcaktan uzaklaşmanın en iyi yolu kıyılara varmak, denizle buluşmak. Kim bilir, belki orada başka yeryüzü sakinlerine rastlarız. Bugün güney sahillerimizde onlarlayız.

0: Yeryüzü sakinleri.
1: Antalya Manavgat'ta Deka Fok, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları ve kıyı koruma derneğindeyiz. Deka Fok, kıyı ekosistemini ve nesli tükenme tehlikesindeki türleri korumak amacıyla kurulmuş, 5 yılda birçok ilke imza atmış, yalnızca bir koruma girişimi olmaktan çıkarak bilimsel ve toplumsal bir farkındalık platformuna dönüşmüş. Derneğin kurucusu Seher Akyol'la bölgenin eşsiz canlıları için yürüttükleri çalışmaları konuştuk. Merhaba Seher Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar.
1: Antalya Manavgat'ta başlayan hikayenizi sizden dinleyelim. Derneği kurana kadar neler yaptınız? Biraz anlatın bize lütfen.
2: 2020 yılında bir sahil yürüyüşünde oğlumla birlikte bir anne karettanın yumurtlama esnasında üzerinden araç geçmesi sonucu parçalanmış bedenin yanında yumurtalarını bulmamız ile başladı hikayemiz. Aslında o zamana kadar bizim karettalarla ilgili bir bilgimiz yoktu. Sosyal medya aracılığıyla sorduğumuz yumurtaların koruma kapsamında olduğunu, ayrıyeten türün nesli tehdit altında olduğunu duyunca oğlum döndü ve şey dedi, anne nesilleri tükenme tehlikesi altındaymış, kurtarmalıyız. Kim derdi ki bu zamana kadar yapılan işlerin bir çocuğun hassasiyeti sayesinde birçok projeye öncülük yapacağı, binlerce insana eğitim, çocuklara, öğrencilere bilgilendirme fırsatı vereceği ve birçok türün keşfedileceğini hiç tahmin bile edemezdik. Bugün buradayız Deka Fok olarak. Bizleri duyurması çok önemli bir durum. O yüzden bundan da keyif alıyoruz.
1: Ne güzel. Görevimiz bizim de böyle güzel işleri duyurmak her zaman için. Oğlunuzla birlikte bir deniz kaplumbağasıyla başladı her şey. Onun duyarlılığı, çocuk duyarlılığı size de yol göstermiş ve Deka Fok'u kurma süreci başlamış. Fikir nasıl ortaya çıktı? Tabii ki bu tür manzaralarla karşılaştığımızda hepimiz üzülüyoruz. Belki o canlıya yardım etmeye çalışıyoruz ama bunu bütünsel bir hareket haline getirmek, dernekleşmek hepimizin başarabileceği bir iş değil. Bu fikrin ortaya çıkışı ve sonrasındaki sürecin gelişmesini dinleyebilir miyiz sizden?
2: Önce hani birkaç tane yuva kurtarırız. O sene pandemi var. Çalışmayız, turizmciyiz. Çalışsak da ne olur diyerek yola çıktık. 3-5 yuva kurtarsak kendimizi iyi hissedecektik. 2 kilometrelik bir alanın araç trafiğine kapatılması için mülki amirlerimizden destek alıp afişler yerleştirdik. Ama ertesi günü geldiğimizde afişleri kontrol için sahillerde gördük ki off-road araçları durmuyor. O afişlere rağmen bölgeye giriyor. O 2 kilometrelik alandaki yuvaların üzerinden geçiyor ve biz de dedik ki burada kimsele karettalara dokunmasın, bir çadır kurduk. Oğlumla beraber sahilde yürümeye başladık. Zannettim ki 2 kilometrelik alanda kaplumbağalar yumurtlar, kalan bölgede de off-road araçları gezer, ondan sonra keyfine bakar ama bilemedim ki onlar evcil türler değil, her yerdeler. Ve her gün biraz daha ileriye yürüdüm. İleriye yürüdükçe anne karettanın izlerini görmeye başladım. Sonra öğrendim ki anne gecenin güvenli karanlığı

0: sahillerimize geliyor. Bıraktığı ayak izlerinden de bizler yuvalarını buluyoruz. Her gece yürüyorum, daha fazla alana, daha çok yumurtlama görüyorum. Dedim ki bu alan böyle olmayacak. Manavga tırmağının Akdeniz'de buluştuğu Mendirek'ten Side sahiline kadar olan 10 kilometrelik alanda yürümeye başladım. Sahillere araç sokmamalar, daha sonrasında ateş yakımı, yapay ışık gibi birçok zararlı etmenin kaplumbağalara zararlarını gördüm. Ve sonrasında da bir şeyler yapmalıyım, ne yapmalıyım derken bir sezonu atlattım. 930 yuvalama sahasını keşfettim. Dedim ki bu iş böyle olmayacak Seher. Bunun bir kurumsallaşması lazım ve böyle ilerlemeye başladım. Ne yapsam, ne etsem derken kafamı çevirdiğimde iki tane karaltı gördüm. Denizin içinde Akdeniz fokları. Dünyada 1200 tane. Ülkemde İzmir sınırımızda 70 kadar ve bizim sahilimizde iki tanesi vardı. Dedim ki ya bunlar koruma statüsündeymiş derken kafamı diğer tarafa çevirdim. Belediyemiz sahilde bir yol yapıyordu vatandaşa hizmet olsun diye. Sonra o yolun kıyıların üzerinde küçük küçük çiçekler vardı. Ben bu sahilde doğduğum için o çiçeklerin kokusuna bayılıyordum. Dedim ki durun, ben bu çiçeklere bayılıyorum, ben onları taşıyacağım dedim. Ekskavatörleri durdurdum. Sonra 6000 kök büyük bir bahçe oluşturdum. Sonra 1500 kök bir bahçe daha oluşturdum. İki tane büyük bahçede kum zambaklarını, yolun altında kalmakta olanları yaşama şansı verdim. Ve dedim ki böyle olmayacak Seher. Kalkmalısın ayağa. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları, Kıyı Koruma Derneği, akronim kısaltılması DEKAFOK, böyle kuruldu. 2020-27 Kasım'da bir gecede karar verdim.
1: Harikasınız. Hayranlıkla dinledim. Peki kıyıların korunması neden önemlidir? Bunu bence bize sizden daha iyi anlatabilecek kimse yok şu anda.
0: Kıyılar sadece denizle kara arasındaki bir sınır değil bana göre. Çok hassas ve zengin bir yaşam alanı. Deniz kaplumbağaları, kum zambakları, Akdeniz foklarından ayrı birçok türün yaşam döngüsü bu alanlara bağlı. Ayrıyeten insanların da tek nefes alabileceği alandır. Biliyorsunuz ki biz ülke olarak kıyılarımız, özellikle Akdeniz bölgemiz, biraz da turizme bağlıyız. Kıyılarımızda çok fazla otellerimiz var. Ekonomik olarak da turizm olarak da gelecek nesilleri de etkileyen bu kıyılarımız da istihdam kaynağımız ayrıca. Korunmasının önemi, türler burada yaşamlarını devam ettiriyor. Bizim yaptığımız ise insanların ve türlerin bir arada yaşayabileceği bir platform oluşturduk. Bu platform o kadar iyi işledi ki Türkiye'de ilk defa deniz kaplumbağaları ve diğer türlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. DEKAFOK kuruldu, akademisyenlere ihtiyacımız vardı ve bir yıl sonra Profesör Doktor Ertan Taşkavak, Hakan Sert, Mehmet Cengiz Deval gibi birçok profesörümüzün de dahil olmasıyla birlikte kanıta dayalı bilim destekli birçok proje yaptık. Bu projelerimizde insanların ve hayvanların bir arada yaşayabileceğini gösterdik, öncülük yaptık. Gece devriyeleri, yuva tespitleri çalışmaları, yaralı deniz kaplumbağaları, ilk müdahaleler derken biz yuvaların içindeki kimyasallar, mantarlar, bakteriler, aklınıza ne gelirse bakabildik. Sonra yaralılardan bakteriye, salmonelli denen birçok türü tespit ettik. Barnacle denen üzerinde yaşayan hermafrodit türleri tespit ettik. Bu konuda profesörlerimiz her zaman yolumuzu açtı bizim. Yol açılınca birçok üniversiteyle de protokollere giriştik. Öğrencilerimizin burada yüksek lisans yapma imkanı sağladık. Stajyerlerimiz, veteriner hekimlerimiz gelmeye başladı. Ülkemdeki en büyük sıkıntı vahşi yaşamla ilgili veterinerlik bölümünde öğrencilerimiz maalesef ki tam olarak bir bilgi edinemiyor. Ama DEKAFOK'ta şöyle bir şey var. Profesörlerimizin öncülüğünde yaptığımız çalışmalarda burada kaplumbağalar, foklar tedavi edilebiliyor. Onların taşıdığı hastalıklar varsa bunlar bilimsel olarak araştırılıp laboratuvarlarda tanı konulabiliyor. Ve bununla ilgili de birçok çalışma yürütülüyor. Türkiye'de ilk defa bir deniz kaplumbağası ambulansı, 400 kilometre içerisindeki tek ilk yardım ünitesi ve ilk Türkiye'nin ilk yardım ünitesi, Türkiye'nin ilk deniz ekosistemi kütüphanesi, ilk saha dersliği gibi birçok farkındalık temelli projelere imza atmış durumdayız.
1: Bilgi ve Gözlem Merkezi, Eğitim ve Araştırma Merkezi, Deniz Ekosistemi Kütüphanesi, Eğitim Araştırma Laboratuvarı ve Deniz Kaplumbağası İlk Yardım

0: Eğitim ve Bakım Ünitesi söylediklerinizi böyle bir toparlamaya çalıştım. Ayrıca biraz daha sözünü edeceğimiz Deniz Kaplumbağası ihbar hattı. Az evvel foklardan, kum zambaklarından ve tabii kaplumbağalardan söz ettik ama biraz daha parantezleri genişletelim isterseniz. Bu canlıların varlıkları neden çok kıymetli ve hangi tehditlerle karşı karşıya bu canlılar?
1: Şimdi deniz kaplumbağaları dünyamızda 7 tür var. Bunun 2 tanesi Akdeniz havzasında yaşamakta. Caretta caretta ve Caretta chelonomidas. Akdeniz'in en çok karşılaştığımız türlerden bir tanesi de Caretta caretta'dır. Caretta caretta'lar deniz analarıyla beslenirler. Yani turizme ciddi bir destek sağlıyor. Yumurtlamak için kumsallarımıza Mayıs ayı ile birlikte geliyor Caretta caretta'lar. En büyük tehditleri ise sahillerde araç geçişi, ateş yakımı, yapay ışık, insan baskısı ve plastik kirliliği onların yaşamlarını yok ediyor. Deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz yani kelonya midaslar ise tıpkı bir bahçıvan gibi deniz çayırlarını biçerek orada balıkların

0: kıyılarda mağaraların içerisinde memeli oldukları için yavrulama yapıyorlar, doğum yapıyorlar. Yaşam alanlarının daralması ve insan rahatsızlıkları onları yok etmeye yaklaşmış. Akdeniz havzasında yaşayan bu biri memeli, diğeri karettalar bizim bölgemizde huzur içinde yumurtlayabiliyorlar. Bizim 10 kilometrelik koruduğumuz alanda ortalama 700 yuvalama alanımız var. Işık kirliliğimiz yok. Otellerimiz oldukça duyarlı bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıyeten çöp neredeyse sıfır. Halk koruyor, karettalar yumurtluyor. Onlar da bizi koruyor diyebiliriz. Ayrıyeten kum zambaklarından küçük bir bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Ben onlara Akdeniz'in gelinliği diyorum. Kıyı kumullarında yetişiyor. Çok hassas ve korunması gereken bitkilerdir. Aslında onlar endemik değiller ama tuz toleransı olan, ayrıyeten kokusu çok güzel, sabaha karşı koku veriyor. Ağustos ayının sonuna doğru tamamen kuruyan yapraklarından bir gecede çiçekler açıyor ve bölge o kadar güzel kokuyor ki zamanında parfüm sektörünün vazgeçilmez olduğu için maalesef ki nesilleri tehdit altında. Şimdi koparılmasının bile 800 bin TL'ye yakın cezası var. Bunu da bilgilendiriyoruz vatandaşa ve hep birlikte koruyoruz. İhbar hattımız var. İnsanlar bize kolaylıkla ulaşıyor. Edirne'den tutun da işte Hatay sınırlarına kadar herkes bizi gece gündüz arıyor. Nasıl koruyabiliriz? Herkesi korumaya davet ediyoruz. En azından bilgilendiriyoruz. Böylelikle doğamızı hep birlikte koruyoruz.
1: Evet, ihbar hattı 0850 335 0707, öyle değil mi?
0: Aynen, 0850 335 0707, 7/24'te açık. Her ihbara da koşarak gidiyoruz.
1: Güncel projelerinizde neler var şu sıralarda? Deniz kaplumbağası koruma ve farkındalık sanıyorum tarih itibarıyla, mevsim itibarıyla biraz daha öncelikli şu anda.
0: Aslında biz korumayı bıraktık, biliyor musunuz? Neden bıraktık? Çünkü zaten halk öğrendi. Karettaları korumak, kendilerini korumak, insanlığı korumak olduğunu öğrendi. Çünkü yılda 15 bin öğrenciye, okul öğrencisine burada sınıf sınıf eğitim veriyoruz. Bu çocuklara öğrettiklerimizi ailelerini getiriyorlar, onlara da anlatıyoruz. Backup okul kurulduğu merkez binamız Manavgat'ta çok merkezi bir yerde. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebiliyor. Gönüllülerimiz sürekli anlatım yapıyorlar. Çıtalamayı yapıyoruz. Üzerlerine kartlarımızı takıyoruz. Bazen bize ihbar geliyor. İşte birisi diyor ki şeridi yıktı, ben yeniledim. Otellerimiz diyor ben hemen kafesi yerleştirdim. Koruma kafeslerimiz diyoruz onlara. Öteki diyor ki ben kaplumbağa gördüm, ışığı kapattım, 5 metre uzakta durdum. İşte örnek almaya gidebiliyoruz. Manavgat ölçeğinde çok ciddi bir koruma faaliyeti başladı. Artık araştırmalara başladık. Tedavilerimiz, üyelerimize ait olan kliniğimizde hem veteriner hekim yetiştiriyoruz hem de orada onların tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 400 kilometreye Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı ihbar geldiği andan itibaren 5 dakika içerisinde yola çıkıyor. Kaplumbağamız geliyor, testleri yapılıyor, her şeyi kontrol edilip operasyona alınıp rehabilitasyon aşamasına bakılıp denizlere geri gönderiliyor. Burada topladığımız veriler var. Devlet kurumlarımızla da birlikte çalışıyoruz. Sahil güvenliğimiz bu konuda çok duyarlı. Foklarımızı takip ediyoruz. Hangi bölgede çıktılar, ne yapıyorlar? Fotoğraflıyoruz. Onları da bilgi ediniyoruz, arşivliyoruz. Gece devriyelerimizde hem annenin anomali durumuna bakıyoruz. Kum zambakları ile ilgili sayımlar yapıyoruz. Kendi bölgemizde, diğer bölgelerde tabelalandırma çalışmaları yapıyoruz. İnsanlar öğrendikçe koparmamaya başladılar. Hı-hı. Ve onun kokusunu gerçekten aldıklarını söylüyorlar. Daha önce haberimiz yoktu diyorlar. Yeşil Deniz Kaplumbağaları ile ilgili bir proje yapıyoruz şu anda. O projemiz ilerliyor. Bunları da şu anda yürütüyoruz.
1: Muhteşem. 15 bin çocuktan bahsettiniz. Çocuklarla, gençlerle kıyı koruma konusunda görevli ya da bir biçimde görevi kıyı korumayı da kapsayan kamu personeliyle de çeşitli işbirliklerine gidiyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Bir kısmından söz ettiniz. Çocuklardan, gençlerden bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz onlarla birlikte? Onlarda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Merkeze geldikten sonra nasıl bir farkındalık oluşuyor?
0: Şimdi sorun vardı. Neydi sorun? Anlatmalıydık. Koruma faaliyetleri, insanlar bilmiyor. Bunun en kolay yolu neydi? Çocuklar. Çocuklara ulaşabilmemiz için ne gerekliydi? Milli eğitimle protokol. Önce bir merkezimiz oluşmalıydı. Sonra o merkezimizi oluşturduktan sonra küçük 44 metre bir alanda görseller oluşturduk. Görsellere talep çok büyüktü. Çocuklara anlattıkça daha da çok farkındalık oluşmaya başladı. Derneğimizde de olan pedagoglar, psikologlar,

0: var üyelerimiz sayesinde çocuk yaş grubuna göre anaokulundan tutun da üniversite düzeyindeki öğrencilere kadar bu sefer anlatımlar başladı. Bu anlatımları yaptıktan sonra çocuklar artık annelerine babalarına bu çöpleri buraya bırakamazsın, ben çöp toplayacağım veyahut da bir kampanyamız var bizim, doğaya bir nefes bağışla diye yeşil çöp çuvallarımız var. Biz tek kullanımlık da kullanmıyoruz bu arada. Bağış mı yapmak istiyorsunuz diyoruz. Gidin aşağıda çöp çuvallarımız var. Bir çuval çöp toplayın. Bu bizim için bir bağıştır diyoruz. Çocuklar bunları toplamaya başladı. Aileler etkinlikler yapmaya başladı. Her yerden bize fotoğraflar gelmeye başladı. Sonra dedik ki kamu kurumlarımız da buna dahil olmalı. Çünkü bunu tek başına Dekafok yapmıyor. Burada sahil güvenliğimiz, jandarmamız var. Çevre konusunda da çok hassas olan kolluk birimlerimiz, polislerimiz hep birlikte eğitim vermeye başladık. Tarım ormandan, doğa koruma milli parklardan tutun da 11 kurumla çalışıyoruz. Öğretmene gönderdiğimiz listeye göre seçtiği kurum, o günkü yapmak istediği kompost, çevre temizliği, rozetli ne isterse işaretliyor. O işaretledikten sonra biz etkinliği hazırlıyoruz ve çocuklara bir sunum yapıyoruz. Çocuk tekrar tekrar geliyor. İlk geldiğimde 2020 yılında benim sahilimde hiç kum yoktu. Sadece çöp vardı. Şimdi ürün yerleştirme yapıyoruz bazen efendim. Çöp yerleştiriyoruz ki anaokulları toplasın diye. Harika. Çünkü hiç çöpümüz yok. Doğa sevgisi çok önemli. Okullarda, sahillerde, etkinlik alanlarında çocuklara, yetişkinlere doğa bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler düzenlemek, özellikle çocuklara erken yaşta doğa sevgisi aşılamak çok önemli bir durum. Şu anda okullarımız, otellerimiz, kıyı bandı işletmelerimizin hepsi Türkiye tarihinde ilk defa ışıklarını ya kapattı ya da kırmızıya çevirdi. Belediyemiz ışıklarını 5 yıldır kırmızıya çeviriyor. Bu sene elektrik dağıtım şirketimiz tarihinde ilk defa ışıklarını kırmızıya çevirdi sahil bandında ve bundan gurur duyuyoruz. Bütün yavrular dönmeden ışığa, ters yöne dönmeden direkt denize kavuşabiliyorlar. İnsan müdahalesi olmadan.
1: Burada sivil toplumun hem halkla, özellikle çocuklarla ve gençlerle ve hem de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla, onların personeliyle el ele çalışmasının da sonucu ne kadar olumlu yönde etkilediğini görmüş oluyoruz. Dekafok bunun çok iyi örneklerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Sizin bu tutkulu konuşmanızı duyan dinleyicilerimiz arasından eminim ki bu işe dahil olmak isteyenler, gönüllü olmak isteyenler çıkacaktır. Gönüllülük standartlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
0: Elbette ki her şey gönüllülükle başlıyor. Bizler de gönüllüyüz. Profesörlerimiz 50 yıl dirsek çürüttü ve bütün bilgilerini gönüllülük esaslı Dekafok'a, öğrencilere aktarıyor. Çalışmaların daha ön plana çıkması için biz ne yaptık? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gönüllüyüz Biz platformundan öğrencilerimizi seçmeye başladık. Öğrencilerimiz çok duyarlı bu konuda. Bu sene 8 Mart'ta Türkiye kadınları adına 4000 kilometre yol kat ederek birçok üniversiteyi Akdeniz'den Karadeniz'e kadar, Kastamonu Üniversitesi'ne kadar giderek seminerler verdik. Gönüllülüğün ne kadar değerli olduğunu ve bunun yapılmasının doğadaki dönütlerini anlattık. Ve Gönüllüyüz Biz platformundan gönüllülerimizi aldığımızı belirttik. Her sene 1000 başvuru alıyoruz. Bu büyük bir gurur bir dernek adına. Sadece 42 özel gönüllümüzü seçebiliyoruz. Çünkü kontenjanımız çok kısıtlı. Bu öğrencilerimize staj imkanından tutun da burada 21 günlük periyotlarla kalabilecekleri eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Doğayı anlatıyoruz onlara ve kaplumbağaları anlatıyoruz. Bu topraklar bizim, taşıyla, hayvanıyla, hepsiyle korumalıyız. Ve burada en önemli iş aslında gönüllülere kalıyor ve onlar bizim kahramanlarımız. Bize katılmak isterseniz çok mutlu oluruz. Adreslerimiz Dekafok. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Bir merkezimiz var burada. Oldukça donanımlı bilgilendirme yapıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burada yiyecek içecek satışımız yok bizim. Sadece bir okul burası ama bilgilendirmeyle sizleri doyurabiliriz burada. Haberiniz olsun.
1: Size çok teşekkür ediyoruz. Hem yaptıklarınız için hem de yayınımıza katılıp bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun.
0: İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz.

0: Afrika fok, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları ve Kıyı Koruma Derneği kurucusu Seher Akyol'la birlikteydik. Konuğumuza bir de ödül geldi. Akyol, çevre ve biyoçeşitlilik alanındaki çalışmalarıyla Sabancı Vakfı'nın 17. sezon Fark Yaratanlar ödülüne layık görüldü. Kutluyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak hatırlatalım, Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağası ihbar hattı, yaralı ve yardıma muhtaç deniz canlıları için 7/24 hizmet veriyor. Acil yardım için 0850 335 0707 numaralı telefonu arayabilir. Ayrıca dekafok.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. 0850 335 0707 ve dekafok.org.tr. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.

sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Sema Çağlı, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin temelinde güven vardır. Bir ürünün, hizmetin, sistemin ve teknolojinin dünya pazarlarında kabul görmesi, bir markanın itibar kazanması, bir şirketin uluslararası tedarik zincirlerinde yer alabilmesi ve sürdürülebilir rekabet gücü elde etmenin yolu standartlardan geçmektedir. Çünkü standartlar kalitenin bir göstergesi, güvenin teminatı ve ticari hayatın ortak dilidir. İşte bu nedenle standartizasyon ekonomik kalkınmanın, teknolojinin, küresel rekabetin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün üretimden hizmet sektörüne, sanayiden kamu yönetimine ve geleneksel sektörlerden dijital teknolojilere kadar her alanda kaliteyi, güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği mümkün kılan çerçevede standartlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin en önemli kurumu Türk Standartları Enstitüsü önemli bir rol üstlenmektedir. Dijital dönüşümün hızlandığı, veri güvenliğinin stratejik önemi

0: kazandığı, yapay zeka uygulamalarının iş dünyasını yeniden şekillendirdiği günümüzde TSE'nin rolü de çok kritik bir hale gelmiştir. Yazılımdan siber güvenlik sistemlerine, bulut bilişimden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir dijital ekosistemde güvenin ve kalitenin güvencesini sağlamada en önemli rol TSE'ye düşmektedir. Bugün programımıza TSE'nin bilişim teknolojileri belgelendirme alanındaki çalışmalarını, dijital dünyaya sağladığı güvenceyi ve ülkemizin dijital dönüşümüne sunduğu katkıları konuşacağız. Konuğumuz çok değerli TSE Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Doktor Güvenir Kaan Esen. Sayın Esen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Gonca Hanım. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki TSE adına söylenecek çok şeyi zaten söylemiş oldum.

0: ve tüm özel sektörün de sürdürülebilir başarısını kanıtlayan, onlara bir akredite veren en önemli kurum halindesiniz. Teşekkür ediyorum, bir iş denetçi olarak da bunu söylemek isterim. Şimdi Sayın Esen, gelelim. Bugün tabii TSE deyince aklımıza ilk olarak kalite yönetim sistemleri geliyor. Tabii kalite yönetim sistemleri çevre, sürdürülebilirlik, iş sağlığı güvenliği, işte ürün ve hizmet belgelendirmeleri gibi pek çok alanda belgelendirme hizmeti veriyor. Tabii dijital dünya ile birlikte, dünyanın ekonomi politikalarının değişmesiyle birlikte hayatımızın ana merkezi teknoloji. Bununla birlikte yazılım, siber güvenlik, dijital teknolojiler de önemli bir noktaya geldi. Şöyle TSE'yi hem dinleyicilerimize tanıtmak amacıyla nasıl görev üstleniyor günümüzde TSE ve sorumlulukları nelerdir?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Türk Standartları Enstitüsü 70 yılı aşkındır aslında ülkemizde güvenin teminatı. Tabii kökleri 1502 Kanunname İhtisabi Bursa 2. Beyazıt tarafından yayınlanmış olan o fermanla başlayıp ahilik geleneğiyle beraber devam eden sürecin sonunda biz bugün modern kurallara uyan, uluslararası bütün örgütlere üyeliği tam olan Türk standartlarını görüyoruz. Tabii ki bu 70 yıllık süre içerisinde aslında siz kalite yönetim sistemlerine atıf yaptınız ama bunun beraberinde ürün belgelendirme, personel belgelendirme, yine ülkemizdeki ulaşım sistemleriyle ilgili hem denetim hem de belgelendirme faaliyetleri, yine ülkemizin ithalat denetimleriyle ilgili belgelendirme faaliyetlerini aktif bir şekilde yürütüyor. Bugün 2700'den fazla personeliyle 81 vilayetimizde ve uluslararası alanda da hizmet yürüten bir uygunluk değerlendirme kuruluşu. Aynı zamanda tabii ki standartizasyonda bu uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ana çatısını oluşturduğu için ülkemizde de standart hazırlama, standartları adapte etme, bunlarla ilgili teknik komiteleri toplama konusunda da tek yetkili kurum olarak faaliyet gösteriyor. Tabii ki kalite bunun önemli parçası ama artık paradigmamız değişti biliyorsunuz. Mevcut dünyanın geldiği konjonktür bizi artık sadece kalite üzerinden değil, güvenlik ve bu güvenliği de iki dal altında, yani hem insan sağlığı ve mal güvenliği ile ilgili güvenlik kısmı, hem de işin security diye adlandırdıkları yabancı terminolojiyle işin diğer güvenlik, dijital güvenlik bunun beraberinde geldi. Bunları da artık değerlendiren bir güven endeksi oluşturmak durumundayız. Enstitü de bu faaliyetlerini bu çerçevede aktif bir şekilde yürütüyor.
0: Evet, çok güzel. Şimdi ben dünyada ilk defa 2. Beyazıt tarafından 1502'de Kanunname-i Bursa, bunu ilk okuduğumda çok hayran kalmıştım. Evet. Şimdi dünya tarihinde Türklere baktığımızda birçok şeyin ilkini Türkler başarmış. Şimdi tabii kamuoyunda bilinen ve bilimsel olarak da 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nden, daha sonra Japonya mesela kalite yönetim sistemlerinde çok önce olduğu biliniyor. Kesinlikle. Ve gerçekten Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra

0: de. Dolayısıyla çok uluslu yapıda sizin için en önemli konu ticaretin güvenliğidir. O günkü yayınlanan 1502'deki yayınlanan kanunname-i ihtisabi Bursa tam da bu söylediğiniz ticari faaliyetlerdeki yeknesaklığı ya da sizin ülkenizde pazarda rol oynayan hem yerli hem de uluslararası aktörlerin doğru ticari faaliyet yürütmesini, güven içinde kalmasını sağlıyor. Bugün de aslında bizim ilerlemek istiyorsak küresel standartlar savaşı var. Bunların hepsi yaklaşık 320 milyar dolar bir pazardan bahsediyoruz standartizasyonla ilgili. Uygunluk değerlendirme ile ilgili. Bazı raporlarda 200 milyar dolar, bazılarında da 300 milyar dolar bir pazardan bahsediliyor. Bu pazarın içerisinde bizim ülkemizdeki ürünlerin hem yer ve yön bulması hem de uygunluk değerlendirme sektöründeki aktörlerin yer ve yön bulması gerekiyor. Bu bir dönüşüm. Bunun bir kültürel tarafı var. Mevzuatta dayatan zorlayıcı tarafları da var. Evet, zorlayıcı ve düzenleyici faaliyetler başladığı zaman hızlı bir adaptasyon görüyoruz. İşte otomotiv sektörü bunun başında. Karayolunda seyretmeniz için bu kurallara uymanız gerekiyor. Tiponaj sertifikası almayan bir aracın trafiğe çıkması mümkün değil. O yüzden o sektörde gelişim mevzuatta eş zamanlı olmak durumunda. Hatta bazen mevzuatın önünde hazırlık yapmak durumundalar. Ama işte küçük ev aletlerine baktığınız zaman burada temel sağlık güvenlik kriterleri ortaya çıkıyor. Ya da ithalatla ilgili baktığınız zaman ülkenizin iç piyasasındaki haksız rekabeti engelleyecek unsurları ortaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla bugün hani standartizasyon ve uygunluk değerlendirme şeyi çok değişti. Paradigması çok değişti. Nerede bakıyorsunuz? Nereye bakıyorsunuz? Bu soruların hepsini sormanız lazım. Bu bağlamda Türkiye'de hani müthiş bir standartizasyon bilinci var mı? Bence bu Türkiye için haksız bir soru olur. Bunu dünya ölçeğinde konuşmamız lazım. Bugün Avrupa Birliği'nde de satılan ürünlerde uygunsuz ürünler çıkıyor. Bunlarla ilgili de bir denetim, piyasa gözetim, denetim mekanizmaları var. Bugün Amerika kıtasında da böyle. Hatta her ülke kendi ticari koşullarıyla ilgili haksız rekabeti ve güvensiz ürünleri denetlemek adına çeşitli mekanizmalar işletiyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomik büyüklüğü, dış pazardaki aldığı pay bunlarla çok doğru orantılı. Bizim ülkemizde şu anda ihracatta çok ciddi anlamda bir pozitif değer üretiyor. Bu da bizim standartlara olan ilgimizi artırıyor. Şu anda TSE'nin de aslında misyonu, kuruluş misyonu da böyleydi. Ülkemizde üretilen ürünlerin kaliteli, uluslararası ölçekte rekabet edebilir, pazarda yer bulabilir hale gelmesi için laboratuvarlarıyla, belgelendirme faaliyetleriyle, standartizasyon faaliyetleriyle, eğitimiyle, sistem belgelendirmesiyle kuruluşlarımızı küresel ölçekte söz sahibi hale getirecek yapıları kurgulayıp hizmete sunmak. Bizim şu anda bu çerçevede Ankara Temelli bölgesinde de yaklaşık 90 bin metrekarelik bir TSE kampüsü inşaatı tamamlandı. Çok kısa süre içerisinde buraya taşınacağız ve 45 bin metrekarelik bir laboratuvar üssü inşa ettik. Bu da yine bütün coğrafyamızda hem gönül coğrafyamızda hem de şu anda ülkemizde hizmet üreten, değer üreten bütün endüstri kuruluşlarımızın hizmetine açılmış olacak.
1: Çok güzel. Şimdi siz anlatırken aklıma şu geldi. Şimdi Türk Standartları Enstitüsü bakıldığında bugün bütün sektörlerin aslında karnesini oluşturan önemli bir yapı. Şimdi günün sonunda ekonomi dünyası şuna çıkıyor. Hizmetin kalitesini ölçümlemek, ticaretin niteliğini ölçümlemek tamamen kalite standartlarına ve sisteme dayanı oluyor. Şimdi gelelim bizim atamızın yaptığı 1502'deki kanunnameyi Bursa'ya baktığımızda bir nar sistemi var. Yani her ürünün gramajı, içeriği, fiyatlandırması, yani bu ne demek? Bir ürüne gittiğinizde halkın güven duyması demek. Yani biz bugün bir mağazaya gittiğimizde aldığımız bluzun cildimize teması veya zarar veriyor mu? Ya da bir ürünün ne kadar son kullanma tarihine kadar tam zamanlı hizmet sağlıyor mu gibi. Tabii ki bu nasıl oluyor? Kalite sistemleriyle oluyor. Şimdi bugün baktığınızda aslında hani genel dünyadaki ekonomik sistemlere ciddi bir enflasyon söz konusu. Yani pandemiden bu yana. Tabii Türkiye bu anlamda ciddi çözümler üretti orta vadeli planlarıyla. Size göre hani genel anlamda baktığımızda bu iş dünyası çerçevesinde bunu nasıl yorumlarsınız? Yani daha bir sistematik hale gelmeli mi sizce? Enflasyonla mücadele noktasında da.
0: Tabii şimdi piyasaya arz edilen ürünlerin kaliteli olması ya da minimum asgari şartlarda kişiye, vatandaşa, kullanıcıya, tüketiciye güven ve kalite sunması piyasadaki rekabet koşullarını daha sürdürülebilir noktaya çeker. Şimdi biz bunu tabii TSE'nin dediğinizde çok fazla şeye dokunuyoruz. Yani bugün işte trafikte seyreden araçlarda o araçlara takılan parçalara da hastanedeki hasta yatağına da evinize gittiğiniz zaman ben hani dinleyicilerimizden bunu isterim. Şöyle bir TSE logosu aramaya başladığınız zaman evin içerisinde markette çok fazla bunu görüyorsunuz.

0: Ya da işte yurt dışına çıkan bazı arkadaşlarım oldu. Bizim satılan ürünlerimiz olmuş. İşte rogar kapakları ya da ne bileyim işte hastanedeki bazı ekipmanlar. Bu tecrübeler bakıyorlar ki orada bizim logomuzu görüyorlar. Şimdi bu çok kıymetli ama standartlar ihtiyari. Şimdi bu kısmı da atlamamamız gerekiyor. Yani Türk Standartları Enstitüsü bir standartı yayınladığı zaman bu standardın sektörde tamamıyla zorunlu olmasını sağlayacak olan kanun koyucu. Dolayısıyla ilgili bakanlıklarımız, çeşitli yönetmeliklerde bu standartlara atıf yaptığı zaman bu standarta uyum artık o adının geçtiği mevzuat unsurunun kuvveti kadar. Bir kanunda geçmişse kanun kadar kuvvetli oluyor. Bu da o bahsettiğiniz tabana yayılmayı çok hızlı bir şekilde sağlıyor. Ama eğer o standart zorunlu değilse, ihtiyari ise işte o zaman kendisini seviye olarak daha yukarı taşımak isteyen kuruluşlar ki kalite yönetimi standartlarında durum budur. Ama mesela 50.001 enerji yönetimi standartında durum farklıdır. Niye? 5.627 sayılı enerji verimliliği kanunu bunu atıf yaptığı için artık o standart birçok işletme için zorunlu alınması gereken bir standarta dönüştü. Dolayısıyla burada biraz hani 1502'den farkımız şu. Serbest piyasada bir ihtiyari alan var. Bir de düzenlenmiş alan var. Düzenlenmiş alanda tam da bahsettiğiniz gibi işte şu kadar gramda olacak, bu kadar alanda olacak, içine şu madde karışacak. Bunlar çok net tanımlanabiliyor. Çünkü burası halk sağlığını ya da piyasadaki rekabet unsurlarını doğrudan etkiliyor. Ama düzenlenmemiş alanlarda artık orada kaliteye kendini adamış olan kuruluşlar ya da kaliteli olmayı bir vizyon olarak kendisine şiar edinmiş kuruluşlar bunu tercih ediyor. İşte tam da aslında belki de güven noktasında vatandaşın yani tüketicinin de kafasının karıştığı yer belki de burası. Burada da STK'lar ve bu noktadaki sivil toplum kuruluşları ne kadar çok bu konularda zorunlu standart oluşmasını isterse aslında sektör o noktada kendini regüle etmiş oluyor.
1: Kesinlikle. Özellikle zincir marketler tarafından bakıldığında halkın temel ihtiyaçlarının alanına sahip olan sektörlerde bu çok önemli. Zaten dediğiniz nokta çok önemli. Bugün baktığınızda her alanda Ticaret Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, işte dijital dönüşüm ofisleri, şimdi siber güvenlik başkanlığı oldu. Çok ciddi çalışmalarımız var. Tabii herkes vatanı için işini dört elle yaptığı sürece ülkemiz çok daha iyi bir noktaya gidecektir. Şimdi yine devam edelim. TSE tabii özellikle dijital dönüşümde hızlı bir entegrasyon geçiriyor. Bilişim alanında yaptığınız çalışmalar nelerdir?
0: Hemen hızlıca değineyim. Şimdi bugüne kadarki tabii son 10 yıl içerisindeki teknolojik gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aslında ürünün de tanımı değişti. Bugün ürün dediğimiz şey artık Wi-Fi ile haberleşen, işte siber güvenlikle ilgili dayanıklılığa sahip olan, siber bağışık olan noktada olması gerekiyor. Bizim standartlarımız da şu anda bunlara evrilmeye başladı. Yani evimizdeki kullandığımız tüketici elektroniği dediğimiz ekipmanların hepsi artık internette haberleşen, yapay zeka sistemleriyle entegre olan. TSE de bu noktada müstakil bir daire başkanlığı ihdas etmiş durumda. Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Daire Başkanlığı. Şu anda bütün kamu kuruluşlarıyla hizalanmış bir pozisyondayız. Yani hem işte bahsettiğiniz gibi siber güvenlikle ilgili kamunun kurmuş olduğu siber güvenlik başkanlığı ve kamudaki diğer benzer faaliyetleri yürüten kuruluşlarla hizalanmış durumdayız. Burada bahsettiğim gibi standartizasyon, sertifikasyon, test ve muayene. Bu dört alanda da şu anda TSE bir Ar-Ge süreci içerisinde aktif faaliyetler yürütüyoruz ama bu süreç çok dinamik. Siz de takdir edersiniz ki şu anda belki 6 ay önce aldığımız performansın 10 katını alıyoruz şu anda bu teknoloji aygıtlardan ve inovasyon devam ediyor. İnovasyonun devam ettiği yerde de uluslararası standartizasyon kuruluşları da daha sakin davranmayı tercih ediyorlar. Bir örnek vereyim. Elektrikli araçlar bugün hayatımızın her alanında artık boy göstermeye başladı. Ve çok fazla marka ki bizim yerli aracımız da TOGG'da elektrikli ekosisteminin şu anda en önemli faaliyet gösteren unsurlarından bir tanesi. Bu araçların hepsinin şarj edildiği istasyonlar var. Bundan 3-4 sene öncesine kadar AC yani işte alternatif akımla şarj edilirken bugün süper DC'lerden bahsediyoruz. Bakın 3 sene içerisinde teknoloji tamamen değişti. İşte burada standartlaşmanın aslında biraz daha çevik hareket etmesi lazım. TSE'de bugün standartizasyonda çevik bir yapı üstünde çalışıyor. Yine bizim üye olduğumuz uluslararası bütün standartizasyon örgütleri de bu mantıkta şu anda. Yani asgari şartlar belirleniyor. Sektörün kendini geliştirmesine fırsat verecek seviyede. Yani inovasyonu öldürmeden standartizasyonu temel sağlık ve güvenlik kriterlerini kapsayacak şekilde yayınlayıp sektörle beraber geliştiriyoruz. Zaten standartizasyonun ruhu da budur. Yani biz sektörün bütün paydaşlarının görüşünü alıp onlarla ilgili olan görüşleri derc edip bir sekreter oluşturuyoruz. Nihayetinde ortaya çıkan metni de tüm paydaşlara tekrar görüşü açıp bir konsensüs sağlandığı zaman standartizasyon ilk adımı gerçekleşiyor. O da birinci versiyon yayınlanıyor. Siz az önce kalite yönetim

0: standartlarına atıfta bulunduruz. 84'tür onların ilk ortaya çıkışı. Bugün işte kaçıncı versiyonu, belki 6. 7. versiyonu görüyoruz. Yaklaşık 7-8 yılda bir standartlar revize ediliyor. Çünkü çağın ihtiyaçları hem sektörde hem de işte akademi tarafında farklılaştığı zaman bunların hepsi standardın temelini besliyor. Bizler de bugün labota, test, sertifikasyon ve standartizasyon konusunda işte aynı komitelerimizi kurduk. Yapay zeka aynı komitemizi kurduk. Bu noktada eğitimler alıyor personellerimiz ve biz de eğitimler verecek seviyede faaliyetler yürütüyoruz. Ama bahsettiğim gibi bu alan hala sürekli gelişiyor. Avrupa Birliği de bir siber dayanıklılık yasası taslağını yayınladı. Bununla ilgili takvimler koydular. Hedef gösteriliyor şu anda ülkelere. Şu takvime kadar bu seviyeye gelmeniz gerekiyor diye. Dolayısıyla TSE bu noktada şu an bayrak taşıyıcı aşamada. Biz bütün kamu kuruluşlarımızda sürekli diyalog içindeyiz, toplantılar halindeyiz. Bir ARGE faaliyeti yürütüyoruz bir taraftan. Bir taraftan bir proje, bir taraftan da süreç akıyor.
1: Evet, çok güzel. Demek ki TSE'nin başarısı çağı çok yakın takip etmek ve dönüşüme hızlı adaptasyondan geçiyor diyebiliriz. Peki bu noktada çalışanlarınızı da burada tebrik etmek lazım. Sonuçta bu bir ekip işi, evet. Ve en öncü olma vizyonu çok değerli. Burada onlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Vallahi çok dinamik bir ekibimiz var. Onu söyleyebilirim. Yani bu tabii Türkiye'mizin insan kaynağının göstergesi aslında. Şu anda ülkemizin her alanında çok kıymetli eserler ortaya çıkmaya başladı. Savunma sanayi bunun başında ortaya çünkü otomotiv sanayinde de işte yerli aracımızdan bahsettik. TSE de bundan, bu insan kaynağından nasibini almış durumda. Çok güzel bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız da işte hem bilişim sertifikasyon ve test faaliyetlerini, işte sızma testleri, 27001. Ben standart numaralarını çok açıkçası şey yapmak istemedim. Hani öndeki notlarımda duruyor. 27001 var. Yine işte yapay zeka ile ilgili komitelerimiz var. İşte 15504 var Spice ile ilgili. Yine işte 13679, 13678. Bunlar çok fazla standart var bu alanda ve bunların hepsini yakinen hem sekreterasını takip ediyoruz hem komitelerde de aktif üyelerimiz var. Hem de aslında ben bütün dinleyicilerimizden, sektörün bütün profesyonellerinden şunu isterim ki TSE'nin bu aynı komite faaliyetlerinde çok aktif rol almalarını bekliyoruz. Standartizasyon bir konsensüs alanıdır. Dolayısıyla sektördeki bütün profesyonelleri TSE'nin aynı komitelerine aktif üye olmaya davet ediyoruz. Bizim internet sitemizde bunun nasıl yapılacağına dair yönergemizde çok açık duruyor. Çok basit bir şekilde kendi CV'leriyle başvuruyorlar, komite değerlendiriyor ve o profesyonelimizi Türkiye'nin bir nevi milli takımı bu açıkçası. Standartizasyon milli takımı diyebiliriz buna.
1: Çok güzel.
0: Orada biz herkese birer forma vermek istiyoruz. Buyursunlar, gelsinler, tecrübelerini, ilgili oldukları, yapay zeka çalışıyorsa arkadaşlarımız yapay zeka aynı komitesine bekliyoruz. Siber güvenlik çalışıyorsa oraya bekliyoruz. Bu anlamda o tecrübenin, çünkü bu kadar çok hızlı gelişen bir alanda tecrübe paralelde yayılıyor. Ve bizim bunların hepsini konsolide edip o dikey yükselişi hep beraber gerçekleştirmemiz lazım. O yüzden standart faaliyetlerimizle ilgili internet sitemizde olduğu için çok fazla bunu hani dile getirmedim ama nihayetinde aynı komite faaliyetleri, standartizasyon faaliyetleri belgelendirmenin temelini oluşturuyor.
1: Evet, teşekkür ediyorum Kaan Bey bu güzel paylaşımınız için ve çok önemli bir noktaya da temas ettiğiniz aynı komite, buradan da çağrımız olsun dinleyicilerimize. Peki kamuoyunda şu çok merak ediliyor. Bu alanda, yani TSE'den belge almak isteyen bir bilişim firması veya bir üretim firması, bir hizmet sektörü nasıl bir belgelendirme sürecinden geçiyor? Kurumsal anlamda nasıl bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor? Çünkü bir belge almadan önce bir kurumun kendisini her anlamda iyileştirmesi ve geliştirmesi gereken bir süreç. Bu anlamda önerileriniz neler? Yol haritası nasıl olmalı?
0: Evet, çok güzel bir soru bu da. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki aslında belge alma dediğimiz konu tam da altını çizdiğiniz üzere sürecin tamamlanıp kuruluşun o belge ile ilgili standardın tüm gereklerini yerine getirdiğini üçüncü bir göz tarafından teyit edilmesi süreci. Belki bazen dediğiniz gibi yanlış anlaşılıyor. Henüz süreç oturmamış. Proses o standardın gereklerine adapte olmadığı zaman belgelenme başvurusu yapılıyor. Aslında bu değil. Bütün dünyadaki metodoloji en azından bir süre boyunca o standardın gereklerini, bir yönetim sistemi de olabilir, bir ürün standartı da olabilir, yerine getirdikten sonra bizim gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvuru yapıp belgelendirme süreci başlıyor. TSE'nin internet sitesinde, E-Devlet'te ve ilgili yazılımlarımız hepsi internet sitemizde açık. Oradan başvuru yaparak yürüyebilirler. Bunun dışında çağrı merkezimize telefon açıp bilgi alabilirler. Ofislerimiz 79 vilayette aktif ofisimiz var. Bunları ziyaret edip buradan bilgi alabilirler. Yine e-posta adreslerimizle bizlere hem TSE bilgi edinme hem de yine ilgili birimlerimizin e-posta adresleri spesifik olarak da web sitemizde duruyor. Buradaki profesyonellerimiz bütün süreçlerle ilgili bilgiyi

0: paydaşlarımıza, bizden talep eden herkese sunmak da görevli zaten. Bunu da her gün an be an yürütüyoruz. Bu anlamda belge alma süreci de çok aslında basit bir süreç. Başvuru, ön inceleme, arkasından eğer bir saha ziyareti gerekiyorsa saha ziyareti, nihayetinde bir komite ve arkasından belge alma. Yani biz aslında bunu 6 adımda tamamlayabiliyoruz, bu belge alma sürecini de. Biz bütün bu sektörde, bilişim sektörü olsun veya diğer sektörlerde kuruluşlarımızı standart noktasında belge almaya davet ediyoruz.
1: Kaan Bey, şimdi denetim süreçlerinde sizler denetçiler olarak minör ve majör uygunsuzluklar tespit ediyorsunuz. Zaman zaman bu denetlenen firmalar tarafından olumsuz yorumlanabiliyor ve şöyle bir algı oluşabiliyor. Yani kalite yönetim sistemlerinde çok fazla prosedür var, çok fazla iş akışları var, talimatlar var, yönergeler var. Aslında günün sonunda o belgeyi alan bir kurum hem ihracat kapasitesini arttırıyor, hem niteliğini arttırıyor, hem işveren markasını arttırıyor, değerini arttırıyor ve ona katma değer olarak geri dönüyor. Bu bir önemli bir yatırım ve günümüzde rekabet dünyasında zaten bunlar olmadan bir şirketin, bir kamunun, bir özel sektörün hizmet ve karlılık yapması mümkün değil. Bu anlamda bundan biraz imtina eden özellikle KOBİ'lerimize neler tavsiye edersiniz?
0: Çok güzel bir soru bu da Gonca Hanım. Teşekkür ederim. Aslında biz bunu uygunsuzluk olarak adlandırmıyoruz. Bu bir çeviri karşılığı. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Bakın, herhalde Türkiye'de en fazla denetlenen kurumlardan bir tanesi de Türk Standartları Enstitüsü'dür. Çünkü bizler üyesi olduğumuz bütün uluslararası kuruluşlar tarafından an be an her yıl denetime tabiyiz. Bunu fırsat olarak görüyoruz. Çünkü uygunsuzluk dediğimiz şey aslında uygun olmayan bir prosesin tespiti. Peki bu kim için tespit ediliyor? O prosesin sahibi, o sürecin sahibi olan işletme için. Bu ne anlama geliyor? Evet, bir iyileştirme fırsatı. Altını çizdiğimiz o küresel rekabette söz sahibi olmak istiyorsak yazılı olmayan değerlerimizi de çok kıymetli pozisyona tutuyor olmamız lazım. Bu açıdan bütün KOBİ'lerimize denetim geçiren, denetime tabi tutulan, incelemeye tabi tutulan bütün kuruluşlarımız aslında bir üçüncü göz muayenesine onlar adına geliyoruz. Onlar adına inceleme yapıyoruz ve raporumuzu aslında yine talep eden kuruluşumuza sunuyoruz. Bence bu çok kıymetli. Buna eğer fırsat gözüyle bakılırsa çok fazla katma değer üretilebilir.
1: Evet, kesinlikle. Kaan Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için, katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Gonca Hanım, davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Geleceğin Anahtarı'nda bu hafta Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcımız Doktor Güvenir Kaan Esen konuğumuzdu. Ve ülkemizin gururu olan TSE'nin çalışmalarından bahsetti. Yazılımdan yapay zekaya, belgelendirmeden ürün denetimine kadar pek çok alanda TSE ekonomik kalkınmanın kritik rolünü oluşturan bir kurum. Geleceğin Anahtarı'nda yine geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimizle hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Bir soru, bir cevap. 4 ve Bağkur sigortalarına yönelik 5 puanlık prim teşvikinden kimler yararlanabilir? 4 ve Bağkur sigortalarına yönelik 5 puanlık prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Primler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emel Ünsal cevaplıyor.
1: 4 ve Bağkur sigortalıları için 5 puanlık prim teşviki 2016 yılının Ekim ayı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. 4 ve sigortalılarından gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkarlar, şirket ortakları, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar, jokey ve antrenörler sigortalılıkları devam ettiği sürece prim teşvikinden yararlanabilir. 4 ve Bağkur prim oranı sigortalıların kendileri tarafından beyan edilen prim esası kazançlarının %35,75'idir. Kapsama giren sigortalıların prim oranının 5 puanlık

0: kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle teşvikten yararlanan sigortalılar için toplam prim oranı %30,75'e düşmektedir. Bu teşvik uygulamasından faydalanan sigortalılar primlerini yaklaşık %14 oranında indirimli ödemektedir. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 4B sigortalılarının aylık ödemesi gereken en düşük prim tutarı 11.808,23 lira iken 5 puanlık prim teşvikinden yararlanan bir sigortalı için aylık ödenmesi gereken prim tutarı 10.156,73 lira olmaktadır. Böylece her ay için 1.651,50 lira sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmak için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçları var ise taksitlerinin düzenli ödeniyor olması gerekmektedir. Şartları taşıyan sigortalılar herhangi bir başvuruda bulunmaksızın 5 puanlık prim indiriminden otomatik olarak yararlandırılmaktadır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede vize muafiyeti ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nde 1 Temmuz'da başlayacak gümrük muafiyeti konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi. Taksicilerde NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişle Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hac adayları işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolünde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesinde 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından

0: görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2003'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarına yol açtı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreler arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrol olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreler arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pronto Tur'dan
9: 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
7: Pronto Tur.
3: Reklamlar.
10: Bağımlılık.
11: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
10: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
11: Unutma, bağımlılık kader değildir.
10: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
11: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
10: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir yayınla yine sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Profesör Doktor Koray Aras. Kendisi üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanı. Yani niye iki kere branş söyledim? Çocuk ürolojisi aslında ürolojinin üzerine yapılan bir yan daldır. Koray Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün aslında pek çok aileyi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz Koray Hocam'la. Sünnet konusu. Biliyorsunuz sünnet aslında son yıllarda biraz da tartışmalı bir hale geldi. Yapılsın mı yapılmasın mı? Öncelikle hocam şöyle başlayalım hemen. Bunların hepsini konuşacağız tabii ama bu sünnet nereden çıktı? Tarihçesinden bir bahsedebilir miyiz acaba?
2: Evet, şimdi sünnet çok eski bir ritüel aslında. Dinler öncesinden kalma bir ritüel. Bugün aslında sünnet dediğimiz zaman erkek sünneti dünyada

0: çok yaygın gibi zannediliyor ama kadın sünneti de çok fazla. Bugün dünyada 200 milyon kadın sünnetli, her yılda 3 milyon kız çocuğu sünnet ediliyor. Öyle sadece Afrika'da da değil, Irak'ta, Endonezya'da, Avustralya'da bile kadın sünneti var. Dolayısıyla bu bir aslında tıbbi yöntem kabul etmiyoruz. Bu bir genital sakatlama. Bundan bugün bahsetmeyeceğiz. Bugün erkek sünnetinden bahsedeceğiz ki erkek sünneti çok eskiden beri, 15 bin yıldan beri yapılan bir uygulama. Aborjinlerden, Azteklerden biri var. Eski Mısır'da köleler ve mahkumları bir aşağılama yöntemi olarak sünnet yapılırmış. O zaman Hazreti Musa İbranileri Mısır'dan çıkarırken İbraniler sünnetli olduğu için Yahudilikte sünnet bir işaret olarak kalmış ve Yahudiliğe de o şekilde geçmiş. Biliyorsunuz bugün Yahudilikte sünnet mecburi. Yahudiler çocuklarını 8. günde sünnet ederler. Kur'an-ı Kerim'de sünnetle ilgili hiçbir şey yok ama Peygamber Efendimizin birkaç hadisi var. Bunun dışında Hazreti İsa da sünnetli. 8. günde o da sünnet edilmiş. Fakat Hristiyanlar sünnete daha mesafeli durmuşlar. Bunun da nedeni havariler ve özellikle de Aziz Paul sünneti gereksiz görmüş. Fakat Hristiyan dünyasının tavrı 19. yüzyıldan sonra mastürbasyonun giderek cinsel hastalıklara yol açtığı düşüncesi nedeniyle sünnete olumlu bakmaya başlamışlar ki 1950 yıllarına kadar sünnet onlarda da artışa geçmiş. Ta ki 1950 yılında sünnet derisinin önemli bir doku olduğu yayınlanması Amerika'da. Bu sefer tekrar sünnet karşıtlarına bir argüman vermiş ve 1950'den 1980'e kadar tekrar sünnet oranları dünyada düşmüş. Ta ki AIDS hastalığı ortaya çıkana kadar, HIV endemisi ortaya çıktığında sünnetin bunu engellediği ve azalttığı ortaya çıkınca tekrar sünnette bir yönelim olmuş dünyada. Bugün Amerikan toplumunda %80'e yakın sünnet oranları var.
1: Peki Koray hocam, sünnet derisinden bahsedelim. Hani hastalıklardan bahsettiniz. O zaman sünnet derisi gereksiz bir doku mu, yoksa gerekli mi? Gerekliyse neden gerekli, veya sünnet neden yapılmalı veya yapılmamalı bu durumda?
0: Şimdi sünnet derisi iki tabakadan oluşuyor. Bir dış tabakası cilt, iç tabakası da ince bir mukoza tabakası. Aslında görevi var tabii ki cinsel organın dış etkilerden korumak, ereksiyon esnasında cinsel organın gövdesini kaplamak, ortamı nemli tutmak ve cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak. Ama bu olmadan da cinsel ilişki tabii ki mümkün. Tıpkı bunu aslında apandiste benzetiyoruz. Apandisit gerekli bir organ değil. Prepüsüm dediğimiz deri de aslında çok gerekli bir organ değil. Fakat sünnet karşıtları diyor ki bu deriyi çıkarttığınız zaman cinsel organda hissizleşme gibi bir durum olabiliyor gibi iddiaları var. Teorik olarak baktığınız zaman bu mantıklı görünüyor. Çünkü sünnet dokusunun derisinin üzerinde gerçekten çok fazla miktarda sinir hücresi var. Aynı zamanda immünolojik hücreler var. Bir takım bakterileri, virüsleri toplayan hücreler var. Yapılan çalışmalarda bu deri çıkarıldığı zaman cinsel organın hassasiyetinin azaldığını zannediyorduk. Ama yapılan çalışmalarda bunun böyle olmadığı, tam tersine 2 yıl takipli çalışmalarda, erişkin hastalardaki 2 yıl takip çalışmalarda cinsel organ hassasiyetinde %64 oranında artış olduğu, orgazm olmanın %54 oranında kolaylaştığı, sertleşme ve boşalma fonksiyonlarında hiçbir fark olmadığı ve memnuniyet skorlarının %98-99'larda olduğu ortaya çıktı. Beklediğimizin aksine, yani sünnet cinsel fonksiyonlarda adaptif mekanizma aracılığıyla düzelme yapmaktadır.
1: Anladım. Yani aslında bu hep hocam sorulur. Sünnet olunca çocuk ileride cinsel bir problem yaşar mı diye. Yani bu
0: Kesinlikle böyle bir şey yok.
1: anlattıklarınızdan da görüyoruz ki sünnet bunları kesinlikle etkilemiyor.
0: Etkilemiyor.
1: Yani cerrahi bir işlem ama bunları etkilemiyor. Peki o zaman sünnetin ne gibi faydalarından bahsedebiliriz başka, bu cinsel fonksiyonlar haricinde?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Öncelikle sünnet çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Bu risk 3 ila 10 kat oranında azalıyor. Erişkin dönemde de bu etkileri görebilmek mümkün. Onun dışında HIV virüsünün örneğin sünnetli erkeklerde bulaşma riski %60 daha azalıyor. Afrika'da HIV'yi sünnet ederek önlediler. Bu çok
1: Evet.
0: etkili oldu. Yine Türkiye'de neredeyse penis kanserini hiç görmeyiz ama Amerika'da çok yaygın, çok da tehlikeli bir kanserdir. Sünnet olduğunda bu kanseri neredeyse hiç görmüyoruz. Kadınlarda rahim ağzı kanseri sünnetsiz erkeklerin partnerlerinde 5,5 kat daha fazla görülüyor. Yine cinsel yolla bulaşan hastalıklara baktığınız zaman sünnetli erkeklerde Genital herpes %34, human papilloma virüs dediğim sihir etkin olan virüs %30'larda. Yine

0: bel soğukluğu %40 oranlarında daha az görülüyor. Prostat kanserine baktığımız zaman da sünnetsiz erkeklerde iki kata yakın, yani daha hocam, az olduğunu görüyoruz.
1: Evet,
0: yani
1: bu anlattıklarınıza baktığımız zaman, hani bugünkü programımız tabii ki sağlık programı, dini açıdan bir sünneti bir öne bıraktığımız zaman sağlık açısından çok ciddi düzeyde faydaları olduğunu görmekteyiz sünnetin o zaman.
0: Kesinlikle, yani bir takım kanserler, işte prostat kanseri azalıyor, penis kanseri azalıyor, kadınlarda bile rahim ağzı kanseri azalıyor eğer partneri sünnetliyse. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar azalıyor, idrar yolu enfeksiyonları azalıyor. O anlamda çok...
1: Evet hocam, şahsi fikrinizi en son soracağım ama böyle bir durumda şimdi sünnet karşıtı pek çok insan olduğunu da düşünürsek, tıbbi açıdan sünnet ne zaman gereklidir? Ne olursa yapmakta fayda var diyebiliriz. Yani bunlar genel önlemler, işte yaparsak bu olmuyor dedik. Ne zaman sünnet yapalım tıbbi açıdan?
0: Şimdi Türkiye'de tabii dini sebeplerle yapıldığı zaman genellikle okul çağı tercih ediliyor. 6 yaştan büyük çocuğun da idrak etmesi isteniyor. Ama bizim yapılmasını istemediğimiz bir yaş aralığı var. Buna fallik dönem diyoruz. Bu dönemde çocuğun cinsel kimliğinin oluştuğu dönem. 3 ila 6 yaş arası bu dönemde kesinlikle sünnet yapılmamalı. Eğer bu dönemde sünnet yapılırsa bu çocuklarda anksiyetenin, agresif tavırlarda artışın, sünnet sonrası dönemde IQ düşmesi gibi durumların, kastrasyon anksiyetesinin, korku ve güvensizlik hislerinde artışın olduğu artık bilimsel literatüre geçmiş durumda. Hatta okul çağında yapılan sünnetlerde sonrasında post travmatik stres sendromunu %70'e varan oranlarda görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar aslına bakarsanız erken yapılırsa o kadar iyi. Bizim özellikle önerdiğimiz ilk bir yaş, hadi bilemediğiniz ilk iki yaş içerisinde yapılması. Bebek daha küçükken anlamadan yapılması en idealidir. Ama ilk iki yaşta yapılamadıysa tabii ki mümkünse 6 yaşından büyük çocukta yapılmalıdır. Tabii ki anestezi nasıl olmalı, birazdan sanırım onu da konuşacağız. Ona göre de bir plan yapmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü ilk bir ay yapılmasını kesinlikle önermiyor. Çocuğun sarılığının düzelmesi, bağışıklığının oturması için. Ama Amerikan Pediatri Akademisi ilk 24 saatten sonra çocuk işemeyi başardıysa ondan sonra yapılabilir diyor. Yani doğar doğmaz ameliyathanede anne yanındayken yapılan sünneti önermiyoruz.
1: Anladım. Siz aslında bahsettiniz hocam şimdi. Lokal anestezi, genel anestezi. Muhakkak artısı eksisi olacaktır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangisi uygulanmalı veya yaş önemli mi? Çocuğun durumu önemli mi? Ailenin durumu önemli mi? Nasıl yapalım burada?
0: Şimdi biz eskiden bebeklerde ağrı olmadığını düşünerek küçük bebeklerin sünnetlerinde lokal anestezi yapmazdık. Ancak lokal anestezi yapılmayan bebeklerde ciddi problemler oldu. İşte nabız sayısının arttığı, solunum sayısının düştüğü gibi, oksijen düzeyinin düştüğü gibi durumlarla karşılaştık. Dolayısıyla 2 günlük bebek bile olsa mutlaka lokal anestezi yapmak gerekiyor. Fakat birçok farklı lokal anestezik var piyasada. Bunlardan hepsi bebeklerde uygun değil. Çok detaya girmek istemiyorum ama biz özellikle geç etkili olanlarını tercih ediyoruz ki bunlar bazı risklere sahip. Eğer hızlı etkileyenleri kullanırsanız bunlar lokal anestezide ciddi komplikasyonlara yol açabiliyorlar. İlk 5 aylık bebeklerde genellikle lokal anestezili sünnet öneriyoruz sadece. Ama çocuk 5 aya geçtikten sonra hareketliliği artıyor ve genel anestezi, yani yüzeyel de olsa bir genel anestezi gerekiyor. Büyük çocuklarda mutlaka genel anesteziyle yapmayı öneriyoruz. O stresi yaşatmamak lazım çocuğa. Bizde o sünnet ortamı ister istemez çocuklarda ne kadar sakin duruyorlarsa bile evet, o anksiyeteyi yaratıyor. Dolayısıyla mutlaka büyük çocuklarda, 6 yaşından büyükse genel anestezi öneriyoruz.
1: Peki hocam, sünnet ortamı dediniz. Nasıl bir ortam olmalı? Bu sünnet ortamı nedir? Bunun tanımı nedir?
0: Şimdi tabii bebekse ortam ısısı çok önemli. Ameliyathanenin ısıtılması, mümkünse küvezlerde, ısıtmalı küvezlerde sünnetler yapıyoruz. Onun dışında çocuğun stabilizasyonu çok önemli. Yani çocuğun elini kolunu öyle yakını, amcası dayısı tutmayacak. Bu da o ortam da hoş değil. Çocuğa travma yaratacak durumlar bunlar. Bunlardan kaçınmak lazım ve sterilizasyon. Bazen ailelerde görüyoruz, işte salonda masanın üzerinde yaparlar, başkasının kucağında yaparlar. Bunlar kesinlikle iftidai yöntemler, bunları önermiyoruz. Yine ekipman, steril ekipman ancak ve ancak ameliyathane şartlarında en ideali. Dikiş, kullanılan dikiş kaliteli olmalı ve hızlı eriyen ince dikişler olmalı. Öyle kaba kaba atılan 3-4 dikişte yapılan sünnetlerde maalesef gazoz kapağının kenarı gibi fütürler oluşuyor ki ileride bunlar sorun olabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sünnet odası bizim tercih ettiğimiz odada mutlaka sünnet yapan kişinin karşısında bir hemşire oluyor. Maskesi oluyor, eli yüzü eldivenleri, dirsekleri.

0: de kapalı olacak şekilde üstünde bir kıyafet oluyor. Bir anestezi mutlaka, anestezi verilmese bile başında bir anestezist oluyor. Çünkü sünnet esnasında çocuk kusabilir, aspire edebilir. Bu tür durumlar sık görülüyor. İşte bu yüzden ameliyathane ortamındaki sünneti öneriyoruz.
1: Peki hocam, şimdi aile geldi. Sünnet ettirmek istiyor. Siz de tabii ki veya bütün biz hekimler muhakkak herhangi bir hastayı da biz hep görüp muayene etmek isteriz. Hangi durumlarda çocuğu gördüğünüzde bu çocuk sünnete uygun değildir dersiniz? Yapmayalım.
0: Şimdi öncelikle hangi durumlarda sünnet yapıyoruz? Bir de öncelikle onu söyleyelim. Hangi durumlarda endikasyon var? İdrar yolu enfeksiyonları geçiriyorsa bir çocuk, yani örneğin reflüsü varsa, böbrek çıkımında darlığı varsa, hidronefrozu varsa, bunlarda mutlaka sünnet öneriyoruz. Pipi ucu daralmışsa ve çocuk 1 yaşını geçtiğinde hala pipi ucu görünmüyorsa, fimoz isteriz buna. Yine sünnet derisinde bir takım hastalıklar varsa, siğiller varsa ya da fermuara sıkışmışsa mesela pipi ucu, bunların hepsinde sünneti mutlaka yapmak gerekiyor. Sizin sorduğunuz soruya gelince, ne zaman sünnet yapmıyoruz? Eğer çocuk prematüre ise ve tam oturmadıysa sağlığı, işte az önce söylediğim gibi sarılığı varsa, başka sağlık sorunları varsa, anstabil bir çocuksa yani, ya da hemofilisi varsa, yani pıhtılaşma bozukluğu olan bir hastalığı varsa, ailede böyle bir hikaye varsa, kendisinde olup olmadığından emin değilsek yapmıyoruz. Ama bunlar nadir görülen durumlar tabii, ama daha sık gördüğümüz hipospadiyaz dediğimiz, aslında halk arasında peygamber sünneti dediğimiz durum. Böyle bir durumda mutlaka bir çocuk ürolojisi uzmanının danışılması lazım. Bu hastanın kesinlikle sünnet edilmemesi gerekiyor. Çünkü sünnet derisi bu hastalığın tedavisindeki çok zor bir ameliyattır, kullanılıyor. Yine gömük penisi varsa hastalarda, peniste erilik varsa, bu durumlarda da sünnet etmemek lazım. Burada şu mesajı vermek istiyorum. Biz çocuğumuzu getirdik sünnet ettirmek istiyoruz değil. Öncelikle bir çocuk üroloğuna, en kötü mutlaka bir üroloğa öncelikle muayene edilmesi lazım. Her çocuk sünnete uygun değildir. Bu mesajı vermek istiyorum.
1: Evet hocam, peki sünnete uygun muayene ettiğiniz çocuğu, hiçbir sıkıntı yok. Bu sefer ne oluyor? Hangi teknikle yapalım? Şimdi biz hep cerrahi sünnet diyoruz. Klasik öğrendiğimiz yöntemler var. Bir de son yıllarda yeni yeni teknikler gelişiyor. İşte klempler vesaire, oydu buydu. Bunlar hakkında da bir bilgi verseniz, hangisi doğru?
0: Şimdi kabaca iki farklı teknik var. Bir klempli sünnet dediğimiz hızlı yapılan bir sünnet tekniğidir. Bu birçok farklı klemp var. Hepsinin sonuçları benzer. Bir de eskiden klasik sünnet dediğimiz cerrahi sünnet var. Şimdi bunların ikisi de birbirine üstün değil aslında. İkisinin de avantajları var, dezavantajları var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Klempli sünnet avantajı hızlı yapılması, basit olması, çok tecrübe gerektirmemesi ve kanama riskinin az olması. Dikiş atılmadığı için hızlı oluyor. Dikiş olmadığı için de iz daha az kalıyor. Kozmetik olarak bir miktar daha güzel oluyor. Fakat dezavantajları da var. 2 gün boyunca kremp kalıyor pipide. Bunu çıkartmak gayet zor. Çocuk da ağrı yapabiliyor sonrasında. Ve en kötüsü de o pipide 2 gün boyunca kaldığı için, sünnet derisini sıkıştırdığı için deride bir nekroz yaratıyorsunuz. Hissetmeyen, kanlanmayan bir hat tıbben kabul edilir bir uygulama değil. Dolayısıyla aslında cerrahi prensipler gereği iyileşen yarı hattının sağlıklı, kanlı canlı olması lazım. Ama maalesef bunu klempli sünnette sağlayamıyorsunuz ki bu hissiz hattın ileride nasıl bir sonuca yol açtığını biz şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim tercihimiz genellikle klempli sünnet değil de cerrahi sünnettir. Cerrahi sünnet mükemmel kozmetik sonuç verir. Her hastaya göre, anatomik farklılıklara göre uygun sünnet yapmanızı sağlar. Örneğin cinsel organın altında bir bant vardır. Frenulum deriz. Bazı hastalarda kısadır, bazı hastalarda uzundur. Klempli sünnet yaptığınız zaman bunu genelde görmezsiniz ve kesersiniz ki bunu kestiğiniz zaman sünnetten 1 yıl sonra, 2 yıl sonra idrar kanalının ucu, mea deriz, daralabilir. Ama cerrahi sünnetlerde böyle şeyler olmaz. Dolayısıyla evet, biraz daha uzun sürer ama kozmetik olarak çok daha güzel olur. En sağlıklı sünnet budur. Ayrıca dikiş attığınız için daha güvenlidir. Kanama gibi problemler daha az olur. Ancak burada atılan dikişler kalın olmamalı, ince olmalı, hızlı erimelidir.
1: Evet. En son size bir soru soracağım demiştim. Şimdi bundan sonra sorum ikiye çıktı. Şahsi fikrinizi soracağım. Sünneti kim yapma olayından önce. Şunu unutmayalım tabii ki bütün dinleyicilerimiz de. Sünnet cerrahi bir işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Ve her cerrahi işlemin bir komplikasyonu olabilir. Onun için de sünnet çocuğun ileride

0: bütün yaşantısını etkileyecek belki ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Şimdi bu komplikasyonlar nelerdir? Nasıl önleyebiliriz?
1: Evet, şimdi ülkemizde 2014'ten beri sünnetçi sünneti yasaklandı. Sadece artık doktorlar, pratisyen hekim de olabilir, bir uzman doktor da olabilir. Yapılan böyle çalışmalar var. Doktor yaparsa sünnet komplikasyonu %2'lere, %3'lere düşüyor ama sünnetçilerin yaptıklarını %85. Dolayısıyla komplikasyonlar aslında iyi yerlerde yapıldığı zaman çok düşük. 0.1, 0.2 gibi ama %3'lere kadar çıkabiliyor. En sık görülenleri yine az da olsa kanama. Kanama sünnet sonrası en sıkıntılı durum. Bu basitçe bir pansumanla önlenebilir.
0: Evet.
1: Penisin dibinde ödem olabilir. Ödem yani dokuda şişkinlik olabilir. Bu çok problem değil. Özellikle dikişli sünnetlerde açılma problemi olmaz. Enfeksiyon nadirdir. Onun dışında yetersiz doku çıkarılması. Bizim halkımız çok hassastır. Bu sünnet yeterli olmamış gibi. Bu aslında bizim çok önemsediğimiz bu durum değil ama özellikle fazla doku çıkarılması çok kötü bir durum ki bunlar da bazen vücudun başka bölgelerinden graft getirerek cinsel organı kapladığımız ameliyatlar yapmak durumunda kalıyoruz. O yüzden bu tür durumlar görüyoruz. İdrar deliğinin ağzı kapanabiliyor. Yine lokal anesteziye ya da çok çok çok nadir olmak üzere gene anesteziye bağlı nadir komplikasyonlar da bunların arasında sayılabilir.
0: Evet hocam, şimdi programın sonuna geliyoruz. İki şey soracağım size, sizin fikriniz. Bir, sünnet tartışmalı dedik artık, olsun olmasın. Siz de bir baba olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuğu sünnet etmeli mi? Hiçbir sağlık problemi olmadığını
1: Evet,
0: düşünerek
1: evet.
0: söylüyorum. Sünnet yapılmalı mı, yapılmamalı mı
1: Evet.
0: çocuğa? İki, 2014 ya da 15 diye hatırlıyorum, ben emin değilim ama sağlık memurlarının sünnet yapması yasaklandı. Hekim yapıyor ama yine her hekim yapmalı mı? Üroloji mi yapmalı, çocuk cerrahı mı yapmalı veya pratisyen hekim de sünnet yapmalı mı? Çünkü hani pratisyen hekim de deyince onlar cerrahi nosyondan geçmemiş insanlar oluyor. Kısaca bundan bahseder misiniz?
1: Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan da çok güzel yapanlar var. Hekim yaptığı sürece bence yeterlidir. Ama tabii ki bu işi sürekli yapan birinin yapmış olması
0: Aslında onu kastetmiştim ben yani.
1: önemli olan budur. Ortam çok önemlidir. Eğer siz klempli sünnet yapıyorsanız bir tıp merkezinde küçük bir kabinde sünnet yapacaksanız cerrahi sünnet yaptırmamalısınız. Öyle bir ortamda uzun bir sünneti yapamazsınız. Sterilizasyon sağlayamazsınız. Ama bir hastane sünneti yapıyorsanız da orada klempli sünnette yapılmamalı. Orada daha sağlıklı olan, sünnet olan cerrahi sünneti yaptırmayı tercih etmelisiniz. Şimdi yaptırmalı mı yaptırmamalı mı konusuna gelince ben iki erkek çocuk babasıyım. İki oğlumu da sünnet ettirdim. Şimdi sünnet hakkındaki görüşler sürekli değişiyor dünyada. Son 2-3 yılda çok enteresan yayınlar çıktı. Şöyle özetleyeyim. Bundan önceki 2000'li yılların başlarında normal bir dokunun çıkarılmasında cerrahi indikasyon yoktur. Çocuğun onamı olmadan sünnet yapılmamalıdır görüşü hakimdi. 2000'li yılların başlarında. Çünkü bunun 2005 yılındaki çocuk hakları beyannamesine aykırı olduğu düşünülüyordu. Ancak sünnetin faydaları ortaya konduktan sonra, işlemin hızlı ve kolay olduğu ortaya konduktan sonra Amerikan Pediatri Akademisi 2012 yılında ve Çocuk Üresi Derneği 2018 yılında dedi ki evet sünnetin faydaları zararlarından çoktur ama tıbbi bir gerekçe yoksa da yapılmayabilir. Sosyokültürel kısmını tabii ki aileler kendi bilir ama tıbbi bir gerekçe olmadan yapılmayabilir diyor idi. Fakat bu son 2 yılda çok değişti. Son 2 yılda sistematik derlemelerde yeni doğan sünnetini caydırmanın veya reddetmenin, karşı çıkmanın her çocuk sağlık hakkını vurgulayan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ve etik dışı olduğu 2024'teki çok ünlü bir makalede yayınlandı. Yani diyorlar ki sünnet bireylerin yaşamları boyunca karşılaşacakları olumsuz tıbbi durumların, tedavilerin, acıların sayısını, maliyetini azaltır. Yani yeni doğan bebeklerde tıpkı rutin aşılamalar gibi rutin sağlık programlarına da sünnet alınmalıdır görüşü artık yaygın. Yani sünnet çocuğun hakkıdır. Eskisi gibi çocuğa ileride kendisine bırakılmalıdır değil, tam tersine sünnet erken yaşta yapılmalıdır görüşü bugün tıp dünyasında daha yaygınlık kazanmış durumda.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Yani
1: Rica ederim.
0: aslında yayının sonunda şunu görüyoruz. Sünnet aslında sağlık açısından gerçekten önemli. Tabii ki ailelerin fikirleri de çok önemli ama sağlık açısından baktığımızda sünnet olmakta fayda var. Sevgili dinleyicilerimiz, yine bir yayınımızın sonuna geldik. Bugün Sayın Hocamız Profesör Doktor Koray Aras Bey ile beraberdik. Kendisi çocuk nörolojisi uzmanı. Sünnet hakkında çok değerli bilgiler aldık. Merak ettiğiniz, dinlemek istediğiniz konuları lütfen benim Facebook ve Instagram

0: Instagram sayfama yazınız. Prof. Dr. Serkan Antinova. Daha iyi tartışabiliriz. Programın sonunda hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova. Yapımda Burak Erdem Çelik. Ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımı Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Doktorum yanımda.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fadi Akıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Seda Gök'le Ege bölgesinin iş hayatını, Ege bölgesinin ekonomisini konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,55'lik düşüşle dünkü kapanışa göre 14.106 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 66 kuruş, avro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,21 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4044 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39520 lira, çeyrek altın 9910 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6061 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Ege bölgesi.

0: bölgesinin ekonomisini konuşacağız. Gazeteci Seda Gök'le. Seda Hanım merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zafer Ergin.
0: Teşekkürler. Şimdi Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği geleceğin risklerini değerlendirmiş. Neleri risk olarak görüyorlar? Bir de bu Ege bölgesine özgü bir risk değerlendirmesi değil herhalde. İş dünyasına ilgili özgü bir risk değerlendirmesi değil mi?
1: Aynen. Hemen başlık vererek başlayalım o zaman. Sadece artık üretmek yetmiyor, akışı da yönetmek gerekiyor. Bu Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisinin yeni dönemde en fazla konuşulacak konu başlığı olarak karşımızda olacak ve gelecek 5 yıllık süreç içerisinde riskler, fırsatlar ve stratejik dönüşüm süreciyle bu başlık üzerinden ekonomi dünyası, iş dünyası bakacak. Tabii toplantı özelinde baktığımızda uzun yıllar OECD'nin de yöneticileri arasında yer alan Mehmet Öğütçü bu sunumu bize gerçekleştirdi ve bu sunum sadece Ege bölgesi özelinde değil, Türkiye genelinde, dünya genelinde gelişmeleri yansıtıyordu. Rekabetin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, bunun pazara ulaşmasını sağlayacak lojistik, enerji ve finans ağlarının belirleyici olacağı bir sürece doğru evrildiğini ifade etti ve belki ilerleyen süreçte daha fazla duyacağımız akışın jeopolitiği kavramını duyduk kendisinden ve bununla ilgili değerlendirmelerini aldık. Neydi bu? Artık kim üretiyor değil, kim taşıyor, kim ulaştırıyor, akışı kim kontrol ediyor, özellikle enerji koridorlarında, küresel ticaret yollarında ekonomiye bu sorunun ve bu kavramın yön vereceğini dinledik, bu analizleri aldık. Diğer önemli bir husus ise finans ve teknoloji yöneticileri kadar jeopolitik uzmanların da şirketlerde daha fazla istihdam edileceği. Çünkü bazı sektörlerde bazı iş alanları daralırken yeni iş alanlarının da oluşmaya başladığını okuyoruz, dinliyoruz kanaat önderlerinden. İşte bu toplantıda jeopolitik uzmanların önümüzdeki günlerde şirketlerde istihdam anlamında daha fazla ön plana çıkacağını duyduk. Önemli bir diğer başlık ise Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleriydi. Ülkenin küresel bir güç olmanın dışında güçlü bir bölgesel merkez olma stratejisiyle ilerlemesi gerektiği, enerji başta olmak üzere lojistik sektöründe bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. İlk başlıklarımız, öne çıkan başlıklarımız bunlardı.
0: Lojistikten bahsetmişken Ali Ağa Liman bölgesinde de lojistik altyapının gündemde olduğuna ilişkin bir haber gördük. Evet. İlk etapta galiba 35 milyon dolarlık da bir yatırım yapıldı.
1: Evet. Ali Ağa bölge özelinde kuzey hattında şehrin ve bölgenin ilerlemesi nedeniyle kıymetli bir alan. Gerek petrokimya tesislerinin burada bulunması, gerek Ali Ağa'nın limanlar bölgesi olması özeliyle önemli bir yapıda. Ama bu önemli yapının yüklerin limana ulaşması dışında yeniden kamyonlara aktarılaraktan çift elle işleme sürecinin işlemesi, Türkiye'de son dönemde çok daha fazla konuştuğumuz rekabet avantajı anlamında ek maliyetleri beraberinde getirmesi nedeniyle sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. Bu alandaki yatırımların biraz daha önceliklendirilmesine vurgu yapılıyor. Demiryolu bağlantılarının liman ve sanayi tesisleriyle doğrudan entegre olmasının lojistik verimlilik açısından kıymetli olduğu vurgusu dikkat çekici. Tabii diğer önemli bir husus da güçlü bir liman merkezinin multimodal, yani farklı ulaşım türleriyle entegre çalışmasına yönelik Ali Ağa Liman bölgesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde hızlanacağını dinledik biz de.
0: Peki yani kabaca bu lojistik altyapı çalışmaları çerçevesinde ne kadarlık bir yatırım öngörülüyor?
1: 35 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor ama tabii bu kamu özel sektör ortak bir yatırım süreci. Biliyorsunuz özel sektörün de limanlar bölgesinde yatırımları var ama bunun dışında Ulaştırma Bakanlığı nezdinde de entegrasyon çalışmaları var ki demiryolu bağlantılarına yönelik çalışmaların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Sadece İzmir özelinde değil, Manisa'dan ve diğer illerden de multimodal taşımacılık dediğimiz modelleme ile ilintili olarak yatırımları önümüzdeki günlerde hızlandırılacağı değerlendirmesini alıyoruz.
0: Peki şimdi Ege bölgesinde işte sanayi odası üyesi 76 şirket ilk 500 içinde yer aldı. Bunun iyi bir sayı olup olmadığına karar vermek için daha önceki sıralamalara bakmak gerekiyor galiba.
1: Evet, doğru, haklısınız. Tabii o zaman biz de biraz verilerle analiz edelim süreci.

bugünkü veri özelinde baktığımızda bu sayı %15'lik bölüme tekabül ediyor. Ama geçtiğimiz yılın aynı verileriyle karşılaştırdığımızda bu rakamın 67 olduğunu görüyoruz. Yani rakamsal

0: Bunlar stratejik sektörler. Ama bunun dışında yeni gelişen sektörler olduğunu görüyoruz bu listede yeni girenlerle birlikte. Otomotiv sektörünün, iklimlendirme sektörünün, yapı malzemeleri ve ambalaj sektöründeki atılım da dikkat çekici. Bu tabloda gösteriyor ki İzmir sadece geleneksel sanayi alanlarında değil, artık daha yüksek katma değerli üretim alanlarında da büyümesini sürdürmeye devam edecek. Buradaki kararlılığını da rakamlarda görmek mümkün.
1: Peki şimdi bu program zeytine ve zeytinyağına çok önem veren bir program. Sık sık da konuk ederiz. Gerek işte ticaret odası temsilcilerini, gerek doğrudan zeytinyağı üreticilerini. Şimdi kalitenin ve güvenin öne çıktığı yeni bir dönemden söz ediyoruz zeytinyağında. Nasıl?
0: Şimdi özellikle bu sezon biraz daha erken tahminleri, değerlendirmeleri almaya başladık ki Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği bu konuda önemli bir kanaat önderidir. Ve bu bağlamda da geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıyla sürece ilişkin önemli tespitleri, önemli verileri paylaştı Zafer Bey. Neydi bu başlıklar? Birincisi Avrupa pazarında öne çıkan kalite standartlarıydı. Artık kalıntı riskine karşı çok daha sorumlu olduğumuz, çok daha sıkı denetimlerle yöneteceğimiz bir sürece evrilmiş durumda. Diğer önemli bir husus ise siz de yayınlarınızdan hatırlayacaksınız. Taklit ve tahşişle mücadele. Bu mücadeleyle ilgili olarak internet satışlarına dikkat çekildi ve denetimlerin arttırılması gerekliliği, tüketicinin ürün doğrulamasını kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Diğer önemli bir husus ise biz de haberlerde takip ediyoruz. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'daki aşırı sıcaklar. Bu hava sıcaklıklarının değişimi tabii ki rekolteyi de beraberinde, Akdeniz çanağındaki o rekolteyi de etkileyecek durumda. Bundan dolayı da önümüzdeki süreçte ürünlerin kalitesi ve buna bağlı olarak aşırı sıcaklık, ani yağış değişimleriyle birlikte rekoltenin nasıl bir sürece evrileceğiyle ilintili olarak yakından takip edilmesi gerektiği mesajı vardı. Normal koşullarda Türkiye zeytinyağı üretimi konusunda 475 bin tonluk bir potansiyeli var. Bu Akdeniz genelinde de yüksek bir rekolte. Geçtiğimiz yıldan da kalan belli bir stok var. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte bu diğer ülkelerdeki üretimin nasıl olacağı, Türkiye'deki üretim modellemesinin nasıl olacağı ve bununla ilintili olarak da fiyatlara nasıl yansıyacağını daha yakından takip ettiğimiz bir sürece evriliyor. Ama taklit ve tahşiş konusunda daha sıkı denetimleri takip edeceğiz, duyacağız. Bu da en önemli başlıklardan biriydi.
1: Evet, zeytinyağı üreticisinin aslında en önemli sorunlarından biri, sıkça da bu programda konuştuğumuz gibi, ihracatta markalaşma sıkıntısı vardı zeytinyağı üreticilerinin. Şimdi kalitenin ve güvenin öne çıktığı bir sistemde, bir üretim modelinde aslında bu hep konuştuğumuz markalaşma sorununun da çözümü için bir adım sayılabilir mi?
0: Böyle de düşünebiliriz. Devlet desteğinin de bu konuda özellikle markalı ürün, ambalajlı ürün ihracatı konusunda teşvik mekanizmaları vardı hatırlayacaksınız. Bu çalışmaların da devam etmesi gerekliliği vurgusu vardı. İyi buna vurgu yaptınız. Bunu da bir kere daha dinleyicilerimizle paylaşalım. Özellikle dökme zeytinyağı konusunda ihracatın uzun vadede sektöre ciddi anlamda zarar verdiği, bunun önüne geçmek anlamında markalı ihracat önünü açacak destek mekanizmalarını biraz daha arttırılarak, güçlendirilerekten devam ettirilmesi vurgusu da özellikle ihracatçı kanadından, üretici kanadından ifade edildi.
1: Peki Seda Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Şimdi Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz anlaşması sona eriyormuş. Hani bu olağanüstü bir durumdan kaynaklı değil.
1: Hayır.
0: Süresi bitiyor.
1: Evet,
0: anlaşmanın yenisinin yapılması gerektiği anlamına geliyor.
1: Aynen öyle. Geçmişte Türkiye'nin İran'dan gelen gaza çok daha fazla ihtiyacı

0: ihtiyacı vardı. Yaklaşık 8 milyar metreküplük bir büyüklükten bahsediyoruz ve bu yaklaşık Türkiye'nin, hepsini kabaca bahsediyorum, %15 ihtiyacına denk geliyor. Şimdi tüm bu süreçlerde Türkiye'nin geçmişte kaynak çeşitliliği az olduğu için ve Türkiye'ye ulaşan kaynakların miktarı da az olduğu için şimdi Rusya'dan daha fazla gelen bir miktarımız var. Bununla birlikte Türkmenistan'dan sıvabımız var, TANAP'ımız var ve benzeri kaynaklarımız var. LNG ise hiç saymıyorum, yani doğrudan doğal gaz boru hatlarını sayıyorum. Türkiye'nin bu kaynağa daha az ihtiyacı var ama bu ihtiyacı yok anlamına gelmiyor. Bu kaynağın yenilenmesi için Türkiye'nin eli biraz daha güçlü. Büyük ihtimalle şu dönemde yapılan anlaşmadan sonra İsrail, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmadan sonra ödemelerin ve yaptırımların durumu, mali ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda bazı belirsizlikler oluşacaktır. Temmuz ayında biten anlaşmanın ardından bu konular yavaş yavaş netleştirilip Türkiye'nin anlaşmayı imzalamasını bekliyorum. Daha önce Türkiye'ye tüm bu yaptırımlara rağmen doğrudan doğal gaz aldığı için bazı muafiyetler tanınıyor. Evet. Ben bu muafiyetlerin devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye zaten bölgenin ve özellikle Avrupa'nın temel ihtiyaçlarını karşılar bir konumda. Bu da böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Ama umarım geçmişe oranla daha düşük bir alım fiyatı ortaya çıkacaktır.
1: Yani var olanın zaten avantajlı bir anlaşma olduğunu varsayıyoruz, bitmek üzere olanın.
0: Evet.
1: Ondan daha avantajlı bir anlaşmayla sonuçlanma olasılığı da yüksek. Türkiye'nin elinin daha güçlü olması sebebiyle şu dönemde.
0: Diye umuyoruz, evet.
1: Peki. Şimdi Rosatom'dan bir açıklama geldi Akkuyu ile ilgili. Akkuyu'nun ilk ünitesi sonbaharda devreye alınıyor. Sürekli işte tam ne zaman başlıyor, ne zaman başlıyor diye konuşuyorduk. Galiba artık net tarih aldık mı?
0: Net tarih şöyle, şimdi sıcak, daha önce hatırlarsan burada soğuk denemeleri, testleri konuşmuştuk. Şimdi sıcak testleri başladılar. Sıcak testler basınç odaların soğutma sistemlerinin net olarak çalışıp çalışmadığını gösterecek. Ardından bu testlerde doğru o şekilde geçilirse ardından ilk yakıt yüklemesi yapılacak. İlk test üretimi yapılacak. Ardından da şebeke bağlantısı sağlanarak sisteme bağlantı gerçekleşmiş olacak ve Türkiye'de tarihi bir adım gerçekleşmiş olacak. Daha önce var olmayan bir kaynaktan Türkiye'nin elektrik sağlamasını, elektrik arzına katkıda bulunmasını görmüş olacağız. Yine de her şeye rağmen son derece teknik, çok yüksek güvenlikli bir süreçten bahsettiğimiz için en azından yılın sonuna kadar diyelim, biz sonbahar demeyelim, biraz daha aslında bu söz söylendiyse genel müdür tarafından Rosatom'un, bu bazı şeylerin zaten yolunda gittiğini ve çoktan onaylanmış olduğunu gösterir. Ama yine de prosedür son derece yavaş ilerleyebilir. Bununla birlikte belki devlet başkanlarının takvimleri uymayabilir. Ben devlet başkanının da katılımını bekliyorum. Bu önemli bir şey çünkü çok tarihi bir şey. En azından Türk tarafı devlet başkanının katılmasını isteyecektir diye düşünüyorum Putin'in. Belki takvimin uymamasından dolayı sisteme bağlantıda bir farklılık olabilecektir diye düşünüyorum. Bu gibi nedenlerle bir gecikme olabilir ama bu gecikme bence de artık yılın sonunu geçmez. Çünkü yılın sonunu varmadan başkanlar katılsa da katılmasa da bunun sisteme bağlantısı gerçekleşecektir diye inanıyorum.
1: Peki yani ilk etapta tek reaktörle ne kadarlık bir ilk ünite pardon, evet, reaktör demeyeyim.
0: 1.2 yani 4.8 diye düşünüyoruz dördünün tamamını birlikte düşünürsek. İlki 1.2 gücünde olacak ve Türkiye'nin yaklaşık 2.5'luk bir enerji ihtiyacını karşılamış olacak.
1: Ha, tamamı %10'unu karşılayacak.
0: Evet, tamamı %10'u, bu da %2.5'una denk gelecek. Tabii bu Türkiye'nin şu andaki ihtiyacını düşündüğümüzde gerçekleşecek. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin %10'unu karşılayamayacaktır. Çünkü Türkiye'nin elektrik ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi birincil elektrik ihtiyacı olduğu için ana enerji ihtiyacı sürekli artarak devam ediyor ve öngörülerin üstünde bir hızla devam ediyor.
1: Güneş enerjisi üretiminde yılın rekoru kırılmış yine.
0: Şimdi bunlara
1: bunu böyle gönül rahatlığıyla yine diyerek söyleyebiliyorum. Bu çok, çok sevindirici haber çünkü.
0: Gerçekten öyle. Şimdi güneş enerjisi Türkiye'de yatırımların ne kadar doğru olduğu ve ne kadar hızlı ilerlediği düşünüldüğünde bence bu çok

0: çok sevindiren bir haber. Rüzgarda da aynı gelişmeleri bekliyorum. Özellikle deniz üstü yatırımlarının da hızlanmasıyla ve devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'de daha önce görmediğimiz ve karbon salımı yapan kaynakların üretiminin azlığını göreceğiz ki buna nükleer de dahil, işte rüzgarın da eklenmesiyle daha da fazla pay almasıyla birlikte umarız yağışlar devam eder, hidroelektriğinde birlikte düşündüğümüzde Türkiye güzel bir yolda ilerliyor. Konvansiyonel olarak nükleerde biliyorsun şu anda evet Mersin'dekini devreye alacağız ama bir Sinop, bir de Trakya'da bir tesisimiz de var. İnşallah onlar da gerekli yatırımlar yapıldığında Türkiye'nin doğalgaz bağımlılığı, kömür bağımlılığı, Türkiye'nin petrol bağımlılığı gitgide azalacak. Bunlar sevindirici haberler.
1: İlk etkilerini de zaten dış açıkta göreceğiz bunu.
0: Umarım. Çünkü şu anda dış açık hızla yükseldi tekrar. Bunun yükselmesinde petrolün hızla yükselmesi ve doğalgaz fiyatlarının da yükselmesi var.
1: Evet. İşte petrol demişken Morgan Stanley küresel petrol arzında fazlalık olduğunu açıkladı. Ben de diyorum ki biz niye bunları yaşadık o zaman?
0: Şimdi çok haklısın. Var olan %25'lik bir piyasa yok olması, arz piyasasının ortadan kalkması büyük etkide bulundu. Bununla birlikte Çin'de azalan bir iştah, yani azalan bir demand, pardon, azalan bir
1: eğilim.
0: Yani evet, ihtiyaçta bir azalma. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise üretimde yüksek bir artış söz konusu. Tüm bunlar piyasada bir arz fazlalığına yol açıyor. Şu anda Hürmüz'de bugünkü bir habere göre trafik, yani ticari gemi trafiği %50 artmış durumda. Bu %100'e tamamlanması mayınların ortadan kalkması ve anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle, yani şu anda ön anlaşma vardı biliyorsun, anlaşmanın tamamının yürürlüğe girmesiyle birlikte olacak. Bu da hızla artan bir körfez petrolünün piyasaya girmesi demek. Çin'de azalan bir talep, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan bir arz ve körfez ülkelerinin arzının da bu piyasaya dahil olmasıyla önümüzdeki günlerde daha da azalacak bir talepten bahsedebiliriz ve fiyat eğrisinden bahsedebiliriz.
1: Evet, şimdi petrol demişken, petrol arzından da bahsetmişken, işte Hürmüz'de evet %50 arttı, %100 kapasiteye ulaşması zaman alacak, mayınları bekliyoruz, tamam. Ama bunu konuşurken gördüğüm bir haber, Scott Bessent'ın açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın, çoğu ülkenin işte Amerika'nın yaptırımları yeniden uygulamaya koyma olasılığından çekindiği için henüz İran petrolünü satın almaya hazır olmadığını ve bunun Tahran için Washington'la müzakere etmesine yönelik bir teşvik olduğunu söylemiş. Diğerleri temkinli, sadece Çin alıyor diyor. Ben hani burada bir durum tespitinden çok
0: sopa,
1: parmak sallama,
0: evet,
1: seziyorum.
0: Kesinlikle haklısın, çünkü şimdi Körfez'deki petrolün piyasaya girebilmesi için özellikle Körfez ülkelerinin üretimlerinin tekrar eski seviyelere gelmesini bekleyeceğiz. Bu sırada bekleyen İran petrolünün alımını sadece Çin gerçekleştirebilirdi ki onlar gerçekleştiriyorlar. Perde arkasından birkaç ülkenin daha aldığını biliyoruz ama bunlara gerek yok. Asıl büyük ve resmi alımları tamamıyla Çin yapıyor. Çin'in bu alımları aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın bir tarafının zayıf kalmaması yönünde de Çin'in bir teşviği olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri petrolün alımını engelleyerek Çin'i zayıf durumda bırakmak isterken, Amerika Birleşik Devletleri karşısında İran'ı da desteklemek isteyen ülke Çin. Çin'in bu alımlarının birçoğu da bu minvalde İran'ı masada zayıf bırakmamak adına bir adım olduğunu da düşünebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Çin uyduları, Çin bazı internetle ve diğer dijital yöntemlerle Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın arasındaki savaş sürerken Çin'in destekleri vardı. Doğrudan bazı desteklerin yanında bu destekleri de vardı. Şimdi Çin

0: masada yalnız bırakmak istemiyor. Çünkü burada olan şey, yani bu tüm petrol piyasasında gerçekleşen şey, aynı zamanda ileriye dönük piyasaların ele geçirilmesiyle birlikte var olan sistem içerisinde kimin daha fazla güce sahip olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında Çin'in desteğinin nelere yol açabileceğinin de diğer ülkeler tarafından yakinen izlendiği bir dönem. Çin bu dönemde zayıf görünmek istemiyor. Kendilerinin yanında durduğu ülkelerin de zayıf kalmasını istemiyor. Bu ileriye dönük Tayvan'a da bir gözdağı olarak da düşünülebilir.
1: Evet, hani dinleyicilerimiz şöyle de düşünebilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri işte hem İran'a hem Çin'e hem Tayvan'a parmak sallıyor. Sadece onlara değil sevgili dinleyenler, aynı haberin devamında başka bir şey de var. Benzin perakendecileri, Amerika Birleşik Devletleri içindeki benzin perakendecilerine de parmak sallıyor. Yani rekor kar elde ettiler zaten diyor. Şimdi Amerikan halkı için bir şeyler yapma zamanı diyor. Özellikle ülkenin 250. yıl dönümünde iyi davranışlar sergilemeye teşvik ediyorum onları diyor. Yani uslu olursanız siz de Trump'ı görebilirsiniz gibi bir durum söz konusu yani.
0: Kesinlikle haklısın. Aynı zamanda burada şunu da unutmamak lazım. Venezuela gibi son derece hukuk dışı müdahalelerin devam edebileceği çeşitli ülkeler var. Bunları da size açarız da denilebilir. Eğer burada iyi davranmazsanız Venezuela'yı unutun da olabilir. Sonuç itibariyle daha önce devlet, özellikle uluslararası hukuk ve uluslararası teamüllere uymayan açıklamalar Trump yönetiminin bir alışkanlığı haline geldi. Daha önce bu kadar açık ve net, bu kadar saçma sapan uyarılar görmüyorduk. Şimdi hani kör göze parmak şeklinde ilerleyen bir süreç var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şirketler değil, sadece küçük şirketler de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük karlar elde etmeye devam ediyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği petrol son derece hafif. Bu yüzden de akaryakıta geçiş süreci çok kısa ve bu nedenle
1: daha az maliyetli.
0: Yani körfez ülkeleriyle kıyaslandığında daha fazla maliyetli, çünkü unkonvansiyonel olan çeşitli yöntemlerle çıkarılıyorlar. Ama her halükarda biz yine halkın yanında, Amerikan halkı da olsa Amerikan halkının yanında duralım. Burada biraz bakanı destekleyelim.
1: Peki şimdi petrol fiyatları savaş öncesi dönemde diyoruz ama 73 dolar.
0: Yani aynı seviyeye geldi demekte fayda var. Çünkü aynı fiyatlar üzerinde çeşitli dalgalanan bir tablo olduğunu düşündüğümüzde risk priminin tamamen ortadan kalktığı bir süreci yaşıyoruz. Ama risk priminin tamamen ortadan kalktığı, daha doğrusu böyle algılanabilir ama biraz önce söylediğimiz gibi azalan talep, artan arza rağmen bu fiyatlar varsa demek ki risk primi hala devrede. Yine de risk priminin eski günlerine oranla azaldığını düşünebiliriz. İlerleyen günlerde özellikle anlaşmanın imzalanmasının ardından fiyatların biraz daha aşağı yönlü ilerlemesini bekleyebiliriz. Ama her halükarda ben Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın hemen bugünden yarına devreye gireceğini ve İran'ın tüm kozlarını bırakarak tüm mayınları temizlemeye başlayacağını ne yazık ki düşünmüyorum. Ama önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarının aynı şekilde eski seviyelerine düşmesini de beklememek gerekiyor. Bunu da unutmayalım.
1: İşte zaten Besant'ın benzin perakendecilerine parmak sallamasının altında yatan o. Yani Amerikan halkında özellikle çok ciddi homurdanmalar başlamıştı İran Savaşı yüzünden.
0: Ve hiç alışık değiller.
1: Ve Kasım'da ara seçim var.
0: Evet.
1: Yani Trump'ın da bütün derdi oydu zaten. O perakendecilere parmak sallamak da oradan kaynaklanıyor biraz, ama düşmeyeceğini bekliyorsak başka önlemleri mi sevk edecek acaba?
0: Şöyle, ben Türkiye halkı için konuştum. Amerika Birleşik Devletleri başka bir denklem içerisinde ilerliyor. Türkiye, niye böyle söyledim Türkiye için? Çünkü eşel sistem diye bir sistem var. Vergiden düştük. Evet. Bazı şeyleri karşıladık. Fiyat artışı yerine vergiyi indirdik. Bu nedenle verginin eski haline gelmesi süreç alacak. Bu nedenle daha da fazla bir fiyat düşüşünün ardından eski fiyatları görebiliriz. O da görebilirsek.
1: Bakalım, izleyeceğiz. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın saat 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Televizyon deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklamlar.
11: Gün ötesi.
12: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Haziran 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, yüksek seyreden hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuzey yarımkürede birçok ülke aşırı sıcak hava karşısında kelimenin tam anlamıyla çaresiz. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yeni sıcak hava dalgalarının da etkisini hissetmeye başlayacağımız konusunda uzman uyarıları var. Aman dikkat diyelim ve bir hatırlatmayı paylaşarak devam edelim. Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat sloganıyla kullanıcılara çağrıda bulunuyor. Amaç tasarruf. Enerji ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğini hatırlatan bu uyarı, gelecek nesillerin yaşam standartlarını da belirlemelerinde rol oynayacak. Hep söylenir, sahip olduğumuz kaynaklar tükenmez değil. Doğru ve gerektiği kadar kullanarak bu kaynakların bizden sonraki nesillere de aktarılması konusunda üzerimize düşeni zaman kaybetmeden yapalım. Böylece hem bugünümüze hem de geleceğimize sahip çıkalım.
11: Gün ötesinde son 24 saat.

0: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların koruyucu aile gününü kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. Oğulcan Atılkan.
2: İyi akşamlar Mahmut Bey'ke.
0: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı şu sıralarda da devam ediyor. Toplantının gündemine ilişkin hangi başlıkların öne çıktığını hatırlatarak başlayalım.
2: Evet, birçok önemli başlık var. Özellikle Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi tabii. Tarihi Erdoğan-Trump görüşmesi, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki gelişmeler, işte Türkiye'nin gündemindeki bu öne çıkan başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendiriliyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde bilindiği üzere NATO Liderler Zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Kabinenin öncelikli gündemi bu olacak. 32 ittifak üyenin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Yine alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak. Gözler NATO zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesine de çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayi olmak üzere farklı alanlardaki işbirlikleri ele alınacak. Yine Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek. Yine kabine toplantısının öne çıkan bir diğer başlıkta terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecindeki sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek. Yine yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirecek ve ekonomi kabine toplantısında kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da yine ele alınacak.
0: Oğulcan Atılkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılması planlanan yasal düzenleme adımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada öne çıkan başlıklar neler oldu?
2: Evet, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti Numan Kurtulmuş. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Bu açıklamaları Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Karakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi ve şu ifadeleri kullandı. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Yine çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapatılacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır açıklamalarında bulunduğu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
0: Oğulcan Atılkan, yine bugün mecliste grup toplantıları yapıldı. Genel başkanlar gündemi değerlendirdiler. MHP lideri Bahçeli'nin askeri hastane uyarısı

0: dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ayrıntılarında neler vardı?
1: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sizin de belirttiğiniz gibi, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Gelecek hafta Ankara'da yapılacak zirveye vurgu yaptı ve Türkiye'nin NATO'nun Güneydoğu kanadını ayakta tutan kaldıraç olduğunu kaydetti Bahçeli ve bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir dedi Bahçeli. İttifakın yeni dönemini şekillendirecek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yine Türkiye ittifakın yarınlarından yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini hatırlattı. Masadaki taahhütlerin hükümsüz kaldığını ifade etti ve ekledi. Netanyahu ve avanesi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mütabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla sevilen emperyalist bir sömürge düzeniydir. Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir dedi Bahçeli ve yine konuşmasında az önce siz de belirttiniz, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü ve askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, harp cerrahisinin güçlendirilmesi, tekraren ifade ediyorum, milli beka meselesidir dedi. Şunu hatırlayalım, MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde yine bu konuyu dile getirmiş ve hemen ardından da Milli Savunma Bakanlığı tarafından bütçe görüşmelerinde Bakan Yaşar Güler tarafından konunun değerlendirmeye alındığı ve gerekli çalışmaların başladığı belirtilmişti. Yine işte bugün de gündeme getirilen konuşmalar hususunda da yine bu kapsamda da tabii askeri hastanenin açılması gündeme bir kez daha gelmiş olduğu diyelim Mahpeyker.
0: Çok teşekkür ediyoruz Olcan Atılkan, kolaylıklar diliyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
0: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Hafta sonu AK Parti'nin Sapanca'daki kampı süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar oldukça dikkat çekti. Bu konuşmalar önümüzdeki dönemin gündemine ilişkin hangi mesajları verdi ve bu mesajlar başkentte siyaset kulislerinde nasıl yankılandı?
3: Evet, siyasetten ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konunun enine boyuna tartışıldığı bir kamptı bu Mahpeyker Aksu. Zaten AK Parti kampları sadece geçmiş icraatların muhasebesinin yapıldığı bir buluşma değil, geleceğe dair partinin rotasının da değerlendirildiği bir beyin fırtınası niteliğinde gerçekleştiriliyor. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem açılışta hem kapanışta verdiği mesajlar, kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmeler, siyaseti yaz döneminde ve önümüzdeki süreçte çok hareketli bir gündemin beklediğini gösterdi. Sapanca kampından Ankara kulislerine yansıyan birçok başlık var elbette. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti içine yönelik verdiği mesajlardı Mahpeyker Aksu. Bu dava kişisel ikbal yeri değildir. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin demişti Cumhurbaşkanı. Aslında bu AK Parti kadrolarına verilmiş çok açık bir mesaj olarak yorumlandı Ankara'da. Hemen bayrak değişimi beklentisi dile getirmeye başlandı. Tabii şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri NATO zirvesi. 7-8 Temmuz'da yapılacak bu zirve. Zirve sonrası bir kabine revizyonu olabileceği yorumları Ankara'da yoğun olarak dile getirmeye başlandı. Hatırlatalım, AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. O güne kadar gerek kabinede gerek parti yönetiminde ve teşkilatlarda bazı revizyonlar oluşması yönünde beklenti var kulislerde. Tabii partinin hem yeni yaşına bazı isimlerle girmesi bekleniyor, hem de bu bayrak değişimi düşüncesi yönetim kadrolarının gelecek seçimlere ve siyasi süreçlere de hazırlığı olarak nitelendiriliyor. Zira AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapılacak seçimlerde adayın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını vurgulamıştı. Tabii bunun için de bazı adımların atılması, parlamentoda bazı kararların alınması gerekiyor.

0: bu süreçlere bir hazırlık olarak yorumlandı açıklamalar. Kulislerde konuşulanlar bir yana bu konuda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceğini de belirtelim tabii. İkincisi MHP'li Aksu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu ay çok sıcak gelişmeler bekliyor Ankara'yı. Biraz önce konuştunuz, kabine toplantısında da bu konu değerlendiriliyor. AK Parti kısa süre önce 12. yargı paketini meclise sunmuştu. Şimdi de Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu ışığında bir yasal düzenleme hazırlığı var Ankara'da. Artık eli kulağında diyebiliriz. Normalde meclis 1 Temmuz itibariyle yaz tatiline giriyordu. Ancak bu tatil ertelendi. Meclis çalışmaya devam edecek. Bir çerçeve yasa çıkarılacak. Bu da özellikle terör örgütünde suça karışmamış isimlere yönelik düzenlemeleri kapsayacak bir adım olacak. Bir rota çizilecek diyebiliriz. Son değerlendirmelerin kampta da yapıldığını ifade edelim. Evet. Ardından yeni anayasa konusunda da siyasi partilerin nabzının tutulacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii kamptan yansıyan bir diğer önemli başlık ekonomiye dair. En çok konuşulan konulardan biri ekonomi programı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri olmuştu kampta. Uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplama beklentisi var. Bu parti yöneticileri tarafından da dile getirildi kampta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da program tıkır tıkır işliyor, sonuçlarını alacağız diyerek bir anlamda kararlılık mesajı vermişti. Teşkilatından da sahada özellikle ekonomi programının halka doğru şekilde anlatılmasını istemişti. Sorumluluk yalnızca ekonomi yönetimi üzerinde değil, bunun mesajı net olarak vurguladı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte AK Parti teşkilatlarının sahada daha fazla görünerek bu konular hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağını söyleyebiliriz. Evet. Tabii şunu belirtelim, özellikle NATO zirvesinden sonra bu değerlendirmeler biraz daha ön plana çıkacak muhafazakar Aksu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO konusundaki değerlendirmeleri de zaten gündeme yansımış.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımız da CHP'deki gelişmeler. Mutlak butlan kararının ardından bir süredir grup toplantıları merak konusu olan CHP'de bugün de dikkat çeken gelişmeler yaşandı Hakkı Kurban. CHP'de bugün yaşananlara ilişkin izlenimleriniz neler?
0: Evet, tabii öncelikle şunu vurgulayalım Mahfekar Aksu. Sizin de yaptığımız değerlendirmelerde CHP'de yol ayrımının giderek keskinleştiğini söylemiştik. Geldiğimiz nokta itibariyle artık bu kapalı kapılar ardında konuşulan bir seçenek olmaktan çıktı. En üst düzeyde açıktan dile getirmeye başlandı. Hatta dakikalar önce CHP Genel Merkezi'nde alınan görevden alma ve ihraç kararlarıyla birlikte bu sürecin daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Tabii salı günleri aslında resleşmenin en net ve sert yaşandığı, karşılıklı hamlelerin sergilediği günler niteliğinde CHP'de bugün de öyle oldu. Grup toplantılarında Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özel mi sorusunun yanıtı bu hafta da değişmedi. Yine Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Ankara'ya gelmeden önce İzmir'den bazı mesajlar olmuştu. Yeni yol çıkışı olarak nitelendirilmişti o sözler. Ya partimizi geri alacağız ya da başka bir yol bulacağız. Yeni bir yürüyüşün içindeyiz demişti Özel. Bugün grup toplantısındaki konuşmasında da benzer ifadeler kullandığını gördük. Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin atamayla yönetilmesini kabul etmiyoruz ifadesini kullandı ve Yargıtay'ın aldığı tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını vurguladı. Derhal olan kurultay yapılmalı mesajı verdi. Buna karşın yeterli imza verilmesine rağmen bunları elde tutup kurultaya mani olmaya çalışan bir tutumun sergilendiğini de dile getirdi. Şu net olarak söyleyelim, Özel ve ekibinde düşünce şu: eğer olağanüstü kurultay konusunda karar alınmazsa düğmeye basılacak ve yeni parti için gerekli adımlar atılacak. Yol ayrımı da peyderpey netleşmiş olacak Mahfekar Aksu. Tabii bu noktada gözlerin odaklandığı adres CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aslında geçen hafta olağan kurultay sürecini başlatmış, olağanüstü kurultaya tedbir karar nedeniyle kapıyı kapatmıştı. O tavırda bir değişiklik yok. Delegelerin imzalarıyla yapılan olağanüstü kurultay talebine süre dolmasına rağmen henüz yanıt verilmiş değil. Hatta tam tersine parti içi resleşmeyi daha da keskinleştiren bazı kararlar alındı ki özellikle CHP teşkilatında bu kararların deprem etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İşte o toplantıda 26 il başkanının görevden alınması kararlaştırıldı. 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan iller arasında Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın il

0: başkanı ve yöneticilerin de olduğunu belirtelim. Ayrıca Eskişehir, Muğla, Çanakkale gibi CHP'nin oy oranının yüksek olduğu illerin başkanlarının da görevden alındığı açıklandı. Disiplin süreci istetilenler var. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş ve Tunceli İl Başkanı Serkay Gündoğan hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin süreci uygulanması kararlaştırıldı. Yani Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de il başkanı disipline sevk edildi. Biraz önce ifade etmiştim. Özel'in memleketi Manisa'da da il başkanı görevden alınmış oldu. Dolayısıyla ilginç bir tablo ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yüksek Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak ve bu konularla ilgili kararlarını alacak. Son bir detay aktaralım. Tabii bir siyaset satrancı yaşanıyor adeta CHP'de. Şimdi parti sözleşmenin ana sloganlarından biri yolsuzluk konusu. Bu konuda bir arınma mesajı vermişti Kılıçdaroğlu. Partide yerel yönetimler, hukuku, süreçler, inceleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu kurulda başkana bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni kararlar ve önerilerde bulunacak. Bunlar da CHP'deki o yol ayrımını körükleyecek adımlar olarak değerlendiriliyor diyebiliriz.
1: Evet, Hakkı Kurban, son olarak ekonominin gündemine de bir bakalım. Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından birçok soru yanıtlanmış olacak. Son birkaç gündür emekli maaşlarının düzenlenmesinde yeni modeller geliştirildiğine dair haberler de duyuyoruz. Başkentin ekonomi koridorlarının nabzı nasıl atıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Evet, bugün Haziran'ın son günü Mahpe Keraksı. Yarından itibaren artık yılın ikinci yarısına giriş yapıyoruz. Ekonomi yönetimi de bu sürecin hesaplarını yapıyor. Gözlerin odaklandığı verilerden biri enflasyon. Ekonomideki yol haritasında aslında en hassas başlığı diyebiliriz.
1: Evet.
0: Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonist baskıyı artırdı. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarında bu süreçte yaşanan artışlar etkisini göstermişti. Şimdi artık müzakere aşamasına geçildi. Enerji fiyatları geriliyor. Yaz dönemine girmesiyle birlikte gıda fiyatlarında da bir düşüş beklentisi var. İşte bunların enflasyon rakamlarına yansıması da öngörülüyor. Tabii gözler 3 Temmuz Cuma gününe odaklı. O gün sadece Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmayacak. Aynı zamanda enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıdığı da belli olacak. O nedenle ekonomi yönetimi gibi tüm memur ve emekliler de gözlerini bu rakamlara odakladı. Şimdi Anadolu Ajansı enflasyon beklenti anketi var. Oraya 17 ekonomist katılmış bu ay. Ve orada enflasyon beklenti ortalaması %1.04.
1: Evet, Hakkı Bey, rakam toparlayabilirsek.
0: Evet, son cümle olarak verelim. Eğer bu rakam açıklanırsa tabii memur emekli maaşları da netleşmiş olacak. Dolayısıyla Cuma gününün beklendiğini söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size Hakkı Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Hakkı Kurban'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik.
2: Reklamlar.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: radar.com'da.
1: Reklamlar.
0: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Cenevre'de mutabık kaldıklarını ilan eden Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar tekrar başladı. ABD ile İran görüşmeleri askıya alındığı iddiası da ortaya atıldı. Sonrasında da tarafların Katar'da bir araya gelecekleri duyuldu. Hocam bunlar son birkaç gündür endişeyle takip ettiğimiz haberlerden birkaç başlık özetiydi aslında. Bugün sizinle konuşmayı planladığımız çok başlıklı konular var. Ama önce tüm dünyayı diken üzerinde tutan ABD-İran savaşına ve Cenevre sürecinden sonra yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yapmanızı isteyerek başlayalım. Neler aktarırsınız?
3: Tabii ne oldu diyoruz değil mi? Bu vuruşmalar neden oldu mutabakat sonrasında? Şimdi mutabakat bir anlaşma değil aslında. Mutabakatın iki amacı vardı. Birisi ateşkesin sağlanması, ki o kırılgan bir ateşkes. Çünkü mutabakata giden süreçte de mutabakat sonrasında da taraflar kendileriyle ilgili kırmızı çizgiler noktasında, ki o kırmızı çizgiler mutabakatta böyle belirsizlikle geçti. Yani mutabakatta kesin bir şey yazılmadı da bir belirsizlikle müzakere sürecine bırakıldı. O kırmızı çizgiler noktasında taraflar kendi pozisyonlarını belli etmek için çatışmaya dönebilecekleri tehdidini savurmaya devam ettiler. Hem Trump tarafı, yani Amerika tarafı, hem de İran tarafından karşılıklı bu tür açıklamalar geldi. O nedenle kırılgan bir ateşkes var. Ama mutabakat ateşkesle ilgili bir noktada bir önümüze bir şey koydu. Ateşkes kesiliyor çatışmalarla ama sonra tekrar ateşkese taraflar dönüyorlar. Neden? Çünkü mutabakatın ikinci kısmı da aslında bununla ilgili, ikinci amacı daha doğrusu. Tarafları anlaşmak istiyor. Yani farklı motivasyonları var anlaşmak için. Amerika anlaşmak istiyor, İran da anlaşmak istiyor. Amerika'nın temel motivasyonu şu: bu savaş bir noktada İran'ın stratejisi ve kapasiteleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için çıkmaza dönüştü. Belirli başarı noktaları var ya, İran'da hedefleri vurdular, işte rejimin belli unsurlarını ortadan kaldırdılar falan filan, ama İran'da rejim yaşadı. Bunu hatta artık Amerika kabul de ediyor, mutabakat zaten İran'ın iç işlerine karışılmayacağıyla ilgili maddeleri de içeriyor. Dolayısıyla rejimin yaşadığını ve yaşayacağını Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiş görünüyor. Ama Hürmüz, yani İran bütün diğer konuları Hürmüz meselesine bağladığı andan itibaren, Hürmüz'de çeşitli nedenlerle kartları elinde tuttuğu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri bir çıkmaza girdi. Çünkü belirli bir seviyenin üstünde bir saldırı gerçekleştirmediği sürece, ki o saldırıyı gerçekleştirse de soru işareti, Hürmüz'ün açılmasını sağlayamıyor. Yani Hürmüz'ün açılması için İran'la anlaşmaya ve İran'ın işbirliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çıkmazdan sıyrılması için kendisinin tam istediği gibi olmasa da kendisi için başarı sayabileceği bir nükleer anlaşma artı Hürmüz'ün eski statüsüne geri dönmesi lazım. Ya da en azından açık olması gerekiyor. Bu çıkmazdan çıkmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu onun temel motivasyonu. İran'ın temel motivasyonu da şu: İran hem nükleer mevzu, Hürmüz ve hatta bence şu anda Lübnan'ı da, bu üçünü birbirine bağlayarak hem elindeki kapasitesinin işe yaradığını gösteriyor. Yani sahada elde edebildiği kazanç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çıkmaza sokmak İran gibi bir bölgesel güç için bir kazanç aslında. Sahada bir avantajı. Amerika'yı yenemiyor. Evet. Ama yenmek gibi bir amacı yok zaten. Çıkmaza sokup onunla karlı bir pazarlık yapmak amacı. Bu aslında İran'ın daha önceki müzakerelerde de temel amacıydı. Karlı pazarlık.

0: Dolayısıyla baktığımızda İran şu anda...
1: Hocam devam edeceğiz. Çok özür
0: diliyorum. Rica ederim, ne demek.
1: Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
2: Yer alan meseleleri değerlendirdik. Özellikle uydu teknolojilerinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafeyi gözden geçirme fırsatı bulduk. Şunu bir defa evvel emirde vurgulamak isterim. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusuyla başlayan uzay maceramız hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle, emekle çalışarak her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine imzamızı attık. 32 yıllık bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün de hikayesidir. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri hep yaptıkları gibi mütekebbir bir eda ile yine bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, projede eksik, hata, kusur arayarak aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor. Uydu alanında yakaladığımız ivmeyi 2008'den sonra da devam ettirdik. TürkSat 4A 2004'te, TürkSat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TürkSat 5A ve TürkSat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. TürkSat 6A ile birlikte haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Göktürk 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif yeteneklerini artırdık. 3 sene önce uzaya gönderdiğimiz IMC uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği açtık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyondur, bilgidir, veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun bir rekabet içindedir. Sadece devletler değil, büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Devletler ve şirketler arası yarışın kıyasıya yaşandığı alanların başında ise uydu teknolojileri bulunmaktadır. Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan IMC 2 ve IMC 3 uydularımız ile Göktürk Y ve Göktürk 3'ün çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik

rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin ve şehirlerimizin kazançhanesine yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle bu önemli projeyi hamdolsun tamamlamış olduk. Böylece sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun metro hatlarından birini İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Proje 25 yılda zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an biri 4,5 kilometre, diğeri 6,3 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu inşallah 191 kilometreye çıkacaktır. Metro hattımızın İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ulaştırmanın yanı sıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol

Avroçki ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pek çok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi

sona ermesi gerektiğine işaret ettik. Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya'nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir. Aziz milletim, biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefhişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset

hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya amin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayında tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Cennet gençlerinin seyyidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde bir kere daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, 25 Haziran'da Polis Akademimizden mezun olan 13.610 öğrencimizin mezuniyet törenine katıldık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek yavrularımızın diploma sevincini paylaştık. Yaz tatile kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerimizin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33. olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül törenine iştirak ettik. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi özel sektörümüzle dayanışma içinde inşallah daha yukarılara taşıyacağız. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da

devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum. Bugün biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak %8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Sevgili vatandaşlarım, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir. Bir diğer gurur verici haber Fas'ın Tanca şehrinden geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde iki askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor. Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum.

0: Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz. Bunu biliyor muydunuz?
2: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, neden hafta sonu çabuk geçer gibi hissedilir? Hepimizin günlük hayat içerisinde belli rutinleri vardır. Çalışanların mesai saatleri, ev hanımlarının gün içinde yapılacak işleri, hazırlanmış listeleri. Yani insanoğlu neredeyse her zaman bir şekilde meşguldür. Peki hiç kendimize zaman ayırmıyor muyuz? Elbette ayırıyoruz. Vakit buldukça, hatta en küçük boşluklarda bile hepimiz kendimizi rahatlatacak yollar ararız. Kimi kahvesini alıp pencere kenarında sessizliği dinler. Kimi bir kitap açar ve kısa bir süreliğine bambaşka bir dünyanın içine girer. Kimi de televizyon izleyerek zihnini dinlendirmek ister. Ama özellikle çalışan insanlar için bir zaman dilimi vardır ki adeta iple çekilir. Hafta sonu. Gelmesi bazen zor olur ama geldiğinde de sanki çok çabuk geçer. Peki neden böyle hissederiz? Aslında zaman aynı akar. Cumartesi de 24 saat, pazartesi de. Ama bizim zaman algımız saatlere göre değil, yaşadığımız deneyimlere göre şekillenir. Hafta içi genellikle birbirine benzer geçer. Aynı saatlerde uyanır, benzer işler yapar, benzer yolları kullanırız. Bu tekrar eden düzen beynimizde tek bir rutin olarak kaydedilir. Ama hafta sonu öyle değildir. Daha geç uyanırız, planlarımız değişir, farklı aktiviteler yaparız. Sevdiklerimizle vakit geçirir, kendimize daha çok alan açarız. Yani daha fazla yenilik ve farklılık yaşarız. İşte tam bu noktada beynimiz devreye girer. Yeni ve keyifli anlarda zaman daha hızlı geçiyor gibi hissedilir. Çünkü zihnimiz o anı ölçmek yerine onu yaşamaya odaklanır. Bir de özellikle pazar günü yaşanan o tanıdık his vardır. Henüz hafta sonu bitmeden pazartesiyi düşünmeye başlarız. Bu da kalan zamanı olduğundan daha kısa hissetmemize neden olur. Yani aslında hafta sonunun hızlı geçmesi onun değersiz olduğundan değil, tam tersine daha dolu dolu yaşandığından kaynaklanır. O yüzden bir dahaki hafta sonu ne çabuk bitti dediğinizde belki de şöyle düşünmek gerekir. Demek ki güzel geçti. Zamanın nasıl geçtiğini değil, nasıl yaşandığını hatırlayacağınız güzel günler dileriz. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Muydunuz?

0: Reklamlar.
1: BCC AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ile beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerini hedef aldığını söyledi. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi en temel şarttır, dedi.
2: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme gerektiğine işaret etti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Karakani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
2: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da resmi temaslarda bulundu. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi altına alınmıştı. Kahraman askerin bugün şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim, dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. Toplantı Dışişleri Bakanı Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kubilayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru ile ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkezi olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demiryolu koridorunun ise tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi. Taksicilerde de NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesi uluslararası bir haber ajansına verdiği mülakatta, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. Bakan Güler, Ankara'daki zirvede ittifak içi birlik, müttefiklerin artan savunma harcamaları ve savunma sanayinde işbirliğini güçlendirme konularının ele alınacağını da söyledi. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine yeni bir boyut kazandırıldı. İki ülke arasında TürkSat'la Katar merkezli uydu şirketi Esayisat arasında yeni bir uydu anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız dedi. Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceği vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olacak dedi. Bakan Kacır, merkezin özellikle tanı ve tedaviye aynı hedefte buluşturan terenostik yaklaşımla kişiye özgü sağlık çözümleri sunacağını belirtti. Bakanlık olarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini kararlılıkla destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi sayesinde jandarma araçlarındaki sürücü hataları en aza indiriliyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Bolu'da nilüfer çiçeğini koparanlar 700 bin lira ceza ödeyecek. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde açan endemik tür korumaya alındı. Bölgede denetimler sıklaştırıldı. Asrın

Felaketinde ağır hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi kapılarını tekrar ziyarete açacak. Temmuz ayı içerisinde açılacak müzede 327 eser ilk kez sergilenecek. Eserler arasında 1800 yıllık Mitras kabartması da yer alıyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı, dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatili için Türkiye'ye gelmeye başladı. Karayoluyla yurda gelecek gurbetçilerin sıla yolculuğunun kolay geçmesi için Edirne'deki sınır kapılarında önlemler alındı. Gurbetçi gelişlerinin Temmuz ayının ikinci yarısında yoğunlaşması bekleniyor. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtları değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolünün de sıcakların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Sıcaklıkların her 10 yılda düzenli olarak arttığı yerler İzmir'in Selçuk ve Ankara'nın Polatlı ilçeleri oldu. Soğuk hava dalgalarında en belirgin azalma ise İstanbul'da Kadıköy, Rıhtım ve Florya ile İzmir, Selçuk'ta görüldü. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Tahran, Washington'un Lübnan'a ilişkin taahhüdünün yerine getirmesini istiyor. Hürmüz Boğazı da bir diğer kritik başlık. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Başkalarının müdahale etmesine gerek yok, dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Lüks yaşamı ve sıkı güvenliği ile bilinen Monaco bombalı bir saldırıyla sarsıldı. Ukrayna doğumlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi pasaportu taşıyan iş insanı Yermolayev ve ailesi saldırıda ağır yaralandı. Fransa'ya kaçtığı belirlenen saldırgansa aranıyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çam'da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanacak. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, içinden geçtiğimiz dönemi bir kriz değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde yarın uygulamaya geçecek. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek.
Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor.

0: program şöyle: 20 fil dişi Norveç, 00 Fransa İsveç, 4 Meksika Ekvador. Tüm karşılaşmalar TRT1'den naklen yayınlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası An Li'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu orta saha katmak isteyen Sarı Kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavi'de ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye yeni haftayla birlikte kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Meteorolojinin tahmini sıcaklığın daha da artacağı yönünde. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olacağı bölgelerde güneşin zararlı etkilerinden korunmak önem taşıyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aksaray, Karabük, Bartın, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır 18, İstanbul, Aydın, Adana ve Hatay 23, İzmir, Denizli, Şırnak ve Siirt 24, Sakarya, Edirne, Bilecik, Konya, Eskişehir, Samsun, Zonguldak, Ordu ve Batman 20, Artvin ve Sivas 12 ve Kars ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy.

0: reklamlar. Soralım bakalım.
1: Tarımsal kuraklık nedir? Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Aşkın'a sorduk.
2: Kuraklık deyince aslında son yıllarda gerek yazılı medyada gerekse sözel medyada çok sık tekrarlanan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Biz bilimsel manada kuraklığı tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık ve meteorolojik kuraklık diye üç başlıkta inceleriz. Bizim kuraklıktan bitki beslemeciler olarak, toprak bilimciler olarak anladığımız bitkilerin kök bölgesinde yeterince suyu bulamaması nedeniyle beslenmesindeki eksikliklerin ürün azalmaları şeklinde, dolayısıyla artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak veya maliyet unsurlarının artması şeklinde olumsuz sonuçlarıyla kuraklığa daha ziyade bakarız tarımcılar olarak. Aslında kuraklıkla son yıllarda gördüğümüz ekstrem aşırılıklar, uç değerler, yani kısa sürelerde düşen yoğun yağışlar arasında hiçbir fark yok. Siz suya hükmedemiyorsanız, suyu depolayamıyorsanız, kuraklıkla depolayamadığınız sudan kaynaklanan zararlanmalar arasında aslında tarımsal manada çok büyük bir fark da yok. Ama ülkemiz çoğu zaman su zengini ülke olarak bilinir halk arasında. Bu doğru değildir. Gittikçe azalan su bizim de su kıtlığı çeken ülkeler arasına gireceğimizi gösteriyor. Bütün senaryolarda yakın bir gelecekte ülke olarak kuraklıktan veya ani yoğun yağışların olumsuz etkilerinden oldukça etkilenecek ülkeler arasında olduğumuzu da söyleyebiliriz.
0: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Bir programda daha sizlerle beraberiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi başladı. Evet, yapımcım Ali Yıldırım ve İbrahim Türksoy bu akşam teknik yönetmenimiz ve Hayri Ülgen'le beraberiz. Sevgili Hayri Ülgen, merhabalar.
2: Merhabalar Ahmetciğim, nasılsın, iyi misin?
1: Evet, geçen hafta Urfa'daydın, bugün beraberiz sevgili evet. Hayri Ülgen. Urfa'da biliyorum ablanız hastaydı, inşallah evet. Sağlığına kavuşmuştur diyerek başlayalım programımıza. Evet. Bizler iyiyiz
2: i̇nşallah,
1: çok şükür.
2: İnşallah, önümüzdeki inşallah iyi olmaya çalışıyor, daha kendinde değil ama inanıyorum ki iyi olacak. Ve önümüzdeki haftada seninle beraber inşallah Bolu'dan program yapacağız çünkü önümüzdeki hafta tüm takımlar,
1: artık kamplar başlıyor diyorsun.
2: Abi Dünya Kupası'nda da işimiz bitince tabii ki her şey tekrar süperliğe, birinciliğe dönüşü yapmaya karar verdim.
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Fenerbahçe de zaten şu anda Düzce'de biliyorsun Topuk Yaylası'nda kampına başladı.
2: Evet, zaten oraya da uğrayacağım.
1: Yani ben giden arkadaşlarla konuşuyorum, çok soğuk diyorlar.
2: Evet, akşamları.
1: Biz burada yanıyoruz ama.
2: Akşamları ama gündüzleri de orada güneşte durulmayacak kadar şey. Ben çünkü geçen yılda bunu tattım, bu sene de tadacağım. Ahmetciğim, akşam güneş batana kadar her şey sıcak ama güneş battıktan sonra inanılmaz bir
1: şey. Yayla öyle bir şey tabii.
2: Daha hava. Zaten olmasa futbolcular orada çalışamaz. Zaten güneşin batısıyla cross yapıyorlar ki futbolcuların koşmasına engel olmuyor.
1: Evet. Dünya Kupası'nı seyrediyorsun, takip ediyorsun. Maalesef elendik Hayri Ülgen.
2: Evet, biz seninle konuştuk Ahmet, sen de. Hatta bana sordun, Paraguay nasıl takım bir takım dedim. Dedim ki Avustralya'dan daha iyi, çok güçlü bir takım. Göreceksin, çok da başarılı olacak. Ve gerçekten o grupta o çıktı, biz çıkamadık. Avusturya biliyorsun elendi, bir de biz elendik rakibinde. Ama Paraguay Almanya karşısında çok önemli bir mücadele yaptı. Müthiş mücadele yaptı. Ben onları tebrik ediyorum.
1: Dün akşam inanılmazdı. Doğru evet. Diyorsun.
2: Ahmetciğim, seninle de bir şey daha konuşuyorduk. Yani Afrika futbolu dikkat edersen Avrupa futbolunun önüne geçmeye başladı. Mesela bir Fas'la biliyorsun Hollanda'yı ele.
1: Fas Hollanda'yı yani, çok da iyi oynuyor Fas takımı.
2: Evet, yani Fas zaten şu ana kadar 41 milli maçta yenilmeyen bir takım. Bak ben analiz tuttum, 37 idi, bir de 4 maç şimdi de yaptı. Tam 41 maçta bir milli takım yenilmiyorsa onu takdir etmek lazım.
1: Doğru diyorsun.
2: Yani demek ki iyi bir yapılanmayla. Bugün bakıyorum Almanya'da veyahut da Fransa'da veyahut da diğer futbol takım Avrupa'daki hepsi Afrika kökenli, Cezayir, Tunus, ondan sonra Fas gibi futbolcu takımlarını alıp devrişme futbolu yapıp takımlarını oynatıyor.
1: Esas bir de Nijerya var mesela, onlar gelemediler.
2: Evet.
1: Ki çok güçlü bir takım.
2: Ama Koçi'nin takımıydı biliyorsun. Ama dikkat edersen Afrika takımları 10 takımdan 9'u bir defa final oynadı. Yani gruptan çıktılar. Bir Tunus haricinde hepsi çıktılar. Demek ki Afrika futbolunda biraz şans verilirse, biraz da hani biliyorsun yabancı futbolculara biliyorsun özellik verildiği için dikkat edersen Avrupa takımlarının %60'ı %40'ı artık yabancı Afrika kökenli futbolcular mı?
1: Evet.
2: Bizim birinciliğe bakıyorsun, hepsi Afrikalı. Yani artık dünya artık pazarı Afrikalı futbolcularla pazarlık yapıyor ve gerçekten inanılmaz bir geçip kaynağı oldu.
1: Gerçekten öyle ama tabii bir yandan da şu anda Afrika takımları bakıyorsun gerçekten iyi oynuyorlar. Turları geçiyorlar ama eskiden de mesela Kamerun vardı Hayri Ülgen, şu anda ortada yok. Senegal vardı, ortada yok. Güney Afrika Cumhuriyeti çok iyiydi. Mesela bu sene o kadar iyi değiller. Biraz jenerasyon yakalanmayla da alakası var herhalde.
2: Evet. Tabii şimdi onlar mesela dediğim gibi
1: Fas çok iyi bir jenerasyon yakalamış ama belli yani.
2: Kesinlikle ama Paraguay'da iyi takımdı. Bak ben
1: size evet.
2: Yenildi, yani orada Amerika'dan 4 yediği gün sana söyledim. Yani Paraguay Avusturya'dan daha diri takım. Daha çok daha çok giden ve Almanya karşısında inanılmaz bir topu. Ya Fas'ı Hollanda maçında seyrettim Ahmet'in. Sen de seyretmişsin. Ya inanılmaz mücadele ediyorlar. Yani takım futbol oynanır da bir bakarsam iki tereciye koyarsan bizim Türk milli takımı Arda Marda şey diyor ya, bir halı saha maçı. Ama bunlar hem mücadele ediyorlar hem ısırıyorlar hem de oyunu hiç bırakmıyorlar. Kaptanmış bunlar hiç fark etmiyor. Onlar takım oyunu oynuyorlar. Bak bir topun peşine 3 kişi gidiyorlar. 3.
1: Evet.
2: Yani bizde Hakan Çalkan oldu biliyorsun. İmparator gibi, şef gibi gelecek top oynayacak. Ardağın ayağına gelecek. Yok, onlarda öyle kabiliyetli futbolcular var ki buna rağmen sanki asker gibi mücadele ediyorlar. Futbolda zaten bir kişi komutan olsun, 10 kişi asker olsun maç kazanılır Ahmet.
1: Evet. Yani bizim elenip gelmemizin sebebi şey mi diyorsun, futbolcuların yeterince turnuvaya ağırlığını koyamadılar mı?
2: Tabii ki burada Montella ne konuşursa konuşur beni hiç ilgilendirmez ama ben futbol görüşüm var. Ben de 45 senedir bu futbol hayatını yaşadım. Montella yani öyle oradaki Avrupa final maçlarındaki gibi oynandığı zaman kaybeder demiştim, kaybettik de. Hele bu turnuvalar, Dünya Kupası biliyorsun, Avrupa Kupaları maçları farklı olur.
1: Hı hı.
2: Turnuva maçları farklı olur. Grup ayrıdır, turnuva maçları ayrıdır. Bak birebir maçlarda ne oldu? Burada Paraguay ortaya çıktı. Ne oldu? Fas çıktı. Dün Brezilya Japonya maçını seyrettikten sonra dedim biz başka yerde ne maç seyrediyoruz ya? Futbolunu seyretmiyoruz ya Ahmet'im ya.
1: Evet.
2: Allah'ını seversen ya. 90+8'i hala da iki takım koşuyor. Ben Japonlar çok koşuyor diyordum. Ama burada gördüm ki inanılmaz bir futbol oynayan bir Brezilya da var ya. Anlatabildim mi?
1: Doğru doğru
2: Brezilya
1: diyorsun.
2: Brezilya da bırakmadı yani. Bunun için diyorum ki yani futbolun güzelliği bu arkadaş. Ben dün Brezilya Japonya maçında 10 bin mi 20 bin de bilet parası olsa ben onu şerefimle namusumla vereyim, helal olsun derim ya. Böyle bir futbol maçı olmaz abi. O Japonlara da üzüldüm.
1: Evet ama, doğru diyorsun. Evet. Son anda değil mi? Son dakika ya.
2: Ya
1: bir, ama aynı şekilde Brezilya bizi de elemişti biliyorsun. 1-0 öne geçmiştik. Evet. Bir şekilde 2-1 kaybetmiştik o gün. Hatırlıyorsan.
2: İşte, burada ne çıkıyor?
1: 24 yıl önce.
2: Evet. Bak işte Brezilya uzatmalı yine Japonya teknik direktörü Hoçimanez'di. Bu sonuç bizi daha güçlü yapacak demesi muhteşem bir görüş benim için.
1: Evet.
2: Bu sonuç bizi daha güçlü yapacak dedi. Yani burada iyi mücadele ettik, iyi yaptık ama sonucu alamadık. Demek ki burada bir eksik var. Bence demek istediği şu. Tecrübesizliğimiz var. Bunu da alırsak herhalde dünya futbolu.

0: aslında biz de varız. Sen başa baş top oynadılar. Sen nasıl gördün?
1: Ben Japonya'yı çok beğendim.
0: Çok.
1: Ben Japonya'yı gerçekten çok beğendim. Çok iyi futbolcuları var. Birkaç futbolcusu gerçekten çok üst düzey. Keşke onları Süper Lig'de izleyebilsek. Öyle diyorum yani.
0: Ya Ahmetciğim, bunların maliyeti kaçabiliyor. Vallahi git sor. Ya yani 300-500 bin euro fazla değil. Biz gidiyoruz 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon euroluk futbolculara para veriyoruz. Menajerlere para veriyoruz yani. Gidin buradan futbolcu. İşte Beşiktaş'a gelen futbolcuyu biliyorsun, bir tane Japon. Güney Koreli. İşte
1: Koreli.
0: Hep aynı şeyin adamları. Yani aynı ırk insanları. Ya inanılmaz, Güney Kore de yani Güney Kore elendi ama benim için de çok makul bir takımdı yani. Kim ne derse.
1: Sürpriz oldu zaten elenmesi Ayrülgen.
0: Ben Güney Afrika'nın elenmesine üzüldüm. Yani Kanada'dan daha iyi oynadım. Daha iyi çok mücadele etti. Daha çok gol pozisyonu buldu. Ama şunu söyleyeyim Ahmetciğim. Böyle turnuvalarda kim ne derse desin. Bir Kanada kendi evinde olduğu için. Bak Kanada kendi evinde olduğu için. Amerika veya Meksika gibi takımlar, kusura bakmasınlar, hala daha kullanıyorlar. Güney Afrika takımı.
1: Ev sahibi takımlar %100 zaten sana soracaktım. Yani çok ciddi kullanıyorlar Ayrülgen.
0: Ya ben sana orada saygı duyuyorum. Gerçekten. Yani bunları yapmamalısınız. Çünkü neden? Yani ben orada Güney Afrika'nın futbolunu gördükten sonra, yani kadar çıktı. Evet tamam. 1-0 yeni çıktı ama yani bu kadarına haksızlık olmaması. Bir İran. Ya ne yaptılar, ne ettiler? En sonunda 90-8, 96-9, 90-10 derken İran'a elendi. Yapmayın ya, yapmayın. Yani böyle bu kadar sürgüne gönderdiniz. Yani burada kalkıp oradaki FIFA başkanı demiyor ki kardeşim siz ne diyorsunuz? Bir tane diyor, siyaset ayrı, futbol ayrı. Evet ama siz bu takımı sürgüne gönderiyorsunuz Meksika'da. Sonra gel burada, oyna burada. Yani bu alem içinde ben de yani bence sınıfta kaldım. FIFA'da sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu benim görüşüm ama sen de.
1: Vallahi katılıyorum. FIFA zaten her şeyi paraya çeviriyor yani. Parayı veren düdüğü çalar hesabı. Yani
0: kesinlikle.
1: Ne diyeyim yani Ayrülgen, şimdi 3 tane ülkede birden olması, hatta bugün sosyal medyada belki sen de görmüşsündür, Maradona'nın tabundan işte Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nı aldığında neredeyse 10 yıl olmuş. O zaman bir televizyona demeç veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor Dünya Kupası olması diyor çok saçma diyor. Onlar şimdi maçı diyor 4'e bölmeye kalkarlar diyor. Reklam 4 tane reklam kuşağı sokmaya çalışırlar diyor.
0: Yapıyorlar da.
1: Ve şimdi gerçekten yaptılar.
0: Yapıyorlar yani Ahmetciğim söylediğini zaten baştan.
1: Yani Maradona'nın dediği olmuş yani.
0: Yani bu öyle bir ayarlıyorlar ki dünyada artık her şeyin yani parayla bu işin güçlü olduğunu gösteriyorlar. Anlatabildim mi?
1: Yani her şey paraya çevriliyor bir şekilde. O da tabii futbolun güzelliğini öldürüyor Ayrülgen.
0: Tabii ki öldürüyor yani. Ama şunu gösterdi ki dünyada bakın, eğer yabancılara yani biraz Afrika kökenli futbolcular, siyahi inceli futbolculara biraz gelik verirlerse, biraz destek olunursa, yapılanmalara yer verirlerse, bugün dünyada görürsün ki siyahi oyuncuların daha güçlü olduğunu, daha iyi futbol oynadığı, takımlarını başarıya taşıyan kişiler olduğunu gördüm. Bugün eğer Almanya biliyorsun ırkı beyaz bir ırkı, Fransa öyle. Ama bugün bakıyorsun ki her takımında en azından 2-3 tane ya Cezayir asıllı ya Fransa asıllı bu oyuncuların hepsi takımlarda oynadığını görüyor. Tunus, anlatabildim, Fas. Yani burası artık dünya futbolunda şu gerçek ki siyahi oyuncular ne olursa olsun Afrikalı futbolcuların daha teknik, daha taktik, daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ben İbrahim Toraman'la bir gün Karabük maçından sonra beraber döndük. Dedim ki İbrahim dedim yani Emenike sana dedim çok foul yaptı. Abi ne diyorsun, ne foul ya, ben çarptığım zaman tıp çarptık gibi bana oluyordu. Onun için kaçtım dedim. Yani Emenike bana çarptığı zaman sanki bana tır çarpıyor tır.
1: Evet.
0: O kadar etkiliydi o zaman Emenike. Yani demek istediğim şu, siyahi futbolcular daha güçlü. Daha adele yapıları iyi. Dikkat etsin artık dünya futbolunda başarılı olan futbolcuların %80'i siyahiciler. Bakın hani bir araştırma yapılsın ya. Bakın hangi takıma baktığın zaman da öyle. Fransa'nın en iyi zamanda kaptanının şimdi ismi unuttum.
1: Fransa'da şey zaten hepsi siyahi neredeyse takım.
0: Yani çünkü ama nereden? Tunus, Cezayir ve Fas'tan aldığı futbolcularla.
1: Anladın
0: mı? Ve oradan getirip vatandaşlığını veriyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunlar da çok önemli. Bunlar

0: da konuşmak lazım. Hani Almanya nerede? Almanya son kaç senedir ileride?
1: Almanya kaç senedir Dünya Kupalarında yok? En son bir Brezilya'yı, Brezilya'da biliyorsun 7-1 yendiler, ondan sonra öyle lanetlendiler zannederim.
0: Bitti. Peki şey nerede? Hollanda nerede?
1: Onlar da kayıp. 74'te Dünya Kupası'na Almanya, Hollanda şey oynamıştı, abi, final oynamıştı.
0: Şimdi bakıyorsun artık dünya...
1: Ama futbolu... jenerasyon işte yani.
0: Şey, jenerasyon ve farklı artık kimlik ve yapılanmayla değişik bir dünya oluşturmaya başladı. Şimdi artık burada teknik direktörlerin bir Suudi Arabistan'da o maç olmaları, Amerika'da gidip antrenörlük yapmaları dünya futboluna öngörü. Biz mesela Türk futboluyla nerede kalkındık? Kim ne derse desin, sen de buna şahit oldun, ben de bana ne de konuştun. Derval'le
1: Piontek, Derval
0: ya,
1: tabii.
0: Ya, yani bir kim ne derse desin, bir Zico. Ben Zico'nun yani Lucescu'yla beraber çok bir defa bir teknik adamın bir psikolog olduğunu gördüm.
1: Hı-hı.
0: Yani Zico o kadar kapris yapıldı bütün Fenerbahçe futbolcularla, o ya rahat rahat konuşur sonra çeyrek final oynar. Ama Aziz Yıldırım ona kapris yaptı, gönderdi. Lisescu gibi bir adam, ya Sergen neler yapıyordu, problem yok Sergen. Ama bizde şimdi Fatih Terim olsun, bir başkası olsun, herkes bağırırdı çağırırdı, yok beni dinleyecek. Yok arkadaş, bir psikolog öğrencisini ve çocuğunu iyi tanımak.
1: Doğru, doğru diyorsun.
0: Yani bunlar olmadığı bir şey. Yani Ahmetciğim, işimizin çok zor olduğunu söyleyeyim. Ama görmüyor musun, 9 sene Afrika takımı ta finallere geldi. Yani 32'ye girdi. Şimdi onlardan 4-5 tanesi, bak 2 tanesi geldi hemen. Yani 5-6 tanesi de gelirse bu dünya futbolunda bir devrimdir. Devrimdir bu.
1: Evet, evet doğru, doğru.
0: Yani o zaman Çekoslovakya vardı, Rusya vardı falan. Şimdi ben demek istediğim şu, Rusya'yı niye almıyorlar? Mesela Rusya'yı da isterim. Yani Ukrayna oynuyorsa Rusya da gelsin.
1: Turnuvalara bile giremiyor, kaç sene oldu.
0: Yani, şimdi Ukrayna'yı sokuyor musun? Sokuyorsun. İsrail'i sokuyor musun? Sokuyorsun. Yani ondan sonra da kalkıp demesinler ki futbolda siyaset yok. İşte siyasetin göbeği burası. Artık başka yere bakmaya gerek yok. Öyle doğru. Mi değil mi Ahmetciğim?
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
0: Yani biz eğer futbol tatlı bir rekabet, kardeşlik oyunuysa bunu FIFA başkanı yapacak kardeş. Bu bir tatlı rekabet ve kardeşlik oyunudur. Saha dışı beni gelmiyor.
1: Valla artık onları geçtim ben ayrılırken. Sahada ben adalet de olduğunu düşünmüyorum. Mesela İran'ın elendiğini gördün, nasıl elendiğini. Attıkları Nizami golü saymadılar. Pardon, yedikleri goldeki ofsaydı da biliyorsun.
0: Ben
1: net ofsayt, bir de VAR'da adamı şey yaptılar.
0: Ahmet şunu.
1: Yok ettiler VAR'da.
0: Bak 45 senedir futbolun içerisinde oynadım. Her sahne yerinde. Yani sahada oynadım, yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım. Yemin ediyorum İran'ın attığı o golü, hani o free kick'te dönüp gol attığını, eğer bir başka kulüp atmış olmuş olsaydı dünyada free kick nasıl atılır diye göstermezlerse ben bu işi.
1: Evet.
0: Ama onu iptal ettiler ya. O golü iptal ettiler ya. Ya inanılacak gibi değil ya. Yani.
1: Resmen İran'ın bir üst tura çıkmasını engelledi hakem o zaman, oradaki VAR yönetimi.
0: Yani o pozisyon verilmez. Bir defa futbolcu önünde değil, arkasını dönerek gelip o topu alıyor. Yani ondan sonra dönüyor. Ondan sonra vuruyor. Zaten ilk alışı daha olmadan şey diyorlar ya. Zaten ikincisi de gösteremediler. Yani yazık. Yani bir insanın emeği çalınmaması. Futbolun beyni de şeyi de sahanın içindeki o çimlerdir abi.
1: Peki.
0: Futbollarda oynuyorduk eskiden. Şimdi çimlerde.
1: Peki şeye ne diyorsun Ayrılgen? Messi'ye ne diyorsun? Mesela daha ilk maçta, grubun ilk maçında normalde kırmızı kart görmesi gereken bir hareket yaptı. Sarı kart bile görmedi.
0: İşte burada da FIFA'nın yanlışlığı var hakemlerim. Bak orada kırmızı kart gösterdi, bu ligi oynamayacak. Şimdi ben yanlış anlaşılmasın, başka bir şeyle konuşmuyorum.
1: Kaç maç ya, öyle ya, faul yapıyor mesela.
0: Fenerbahçe gibi takımları da Türkiye'de bunlar koldu.
1: Sert giriyor, faul yapıyor, vermiyorlar bile faul. Messi yaptığı zaman verilmiyor ama Messi'ye yaparlarsa şimdi, hemen kart.
0: Hemen, ama bizde de görüyorsun bir Fener Galatasaray büyük takımlar olsa vermiyorlar. Ama bir tane alt takımdaki bir kişi, yani şehir takımı olsa hemen tık diye vuruyorlar. O %100 bir defa kırmızı kart. Ama bugün bak ne oldu? Dünya onu el üstüne tutuyorlar. İşte bu iltimas.
1: Arjantin gene finale kadar gider mi böyle? Ne diyorsun?
0: Bence gider.
1: Katar'da gitmişti böyle.
0: Bence gider. Çünkü neden? Bir
1: yolu da açık. Öyle bir şey var ki yani hiçbir Avrupa takımlarına oynamadan neredeyse finale gidiyor.
0: Amerika'da öyle ayarlamışlar. Bakın Amerika'da

0: Rahat yarı final yapacak, evet öyle gözüküyor.
1: Göreceksin. Yaz böyle Hayri Baba de şimdi yani oynayacak takımları öyle güzel organize yapıyorlar.
0: Evet evet evet.
1: Yani kademe kademe geçiriyorlar. Yarın öbür gün yani o statta 180 bin kişi bilet olacak.

0: Başarısız ölüyorsun, gene gidemiyorsun. Ya federasyonumuz başarısız.
1: Dur, onu soracaktım şimdi ya, ben sormadan konuma girdim bak şimdi. Şimdi bakıyorsun birçok teknik direktör istifa etti.
0: İstifa etti, evet.
1: Yani birçok federasyon başkanı görevi bıraktı. Hadi federasyon başkanlarını geçiyorum da yani başarısız olan ülkelerine giden birçok teknik adam hemen istifa ettiler. Bizde neden öyle bir şey yok? Mesela Montella başarılı olduğunu düşünüyor takımın.
0: Hayır.
1: 24 senedir gidemiyordunuz, ben sizi oraya götürdüm dedi. Açıkça böyle dedi yani.
0: Ben bu kadroyu, bu kardeşi, bizim kardeşimi Ali'ye versem.
1: O gruptan dördüncü, ya bir şey söyleyeceğim. Zaten o grupta ben de olsam dördüncü yapardım. Yanlış mı?
0: %100
1: doğru değil mi? Dört takım var zaten Ayrılgen.
0: Abi ben zaten oynadığım takımları...
1: Hocasız gitselerdi gene dördüncü olurdu o grupta yani.
0: Zora soktular. Zaten bu grupta oynayan çala çala oynayıp çıkacaklar. Evet. Bu bir. İkincisi, ya Türk milli takımın, ben burada açıkça söyleyeyim, ben hiç, ne derlerse desinler. Ben çünkü bana gelen haberler biliyorsun, ilk ağızdan geldi. Bir Orkun'un babası gidiyorsa, federasyon başkanı Montella'ya bağırıyorsa, ya benim çocuğumu nasıl oynatmasınız diyorum. Hakkı mı haklı ama yani o gidip bunu konuşamaz. Konuşma hakkı yok.
1: Yani onu birçok basın mensubu arkadaş yazdı, daha tabii doğrulatamadık ama şey yani daha doğrusu federasyon doğrulamadı onu, o anlamda yani, diyorum.
0: Çünkü federasyon
1: başkanına da sordular bunu, biliyorsun, ben duymadım böyle bir şey, bilmiyorum dedi.
0: Zaten bizim Türkiye'de bir şey olmadığı zaman duymadım, işitmedim, görmedim, bitirsen işi bitiriyorsun yani, evet. Anlatabildim mi? Yani burada onu diyorsun da Ahmetciğim, sen federasyon başkanı olsan, ya kardeşim böyle bir olay vardı, gelin bakalım. Onu demesi lazım ki ben duymadım. Ne demek duymadım ya? Ne demek duymadım? Yani benim bir eğer futbolcumun babası geliyorsa, kardeşim gelin ya adamı çıkartırım. Yok ben böyle bir şey yok dedirtirim. Hatta şu koskoca sen 85 milyonun ya, federasyon başkanısın Ahmetciğim, yapma ya, bu kadar futbol ucuzlamamalı ya Ahmetciğim. Ya.
1: Evet.
0: Yanlış mıyım?
1: Doğru diyorsun. Evet, TRT Radyo 1'deyiz efendim. Spor Servisi programı Ayrı Ülgen'le beraber sohbetimiz devam ediyor. Dünya Kupası konuşuyoruz. Gerçekten sürpriz sonuçlara gebe olan, her gün bizi biraz daha şaşırtan bir Dünya Kupası'nı izliyoruz. Her açıdan, hem sonuçlar açısından.
0: İzleyeceğiz.
1: Hem hakemler açısından. Hem hakem yönetimleri de bazen çok komik olabiliyor Ayrı Ülgen.
0: Ya bir tabii ki. İyi hakemler de yok mu? Ya bir kadın hakeme eğer görev veriyorsa...
1: Kadın hakemler daha iyi valla.
0: Ya bizden erkek hakem gönderemiyoruz ya. Ya Allah aşkına ya Ahmet'im, yani konuşursun, insan konuşmak istiyor ya. Konuşmak istiyor. Ya insan bir yardımcı hakemimiz mi sahada olmaz? Ve bir neden vardı mı olmaz? Yani hiç mi o? Kadın hakem gidiyor, biz gidemiyoruz ya. Bizim milli takım gidiyor, hiçbir değeri olmuyor ya. Ya çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Sonra diyorsunuz ki federasyona laf söylüyorsun hayran. Evet arkadaş, bıraksınlar. Hakemler de meyaka da bıraksın ya. Dünyanın bu kadar yani hakemlerin konuşulduğu bir ülke yok ki ya. Avrupa'da hiçbir kanalda hakemleri eleştirecek bir kanal bulamaz. Bizde hangi kanal açarsan 10 tane hakem var. 10 tane hakem tenkidir. Ya hakemler bitti. Eski hakemler, yeni hakemleri bitti.
1: Doğru diyorsun.
0: Yani ya yanlışsa söyle Ahmet abim ya. Allah aşkına sen beni de tenkit edebilirsin. Ben yapıcı tenkidi her zaman açayım. Yıkıcı değil, yapıcı. Yapmayın ya. Lütfen ya, artık değişin ya. Yeni biri yani bir toplum kazandırın ya. Bugün Avrupa'ya bakıyorsun. Bak şimdi birazdan sonra senden birinci bir gün takımları konuşacak. Bir takım 200 kilonun bütçesi var. Bir takımın sıfır bütçesi var. Aynı ligde oynuyorlar, aynı ligde. Bir takımın bakıyorsun 270 bir kesim var, trilyon. Bir de bakıyorsun, bilmiyorum, sıfır. Ya Ahmet'im nasıl bu bununla başa çıkacaklar? Bunda bir sahtekarlık ve futbolcu da salacaksın. Ama ben sana bir şeylerle açıklayacağım. Gördüm. Sana da gösterdim Ahmet'im. Yani burada.
1: Evet.
0: Şimdi bir Bolu takımı transfer yapacak bir kuruş harcama limiti yok. Bolu Spor.
1: Evet, onları evet. Şimdi konuşacağız zaten. Gerçekten yani, ben de baktım.
0: Yani, ben sana söylüyorum. Yani bu ayrımcılık, eğer buna bir düzen, bir düzenleme gelmezse...
1: Yani sen o takıma diyorsun ki düş diyorsun. O zaman ya, ligi almayın onu.
0: Ya evet, geçen sene Adana Demirspor'u sen konuştun dedin Hayri Baba. Yazık ya, 150 tane gol yedi ya. Şimdi oradaki oynatma...
1: O kaleciye yazık her şeyden yani.
0: Ya futbolculara demolize oldular ya. Bir de bak nasıl olsa mağlubiyete alıştılar. Rahat. Şimdi başka kulüpte yerlerinde olsam almam o futbolcuları. Niye biliyor musun? Şimdi mağlubiyete hazmetmeye başladılar.
1: Evet.
0: Yani buraya bakıyorsun, Hatay'a bakıyorsun.

0: aynı. Diğer Serik Spor'a bakıyorsun o. Ben Serik Spor ligin 5. 6. haftasında dedim ki Ahmetciğim bak şu anda 5. 6. lisede. Hoca değişikliğine gidiyorlar. Hı-hı. Paraları vermemek için bu takım düşer. Sen dedin ki abi şu anda 6. ya dedin. Abi ne oldu? Ne oldu Ahmet abi?
1: Evet.
0: Ya futbolcuya transfer yapmazsan da hiç olmazsa kendine futbolcuyu ver. Para kazan. Biz seninle Erzurum Spor'u konuştuk. Dedik ne dedik? Ya kardeşim dışarıdan transfer yapmayın. Ama Erzurum Spor futbolculara parasını verir bu takım yine şampiyon. Hı hı. Ne oldu? Transfer yapmadılar. Kendi futbolcularına parası verdiler. O ihtiyar takımı olsun Erzurum Spor şampiyon mu? Ha bugün hepsini gönderiyorlar. Tabii haklılar. Çünkü Süper Lig'de oynayacak bir takım değildi.
1: Evet.
0: Ama futbolculara söz verdiklerini ve sözünü aldıkları bir lig oldu.
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Hemen biraz açalım şu dedi ki Ayrılgan az önce TFF birincilikte dedi Trendyol birincilikte takımların bütçeleri açıklandı ama limitler gerçekten çok dengesiz. Mesela Esenler Erokspor 476 milyon lira limiti var.
0: Kesinlikle. Bura. Evet. Gel gelelim.
1: Yani neredeyse değil 10 milyon euroya yakın para değil mi?
0: Tamam. Şimdi gel Sivas'a. Gelsen ilk 5 takımı yaptın diye son 5 takımı yaptın. Ortadakilerini saymıyorum.
1: Evet.
0: Ondan sonra Sivas Spor'a bakıyorsun 431.
1: Evet.
0: Öyle mi? Bakıyorsun Adı Sakat 421.
1: Hı-hı.
0: O Sakat sana dediğim. Bodrum Spor'a bakıyorsun 305.
1: Evet.
0: Bursa Spor'a bakıyorsun 232. Ha, gel gelelim şimdi diğer 6 takıma. Van Spor'un 130. Bak gene iyi. Beşiktaş 108. Manisa Efeka 107, Bolu Spor 0, Mardin 1969 0.
1: Siz küme düşünüyor bunlara yani?
0: Ya şimdi Ahmet'in böyle bir kanun var mı? Bu takım şampiyon olurken peki bütçeleri neredeydi kardeşim?
1: Hayır Ülgen ben Keçiören Gücü'ne çok şaşırdım ya. Yani borcu harcı olmayan bir kulüp normalde niye onun bu kadar az?
0: Çünkü neden? Sattığı futbolcuları ya göstermiyorlar ya aldıkları parayı göstermiyorlar Ahmet'im ondan yani bu kadar basit ya. Yani biliyorsun artık Türkiye'de de yani denetleme de olmadığı için gereken her şeyi yapıldı. Dediğin
1: abi gibi. Senelerdir en iyi takımlardan biri çok oyuncu satar.
0: Tabii zaten satıyor da. Anlatabildim mi? Yani biliyorsun Keçiören gelir ki devrede iyi toplar oynar. İkinci yerde mağlup oluyor. Arkadaş, niye mağlup oluyor yani? Hedef koymuyor. Adam diyor ki ben rahat oynayayım. Futbolcumu 3-4 tanesini satayım. Bunun ticaretini yapıyorlar. Anlatabildim mi? Ben İlhan Cıvdam'ı da bu şekilde tepkir ediyordum yani. Adam ne yapıyordu? İlk yarıda çıkıyordu oynuyordu aslanlar gibi. Son maçlarda da herkes gidiyordu koşuyor. Hocam ya bırak diyordu. Tip 3 tane 4 tane de futbolcu satıyordu. Öyle mi değil İlhan Cıvdam?
1: Doğru.
0: Yani şey, başkanlık bu. Şimdi benim demek istediğim şu. Şimdi burada 476 bin lira bir takımla sıfır olan Bolu Spor Mardin maç yaparken ne yapar? Hadi Ahmet. Sana da söylüyorum. İbrahim'e de söylüyorum.
1: Bir de... birincilikte bu inanılmaz bir şey yani 476 milyon. Bu neye göre belirleniyor? Bunu biraz açsan Ayrılgan biliyorsan.
0: Ya şimdi takımın sahipleri paramız var diye koyuyor ortaya. Anladın mı? Sattığı futbolcuları bağışladım diye. Eyüp Spor niye bu hallere geldi? Eyüp Spor niye geldi? Pendik Spor niye bu hallere geldi? Ahmet biz senden konuşuyorduk hep bunları. Konuşuyor muyduk? Yani bir başkan iki takım başkanı olur mu ya? Ne oldu başkan? Sonra da kalktılar bahisten işe gittiler. Şimdi ne oldu? Şimdi Eyüp Spor'u almak istiyor geri. Pendik Spor'u geri almak istiyor.
1: Evet.
0: Yani bunun zamanında niye denetlemiyorsun Ahmet'ciğim? Niye denetlemiyorsun değil mi? Şimdi Galatasaray'a futbolcuyu bedava veriyor. Bazı futbolcuya 4 trilyon veriyor. Bunlar 4 milyon dolar veriyor. Bu nasıl bir şey? Denetleme yok. Bunların hesabını soran yok. Yani şimdi ben gelip olsam gel kardeşim yani bir yıldır sporu çağırın. Bir de Keçiören. Siz nasıl geçineceksiniz? Nasıl karşılayacaksınız? Siz bu futbolcuları nasıl alıyorsunuz? Şimdi bakıyorsun Keçiören'in başlasın. Ben zaten bir hafta sonra söyleyeceğim. 10 gün sonra. Keçiören bile bakıyorsun özür dilerim. Ya kardeşim onun 476 aldı. Bunun parası hiç yok. Nasıl oluyor? Nasıl denge oluyor? Bunları hesaplamıyorum.
1: Evet. Evet. Ayrılgan yani. Kısa bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, TRT Radyo 1'desiniz. Kısa reklam aramız bitti ve spor servisi programı devam ediyor. Hayri Ülgen'le beraberiz. Her salı günü olduğu için salı günü olduğu gibi daha doğrusu bizim bir klasiğimiz Hayri Ülgen'le programımız var biliyorsunuz ve devam ediyor. Bu akşam oynanacak Dünya Kupası maçlarını hemen hatırlatalım. Birazdan saat 8'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Sonra akşam tam gece yarısında 00:00'da Fransa İsveç maçı var. Bu da güzel bir maç ve sabaha karşı 4'te de Meksika Ekvador maçı olacak. Bunlar biliyorsunuz artık eleme maçları. O yüzden maçlarda çok zevkli geçiyor. Bazıları uzatmaya, bazıları hatta penaltılara kadar gidiyor. Evet sevgili Ayrılgen, en beğendiğin takım hangisiydi şu ana kadar Dünya Kupası'nda?
2: Ben özellikle Fas'ı çok beğendim. 1, Belçika 2, Fransa 3, anlatabilir miyim? Bir şeyi beğendim. 4. Yani bunlar çok çok bana önemli işler verdiler. Bir de şunu söyleyeyim, kim ne derse desin. Ben Paraguay'ın, yani burada Almanya'yı eleyeceğine inanıyordum, elediler. Elediler. Yani çok güçlü bir takım ama havalı bir takım değil. Ona biraz daha hava vermiş olsalardı bu ileriye doğru gideceğini düşünüyorum. Bakalım Paraguay nereye kadar gidecek?
1: Evet. Japonya'yı da beğeniyorum dedin.
2: Japonya elendiği için fazla konuşmak istemiyorum ama kim ne derse desin damgasını vurdu mu? Bugün eğer sen ben arıyorsun Japonlara üzüldüm diyorsa Ahmet, bizim kardeşim Füsunoğlu, benim için de geçerli Akçeo abi. Aslanlar gibi.
1: Bir de oynadılar. Sen bir teknik direktörünün sözünü söylemiştin. Kimdi teknik direktörü? Bir dakika.
2: Hacıma Mourinho olsun. Mourinho.
1: Bir daha söyler misin? O çok güzel bir söz söylemiş. Seni de çok etkilemiş.
2: Mourinho. Şöyle dedi ki bu sonuç bizi daha güçlü yapacak demesi benim için çok önemliydi. Hakikaten. Çünkü iyi oynadık demek ki ama eksiklerimiz var. Yani iyi oynadık, kabulleniyoruz ama.
1: Vallahi güzel söz.
2: Yani işte ben böyle.
1: Bizi güçlü, daha güçlü yapacak. Yani bizdeki abi, teknik adamlar hiç böyle bir şey yani. Mesela Japonya gibi oynayıp kaybetsek bizde neler denir? Hakeme suç atılır.
2: Ya sen dedi. Bak hiç kimseyi suçlamıyor. Yani diyor biz iyi oynadık tamam ama diyor bizim demek ki eksiklerimiz var. Ama güçlendik.
1: Son dakika evet, golüyle elendiler yani gerçekten.
2: Evet yani bu bizim için çok çok önemliydi yani. Evet. Anlatabildim mi? Gerçekten de bu çok önemli, onu söyleyelim yani.
1: Bursa Spor İki önemli oyuncu aldı diye söyleniyor. Sen bunların isimlerini duymuşsundur. Söyleyebilirsin.
2: Evet, hemen şunu söyleyeyim. Hı? Yani Bursa Spor çok önemli. İki
1: Bursalı taraftarlar kulaklarını dört açsın.
2: Evet. Hemen ona da söyleyeyim. Belki haberleri de yok. Lincoln vardı Hendrik'e biliyorsun.
1: Evet. Fenerbahçe'nin oyuncusuydu.
2: Evet. Brezilyalı. Onunla anlaştıklarını buradan...
1: Ben çok beğeniyordum onu mesela. Bir türlü şans vermediler. Hala gönderdiler.
2: Da, hala da burada çok iyi oynayacak. Evet. Göreceksin bunu. Bir de biliyorsun Lewis Bakar var ki İngiliz, o da biliyorsun. Çok iyi bir futbolcu. Yani böyle iyi futbolcuların gelmesine ben seviyorum. Ama böyle futbolcular.
1: Doğru.
2: Yani oynayacak futbolcular. Bize hani şu olacak...
1: Valla bu Lincoln Henrique fark yaratır Bursa'da ve birincilikte.
2: Ben kesinlikle diyorum ki Bursa o seyircisiyle, yani 55 bin bir seyircisiyle müthiş işler imza atacak.
1: Yani anladığım kadarıyla Bursa bu sene Süper Lig takımı kuracak. Evet, ben dönmek için.
2: Zaten bütün hedefleri Süper Lig'e gelmek. Zaten ben şimdi kamplara gidince seninle de konuşacağım zaten bol bol. Onları da konuşturacağım. Yani ben bakalım yani kamplarda kimler ne almışlar hepsini zaten önümüzdeki hafta yavaş yavaş getireceğim. Bu bir.
1: Bolu Spor'da başkan belli oldu mu? Hani başkan bulunamıyordu bir türlü.
2: Hala da bulunamadı. Son anda Erdal Bayrak, yani son 6 ayda gelen başkan tekrar seçildi. Ben başkanım diyor, aday konuyu kimse seçmedi ama kendi kendine getirdi koydu oraya. Yani seçmedi derken yani sahiplenecek kimse olmayınca. Şimdi ben şunu başkana söylemek istiyorum. Başkanım para yok, pul yok, transfer yok. Yani ne yapacaksın yani bonus sporu ne yapacaksın? Ya yılların bir takımı bu, yılların bir takımı. Yani.
1: Evet. Senelerce Süper Lig'de oynadı.
2: Ya senelerce.
1: Rıdvan Sercan.

0: Can oradan yetişti. Halil İbrahim oradan yetişti.
1: Rıdvan yetişti. Japon Rıdvanlar yetişti. Yani orada kimi istesen de futbolcular yetişti.
0: Evet.
1: Yani şimdi para yoksa, pul yoksa başkanım niye tekrar ediyorsun ya? Yani sıfır bir bütçesi yok diyor. Yani transfer yapılacak bütçesi yok. E peki nasıl olacak? Nasıl olacak Ahmetciğim? Sen bana söyle.
0: Doğru.
1: Şimdi mesela Bolu Spor'u versem. Transferi yok. Para yok. Transfer yasağı var. Kulüplerde bir koş verecek. E ne olacak? Nasıl gelecek? Nasıl gidecek? Birincilik desin.
0: Doğru. Olmaz öyle şey canım.
1: Artık bunun yani bir denetlemesi olması lazım federasyon. Ama bizim federasyonumuz denetleyemiyor ki bunları denetlesin. Kısımlar da diyorlar ki Hayri abi ağır konuş. Ya niye ağır konuşuyorum kardeşim? Yani bu bizim de denetlesinler. Bir baksınlar ya. Yani federasyonda. Şimdi bir MHK başkanı getiriyorsun.
0: Bu dört futbolcu tabii şu anda gol krallığına bir yandan çekişiyorlar ve takımlarını sürüklüyorlar. Hangisi acaba daha başarılı olacak diye biz de merak ediyoruz. Tabii ki genelde en son maça kadar, finale kadar giden daha şanslı oluyor değil mi Ayrılgen?
1: Evet, bir şey söyleyeyim. Haaland'ın eğer ayak bilekleri, bak ayak bile fizik gücü falan söylemiyorum. Messi'deki gibi olsaydı, Ronaldo'nun da kafa topları onda olmuş olsaydı, herhalde dünya tarihi böyle bir futbolcu ne doğru getire, ana getirebilir ne de olabilirdi. Bakın unutma. Çünkü ikisi de Hollanda ayrı bir oyuncu, Messi Ronaldo'da, ama Hollanda böyle güçlü olmaz. Futbolun güçlü olup da bu kadar çabuk olanı da kolay kolay bulunmak.
0: Evet. Hemen son bir konu var, onu da konuşalım biraz istiyorum. Futbol Federasyonu 10+4 olan yabancı kuralı. Ne diyorsun bunun için? Dedi ki biz ya, bunu değiştirmeyeceğiz dedi. Fenerbahçe Galatasaray cephesi değiştirmesinden yana. Beşiktaş aslında biraz çekimsel kaldı.
1: Aslında ilk teklif biliyorsun Dursun Özbek'ten geldi. Başkana. Başkanı zorlamaya kalktı. Bence sıkıntılar oldu. Bu zorlamadan sonra yani ben herkesin de tabii ki baskıda olunca herkesin yapacağını yapmam dedi. Ben 16-4'le bırakacağım dedi ve bıraktı. Yoksa biliyorsun bir değişim olacaktı biliyorsun. Olacaktı. Ama sonra da vazgeçildi. Bu da federasyon başkanının Dursun Özbey'in dediğini yapmamak için düşüncesi oldu. Ama bence daha çok az yabancı getirip birincilikte daha az böyle hani dediğim gibi Japonya'da, Singapur'da bilmem ne de orada burada böyle kaliteli gençleri getirip futbol oynatıp Türk futbolunu kalkındırmamız lazım. Böyle yabancı bitmiş futbolcuları artık yedirmeyelim.
0: Ahmet, evet, doğru diyorsun.
1: Yani yeter. Paralarımız gitti be. Yeter artık ya. Yeter artık.
0: Doğru.
1: Bu kadar paramız çerçeve edilmesin. Ne olur 3 tane teknik direktör. Ya bir teknik direktör başarılı olamasa alır şapkasını gider. Bak görüyorsun kaç tane teknik direktör. Bıraktı gitti ya. Gruplara kalmadı diye bıraktı.
0: Evet, evet, evet.
1: Bugün Suudi Arabistan'ın 7 senedir yani Suudi Arabistan'a gelip orada biliyorsun Dünya Kupası oynatan bir takımın federasyon başkanı bugün istifa etti, ben başarılı değilim dedi.
0: Evet.
1: İki maçta beraber kaldı.
0: Bir çok var, çok var. Başarısı olanlardan yani, hep istifalar gibi, geliyor, doğru.
1: Abi, yani olmayanlar kenara çeksin de yeni bir düzenleme gelsin.
0: Evet,
1: yani,
0: Ayrılgen'in dilekleri ve temennileri bunlar Türk futbolu için. Çok teşekkür ederim sevgili Ayrılgen.
1: Teşekkür ederim Ahmetciğim.
0: Biz şimdi bırakalım, sen de maçı bir yandan bakıyorsun. Norveç başladı, Fildişi Cumhuriyeti maçı. Bakalım ne olacak? Güzel bir maç olacağını görüyoruz. TRT 1'den şu anda canlı olarak seyredilebiliyor. Evet, iyi akşamlar diliyoruz sana.
1: İyi akşamlar diyelim. Önümüzdeki hafta inşallah Bolu'dan sana selamlar.
0: İnşallah, görüşmek üzere.
1: Kamplardan selam, sağ ol.
0: Evet, haftaya Hayrülgen kamplarda olacak ama spor servisi devam edecek efendim. Şimdi de devam ediyor. Şimdi Süleyman Arat konuğumuz, gazeteci arkadaşımız.

0: derken Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana hiç kesintisiz düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü koşulduğu ve Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğinde Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Senden biraz bunun hikayesini dinleyelim. Kaç yıldır takip ediyorsun sen sevgili Süleyman?
1: Sevgili Ahmet, inanmayacaksınız. 10 yaşımdan beri gidiyorum ve Gazi koşularını seyrediyorum Veli Efendi Hipodromu'na. Yani benim için artık bir Gazi koşusu bir ritüel gibi oldu gerçekten.
0: Hani mesleğin içinde olarak en az bir 40 tanesini seyretmişsin anladığım kadarıyla.
1: Tamamını seyrettim diyebilirim. 2 tane kaçırdığımı düşünüyorum. Bir tanesi Ankara'da bir voleybol turnuvası vardı. Ona gitmiştim. Bir de Fenerbahçe'nin Avusturya kampına gitmiştim. Orada kaçırdım. Listeye bakıyorum. 2 tanenin haricinde başka kaçırdığımı hatırlamıyorum ama tabii dalgınlıkta bir tane daha öyle fire olsa, yani bunca yıl içinde 3 tane kaçırmış olabilirim en fazla. O da nazar boncuğu yani. Bir koleksiyon gibi benim için gerçekten. Zaten Veli Efendi Hipodromu Gazi koşullarının olduğu gün bir festival gibi oluyor.
0: Evet.
1: Yani kadınlar çok şık giyiniyorlar, kafalarında şapkalar, tüller.
0: O ritüeli de soruyorlar. Neden öyle oluyor o gün? Kadınlar niye şapka takar mesela o gün diye bazı şeyler sosyal medyada sormuşlar mesela.
1: Şöyle Ascot yarışları var biliyorsun İngiltere'de, orada bir gelenek bu.
0: Bizde
1: de yansıması, yani bir nevi orayı Türkiye'ye getirmek gibi düşünüyor. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk at yarışlarını öyle bir günlerde korumuş ki, yani savaştan çıkmış bir millet, yoksulluk var. Ama bir yandan da ayağa kalkmamız lazım, moral lazım,
0: evet.
1: Başka şeylerle ilgilenmek lazım. Aristokrat kesimi yaratmak lazım. Yani çok yönlü sanatı yaratmak lazım. Operayı, baleyi kurmak lazım. Tiyatroya güç vermek lazım. Tüm bunların hepsini birden bir düğmeye basarak başlatmak tabii ki mümkün değil. O yüzden de hepsine ayrı ayrı tarihlerde startını vermiş. İşte Gazi koşusuyla başladık. Var olan bir yarışçılık zaten ama çok çekirdek çekirdek. Ama ona zemin hazırlayarak daha güçlenmesine. Sosyal bir ihtiyaçtır demiş at yarışları bir ülke için. Çünkü Cumhuriyet bu atların sırtında kuruldu. Yani bu 100. yıl Gazi koşusunda söylendi bir laf ama çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum Selim Kaya söylemişti bunu. Çünkü anafartalarda, Çanakkale'de, Ege'de, her yerde at sırtında bizim kahraman askerlerimiz ve komutanlarımız bu savaşı yaşadılar ve o dolayısıyla her ne kadar onlara minnet duyuyorsak bir o kadar da Türk atlarına duymamız gerekiyor.
0: Tabii.
1: O yüzden de Gazi koşusu ve atçılık Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Yani at güreş gibi, atçılık cirit gibi, bizim milli sporumuz Kırkpınar güreşleri gibi. Dolayısıyla da sahip çıkmak bir görev aslında hepimiz.
0: Bir de bu tabii en prestijli yarış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir yarış. Ve her 3 yaş safkan katılamıyor buna. Hayatlarında bir kere katılabiliyorlar değil mi?
1: Ya her sene aşağı yukarı 2000 ile 3000 arasında bir yaş olarak baktığın zaman yeni doğan at ortaya çıkıyor. O atlar 1 yaşına geliyor, 2 yaşına geliyor. Ondan sonra start almaya başlıyorlar. O start almaya başladıktan sonra puan topluyorlar. Kazandıkları yarışlar, büyük yarışlar oluyor mesela kısa vade, grup 1, grup 2, grup 3 gibi. Buralardan topladığı puanların sonunda belli bir baraj var. O barajı aşıp Gazi koşusuna katılmaya hak kazanıyorlar. Bu da yani 2000-3000 arasındaki atın içinden 20 ile 30 arasında değişen bir sayıya tekabül ediyor. Birçok önemli at katılamıyor. Ya sakatlık yaşamış oluyor, giremiyor ve veya formsuz oluyor, o puanları toplayamıyor. Zordan açılıyor, çok başarılı oluyor ama o yıllarda katılamıyor. O yüzden 3 yaşlı Arapların, İngiliz atlarının sadece hayatlarında bir kere katılabildiği bir yarış bu Gazi koşusu. Oraya işte şanslı olan, puanları toplayan atlar katılıyor. Ve at sahipleri o Gazi'nin huzuruna çıkıp o yarışa koşmak, kazanamasa da o gururu yaşamak, adını orada duyurmak bütün Türkiye'ye çok büyük bir onur tabii ki atını oraya koymak. Her şeyden önce baktığın zaman bir atın Gazi koşusunda koşması, bir sonraki diğer koşullarında bu at kaliteli at Gazi koşusunu koştu.
0: Doğru. Bir de tarihe adını yazdırıyorsun. Kazanamasam. Kazanan tabii ki yazdırıyor da.
1: Tabii ki.
0: Yani o yarışa katılmak da büyük bir onur tabii ki.
1: Tabii ki. Yani bakın bugün 500'ün üzerinde at sayım var şu an. Daha fazladır da mal olarak atlarını koşturan anlamında söylüyorum.
0: Hepsinin rüyası burayı kazanmak.

0: Değil mi?
1: Hepsini kazanmak değil, katılmak aslında.
0: Katılmak yani. Aslında bir yerde.
1: Tabii,
0: doğru.
1: Bazılarının 20 atı var, 30 atı var, 40 atı var. Bir kere bile şu ana kadar Gazi Koçu'na katılamamışlar mesela.
0: Selim Kaya çok şanslı ama ben senin YouTube kanalında şeyini seyrettim.
1: Evet, çok
0: sahibi olduğu atla da kazanmış, kendi de kazanmış mesela. Hem jokey olarak kazanmış hem de at sahibi olarak kazanabildiği bir yarış var.
1: Biraz öyle değil sevgili Ahmet. Yani şöyle, Mehmet Kaya, kardeşim Mehmet Kaya'nın oğlu Selim Kaya adı. Onun adını amcası Selim Kaya koyuyor. Benim adımı alsın o da diyor.
0: Anladım.
1: Babası da atlarını oğlunun üzerine kaydettirdiği için sanki Selim Kaya hem jokey hem at sahibi gibi.
0: anladım.
1: Ama öyle değil. Ama ben Selim Kaya'yla röportaj yaptım. Dedi ki aile içinde hepimiz kazandık dedi. Rahmetli Ömer Kaya bir kere Gazi'yi kazandı. Mehmet Kaya bir kere kazandı. Bir kere de Selim Kaya kazandı ama dedi ki en kıymetlisi Mehmet Kaya'nın kazandığı. Çünkü dedi ailede Selim Kaya'nın üzerine kayıtlı olan bir at. Yani kendi yetiştirdiği atla kazanmak Gazi.
0: Evet tabii ki.
1: Çok daha kıymetli dedi. O yüzden onu örnek gösterdi. Demek istediğim Gazi Koçu gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Hı hı. Her jokeyin, her at sahibinin hayali, rüyası. O atlar kazandıktan sonra
0: evet.
1: Dişi ise prenses, erkek ise prens gibi bir hayat sürüyorlar ondan sonra. Çünkü yani bir atın ne ödülü olabilir ki? Yani o sahibine 150 milyar kazandırıyor ama kendisi havuç yiyor yani. sonra veya kuru üzüm yiyor, elma çok seviyorlar biliyorsun.
0: Evet.
1: Bu gibi şeyleri pekmez diyorlar bunlarla karıştırarak. Ama tabii onlar hissediyor atlar gerçekten. Ben kaybedince ağlayan at hatırlıyorum yani. Hüngür hüngür ağlıyor, hiç geçinmemiş. 4 kez kazanmış üst üste, 5'te kaybedince padok mahallinde ağladığını gördüm atların yani. Gerçekten o kadar onurlu,
0: evet.
1: Her şeyi anlayan atlar ki inanılmaz. Sadece çok böyle hassaslar, gürültüye karşı, sert hareketlere karşı hassaslar. Bir anda ürkebiliyorlar. Onun haricinde insanın her türlü komutunu, her şeyini anlıyorlar gözlerine bakarak. Tam ona zarar verip veremeyeceğin her şeyini hissediyorlar. Hisleri güçlü hayvanlar gerçekten.
0: Evet. Şey dedin, belli bir baraj var, o barajı aşan bütün atlar katılabilir mi? Yani mesela evet. 100 tane atla yarış yapılır mı?
1: Hayır öyle değil. Yani bir puanlama var, puanlama sisteminde orada puantörler var. Türkiye Jokey Kulübü'nün puantörleri.
0: Evet.
1: Onlar toplam yarışlar içinde, sene içinde kazanan atlara puanlar veriyorlar. Zaten yarış sayısı belli. Yarışlardan puan toplayacak atlar belli. Yani 70 tane at varsa haliyle yarışlara bölündüğü
0: Anladım.
1: Zaman baktığın zaman 20 tanesinden puan alma şansı olabiliyor. En fazla 25 oluyor bu. Onun üzerine çıktığı pek görülmedi. Çünkü öyle bir dağılım oluyor. Ancak böyle çok eşit olacak puanlar. 28-30 olacak ama pek 22'nin 25'in üzerine kolay kolay çıkmıyor.
0: Evet. Gazi Koşusu'nu 67.200 biletli seyirci mi diyelim yoksa
1: bilet yok abi.
0: Bilet yok ama 67.200 seyirci gelmiş, izlemiş. Çok büyük çok, rakam ya.
1: Çok büyük tabii. Dronlarla ölçüldü o biliyorsunuz. Sabahleyin 15.000'di. Sabah 9-10 arasına kadar. Ondan sonra 25.000'e ulaştı saat 2'de. Gazi Koşusu yaklaştıkça sayı arttı ve senin söylediğin 67.200 mü demiştin?
0: Evet.
1: Oraya dayandı. Bence yani Veli Efendi takdir edersin ki çok eski bina olarak.
0: Hı hı.
1: Eğer gelişmiş olsaydı, yıkılıp yeniden yapılmış olsaydı, orası daha uzun, daha modern bir tesis haline dönüştürülebilseydi bence Gazi günü 200 bin kişi de oraya gelme ihtimali olabilir, belki de geçebilir bile. Birçok yakınımdaki insandan da duyuyorum. Yani çok kalabalık oluyor, yarış seyredemiyoruz. İtiş kakış oluyor, gayet şık giyinip geliyoruz ama tuvalet ihtiyacımızı giderecek ortam dahi bulamıyoruz. O kadar kalabalık oluyor şeklinde sistemlerde bulunuyorlar. O yüzden de bence gelmeyen de çok oluyor gelmek istediği halde.
0: Evet.
1: Bunun tam ölçümünü televizyon reytinglerinden, radyo reytinglerinden ölçmek mümkün. Öyle bir şeyde baktığın zaman belki de 1,5-2 milyona falan ulaştığını düşünüyorum ben Gazi Koçlu'nun olduğu günlerde. Herkes kimi radyodan arabadayız.
0: Tabii.
1: Kimi televizyondan gidemedi.
0: Televizyonlar zaten spor kanalları yayını hepsi kesip verdi. Canlı verdiler.
1: Tabii hepsi canlı verdi. Sadece spor kanalları değil, diğer kanallar da kesip canlı verdi. Yani Türkiye'nin yarışı bu. Gerçekten ben dediğim gibi 10 yaşından beri gidiyorum. Birçok branşta, birçok spor dalında etkinlikler yapılıyor, yarışlar yapılıyor. Hepsi belli bir süre sonra aşağı doğru bir ivme kat ediyor ama gerçekten Gazi Koçlu her sene biraz daha güzelleşti. Her sene biraz daha coşkulu hale geldi.
0: Evet.
1: Her

0: üzerine biraz daha kattı. Her sene dünyanın ilgisini biraz daha çekti. Gerçekten takdir etmek lazım ve Türkiye Jokey Kulübü'nü ayakta alkışlamak lazım. Çünkü yere düşürmedi hiç yani bu yarışın
1: seyir
0: zevkini ve kalite zevkini. Hep yukarıya tırmandırdı. Helal olsun diyorum ben.
1: Evet, bir dakika skor da verelim. Fildişi Cumhuriyeti Norveç maçı şu anda 14. dakikanın içindeyiz ve 0-0 devam ediyor. Fildişi daha baskın gözüküyor şu ana kadar. Evet. Şimdi geçelim Dünya Kupası'na. Gazi yarışını bıraktık. Ha bu arada şunu da söyleyelim tabii. Emeğe de saygı duyalım. Haris Karataş'ın bu Gazi koşusundaki 7. zaferi, 7. Evet. birinciliği oldu.
0: Evet, yani çok büyük başarı tabii. 8 galibiyette 8 kez Gazi kazanan Ahmet Çelik var. Bir de 9 kez kazanan emekli jokey Mümin Çılgın var. Hı hı. Her şeyin hedefi Mümin Çılgın'ı yakalayıp geçmek ama kolay da değil. 9 kez kazanmış Mümin Çılgın. Önüne bırakır tabii ki. Dün de geldi yarışı seyretti. Eski jokeylerden yani İsmet İnönü'den tut Celal Bayar.
1: Rekorlar kırılmak içindir. Elbet biri geçecek onu.
0: Ama çok zor Ahmet'cim. Yani gol atmak gibi değil ki bu.
1: Evet
0: yani.
1: Zor tabii
0: her
1: ki ama.
0: Her bir defa alıyor ve 22 tane jokey biniyor. İşte
1: zor şüphesiz ama mutlaka bir gün olacaktır yani.
0: Tabii bir gün olacaktır mutlaka ama Ahmet Çelik'in rekorunu kimse kıracağını düşünmüyorum ben.
1: Arka arkaya kazanmaz değil mi?
0: 7 defa üst üste kazandı.
1: O yani onunki yani, inanılmaz ya.
0: Kimse kıramaz ya. İnanamıyorum yani. Mümkün değil. Yani. İnanılmaz bir sportif başarı bu. Şans mı dersin, başarı mı dersin, azim mi dersin, iyi atlar. Her ne dersen de kimse kıramaz diyorum ben.
1: Evet.
0: Ne mutlu ki böyle bir tarihi olaya da
1: biz şahitlik olduk değil mi? Şahit olduk. Evet, doğru. Evet. Geçelim o zaman Dünya Kupası'na birazcık konuşalım. Dünya Kupası'nı da takip ediyorsun sen de.
0: Tabii.
1: Nasıl buluyorsun maçları? Biz maalesef elendik geldik. Evet. Ama Dünya Kupası tabii 4-0 diyelim. Hadi demin ki atçılık tabiriyle devam ediyor.
0: Evet. Özellikle yani bugünlerden sonra çok daha da keyifli hale geleceğini düşünüyorum ben. Hı-hı. Ama sevgili Ahmet, yani saatler o kadar bize ters ki yani insanın metabolizmasını bozar. Hiçbir işte uğraşmayan bir adam ancak gece seyreder, sonra gece yarısı seyreder. Hani biz maç saat 10'da başlıyor, öbürü 2.30'da bitiyor. Ben altınlara falan kalırsın, işi buluyor. Sonra sabah 4'te tekrar. Yani nasıl kalkacaksın, nasıl yapacaksın? Diğeri de 7'de. Yani nasıl seyredebilirsin? İnsanın metabolizması bozuluyor. Bir ara ayak uydurayım diyorsun. Sonra ben bunun özetini yarın seyrederim, yatmam lazım, kendimi hissetmiyorum diyorsun. Hı hı. Yani bize biraz kıta olarak orada yapılması biraz saat olarak bize ters geldi. Ama yine de çok keyifli devam ediyor. Ama ben yine de sevgili Ahmet eski dünya kupalarını arıyorum ya. Vallahi.
1: Kesinlikle. Yani, bence ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Yani eskiden o kadar keyifli olurdu ki yani böyle bütün sen toplanırdık, herkes beraber seyrederdi. Çok büyük yıldızlar vardı. Yani dün akşamki Almanya'yı seyrettim Allah aşkına. Yani bir Müller var mı Allah aşkına? Kaleci Mayer var mı?
1: Bright
0: var mı? Bono var mı? Yani
1: Stilik var mı? Değil mi? Maradona'yı unutmayalım.
0: Neskens var mı değil mi? Çok yani büyük yıldızları seyretmek nasip
1: oldu. O 74 Dünya Kupası finali geldi aklıma sen bunları sayınca şimdi.
0: Ya.
1: Hollanda, Almanya. Ya. İkisi de elendi ya.
0: Hiç unutulmaz yani, hiç unutulmaz ve gerçekten şimdi o starları, o yıldızları arıyoruz. Bu da bize futbolun geriye mi gitti, ileriye mi gitti diye düşünmemize sebep oluyor. Yani o yıllarda seyrettiğimiz oyunculara baktığımız zaman muadilleri bugün yoksa yani futbol hızlanmış olabilir, daha güçlü oyuncular tarafından oynanıyor olabilir ama teknik anlamda ve seyir zevki anlamında o yılları arıyoruz gerçekten. Yani Maradona'sı yok şu an. Bir netleri yok yani. Beckenbauer gibi bir stoper insan arıyor yani gerçekten yok. Gerd Müller gibi bir santrafor acaba bir daha gelir mi ya? Zico değil mi? Beyaz Pele.
1: Evet, yani evet.
0: Maradona'yı seyretmek nasip oldu bizlere dünya kupalarında. Yani Kempes'lere...
1: Benim için Maradona hala bir numara.
0: Bence de bir numara, tartışmaz. Maradona'nın yanına başkasını koyanla da futbol tartışmam ben.
1: Yani Formula 1'de Schumacher, futbolda da Maradona. Onun verdiği heyecan hiçbir şey vermiyor.
0: Evet, hiçbiri vermez. Yani değil mi? Dolayısıyla da yani bazıları mesela şimdi hak da veriyorum aslında. Şöyle hak veriyorum. Yeni jenerasyon Maradona'yı küçük küçük videolardan tanıyor. Pele'yi hemen hemen hiç görmüyor. Çok az videoları var.
1: Hı hı.
0: Yani geçmiş yıllara baktığım zaman o yıllarda çok büyük starlar var. Mesela George Best var. Benim için en büyüklerden biri George Best. Mesela onun videolarını seyretmiyor ama tatmin etmiyor. Çünkü çok uzun maç seyretmek ihtiyacı duyuyor. O yüzden de en iyisi, gelmiş geçmiş en iyisi Messi diyor. Aa, yani ben Maradona'yı seyretmiş bir insanın mutlak surette Messi'yi de seyredeceğini düşünüyorum. Ve aradaki farkı hakkını vereceğini düşünüyorum ben. Sen seyrettin mesela. Bak görüyor musun? Maradona diyorsun sen de. Seyreden adam Maradona der.
1: Evet. Evet.
0: Acayip bir oyuncuydu. Gerçekten çok büyük stardı gerçekten. Yani
1: gerçekten öyle. Gerçekten. Doğru. Ve o zaman şunu herkes şey diyor işte, Messi'nin yeteneklerini görünce işte şöyle böyle diyorlar da bakın şimdi yıldız futbolcuların dokunulmazlığı var. Messi'ye birisi gelip şöyle eliyle dokunsa hemen hakem sarı kart gösteriyor. Maradona'nın oynadığı dönemde öyle bir şey yoktu. Yani yıldız futbolcuların korunması diye bir şey yok. Kasap gibi giriyorlardı, hatırlasana.
0: Evet evet. Ve buna rağmen korkusuzca üzerine gider ve çalımlarına evet. Harika çalımlarına. O zamanlar var yoktu mesela, değil mi? Şimdi futbolu kıyaslıyoruz ya. Daha
1: tabii yoktu.
0: Acaba o zaman var olsaydı o Tanrı'nın eli dediği Falkland Savaşı nedeniyle, hani intikam duygusunu anlattı oradaki Tanrı'nın eli derken, yani İngiltere'nin Falkland'ı işgal etmesini, binlerce Arjantinli'yi öldürmesini, tepkisini söylemek istedi orada. Tanrı'nın eli o dedi o golde. Şimdi var olsaydı o golün elle atıldığını tespit edecekti ve iptal edecekti. Şimdi var futbola yarar mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Seyir zevkini, uzun yıllar konuşulmasını acaba ortadan kaldırdı mı? Yani neticede futbol hatalar oyunu diyorsan, hakem yanlış karar verecek. Futbolcu bazen eliyle atacak veya ne bileyim çizgiyi geçti geçmedi konusu tartışılacak. Bir İngiltere-Almanya maçı var. Bak aradan kaç yıl geçti. Hala o top çizgiyi geçti mi geçmedi mi konuşuluyor.
1: Evet.
0: Sonradan bilimsel şeylerle bakıldı. Geçtiği söylendi. Öyle hatırlıyorum ben. Buna benzer bir de Fenerbahçe Beşiktaş maçı var biliyorsun. Orada da bir gol var. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi demişti. Onu da bizim üniversitelerimiz inceledi yıllar sonra. 35 sene sonra inceledi. Ve çizgiyi geçti dedi Beşiktaş'ın golünü gol olarak.
1: Yıllar sonra zaten, biliyorum.
0: Zaten hakem de tespit etmişti gol demişti ama yıllar sonra da o terzüsü tamamen ortadan kaldırdı. Netice itibariyle yani acaba futbol geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor? Onu dinleyicilerimizin, sevgili dinleyicilerimizin...
1: Çok keyifsiz var. Noktaları var artık. Ben ha. Var'ın futbolun keyfini kaçırdığını düşünüyorum. Bu su molalarının keyfini evet. Kaçırdığını
0: aynı,
1: düşünüyorum.
0: Aynı
1: evet, bir de selam var, onu da iletelim. Onu da iletelim Samet Başkan'dan. Hepimize Samet selam Başkan. Var. Yayını ilgiyle dinliyorum demiş. Sana çok selam göndermiş sevgili Süleyman Arat. Ve diyor ki Beşiktaş'ta takip ediyor mu Süleyman abi diyor. Bu sene ne yapar Beşiktaş diyor.
0: Vallahi transferleri bir görelim. Vallahi görmeden bir şey deme. Hocam, hoca çok iyi. Beşiktaş'ın hocası müthiş bir hoca ama henüz transferler yapılmadı. Bir şey söylemek için çok erken.
1: Hı-hı.
0: Önümüzdeki haftayı bir görelim. Beşiktaş sanıyorum önümüzdeki hafta transferlerini bir açıklayacak. Hepsi bu şeyi beklediler. Yabancı kuralını beklediler.
1: Evet.
0: Onun ardından stratejilerini ortaya koyacaklar ve açıklayacaklar. Burada Beşiktaş'ın ihtiyacı doğrultusunda Önder Özen'in de desteğiyle Beşiktaş transferlerini yapacak. Ben çok güveniyorum Önder Özen'e.
1: Peki bu 10+4 yabancı kuralını Fenerbahçe, Galatasaray ikisi de birbirine ortak bir şekilde karşı çıktılar. Yani 16-4 gevşetilsin, eskisi gibi devam etsin dediler. Beşiktaş pek desteklemedi o ikisini. Neden o sence?
0: Çünkü Beşiktaş'ın o kadar büyük sorunu yok. Fenerbahçe'nin 21 tane oyuncusu var. Galatasaray'da da 12 oyuncu var.
1: Hı hı.
0: Yabancı olarak baktığın zaman Fenerbahçe'nin sorunu çok büyük. Derdi çok büyük. Beşiktaş'ın da 10 veya 11 olması lazım, emin değilim ama o civarlarda ve bunlarla yol ayrımına gireceği için zaten geçen seneden belliydi bu yabancı kuralıyla alakasız biçimde zaten bazılarını göndereceğini belirtmişti. Dolayısıyla Beşiktaş bu şeyden kolay sıyırır ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın işi gerçekten zor. O yüzden Beşiktaş biraz sessiz kaldı diye düşünüyorum. Hı hı. Ama sevgili Ahmet, burada baktığın zaman kurallar her sene değişiyor. Yani böyle bir olay olduğu zaman da kulüpler artık şey yapıyorlar, yani biz yapalım nasıl olsa değiştiririz diyorlar. Baskı bizde, güç bizde, mutlaka değiştiririz diyorlar. İyi güzel de sen hatalı ve pervasızca transferler yaparak kadronu şişirirken yani federasyonun suçu var mı bunda Allah aşkına yani? Evet. Yani sana geçen sene demiş ki 10 artı 4 kuralını uygulayacağım demiş. Değil mi?
1: Hı-hı.
0: Sen evet demiştin. E şimdi diyorsun ki değiştirelim, bu haksızlık diyorsun. Yanlış diyorsun. Feci bir karar diyorsun. E güzel ama yani bu bir yerden bir düğmeye basılması, federasyonun bir uygulamayı devreye sokması gerekiyor. Yani bu sene tamam geri adım atıldı. E bir dahaki sene dedin ki 10 artı 4 uygulanacak. Bu sefer önümüzdeki yıl kesin uygulanacak dedin. İnan seçim olacak önümüzdeki yıl. Birçok takım, birçok kulüp diyecektir ki seçim var, oya muhtaç federasyon. Mutlak surette geri adım atar, biz alalım oyuncu. Kadromuzu şişirelim. E yani böyle olmaz ki. 21 tane fazlası var Fenerbahçe'nin. 46 evet. tane topuk yaylasında oyuncusu var şu an. Yani hep doldurmuşlar. Yani 10 tane 5 milyon euroluk adam alacağına 2 tane 45-50 milyon euroluk oyuncu aldı. Yani Osimhen ayarında oyuncular al. Ne bileyim bitti kaldı.
1: Yani o büyük hataydı. Yıllarca bu hatayı yaptı zaten Fenerbahçe.
0: Yani doğru 5 diyorsun. 5 milyonluk oyuncu alıyorsun yani. Sonra çıkmıyor işte. Yani bir ürün alırken manava gittiğin zaman hissetmiyor musun bunu ya? Bir ürüne bakıyorsun 1,5 milyon veya 750 lira diyelim. Öbürüne bakıyorsun 150 lira. Demek ki mutlaka bir kalite farkı var, lezzet farkı var. Yani boşu boşuna insan bu kadar arada fiyat farkı olur mu? Tabii ki aldığın zaman öbürünü sonra da yarısını çöpe atıyorsun. Bunun gibi bir olay oluyor işte.
1: Evet.
0: Takımlar da oyuncularını alıyorlar fazla fazla gereksiz yere. Sonra ondan randıman alamayınca sonra satacak, kiraya verecek. Yer arayıp duruyorlar. Başa bela oluyor bu hatalı transferler.
1: Doğru.
0: Şimdi 4 yıl yapıyorsun kontratlarını. Elini ayağını bağlıyor. Şimdi gitmez de aynı zamanda. Tabuk gibi kontratı var. Gitmem diyor adam. Senden aldığı parayı Avrupa'dan...
1: O parayı alamayacağı için gitmiyor tabii. Haklı o da.
0: Tabii şimdi bakın Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın verdiği paraları, hatta Anadolu'nun bazı sivri kulüplerinin bile verdiği paraları bugün La Liga'da 3 tane takım haricinde Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, onun haricindeki hiçbir takım veremez yani. Osasuna evet. veremez, ne bileyim diğer takımlar veremez. Deportivo La Coruña mu artık sayabildiğin kadar aklıma gelmiyor şu an. İtalya'ya dön, Serie A'da 3 tane 4 tane takım, Roma'sı, Milan'ı, Inter'i, onun ardındaki diğer takımların hiçbiri, Genova'sı ne bileyim falanı fişmanı say, hiçbiri veremez bu paraları. Yani biz har vurup harman savuruyoruz paralarımız, kendi ülkemizin paraları ziyan olup gidiyor. Sonra bu kulüpler borçlanıyor. Birçoğu ekonomik anlamda inanılmaz darboğazda.
1: Doğru.
0: Neye güvenip bu kadar açılıyorlar? Hala da açılmaya devam.
1: Hala da açılacaklar gene, göreceksin.
0: Taraflar da istiyor.
1: Göreceksin gene, olacak yani.
0: Tabii boğulursam boğul diyor. Evet. Beni mutlu et diyor. Ben şampiyon olayım diyor.
1: Evet,
0: öyle bakıyor
1: evet,
0: olaya taraflarda.
1: Bu arada İtalya dedin. Samet Başkan da Semih İtalya'dan kiralıktan döndü. Hoca Italiano, İtalya'dan tanıyor Semih'i. Bu sene patlama yapar mı Semih diye sormuş.
0: İnşallah yapar ama şimdi off var biliyorsun. Var. Bir de çok iyi santrafor alacaklar. Dolayısıyla burada hamle oyuncusu olacaklar. Bazı maçlara çift forvet oynayacak Beşiktaş. O Semih mi olur, off mu olur onu göreceğiz.
1: Evet.
0: Form grafiğine bağlı ama alacakları bir yıldız santraforun birinci santrafor olacağını düşünüyorum ben. Semih veya off da hamle oyuncusu olacak veya bazı maçlarda ikinci santrafor olarak görev yapacak. Dolayısıyla patlama yapıp da formayı kapması zor gözüküyor. Ama tabii bu işler hırs işi, şans işi.
1: Belli de olmaz.
0: Tabii belli de olmaz. İsterim ki Semih hepsinin üzerinden gelsin. Ve çünkü milli takımın bir golcüye, bir santrafora evet. ihtiyacı var. Bütün takımlarımızda yabancı santrafor oynuyor.
1: Doğru.
0: İster ki Mustafa veya da Semih Beşiktaş'ta parlasın. Yani yıldız olsun. Çok büyük goller atsın. Herkes şapka çıkartsın ona ve milli takımda bu golcü noktası, golcü problemi de ortadan kalksın. Şimdi Montella'yı herkes diyor ki saçma sapan forvetsiz oynatıyor. İşte, yok kardeşim, forvetin yok işte.
1: Evet.
0: Hani, bulun bir tane oyuncu söyleyeyim bana. Forvet noktasında değerlendirebileceğiniz varsa aklınıza gelen hemen yazsın. Samet Başkan veya bir başka dinleyicimiz yazsın. Yok, forvetimiz yok. Çünkü bütün takımlarda yabancı oynuyor. Yani o yüzden de forvet sıkıntısı var Montella.
1: Valla bizde de futbolcular çabuk bırakıyor. Mesela keşke Burak futbolu bırakmasaydı.
0: Burak yetiştiremedik işte. Yani
1: onu diyorum, keşke bırakmasaydı. Vallahi bakıyorsun şimdi Burak'ın yaşıtları hala oynuyor. Dünya Kupası'na bile oynuyorlar işte. Ronaldo, Messi kaç yaşındalar?
0: Ahmet, Burak o penaltıyı kaçırdıktan sonra biraz futbola küstü.
1: Küstü.
0: Ve yıprattı kendini. Yani buraya kadar dedi. Ama bence senin de aynı fikrindeyim. Devam etseydi Burak...

0: bak, şu an gol noktasındaki sorunumuzu şu haliyle kesin çözersin.
1: Evet. Bir de son dakika haberi var, onu da okuyalım hemen. UEFA 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal eden Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi.
0: Biliyorduk zaten onu.
1: Söyleniyordu. Evet, resmi olarak açıklandı.
0: Evet,
1: bu yani 7 milyonun bu... hepsini ödemeyecek herhalde. 2 milyon ödenecek bildiğim kadarıyla. Geri kalanı şey yaparsa affolacak gibi diye yorumlar vardı. Sen biliyor
0: ben
1: musun?
0: Taksitlere bölünecek diye biliyorum ama çok iddialı da değilim. Bilgim bu konuda çok geniş değil. Sormam lazım ama benim bildiğim kadarıyla bu parayı 3 veya 4 senede...
1: Peşini de almıyorlar zaten. Avrupa kupalarındaki kazanılan paralardan alacaklarmış.
0: Evet. Yani neticede senin paran o da.
1: Tabii
0: ki. Ama yani şimdi herkes diyor ki Aziz Yıldırım Vedat Muriç'i aldı. Niye başka adam almadı? Ya kardeşim senin kadron şişkin. 21 tane yabancın var.
1: Göndermeden alamaz.
0: Alamıyorsun. Geçen sene herkes ne dedi? Sayın Sadrettin Saran ne dedi? Santrafor alamadı dedi. Alamadın çünkü Kante'ye yabancı hakkını, son yabancı hakkını kullanınca takımdan Fred'i göndermek istedin. Fred de gitmek istemeyince kadron şişti ve oyuncu alamadın oraya. Yani Fred gitseydi belki yine alamayacaktı, zamanlar almıştı ama öyle ya da böyle birini bulabiliriz, buluruz diye tahmin ediyorum ben. Ama Fred de bir iki gün düşüneyim, bilmem ne yapayım derken transfer tahtası kapandı ve Fenerbahçe ikinci yarıya santrafor girdi ve büyük bir ihtimalle bu nedenle de şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Tek neden bu mu dersen bence değil ama bu da çok önemli.
1: Önemli bir neden. Fred. Doğru.
0: Fenerbahçe bence geçen sene sevgili Ahmet, yeri gelmişken etkenleri sıralayayım. Birinci sıraya ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasında son 4 yıldır hep aynı şeyi söylüyorum. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Çok yavaş oynuyor kardeşim. Yani Fenerbahçe atağa kalkana kadar mevsim geçiyor. Yani Fenerbahçe hızlı top kapmıyor rakibin ataklarında. Rakip İstanbul'da Fenerbahçe stadında top çeviriyor. Eskiden böyle miydi ya? Nereye çeviriyorsun? İki pasla...
1: Bizim hatırladığımız Fenerbahçe böyle değildi ama
0: evet, böyle
1: uzun zamandır böyle oynuyor. Evet, süremiz tamam. Çok azaldı sevgili Süleyman. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdin. Özellikle Gazi koşusu hakkında verdiğin bilgiler efsaneydi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben de iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, Süleyman At. Bugün son konuğumuz da efendim Süleyman At'la beraber programı da kapatacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, İbrahim Türksoy teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar. Spor servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak, gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin hakkımız olan vize muafiyetinin sağlanması konusunda görüştük dedi. Avrupa Birliği'nin AB ürünü taslağındaki gerekli düzenlemeler için çalışıldığını da belirtti. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli maddeleri basına sızdı. Buna göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Devlet dışı silahlı tüm unsurlar hakkında yasal işlem yapılacak. Lübnan, Hizbullah'ı ise anlaşmaya tepkili. İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtilen açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün tek başımıza program yapacağız. Çok önemli bir konu üzerine duracağız. Geçen haftalarda Türkiye'nin genelinde bu konular işlendiği önemli bir konu olduğu için biz de bunu radyoya taşımak istedik. Konumuz duyarlılık, duyarlı olmak. Bunun başka bir tabirle sosyal sorumluluk bilinci. Şimdi toplumun birçok kesiminde hepimiz birçok konularda şikayetçiyiz. Hep genelde başkasıyla ilgili değerlendirmeleri yaparken hep biz şikayet ediyoruz. Şu şöyle kötü, bu böyle kötü. İşte şunlar niye yapılmıyor, bunlar niye yapılmıyor? Halbuki bu konuların büyük bir kısmını ele aldığımız zaman, teker teker incelediğimiz zaman aslında o problemlerin çözümünde, o konularla ilgili bizim de ya katkımız da var ya da çözümünde bir payımızın olması gerekiyor. Ama genelde sorumluluğu başkasına atmak bizim temel özelliklerimiz haline gelmeye başladı toplum olarak. Halbuki biz toplum olarak eskiden çok daha duyarlıydık. Çevremizdeki olaylara karşı, komşularımıza karşı, mahallemize karşı, mahallemizdeki insanlarla ilgili duyarlılığımız çok daha fazlaydı. Bugün buna tekrar söylüyorum. Sosyal sorumluluk projesi adı altında resmi düzeyde, vakıflar, dernekler düzeyinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ama bireysel olarak sanki sosyal sorumluluklarımızı çok fazla yerine getirmiyoruz. Getirenlerimiz var mı? Tabii ki var. Hala toplumda sosyal sorumluluk bilinci, duyarlılığı çok ileri düzeyde olan insanlarımız var, kardeşlerimiz var. Ama bizler de bu konuyu gündeme getirerek bu konuda her birimizin birer duyarlı insan, duyarlı vatandaş, duyarlı Müslüman olması gerekir diye bu konuyu ele alalım dedik. Bütün dinlerin, bütün felsefecilerin aslında yapmaya çalıştığı şey sosyal sorumluluk bilincini, duyarlılığı insanlara aşılamak, onları birer insan haline getirmek. Yani kendi çevresiyle ilgilenen, kendi çevresi hakkında duyarlı olan, çevre hakkında duyarlı olan, devletiyle, milletiyle, bütün insanlığın meseleleriyle ilgili duyarlı olan ve kendisini sorumlu insan olarak hisseden bir birey haline getirmek için genelde dinler, felsefeler hep çaba göstermişlerdir. Özellikle de İslam, ilahi dinlerin en sonuncusu diyelim, son versiyonu diyelim. Özellikle de İslam bu konuda bize çok ciddi yol haritası koymuştur önümüze. Müminler eğer cennete gitmek istiyorlarsa, dünyada mutlu olmak istiyorlarsa bu duyarlılık meselesini ciddi ele almaları lazım. Benim her zaman üzerinde durduğum bir konu var. Belki bu konu çok farklı boyutlarıyla da eline alabilir ama her zaman söylediğim bir şey var, o da şu: Allah-u Teala'nın bize yapmış olduğu, vermiş olduğu bütün talimatlar, önümüze koymuş olduğu bütün talimatların hepsi aslında bizi insan olmaya yönelik olarak bu talimatları veriyor. Yani bizi eğitiyor, bizi donatıyor, ahlakla, vicdanla donatıyor. Eğer şekli olarak namazdır, oruçtur, zekattır, sadakadır, bunların hepsini yapıp hala da duyarlılık bilinci oluşmamışsa, sosyal sorumluluk bilinci oluşmamışsa, yani başka bir tabirle Allah'ın istediği insan haline gelememişsek bu ibadetlerimiz tam etkisini göstermiyor demektir. Yani bu şuna benzer: bir doktora gidiyorsunuz, doktor size bir reçete yazıyor, şunları şunları şunları kullanacaksınız diyor ama siz o reçeteleri bilinçli bir şekilde kullanmıyorsunuz veya o ilaçları bilinçli bir şekilde kullanmıyorsunuz veya saatlerini zamanda kaçırıyorsunuz, geçiriyorsunuz veya bazen iki tane kullanıyorsunuz, bazen hiç kullanmıyorsunuz. Bu ilaç istenilen, beklenilen etkiyi göstermeyecektir. Dolayısıyla bizim bütün ibadetlerimizin bizden beklenilen sonuçları verebilmesi için ve bizim gerçekten iyi bir insan olabilmemiz için, hatta sadece kendimiz için değil başkaları için de iyi insan olabilmemiz için bizde bu ibadetlerin duyarlılık oluşturması gerekir. Bilinç katsayımızı artırması gerekir. Şimdi bu olmadığı zaman, o zaman biz nerede yanlış yapıyoruz veya yetiştirdiğimiz insan modeli konusunda nerede yanlış yaptık ki öğrencilerimizde, işte cemaatimizde, ülkemizin insanında istediğimiz düzeyde duyarlı, istediğimiz düzeyde sosyal bilinci oluşmamış veya vicdanını şekillenmemiş ülkesiyle, komşusuyla, arkadaşıyla, eşiyle, çocuklarıyla, öğretmenleriyle, öğrencileriyle ilgili. Yani herkes hangi konumdaysa, hangi pozisyondaysa bu konularda eğer bu bilinç olayı gelişmemişse, duyarlı hale gelmemişse oturup hep beraber düşünmemiz lazım. Biz ne yapalım ki çocuklarımızda, eşlerimizde, arkadaşlarımızda, mahallemizde sosyal sorumluluk bilincini oluşturalım. Aslında camiler bunun için vardır. İnsanları Allah camiye bunun için toplar. Yani gerek beş vakit namazlar, gerekse cuma günleri bir açık eğitim metodudur. Yani hutbe bunları topluma anlatabilmek, toplumda bu bilinci oluşturmak için yapılır. Aslında bunun bir miktarda gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela sosyal dayanışmanın bir parçası olan cuma günleri camilerde toplanan para sayesinde bir bakıyorsunuz okullar açılıyor. Bir bakıyorsunuz işte eğer orman haftasıysa ormanlar genişletiliyor. Yanan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar yapıyoruz. İşte Kur'an kursuna ihtiyaç varsa, camiye ihtiyaç varsa veya deprem bölgesine yardım toplanacaksa aslında bu dayanışma bilinci İmamlarımızın camideki talepleri üzerine yardımlar toplanıyor ve ilgili yerlere gidiyor. Bunun için var ama birçok farklı alanları da keşfedip, tespit edip camileri bu anlamda birer bilinçlendirme, sosyal sorumluluğu, duyarlılığı artırıcı merkezler haline getirmemiz gerekir. Bunlar büyük oranda oluyor, medyada bunlar oluyor, işte televizyonlarda oluyor ama daha fazla üzerine duralım diye biz de bu konuyu ele almış olduk. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca aslında gerek Mekke'de gerekse Medine'de yapmaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesi insanları duyarlı hale getirmek. Yani bu dünya sadece yaşadığımız bir hayat düzeni değil, bundan sonra da hayat var derken bile aslında insanları öbür dünyadaki hayata hazırlarken bile bu dünyada ne kadar bilinçli olursanız, ne kadar sosyal sorumluluklarınızı yerine getirirseniz ona göre öbür taraftaki hayatı elde edebilirsiniz diye bize yön veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz aslında yapmış olduğumuz her ameli aslında önce kendimizi insanlaştırmak, toplumdaki insanlara faydalı olmak için yapıyoruz. Bunu bazen İslami literatürde bu kul hakkı diye de geçer. Allah'ın yaratmış olduğu kullara sahip çıkmak, Allah'ın yaratmış olduğu insana sahip çıkmak en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Sadece insana değil aslında doğaya, çevreye ve doğadaki hayvanlara, doğadaki dengeye sahip çıkmak da bizim ibadetlerimizin bir parçasıdır. Bununla ilgili birçok hadisler, birçok ayet-i kerimeler de burada serdedilebilir, anlatılabilir. Örneğin işte susuz kalmış bir kediyi susuz bırakmış, hapsetmiş bir kadının nasıl ileride cehenneme gireceğine dair Peygamberimiz bir uyarıda bulunuyor. Burada demek istiyor ki aman hayvanlara zulmetmeyin, hayvanları susuz aç bırakmayın gibi tavsiyeleri var. Buradan hareket ederek aslında ecdadımız enteresan bazı uygulamalar yapmış. Bunların bir kısmı zaman zaman medyada da karşınıza çıkmıştır. Bu sosyal sorumluluk, duyarlılık, çevreye karşı duyarlılık konusunda bir örnek anlatılır. Örneğin kışın dağlarda kuşlar her taraf kar olduğu için aç kalırlar. Topraktan bir şey bulamayacakları için. Bazen duyarlı vatandaşlarımız, duyarlı Müslümanlar, duyarlı insanlar bulundukları çevrelerde işte bazen arpa, bazen buğday, ellerinde ne varsa mısır bunları karın üzerine ekerek oradaki kuşlar, hayvanlar, özellikle kuşlar gelip bunları yerler ve yaşamaya çalışırlar. Şimdi aslında biz kuşları besledik, kuşları işte ölmeyecek kadar onlara bir şeyler verdik, kışı bu şekilde geçirdiler. Bunun aslında doğadaki döngü içerisinde bize ciddi bir dönütü var. Eğer biz böyle yaparsak, yani doğayı ve doğadaki yaşayan yaratıkları, mahlukatı korursak, bunun bizde ciddi bir karşı dönütü var. Biliyor musunuz? Mesela bir bölgede kekliklerin tamamının avlandığı, bölgede artık keklik kalmadığı dönemlerde doğada çevreye zarar veren farklı mahluklar yayılmaya başlıyor. Ve ürünlere zarar verebiliyor, insanlara zarar verebiliyor. Halbuki o keklikler birçok zararlı mahlukatı temizliyor. O zararlı mahlukat dediğimiz mahlukat, haşeratın da doğada bir dengede bir rolü var. O da başka bir şey temizliyor, onu temizliyor, onu temizliyor ama hepsi bir şekilde dengeli bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Ama bunların bir kısmını toptan yok ederseniz o zaman ne oluyor? Doğadaki denge bozulmuş oluyor. Mesela diyelim ki dağdaki vahşi hayvanların da yaşamaya hakkı var. Onun için doğal yaşamı koruma kanunu çıkarılmış. Doğal yaşamı koruma neye yarıyor? İşte bir kısım vahşi hayvanların, kurtlar gibi, aslanlar gibi hayvanların dağda bir şekilde bulunması gerekiyor. Tamamen yok edilmemesi gerekiyor. Ama burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Dedim ki her tarafı kurtların kapladığı, ayıların kapladığı bir ortamda koyunlar hiç var olamazlar. Orada da bir dengeyi gütmek gerekiyor. Onun için köylülerin de hak ve hukuklarını koruyucu yöntemler, kanunlar ortaya konmalı. Yani tamam, avcılık tamamen yasaklanınca o zaman kurtlar ta köylere kadar iniyor. O zaman köyde bırakın doğal yaşamı, insani yaşam da tehlikeye girmeye başlıyor. Bütün bunların hepsi doğadaki dengeyi korumaya yönelik bir şey. Bizim konumuza dönecek olursak biz doğadaki dengeyi koruma konusunda da duyarlı olmak zorundayız. Niye bunları söylüyorum? Mesela bu konuda en önemli ayetlerden bir tanesi Maide suresi 105. ayette şöyle bir ayet-i kerime var. Ey iman edenler, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Yani siz doğru kanunlar çıkarırsanız, çevreye doğru muamele yaparsanız, mesela diyelim ki köyde yaşıyorsunuz, çevrenizde bulunan bütün ağaçları kesmeye başlarsanız, çevrenizde bulunan bütün mahlukatları öldürmeye çalışırsanız,

kuşları, keklikleri, diğer doğal yaşamdaki bütün hayvanları yok etmeye çalışırsanız o zaman zarar görmeye başlarsınız. Veya işte siz doğru davranırsanız, doğa dostu olursanız, çevre dostu olursanız o zaman bunun karşılığını da görürsünüz yani. Mesela bir bölgede ağaçlar, en azından uzmanların söylediğine göre, bir bölgede orman varsa onlar bizim ciğerlerimiz gibi atmosfere çok ciddi katkı veriyorlar. Sadece o yetmiyor. Yağmurun da yağmasına katkı veriyorlar. Bu ne demek? Yağmur yağdığı zaman biz susuz kalmıyoruz. Yağmur yağdığı zaman biz tarlamıza rahat ekebiliyoruz. Bağ bahçemizde istediğimiz meyvelerimize kavuşabiliyoruz. Bütün bunlar hepsi duyarlılıkla ilgili şeyler. Burada rahmetli dedemi, Murat dedemi anmadan geçmeyeceğim. Biz köy çocuğuyduk. Rahmetli dedem de hep köyde yaşadı. Kendi çocuklarına dahi yaş ağaç kestirmezdi. Asla müsaade etmezdi. Ama evin de ihtiyacı var. Yakacak dağdan elde ediliyor. Köy şartlarında bu böyle. O dağdaki ağaçların çoğunu bildiği için çocuklarına dermiş ki, bunu amcam anlatmıştı. Gideceksin işte, belki 2 kilometre, 3 kilometre yol gidiyorsunuz. Atınızı veya şeyinizi köyde alıyorsunuz. O bölgedeki ağacın rakamına kadar, noktası noktasına kadar söylüyor. Gideceksin, o kuru ağacı keseceksin, getirip onu yakacağız dermiş. Dolayısıyla rahmetli dedem ölünceye kadar, vefat edinceye kadar bizim köydeki evimizin çevresi yemyeşildi. Gerçekten çok yeşildi. Çünkü hiç ağaç kestirmezdi, dokundurmazdı. Köylerde şey vardır, orman memurları vardır. Rahmetli dedem orman memurlarından daha fazla hassastı ağaçların kesilmemesi konusunda. Aslında aynı sistemi Osmanlı uygulamış. Fatih Sultan Mehmet'ten rivayet edilen bir söz vardır: yaş kesenin başı kesilir diye. Şimdi bu kadar orman konusunda duyarlı bir milletin torunları olarak bizler bu konuda çok hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani ayeti kerime tekrar okuyorum. Ey iman edenler, yani bize söylüyor Müslümanlar, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar da size zarar veremez. Yani siz öyle doğru adımlar atacaksınız ki ekonomide, ticarette, insan ilişkilerinde, mahallede. Diyelim ki o mahallede bazı olumsuz insanlar var, kötü huylu insanlar var. Siz doğru hareket ettiğiniz zaman çocuklarınıza, mahalledeki insanlara, bakkala, işte bu oradaki insanlara iyi davrandığınız zaman orada bir sosyal dayanışma ortamı oluşuyor. Kötü insanlar aslında azınlığa düşmeye başlayacaklardır. İyi insanlar sizin yanınızda yer alacaklar ve sizi de korumaya başlayacaklardır. Kötü insanlar size asla zarar veremez. Akaidi olarak zarar veremez, fıkhi olarak zarar veremez. Bunları biliyoruz zaten. Ayet belki bunlara da işaret ediyor. Ama biz duyarlı olduğumuz zaman birçok insanın da yanımızda yer aldığını da görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu duyarlılık meselesi aynı zamanda toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarma konusunda da bize iyi bir fırsat veriyor diye düşünüyorum. Bazı konular vardır, bireyler, dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütlerinin halledeceği konular vardır. Bu konuda elhamdülillah ülkemizde çok fazla dernek, vakıf kuruldu. Her birinin ayrı güzel ilgilendiği alanlar var. Burslar veriyorlar, öğrencilerle ilgileniyorlar. Bazıları okullar açıyor. İşte deprem olduğu zaman her birinin bölgeye gittiğini görüyoruz. Bunlar gerçekten devlet millet kaynaşması açısından bizde duyarlılık oluşturması bakımından son derece önemli. Ama bazı görevler vardır ki bu artık yani bireylerin sınırını aşar. Derneklerin, özel kuruluşların sınırını aşar. Mesela güvenlik meselesi bunlardan bir tanesidir. Eğer mahallemizde, şehrimizde güvenlikle ilgili bir sıkıntı varsa, burada da duyarlı vatandaş olarak tek yapacağımız şey ilgili telefon numaralarını arayarak böyle böyle bir problemimiz var deyip güvenlik güçlerine haber vermek. Çünkü bu artık devleti ilgilendiren, devletin elinde olan bir sorumluluk. Burada artık sosyal sorumluluk bilinci devlete haber verme noktasına kadardır. Bu da bize yine bir hadisi hatırlatıyor. Yine bizim yolumuzu aydınlatan peygamberimizden bir rivayet söyleyecek olursak, bir kötülük gördüğünüz zaman, bir olumsuzluk gördüğünüz zaman mahallenizde, çevrenizde, bakkalda, ne bileyim sokakta, caddede, onu elinize değiştirin diyor. Nedir elinize değiştirmek? Bugün itibariyle onu yetkililere söyleyerek onu değiştirmek. Yani elimize şöyle diyebiliriz: elimize telefon alacağız, ilgili birimlere söyleyeceğiz, böyle bir kriz yaşıyoruz, buna müdahale edin. Bunu yapamıyorsak belki sözlerimize gidip bir şeyler söyleyebiliriz. Orada da gücümüz yetmiyorsa o zaman en azından kötülüğün yanında yer almayacağız. Duyarlılık ve toplumsal bilinç, sosyal bilinç

bunu gerektirir. Peygamberimiz bu konuda bizi aydınlatmış, yolumuzu göstermiş. Eğer bu ülkenin vatandaşları, özellikle de Müslümanlar ormanına, toprağına, suyuna hassasiyet gösterse, yarın artık şunu söylemeyiz, ya ciğerlerimiz yanıyor, İşte bir sigara bırakmış birisi, onun için de şu kadar orman yanmış haberlerini duymayız. Eğer ormanlarımız olursa, o zaman barajlarımız kurumaz, su sorunu yaşamayız. Bakın bu sene elhamdülillah o kadar çok yağmur yağdı ki, ben Diyarbakır gezisini yapmıştım, Diyarbakır'da bir toplantıya gitmiştim daha doğrusu. Oradaki kardeşlerimiz şöyle söylediler, dediler ki son 15 yıldan beri hiç yağmayan yağmur bu sene yağdı. Çok fazla yağmur aldı dediler. Hatta son 15 yıldır akmayan çeşmeler bile artık akmaya başladı. Bu ne kadar sevindirici bir şey. Yani ne yapmamız lazım? Bunu değerlendirip o suyla birlikte, sular da boşa gitmemesi lazım. O suyla birlikte yeniden ormanlaşma, yeniden yeşillendirme, çevreyi canlandırma yönelik çalışmalar yapmamız lazım ki ormanın olduğu yerde yağmur olur, ormanın olduğu yerde verim olur, ormanın olduğu yerde meyve olur. Yani her şey olur, insan olur. Onun için ecdadımız eskiden böyle bir göçebe halinde yaşadıkları dönemlerde, bir yerde yaşamak istedikleri zaman ilk araştırdıkları şey, bu bölgede su var mı? Ya bir dere kenarı ya bir ırmak kenarı tercih ederlermiş. Dolayısıyla su hayattır. Yani su olmadığı zaman ne meyve olur, ne sebze olur, ne hayvan olur, ne hayvan besleyebilirsiniz, ne de insan yaşayabilir. Dolayısıyla su çok önemli. En çok suyu getirecek olan da birinci derecede ormansa, o zaman çevremize, ormanlara çok iyi bakmamız lazım. Yani benim yaşadığım köyde su dağlardan getiriliyor ve hep ormanların yoğun olduğu yerlerde genelde yağmur fazla yağıyor. Evet, kar sularının da çok büyük etkisi var. Karlı dağlardan da oradan çıkan sular da köylere kadar taşınıyor. Eskinki kadar problemlerimiz yok ama yine de biz çevremize çok duyarlı olmak zorundayız diye düşünüyorum. Bu konularda herkes aynı sorumluluk bilincinde olmayabilir. Ama mümkün olduğu kadar çevremizdeki insanları bir şekilde uyarmak. Eğer uyardığımız zaman sıkıntıya gireceksek, o zaman ilgili yetkili makamlara bu konuyu bildirerek o kardeşlerimizin yapacağı ve yapmakta oldukları yanlışları da düzeltme konusu bizim birinci derecede görevimizdir diye düşünüyorum. Yine Peygamberimiz şöyle bir şey söyler. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, içer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinde koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Yani şimdi ben bakıyorum mesela lokantalarda, tamam, Türkler lokanta konusunda ve yemek konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada bir numara olmuşlar. İki konuda çok iyiyiz maşallah. Birisi inşaat sektöründe, birisi de yeme içme konusunda, yani yemek konusunda gerçekten dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Yani İngiltere'ye gidin, Arap dünyasına gidin, Amerika'ya gidin, en kaliteli restoranları genelde Türkler açıyorlar. Bu takdir edilecek bir şey. Ama öbür taraftan biraz israfa kaçtığımız anlar da oluyor. Mesela yiyemeyeceğimiz kadar yemek istiyoruz. Bir de üstelik çok yüksek paralar ödüyoruz. Bu yemeklerin de çoğu geri gidiyor. Ben genelde sorarım, bu yemekler artanları ne yapıyorsunuz? Bereket versin, bazı duyarlı lokantacılar onları değerlendiriyoruz hocam, hiç merak etmeyin diye söylerler. Ben ilk defa Amerika'da görmüştüm. Amerika'daki Müslümanlar o kadar hassas ve duyarlı ki bu konuda. Bir yemek istiyorlar. Diyelim ki yemeklerin yarısını yediler. Geri kalanı orada bırakmıyorlar. Diyorlar ki bunları sarar mısınız, eve götüreceğiz diyorlar. Eve götürüyorlar, onu daha sonra tekrar yiyorlar. Yani bir iki gün sonra tekrar yeme imkanı oluyor. Yani israf da Müslümanların uzak durması gereken hasletlerden birisi. Duyarlılık konusu aslında bu konuda da çok önemli. Yani o kadar önemli bir konu ki şu anda konuştuğumuz konu, duyarlılık meselesi. Mesela Müslümanlar tarihte yolda kalmışlara, işte aç kalmış kuşlara yönelik vakıflar kuran bir milletin çocuklarıyız biz. Vakıflar kurmuş bir milletin torunlarıyız. Dolayısıyla yine Peygamberimiz Müslümanları tanımlarken şöyle diyor. Müslüman yağmur gibidir, bulut gibidir. Yani nereye gitse o bereket olarak yeryüzüne iner ve indiği yerleri de yeşertir. Bazı yerlerde yağmur berekete dönüşür ve oralarda bölgenin yeşillenmesine vesile olur. Bazı yerlerde de su olduğu için barajlara dönüşür. Yine de o su her zaman, yağmur her zaman işimizi görür. Yeryüzünde sınır tanımayan tek güç vardır, o da yağmurdur. Bu özellikle Tao felsefesinde enteresan bir şey vardır. Tao yeryüzünde en güçlü olan şeyin su olduğunu söyler. Çünkü su sınır tanımaz. Ve çatışmasızlığın da örneğine olarak suyu verirler. Mesela bir su akıntısı bir dağ gelse önüne, o su veya o akıntı
dağla çatışmaz. Çünkü

daha güçlüdür, serttir. Ama onun etrafında birikinti oluşturur. Bekler, bekler, sabırlı bir şekilde bekler. Ya sağından ya solundan ya altından ya gövdesinden bir şekilde sızar, öbür tarafa geçer. Bunu yapamıyorsa üstünden geçer, bekler, yükselir, yine üstünden geçer. Onu da yapamıyorsa buhar olur, gökyüzüne çıkar, dağın öbür tarafına yine geçer. Ama suyu asla sınırlandıramazsınız. Su böyle güçlü bir şeydir. Allah bizi susuz bırakmasın diyelim. Yani çok önemli bir şey gerçekten. Bir ara uluslararası sınır aşan sular konusunda bir çalışma yapmıştım. Bir televizyon programına katılmıştım. Orada özellikle Türkiye'den çıkan sular Irak ve Suriye'ye de geçiş yapıyor. O ülkedeki kardeşlerimiz Türkiye'nin suları yeterince salmadığına dair şikayetleri vardı. Tabii bu çok tartışmalı bir konu. Sonra ben bu konuyu araştırınca bir şeyi fark ettim. Aslında Türkiye'nin kendisinin de çok suya ihtiyacı var. Yani Türkiye çok su zengini bir ülke değilmiş, bunu fark ettim. Evet, bazı bölgelerimize yeterince su var ama bazı bölgelerimize de yok. Mesela Urfa bölgesinde yapılan baraj ilk defa o bölgeye su sağlamış oldu ve Türkiye'nin değil bütün Orta Doğu'nun sebzesini, meyvesini sağlayacak bir imkan oluştu Harran Ovası'nda. İşte demek ki suya bizim hala ihtiyacımız var ama uluslararası hukuk gereği bir şekilde suyu komşularımızla paylaşma gibi bir görevimiz de var. Ama o komşularımız da suyu düzenli kullanmaları gerekiyor. Mesela arıtma sistemine geçmeleri gerekiyor. Suların boşa gitmemesi gerekiyor. Mesela bazen onların kullandığı suyla biz çok daha fazla verimli işler yapabiliyoruz. Ama komşularımız bazen suyu da israf edebiliyorlar. Bazen biz de israf edebiliyoruz işin açıkçası. Onun için duyarlı vatandaş olmak sadece barajlar, işte komşuya giden sular hakkında değil, evlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben bunu örnek olsun diye söylüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu nimetten bahsetmek kibir değildir, gurur değildir. Febi nimeti rabbike fahaddis. Allah'ın sana vermiş olduğu nimeti anlat insanlara. Şimdi abdest alırken mesela evde veya elimizi yıkarken elimizi yıkıyoruz. Sonra diyelim ki o arada başka bir şeyle meşgul olmamız gerektiği veya işte hatta ayağımızı yıkamamız gerekiyorsa arada bir dakika, iki dakika var. Veya dişimizi fırçalarken sürekli o su akıp gidiyor. Ya bu suyu niye akıtıyoruz? Kapatsak dişimizi yine fırçalayacağız. Aç, kapat, aç, kapat. Onun için hep şunu düşünmüşümdür. Acaba bu muslukları kademeli olarak işletebilir miyiz? Yani birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ihtiyaca göre açsak acaba diye. Böyle bir musluk geliştirilirse zannediyorum su tüketimiz üçte bire düşer yani. Yani çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Yine banyolarda belki çok fazla su tüketimi yapıyoruz ama bütün bunlara rağmen bakıyorum illerde, belediyelerdeki su ücretleri gerçekten çok düşük. Onun için Allah devletimize, belediyelerimize her birine zeval vermesin. Bütün bunlara rağmen çünkü çok ciddi yatırımlar yapıldı. İstanbul'un çok susuz kaldığı dönemleri de biz biliyoruz. Ama çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok uzak uzak bölgelerden İstanbul'umuzu besleyen su kanalları oluşturuldu. Bu konuda da bütün bu hizmeti geçenlere müteşekkiriz, duacıyız. Evet, şimdi sosyal sorumluluk bağlamında bir başka konuya da değinmek istiyorum. Bayburt'a gitmiştim. Bayburt'ta bir hikaye duymuştum daha doğrusu daha önceden. Bayburt'ta da bunu araştırdım. Biliyor musunuz dostlar, Bayburt'ta hiç dilenci yok. Bu dilenci olmama meselesi Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiş bir gelenek. Bayburtlular şehirde yaşayan fakir fukara için özel dernek kurmuşlar. Şimdi yeniden bir dernek yine inşa edilmiş, kurulmuş. Eğer şehirde bir fakir varsa o dernek aranıyor. Çok ihtiyacı olan bir insan varsa, kadın olabilir, dul olabilir, çocuk olabilir, işte herhangi bir hasta olabilir. O dernek aranıyor, o dernek bu ailelere sahip çıkıyor. Şimdi zaman zaman Bayburt'ta dilenci görüldüğü de oluyormuş. Ama halk şunun farkında. Bu dilenciler kesinlikle Bayburt'ta değildir. Şehir dışından gelmiştir. Çünkü Bayburt'ta dilenci olmayınca sektör boş. Başka yerden sektöre hemen gelenler oluyor. O Bayburt'taki dilenciler olmasın diye kurulmuş olan fakirlere yardımcı olma derneği hemen bölgedeki zabıtayla, güvenlik güçleriyle irtibata geçiyorlar. O Bayburt'a dışarıdan gelmiş dilencileri yakalıyorlar. Hemşehri burada dilencilik yapamazsın. Burası Bayburt diyorlar. Bayburtlara selam olsun bu arada. Dernek başkanımıza da selam olsun. Diyorlar ki ya bak burada bunu yapamazsın. Sen şimdi al cebine otobüs parasını veriyorlar ona. Burada yapma bunu. Onu geri gönderiyorlar. Üzmeden, kızdırmadan. Diyorlar burada bunu yapamazsın. Dolayısıyla Bayburtlar bunu yapıyorsa, kahraman Bayburtlar, niye kahraman Maraşlılar yapamasınlar? Niye kahraman Urfalılar, niye kahraman Ispartalılar yapamasınlar? Niye kahraman İstanbullular yapamasınlar? Dolayısıyla bizim aslında bir ülkede hele hele cami önlerinde dilenci varsa, mahalle aralarında, bakkal önlerinde dilenci

Öğrenci varsa o anda bizim vicdanımızın sızlaması gerekiyor. Tamam, bizim vicdanımız sızlasın, tamam da peki güvenlik güçlerimiz nerede? Peki sosyal sorumluluk adına çalışan derneklerimiz, vakıflarımız neler yapıyorlar? Belediyelerimiz ne yapıyorlar? Dilencileri toplayıp bir yere atmak, onları yasaklamak çözüm değil. Onların dertleriyle de ilgilenmek lazım demek istiyorum. Ama şunu da biliyorum. Bunun bir sektör olduğunu da biliyorum. Birçok dilenci gibi görünen insanların ne kadar zengin olduğunu, katlarının, yatlarının olduğunu da biz biliyoruz. Ama onların yüzüne de hakikaten ihtiyacı olan insanları da yok sayamayız. Onları da araştırmamız lazım. Dolayısıyla bu bir aslında kolluk kuvveti iş meselesi. Gerek belediye, gerekse belki bu konuda özel bekçileriyle, polisiyle hemen o kardeşlerimiz alınacaklar. Değerlendirecek. Diyecekler ki senin neye ihtiyacın var? Niye şu anda dileniyorsun? Kimin var? Kimsen var mı? Yok mu? Hakikaten gerçekten ihtiyacı var mı? Hemen o mahalledeki sosyal dayanışma fonu olduğunu farz edelim. Olması gerekir. Sosyal dayanışma fonuna müracaat ettiriyoruz. Muhtar olarak, imam olarak, işte kaymakam olarak onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşim, bu mahallede dilenemezsin. Senin ekonomik problemlerinden biz sorumluyuz. Bundan sonra biz sana yardımcı olacağız. Ama senden ricamız, bu mahallede dilenemezsin. Yani her taraf Bayburt olmalı kısaca demek istiyorum. Burada fazla Bayburt propagandası yaptım. Zannetmesinler ki ben Bayburtluyum. Bayburtlu değilim ama güzelin propagandasını, güzelliklerin propagandasını her yerde yaparız. Eğer Trabzon'da bir güzellik görmüşsek onu da söyleriz. Her zaman her yer Trabzon dediğimiz gibi. Evet. Şimdi bir sosyal sorumluluk projesi, duyarlılıkla ilgili bir başka örnek vermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'deki bazı sosyal sorunları, özellikle kızlara karşı yapılan ayrımcılığı görünce 98 yılında bir girişimde bulunduk. O da üniversiteye gidemeyen çeşitli nedenlerden dolayı, özellikle muhafazakar dindar kızlar üniversiteye gidemediği için, onlara alternatif çalışmalar geliştirdik, teoriler geliştirdik ve bunları da zaman içerisinde uyguladık. Ve bu çalışmalardan istifade eden, bu seminerlerden, bu programlardan istifade eden yüzlerce gencimiz oldu. Sonra bu kardeşlerimiz kendi aralarında bir araya gelerek bir dernek kurdular. SEDAV diye bir dernek kurdular. SEDAV, Sürekli Eğitim ve Dayanışma Derneği, İstanbul Fındıkzade'de kurulmuştu. Daha sonra Başakşehir'e taşındı şu anda. Bu dernek dün itibariyle 20. yılını kutladı. Hakikaten çok duygulandım. Çünkü ilk kurulduğu günleri hatırlıyorum. O gün o seminerlere katılan, o programlara katılan birçok genç arkadaşımız bugün önemli yerlerde görev almışlar, önemli işler yapmışlar. Bir kişi olarak gönderdiğimiz hanımlar hepsi üçer dörder tane çocuk sahibi olmuş. Eşleriyle beraber geldiler. Ve gece çok anlamlıydı benim için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Toplumun hangi kesiminde bir ihtiyaç varsa o gün o dernek kurulmalı. O gün o ihtiyaç karşılanmalı. O gün itibariyle SEDAV'a ihtiyaç olduğunu görmüştük. O gün SEDAV'ı kurmuştuk ve o çalışma bugün günümüze kadar geldi. Hala da devam ediyor. Ocak sönmesin diye ayakta tutuyoruz bir bakıma. Peki neler yapıyor bu dernek kısaca? Bu dernekte yoğun Arapça, İngilizce dersleri veriliyor. Yani hani okula gidip okulda İngilizce öğrenemeyen insanlar, daha doğrusu 8-10 yıl İngilizce öğrenip sonra hiçbir şey öğrenemeden mezun olan insanlara sorarsınız. İngilizce biliyor musun? Vallahi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hep tipik Türk cevabıdır. Bu mesele mesela SEDAV bünyesinde çözülmüş durumda. Arapça yine aynı şekilde. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. O zamanlar 7 sene, şimdi 8 sene diyelim, Arapça okuyorsunuz. Sonuçta buyurun, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz diyemeyecek kadar bir zayıflıkta yetişiyorsunuz. Bu SEDAV bünyesine gelen öğrenciler bu işleri halletmiş olarak mezun oluyorlar. Aynı zamanda liselerini bitiriyorlar, açık öğretim fakültelerini bitiriyorlar ve çok iyi yerlere de geliyorlar. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra normal diğer üniversite mezunlarıyla aynı statüde oluyorlar. Hatta bazıları master doktora yaparak akademiyada da yer alıyor. Kısaca buradan umarım bazı SEDAV mezunları da bu programı dinliyorsa veya en azından SEDAV'ı tanımayanlar, bilmeyenler de duymuş olurlar. SEDAV'ları kutluyorum. 20. yılınızı kutluyorum ve daha nice 20 yıllara diyorum. Hepinizi SEDAV'ın yanında yer almaya, SEDAV'a dua etmeye davet ediyorum. Şimdi daha enteresan bir hikaye anlatacağım. Bu da önemlidir. Bu programları yapmamda beni teşvik eden en önemli noktalardan bir tanesi gördüğüm, duyduğum güzellikleri arşivlemek, dinleyicilerle paylaşmak ve kayıt altına almak. Mesela
Biraz önce o dilencilikle ilgili, bu bir problem, sosyal problem, sosyal yaramız. İşte caminin etrafında gördüğüm her insan benim vicdanımı yaralı. Bilmiyorum hakikaten o insanın ihtiyacı var mı yok mu? Bazen gidip soruyorum, gerçekten doğru söyleyip söylemediğinden de emin değilim. Bunu güvenlik kuvvetleri daha iyi bilirler. Ama ben de soruyorum, diyorum ki abla sen niye buradasın? Abicim sen niye buradasın? İhtiyacın var mı? İkna olursam yardımcı oluyorum. Öyle sembolik bir yardım da değil. Yardımcı oluyorum gerçekten. Ama ikna olmazsam Allah yardımcın olsun diyorum. Yine kırmadan devam ediyorum. Bunun için alo fetva olduğu gibi, alo üzerinden acil durumlarda bir yerlere haber verdiğimiz gibi, alo itfaiye gibi, bunun için bir alo diyebileceğimiz bir telefon numarası olmalı. Bunu ilan etmeliyiz. Yani bölgemizde işte şu şu şu problemleri duyurabileceğimiz bir numaramız olmalı. Onun başındaki arkadaşlar da zabıta, belediye ve güvenlik güçleriyle ortak çalışmalı diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir enteresan başka bir hikaye var. Çok sevdiğim Yemenli bir alim başka bir alo geliştirmiş. Alo'nun şeyi şu, biliyorsunuz İslam'da rüyalar çok önemli. Bütün ideolojilerde aslında, bütün kültürlerde, dinlerde de rüya önemlidir. Ben dine, ideolojiye, her şeye karşıyım diyen insanlar gece rüya görünce mutlaka rüyalarını paylaşırlar. Ya, inanmasa da paylaşır. Ya bu gece kabus muydu neydi? Birisi bana musallat oldu, sabaha kadar beni şuraya götürdü, buraya götürdü. Allah Allah, uyuyamadım bir türlü. Sabah bir kalkar yorgun, argın böyle falan. Demek ki bir şekilde aslında inanmadığımız şeylere de inanıyoruz yani. Veya inanmıyormuş gibi yapıyoruz, etki altına giriyoruz falan. Rüya da böyle bir şey. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyayı inkar etmiyor. Diyor ki rüya aslında bir ilhamdır kişiye. Salih rüyalara dikkat almak lazım. Salih rüya demek güzel amel eden, güzel yaşayan, güzel sözlü, tatlı sözlü, çevresinde faydalı insanların gördüğü rüyalara dikkate almak lazım. Hele onlar rüya anlatıyorsa. Tabii mesele şu, rüya yorumcularına da ihtiyacımız var. Böyle farklı yerlerde yapılan yorumlar bazen bizi bunalıma da itebilir, depresyona da itebilir. Bir de Peygamberimiz kötü rüyaları, görmüş olduğunuz kötü rüyaları anlatmayın diyor. Yani gerçekleşmesin diye. Ama iyi rüyaları da paylaşın diyor. Şimdi bir şey daha söylüyor Peygamberimiz. Rüyalar, salih insanların rüyaları peygamberlerin %40'ı, bazı hadislerde %44 de biri gibidir diyor. Yani doğru olma payı vardır anlamında bunu yorumluyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyelim şimdi. İstanbul gibi büyük bir şehirde veya Türkiye gibi bir ülkede birçok insan dün gece birçok rüya gördü. Eğer bu rüya bu kadar önemliyse, eğer rüya ilhamsa, bu toplum bu rüyalarda nasıl istifade edecek? Şimdi korkunç bir şey söylüyorum. Bu hoca, bir hocamız daha doğrusu, yurt dışında bir hocamız, ismini vermeyeceğim, diyor ki alo rüya hattı kuralım ve insanlar görmüş oldukları rüyaları buraya anlatsınlar. Ve orada uzmanlar olsun, uzmanları da yetiştirelim. Yani diyelim ki mesela nasıl alo fetvada, Diyanet'te 20 tane önemli yetkili yetiştirmiş arkadaş, orada alo fetvayı arıyorsunuz, onlar size fetvaları söylüyorlar ve nasıl amel edeceğini söylüyorlar, size yön gösteriyorlar. Alo rüya hattını arasın arkadaşlar, hepsi kayıt altına alınsın. Ondan sonra diyor o şehirde, o ülkede ki o gece görülmüş rüyalar, birbirine benzeyen, birbirine yakın rüyaları analiz edelim, tarayalım, özetleyelim, çıkaralım çıkaralım, aynı olan rüyaları dikkate alarak onları bir masaya yatıralım. Bunlar dinde delil değildir. Ama bir kanaat oluşturabilir, bir öngörü oluşturabilir. Mesela diyelim ki, aslında bunun örnekleri de var. Hazreti Yusuf'u bakan yapan, devlette görevli hale getiren, Mısır ekonomisini kurtaracak hale getiren, onun gördüğü rüyadır. Bunu biz hepimiz biliyoruz. Şimdi mesela diyelim ki bu ülkede 100 tane salih insan, 2 sene sonra bu ülkede şöyle şöyle olacak diye bir şey söylese bize, rüyasında öyle bir şey gelse. Bunu da baktı ki 100 tane insan aynı şeyi söylüyor. Allah Allah. Bu bir karar değildir ama bir önlem olabilir. Osmanlı'da müneccimler var. Şimdi müneccimler deyince ben de zannediyordum ki bunlar sihirbazlar falan mı acaba? Ya Osmanlı uleması bu sihirbazlarda mı çalışıyor falan gibi böyle kendi kendine düşünürken bir gün bir televizyon programında bir bilim adamı onları şöyle açıkladı ve çok ikna oldum doğrusu. O da şu. Müneccim aslında yıldızlarla ilgilenen kişiler demek. Yıldızlarla niye ilgilenmişler? 12 ay boyunca, 365 gün boyunca bu yıldızlar nasıl hareket ediyor? Bunu 10 yıl boyunca çalışmışlar mesela. Bu 10 yıl içerisinde belli dönemlerde, o günlerde, 10 yıl içerisinde, o günlerde yıldızların çıktığı, göründüğü dönemlerde doğa olayları birbirine benziyorsa tekrar olma ihtimali var demişler.
buradan bir askeri strateji geliştirerek işte sefere çıkarken, işte doğa olayları, yağmurlar, seller falan, bütün bunları dikkate alarak seferlere çıkma gereği duymuşlar. Şimdi

benim o cahilane bakış açımla, kaygılarımla, baktığım noktayla bu bilimsel nokta arasında çok ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla Osmanlı'nın yaptığı şeyleri dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Ama

getir bakayım falan demiş. Osmanlı Türkçesiyle yazıldığını veya da Arapça yazıldığını zannetmiş o. Sonra bir uzman arkadaşını çağırıyor. Osmanlı Türkçesiyle, yani Osmanlıca yazılmış bir kitaplar bunlar. Ne olduğunu anlamıyor. Diyor ki nedir bunlar, bana anlatır mısın diyor, o uzmana soruyor. Meğer Osmanlı döneminde Anadolu topraklarında tıbbi bitkilerin nerelerde nasıl yetiştirildiğini anlatan önemli bir ansiklopedik bir çalışma. 5-6 ciltlik. Ve bu kitabı çöpten topluyor o kardeşimiz. Atılmış. Şimdi buna benzer ne heder olan kitaplarımız var. Hatta bazıları bu sahaflarda bunun bir de avcıları var. Bizim Osmanlı döneminde yazılmış kitapların avcıları var. Batıdan geliyorlar. Onları çok ucuza kapatıp ondan sonra bilim diye dünyaya sunuyorlar. Her konuda böyle olmayabilir ama bazı kitaplarımız böyle oluyor. En azından Anadolu'daki tıbbi bitkiler haritası yapılmış zamanında. Ama biz onu çöpten buluyoruz. O arkadaşımız onu almış, fotokopileri çekmiş. Bir tanesi kendisine kalıyor, bir tanesini tekrar bir üniversiteye teslim etmiş. Eğer o arkadaşımız, o kağıtçı kardeşimizden onu almasaydı bu kitap gitmişti veya bir başkasının eline geçmiş olacaktı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ecdadın yapmış olduğu şeyleri dikkate almak lazım. Bu İstanbul'daki camilerin büyük bir kısmı, ilk camiler özellikle, Yeditepe üzerine yapılmış. Onlar da yaparken orada belli bir metot izlemişler. Yine onun sağlıkla, havayla, atmosferle, meteorolojiyle çok ciddi ilgisi var. Fatih Camisi böyledir, Sultanahmet Camisi böyledir, Yavuz Sultan Selim Camisi böyledir. Oradan hareket ederek başka sonuçlara da gitmişler. Kısaca bugünkü konumuz dostlar, biz duyarlılık ve sosyal sorumluluk üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Buradan da tabii ister istemez aklımıza gelen diğer tecrübeleri de paylaşmış oluyoruz. Benim hayatım boyunca gördüğüm bir şey var. O da şu: siz sosyal sorumluluğunuzu yerine getirirseniz, karşılıksız Allah rızası için birilerine yardım ederseniz, doğadaki bir hayvana yardım ederseniz, çevredeki herhangi bir olumsuzluğu düzeltmek için katkı verirseniz, Allah sizin hiç beklemediğiniz yerde sizin yanınızda oluyor, size yardımcı oluyor. Bunun birçok örnekleri var. Geçmiş programlarda belki anlatmışımdır. Ama bildiğim bir şey var. Ayet-i Kerime çok net. Bizim mottomuz, yol haritamız: İn tensurullâhe yansurukum. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Biz nasıl Allah'a yardım edeceğiz? Allah'ın bize göstermiş olduğu adreslere yardım ederek. Nedir onlar? Hayvanlar, kuşlar, insanlar, fakirler, mazlumlar, yolda kalmışlar. Bunlara yardım etmek Allah'a yardım etmek gibidir. Şimdi bir hadis-i şerif var. Enteresan. Ben o hadis-i şerifi duyunca her zaman çok etkileniyorum. O da şu: Allah diyor ki yarın ahiret gününde kullarına, melekler üzerine hesaba çekiliyorlar. Diyor ki Allah-u Teala, ben hasta oldum, gelmedin ziyaretime diyor. Ben yolda kaldım, beni kurtarmak için yardımcı olmadın. İnsanoğlu soruyor: ya Rabbi, sen o kadar yücesin ki, sen nasıl hasta olursun? Biz senin nasıl ziyaretine gelebiliriz? Veya sen nasıl yolda kalabilirsin? Sen her şeyin sahibisin, bütün yaratılmışların hakimi sensin diye kul konuşuyor. Ben sana öğretmedim mi kulum diyor. Eğer sen hastayı ziyaret eder, yolda kalmışa sahip çıkarsan, bana sahip çıkman böyle olur diye öğretiyor. Bunu peygamberimiz öğretiyor. Yani peygamberimizden gelen bir hadis, onu söylemeye çalışıyorum. Bu kutsi hadisler arasında, yani ne demek kutsi hadis? Allah'ın peygamberine öğrettiği ayetler dışındaki sözler. Dolayısıyla biz sosyal sorumluluğu, duyarlılığı elde etmek için o kadar çok nedenimiz var ki, o kadar çok kaynağımız var hem hadislerde hem de ayetlerde, ama bunu böyle anlamak lazım. Şimdi size çok enteresan bir hikaye daha anlatacağım. Çok iyi tanıdığım bir iş adamı bir alan keşfetmiş. Bu işi yaparsa, hani diyorlar ya, turnayı gözünden vuracak, yani çok zengin olacak. Olay şu: marka ismi vermemek için isim söylemeyeceğim, Türkiye'nin üretmiş olduğu meşhur bir içki çeşidini Amerika'ya pazarlayacak. Ve pazarı da bulmuş, alıcıyı da bulmuş ve gidiyor bütün anlaşmaları yapmak üzere. Defalarca görüşmüş, iyi de bir iş adamı, Müslüman, dini bütün de bir iş adamı. Ona diyorlar ki, kardeşim sen dini bütün mü insansın? Sen bu ürünü Amerika'ya satacaksın ama haram bir şey satıyorsun sonuçta. O da diyor ki, ya ben Müslümanlara satmıyorum ki, zaten adam orada bu içkiyi içiyor, bu içkiyi tüketen insanlara satıyorum diyor. Yani o kısmı beni ilgilendirmez diyor. Ona diyorlar ki, ya sen yine de bir fetvayı sor. Bu konularda en liberal fetva veren falan hoca efendi var. O hoca efendi sana caiz derse devam et, zengin olursun. Ama o caiz demezse başka birisine sormana gerek yok zaten, diğerleri zaten haram diyecektir sana diyorlar.
O da gidiyor o hoca efendiye soruyor.

Hoca efendi diyor ki sen bu içkiyi, bu ürünü Amerika'ya satamazsın diyor. Tabii bu iş adamı biraz üzülüyor. Hocam niye satamayayım diyor. Ben bu içkiyi zaten tüketen insanlara satıyorum diyor. Müslümana satmıyorum diyor. Müslüman üretmiş olduğu malzeme helal olacak. Gayrimüslim de olsa, içki içen insan da olsa haram bir şeyi ona satamazsın. Çünkü bu zararlı bir madde. Bu zararlı maddeyi ha Müslümana vermişsin ha gayrimüslimana vermişsin. Böyle bir hakkımız yok bizim diyor. O kendisi yapabilir. Ama biz böyle bir üretim yapamayız diyor. Tabii çok yıkılıyor bu kardeşimiz. Ama Allah ona başka imkanlar nasip ediyor. Kocaman bir villa şehri kuruyor. Çok zengin oluyor gerçekten orada. Sonra camiler yaptırıyor. Amerika o içkiyi satmıyor ama başka türlü zengin oluyor. Ama ileride bu sefer o hatadan kurtulan bu abimiz başka bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Daha büyüyeceğim, daha büyüyeceğim diye bankalardan faizli kredi alıyor. Yani Allah da ona diyor ki ey kulum, seni ben bir hatadan kurtardım. Ne güzel de para kazandırdım sana. Ne güzel de zengin olmuştun. Ne kadar büyük villalar yaptın, cami yaptırdın. Çevrende de çok sevilen bir insansın. Ya sen niye bu faize bulaştın der gibi o kredilerini ödeyemiyor. Elinde ne varsa hepsini satmak zorunda kalıyor ve çok zor durumda kalıyor. Şimdi dostlar neyi söylemeye çalışıyorum? Allah faizi haram kılmışsa bizi korumak içindir. Şimdi işin ekonomik boyutuna gireriz. O ayrı bir konu. Onu ekonomistler gelip size anlatsınlar. Müslüman ekonomistler bize Kur'an'da faizin niye haram olduğunu detaylı bir şekilde anlatsınlar. Onu ekonomistlerle de konuşsunlar. O onların işi. Bu işin detayları var. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Allah bize bir şeyi emretmişse bunun mutlaka yan sanayisi de vardır. Faydaları da vardır. Eğer bir şey haram kılmışsa onun da yan sanayisi vardır. Onun da zararları vardır. Ya akıllı olalım ya. Akıllı olursak, bakın ben kendi adıma da söylüyorum. Nerede böyle bir hata yapmışsam bunun faturasını büyük şekilde öderim yani. Yani niye ödüyoruz ki yani? Niye ödüyoruz? Mesela içki meselesini konuşalım. Bir hikaye anlatılır, hep böyle denir. İşte bir çok dürüst bir adam varmış. Şeytan buna gelip sürekli diyormuş işte şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Hiçbir şey yaptıramamış. O kadar kötülükler söylemiş ki hiçbirini yaptıramamış. Ey şeytan, senin kim olduğunu biliyorum. Hiçbirini yapmayacağım diye hep böyle muhafızıkar, dilim bütünde bir adamcağızmış. Şeytan hiç dinlememiş. Ama bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Şeytan bu dilim bütün adamı ikna ederek bir kere tadına bak demiş. Bir kere tadına bakmış. Sonra alışmış. Sonra içmiş. O kadar içmiş ki bir gün daha önceki yaptıramadığı bütün kötülükleri o sarhoş kişiye yaptırmış. Onun için peygamberimiz ne diyor? İçki kötülüklerin anasıdır. Bunu yaptığınız zaman geri kalan kötülükleri de yaparsınız. Biz nice cinayetler duyuyoruz. Annesini öldürmüş, babasını öldürmüş, yaşlı bir teyzenin evini basmış, işte onu öldürmüş. Niye? Bunların hepsinin temelinde kötülüklerin arasına alıştığınız zaman başka kötülükler de yapıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor biliyor musunuz? İnne salate tenhanel fahşaya vel münker. Yani namaz sizi kötülüklerden korur. Hem namaz kılıyorsun hem kötülüklerden korunmuyorsa o namazı da gözden geçirmemiz gerekiyor diye söylemek istiyorum. Son bir cümle, son birkaç dakikaya girdik. Değerli dostlar, son günlerde moda bir kavram var. Çok da hoşuma gidiyor aslında. Kavramın kendisi değil, içeriği çok hoşuma gidiyor. Hepinizin bildiği, duyduğu, biraz da sosyetik bir kavram haline gelmiş bir kavram var. Ne biliyor musunuz? Minimal yaşam. Değil mi? Hepimiz biliyoruz artık bunu. Ya minimal yaşamın karşılığını biliyor musunuz bizde? Zühd ve takvalı yaşamak demek. Ya bu kavramı bırakıp minimal yaşam deyince çok hoşumuza gidiyor. Hadi minimal yaşamı araştıralım. Minimal yaşam ne demek biliyor musunuz? İhtiyacınızın dışındaki eşyaları barındırmayın evinizde. Boşuna hamallık yapmayın demektir yani. Bunu modern insan yakalamış ve minimal yaşam diye, tabii Amerika'dan geldiği için çok da ilgi görüyor, batıdan geldiği için, evindeki bütün fazlalıkları atarak daha mütevazi bir yaşam haline getiriyor ve evi genişliyor. Evindeki gereksiz birçok lüzumsuz, ihtiyacı olmayan, belki veya yılda bir kere bile kullanmadığı eşyalar attığınız zaman evi de genişliyor yani. Biz kendi kendine zulmeden insanlar topluluğu haline geldik. Bu minimal yaşam meselesi çok önemli arkadaşlar. Evimizdeki fazlalıkları ihtiyacı olan fakirlere versek veya onları almasak, imkanımız varsa fakirlere yardımcı olsak daha fazla mutlu olursunuz. Allah size huzur verir. Bir fakire yardımcı olduğunuz zaman Allah sizden çok önemli bir hastalığı savabilir. Bakın çok da geçen hafta yaşadığımız bir olaydan bahsedeyim. Bir kardeşimiz, çok değerli bir hoca kardeşimiz, kendisi çok ciddi bir hastalığa yakalandı. Kan değerleri çok düşük olduğu için kalp ameliyatı yapamıyorlar. Böbreklerinde problem var, böbreklerine dokunamıyorlar.

yoğun bakıma alındı. Artık gitme ihtimali çok yüksek. O kadar çok dua edildi ki kendisine. Ama dualar şöyle yapıldı. Ya Rabbi, ya bu insan hayattayken çok değerli güzel hizmetler yaptı. Çok şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Şu amelleri yüzü suyu hürmetine bu kardeşimize bize bağışla. Bak onu abisi de çok dua etti. Ya Rabbi ben şunları şunları senin için yaptım. Bütün hayatımı senin için harcadım. Bu kardeşim daha çok genç. Bunu bize bağışla, bağışla, bağışla, dua, dua, dua. Döndü biliyor musunuz ya? Doktorlar dediler ki %30 ihtimal, %40 ihtimal var bunun yaşaması için. Yani gidecek ama biz bu ameliyatı yapmak zorundayız. Kan değerlerini düzeltemezsek ameliyat da zaten yaparsak gider. Dua, dua, dua, dua. Hani dünya dua üzerine kurulmuş diyoruz ya. O kardeşimiz şu anda yoğun bakımdan çıktı. Normal yemeklerini yemeye başladı. Ya bu duaya hazır hale gelmek ne kadar güzel bir şey. Ama duanızın kabul olması için sizin daha önceden birçok hayırlı işler yapmanız lazım. Dua şifa insanı haline gelmeniz lazım. Yani problem başınıza geldi. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi. Ben bir Allah'a gideyim de Allah bana yardım etsin. Niye etsin Allah sana? Sana bir sürü şeyler söylemişti Allah zamanında. Onların hiçbirini yapmadın. Şimdi sana Allah yardım etsin diyorsun. Hepimiz yaşamı çok seviyoruz. Hepimiz hastalıklardan korkuyoruz. Hepimiz bu dünyada güzel yaşamak istiyoruz. O zaman talimatlara uyacağız. Daha önceden söylemiştim. Ben askere gittiğim zaman bir şey öğrendim ama iyi öğrendim. Burada talimatlar kanla yazılmıştır. Yani bu talimatlara uyarsan burada eğitim zayiatından gitmezsin. Yani dünyada da talimatlara uyarsak, Kur'an'ın talimatlarına uyarsak boşu boşuna hayatımızı heder etmeyiz. Ya bunu bile bile insanoğlu kendi hayatına zarar veriyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Minimal yaşam önemlidir ama zühd ve takva yaşam da önemlidir arkadaşlar. Bu şeyi hatırlattı bana. Bizim böyle sosyete çevresinde bazı arkadaşlarımız tabii Türkiye'de aradıklarını bulamayınca Hindistan'a falan gidiyorlar. Orada bir guru buluyorlar. Guru demek yani orada şeyh demek aslında yani. Hindu şeyhi, Hindu veya Budist şeyhi. Orada bir sürü şeyler öğreniyorlar. Ondan sonra gelip onu Türkiye'de tatbik etmeye çalışıyorlar. Bunların içerisinde bazı akıllıları kitap okudukça tasavvufla karşılaşmaya başlıyor. Ya bizde daha kalitelisi varmış ya. Ne işim var bir daha guruyla muruyla işim olmaz diyor. Tasavvufa dönmeye başlıyorlar. İşte İslam'ı yaşamaya başlıyorlar falan. Bunun çok örnekleri var. Tanıdığım insanlar var böyle. Hindistan'da Müslüman olup geliyor. Kimisi de Amerika'da Müslüman olup geliyor. Kimisi İngiltere'de Müslüman olup geliyor. Ya bu topraklarda güzel şeyler var. Keşke biraz böyle vakit ayırsak bu işlere. Yani Hindistan'a gitmeden de bu güzel değerleri, ecdadımızın bize kadar aktarmış olduğu değerleri keşfedebilsek. Son bir cümle bitiriyorum. O da şu. Geçmiş yıllarda, özellikle gençlik yıllarımda bazı geleneklerimizin doğru olmadığına dair böyle bir kanaat vardı bende. Biz o zaman işte Kur'an, hadis varken bu gelenekler de nedir falan diye hep böyle eleştirel bakarken yıllar sonraki okumalarımda şunu keşfettim. Türkiye'deki adet ve geleneklerin, özellikle ecdadımızdan devraldığımız adet ve geleneklerimizin büyük bir kısmının altında hadisler çıktı. Ya meğer bizim büyüklerimiz, alimlerimiz hadisleri yaşam tarzı haline getirmişler. Büyüklerin yanında az konuşmak, işte yemek yerken sağ elle yemek, su içerken oturarak içmek. O kadar çok güzel sünnetler var ki. Bu hadislerin bir kısmı zayıf olabilir. Ama hadis sonuçta. Biz bir tarihçiye, bir tarih kişinin yazmış olduğu tarih kitabına itibar ediyorsak, zayıf hadisler de eğer sahih hadislerle çelişmiyorsa, o hadislere de amel ederiz. Hiçbir sorun yok. Yeter ki o konuda sahih hadis olsun. Sahih hadis varsa, tabii ki sahih hadisler bizim için önceliklidir. Bir sahih hadisle zayıf hadis karşılaştırıldığı zaman tercihimiz sahih hadisten yanadır, ayetten yanadır. Ama yoksa zayıf hadiste de amel ederiz. Onlar da bizim toplumsal kültürümüzü oluşturur diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün biz duyarlılık konusunu konuştuk. Sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka yer almamız gerektiğini konuştuk. Yani hiçbir şey yapamıyorsan apartmanda çıkarken asansördeki arkadaşına merhaba, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz deyin. Tebessüm gösterin. Çocuklara hattını sorun. Nerede okuduğunu sorun. Ona başarılar dileyin. Sabahleyin ona bir dua edin. Bu bile bir duyarlılık, bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası haline gelir. İslam'ı yaşayın, böyle yaşatın diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Beni bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim. İrfan Meclisi.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.
2: Olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimini

Müzikli Şehir Rehberi. Kanadalı sanat tarihçisi Rose King'in Floransa Kitapçısı adlı tarihi kurgusal romanı bizleri 1400'lerin Floransa'sına götürür. Rose King, Vespasiano Bisticci'nin hayat hikayesinden yola çıkarak İtalya'da el yazması kitapların ortadan yavaş yavaş kalktığı, matbaacılığın geliştiği zamanları konu eder. Kuzey İtalya'da Arno Nehri'nin iki yakasında milattan yüzlerce yıl önce kurulmuş Floransa, Toskana bölgesinin başkentidir aynı zamanda. İsmi daima güzel sanatlarla birlikte anılan şehir, Avrupa'da erken Rönesans'ın başladığı yerdir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli gibi ünlü ressam ve heykeltıraşların doğduğu, yaşadığı ve önemli eserler bıraktığı şehrin 1430'lardaki halini Floransa kitapçısından okuyacağımız satırlarla gözünüzde canlandırmaya çalışalım. Kitapçılar Sokağı, yani Via del Librai, Floransa'nın tam yüreğinden geçerdi. Güneydeki hükümet konağı ile kuzeydeki katedralin arasındaydı. 1430 yılında sokak aslında terzilere, kumaşçılara olduğu kadar bir fıçıcıya, bir kasaba, bir peynirciye, birkaç notere, iki ressama da ev sahipliği yapmaktaydı. Ama bu daracık sokak yine de adını Cartolai diye bilinen çok sayıda kitapçıdan ve kırtasiyeciden alan bir yerdi. O tarihlerde sokakta 8 kitapçı vardı. Bu ismi yakınlardaki kağıt fabrikalarından getirttikleri çeşitli boyut ve kalitedeki kağıtları satmalarından ötürü almışlardı. Ama Cartolai'ler kağıt ve parşömen satmanın ötesinde işler de yapıyorlardı. Müşteriler dükkanlardan elden düşme kitaplar satın alabiliyor ya da kiralayıp bir yazıcıya kopyalatıyor, isterlerse deri ya da ahşap kapaklar içinde ciltletebiliyorlardı. Kitapçılık da tıpkı yüncülük ve bankacılık gibi Floransalıların sivrildiği alanlardan biriydi. Çünkü Floransa'da okur yazarların sayısı Avrupa'nın diğer şehirlerinden daha yüksekti. Her 10 yetişkinden 7'si okuma yazma bilirken bu sayı diğer Avrupa kentlerinde %25'in altındaydı. Nispeten büyükçe olan kitapçılardan biri de sokağın kuzeyine doğru baş yargıç sarayının çirkin duvarına bakan yerde bulunmaktaydı. Dükkanın sahibi Michele Guarducci burayı 1430'da yılda 15 florine kiralamıştı. Her sabah Floransa'nın en parlak zihinlerinden bazıları kaldırımda toplanır, felsefeden ve edebiyattan konuşur, sohbet ederlerdi. Çok geçmeden Floransa'nın yazarları sokağın köşesinde değil, kitapçı dükkanının içinde toplanır oldular. 1433'te Michele işe yeni bir çırak aldı. Vespasiano de Bisticci adında 11 yaşında bir çocuk. Böylece Vespasiano'nun kitapçı ve bilgi taciri olarak şaşırtıcı kariyeri başlamış oldu. Kitap Floransa'nın sosyokültürel hayatı ve dönemin önemli düşünür ve sanatçılarını anlatarak devam ediyor. Hikayenin merkezindeki Bisticci'nin ise el işçiliğiyle başladığı mesleğini kitaplardan çok iyi anlayan, saygın bir nadir kitap tedarikçisi olarak sürdürdüğünü, Floransa'ya büyük bir kütüphane kurulacağı zaman yöneticilerin ona danıştığını öğreniyoruz. Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi günümüzde İtalya'nın en büyük halk kütüphanesi. 1966 yılında yaşanan sel felaketi ise kütüphane tarihinin unutulmazları arasında. O yıl Kasım ayı başlarında günlerce süren yağmurun ardından Arno Nehri taşmış ve şehrin birçok bölgesiyle birlikte kütüphanenin bulunduğu alanda su ve çamur içinde kalmıştı. 35 kişi yaşamını yitirdi, evler, iş yerleri sular altında kaldı. Bunların içinde şehrin ünlü sanat tarihi müzesi Uffizi ve ulusal kütüphane de vardı. Görevliler derhal işe koyulup ıslanan, çamur içinde kalan sanat eserlerini ve kitapları kurtarmaya çalıştılar. Resimler, heykeller ve kitaplar uygun sıcaklık ve nem oranını sağlayan binalara taşındı. Daha sonra aylarca süren restorasyon sürecinden geçirildi. Kitap koleksiyonunun 1/3'ü zarar görmüştü. Temizleme ve kurutma işinde gönüllülerden oluşan bir ekip durup dinlenmeden çalıştı ve hasar gören kitaplar kurtarıldı.
Günümüzde Ulusal Kütüphane zengin arşiviyle Floransalılara hizmet veriyor. Turistlere ise yalnızca cumartesi günleri birkaç saatliğine açılıyor ve rehber eşliğinde geziliyor. Bu akşam Floransa'ya ve sizlere Rönesans dönemi bestecilerinden gitarist ve lavta sanatçısı Giovanni Paolo Foscarini'nin Floransa Aryası adlı eseriyle veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hazır mıyız? Ses, kamera. 3, 2, 1, oyun. Film odası açılıyor. Film odası her perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Her birinize sağlık, afiyet diliyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden her birinizi, her birimizi bütün kötülüklerden, sıkıntılardan, hastalıklardan, hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından korumasını niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak ne kadar süremiz varsa o süreyi, hayatımızı sağlıkla, afiyetle ve rızasına uygun bir hayatla, davranışlarla yaşayabilmeyi nasip eylesin her birimize. Cenab-ı Hak her türlü kötülükten korusun. Şu an seyir esnasında olan, trafikte olan, TRT Radyo 1 mikrofonlarından, hoparlörlerinden sesimizi duyan bütün şoförlere yol selameti diliyoruz. Yolcularımıza selamet diliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin. Sağlıkla, afiyetle, huzurla, saadetle varacakları yerlere varabilmeyi nasip eylesin. İşlerinin başında olan, elleri işleriyle meşgulken kulakları TRT Radyo 1'e açık olan bütün kardeşlerimize de ve bütün dinleyicilerimize de sağlık, selamet, afiyet diliyoruz tekrar. Yine bir sohbet vakti programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Her gününüzün Rabbimizin rızasına uygun, her gününüzün sağlık ve afiyetle olmasını niyaz ediyoruz. Bugün programlarımızı düzenli takip eden dinleyicilerimiz fark edecekler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kronolojik olarak hayatından yola çıkarak hayatımıza yansıtmamız gereken, ahlakımıza yansıtmamız gereken hususlar üzerinde durmaya çalışıyoruz. Geçen haftaki programımızda Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelen hadiselerden, gerçekleşen olaylardan biri olan Hazreti Fatıma annemiz ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evliliği ve bu evlilikten günümüze taşımamız gereken hususlar üzerinde durmaya çalışmış idik. Bugün de Bedir Savaşı'ndan yaklaşık bir sene sonra kadar meydana gelen Uhud Savaşı ve bundan çıkarmamız gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü ders alınması gereken pek çok hadise cereyan ediyor bu savaşta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatı savaşlardan ibaret değildir. Yani Hazreti Peygamber'in bütün hayatı boyunca meydana gelen savaşlarda hayatını kaybedenlerin sayısı o kadar azdır, o kadar azdır ki hakikaten bugün yani dünyanın herhangi bir bölgesinde bir günde gelen olaylarda, karışıklıklarda bir günde kaybedilen insandan daha az sayıda insan. Yani rakam şu an net olarak hatırımda değil ama 800'ler civarında toplam her iki taraftan da yani hem Müslümanlardan hem de karşı taraftaki müşriklerden hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'in altında olduğuna dair bir sayı var aklımda. Dolayısıyla pek azdır. Yani Hazreti Peygamber'in hayatı savaşlardan ibaret değildir ama savaşlar olağanüstü dönemler olduğu için buralar daha fazla konuşulmuş, daha fazla akılda kalmış ve orada yaşanan, o olağanüstü dönemde yaşanan hadiselerden çıkarılması gereken dersler üzerinde daha fazla durulmuştur. Onun için böyle diğer günlere nazaran, ki tarih, diğer normal insanlık tarihinde de böyledir. Yani sıradan geçen, rutin geçen, herhangi bir olay olmaksızın geçen günler tarihte çok fazla bir karşılık bulmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatını anlatırken savaşlardan bahsediyoruz. Hep savaş mı oldu şeklinde düşünmemek gerektiğini ifade etmek için bu kısa notu

düşmek gerekti belki. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi Bedir'de biliyorsunuz büyük bir ümitle, büyük böyle heyecanla gelen Mekke müşrikleri, Müslümanları, bir avuç Müslümanı ortadan kaldırmak ve İslam büyümeden, yayılmadan efendim önünü kesmek için gelen Mekke müşrikleri Bedir'de büyük bir mağlubiyet tatmışlar, büyük bir acı yaşamışlar ve döndükten sonra Mekke'ye intikam hırsıyla yeniden hazırlanarak daha fazla, daha kalabalık ordu toplayarak, 3000 civarında ordu toplayarak Medine'nin üzerine saldırma hazırlığı yapmışlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarını toplayarak saldırı hazırlığında olan Mekke müşrikleriyle nerede karşılaşmak, artık yani karşılamak kaçınılmaz. Durup da efendim onların gelip saldırmalarını beklemek, ölümü beklemek gibidir adeta. Nerede karşılaşalım, karşılayalım diye istişarelerde bulunmuş. Daha böyle genç olanlar, daha kanı hareketli olanlar, çıkalım dışarıda karşılayalım şeklinde fikir beyan etmişler. Aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da kanaati, böyle daha yaşlı, olgun olanların kanaati, Medine'de kalıp savunma harbi yapmaktan yanaymış. Ama istişarede dışarıya çıkalım, dışarıda karşılayalım, şehrin dışında karşılayalım düşmanları fikri hakim olunca, Yemen olunca, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam istişareye ehemmiyet vermiş, zırhını giymiş. Zırhını giydikten sonra işte ya Resulallah biz böyle dedik ama istersen burada kalalım şeklinde kendisine gelip de yani biz illa dışarıya çıkalım demiyoruz şeklinde fikrini değiştirenlere, bir peygambere zırhını giydikten sonra çıkarmak yakışmaz benzeri cümle kullanmak suretiyle gitmişler biliyorsunuz. Uhud dağının eteklerinde, Uhud Mescid-i Nebi'nin, peygamber mescidinin bulunduğu yere 7 kilometre kadardır Uhud dağı. Şehrin dışında Uhud dağının eteklerinde efendim Mekke müşriklerini, Mekke'den gelen orduyu karşılayalım demişlerdir. 1000 kişi yaklaşık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında sahabe-i kiramdan 1000 kişiyle çıkmışlar. Medine'den Uhud'a doğru giderken sözünün dinlenmediği, işte fikrine önem verilmediği gerekçesi, bahanesiyle Müslümanların en büyük baş belalarından, en büyük dertlerinden, sıkıntılarından bir tanesi olan münafıklar ilk toplu terki bu esnada gerçekleştirmişlerdir. Zaten için için Medine'de, Medine civarında yaşayan Yahudilerle işbirliği yapıyor, onları tahrik ediyor, onları Müslümanlara karşı doldurmaya çalışıyor Abdullah bin Übey bin Selül ve münafıklar. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Medine'ye gelmeden önce lider olmaya hazırlanan bir kimseymiş bu. Lider olamadım, baş olamadım düşüncesiyle işte İslam buna engel oldu, Müslümanlar buna engel oldu, Peygamber buna Aleyhisselatü Vesselam engel oldu düşüncesiyle hayatı nifak içerisinde düşmanlıkla geçmiştir. Açıktan düşmanlık etmez ama alttan alta kuyu kazar. En zor zamanlarda Müslümanları yalnız bırakırmış. Zaten münafıkların genel karakteristik özellikleri budur. Zor zamanda sığışmak, kaçmak, bolluk zamanında, varlık zamanında, bölüşüm zamanında ortaya çıkmak, pay istemek. Efendim, münafıkların genel karakteri, çok özür dilerim, karaktersizliği daha doğrusu budur. Bu Abdullah bin Übey bin Selül 300 civarındaki adamını alarak daha ordu Uhud dağının eteklerinde konuşlanmadan, yerleşmeden ayrılmıştır. Dolayısıyla 1000 kişiyle çıkan Müslümanlar yaklaşık 700 kişi kadar kalmışlar ama yollarından dönmemişlerdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir tarafını Uhud dağına, yani ordunun arkasını Uhud dağına, sarp dağlara verecek şekilde getirmiş. Oradan düşmanın sızması, düşmanın kuşatması mümkün olmayacağı için bir tarafta hurmalıklar var, bir tarafta da geçit var. Ebu Kubeys tepeciği geçidi var. Oraya da 50 kadar okçu yerleştirmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Okçuları yerleştirirken de onlara öyle sıkı sıkı tembihte bulunmuştur ki, bakın galip de gelsek, mağlup da olsak, yani hatta şöyle bir ifade geçiyor, ceset

Dedelerimizi, akbabaların yediğini bile görseniz sakın bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Buradan sakın ayrılmayın şeklinde sıkı sıkı tembihte bulunmuştur, uyarıda bulunmuştur. Ve ordular düzeni aldıktan sonra çarpışma, yüz yüze çarpışmalar, göğüs göğüse çarpışmalar başlıyor. Çarpışma başlamış. Geçen seneki Bedir'deki mağlubiyetin de etkisiyle korkmuş zaten müşrikler. İlk böyle karşılaşma esnasında hemen dağılmışlar, kaçmaya başlamışlar. Müslümanlar da onların peşinden gidiyorlar. Kaçmaya başlayınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yukarıya o geçide koymuş olduğu Abdullah bin Cübeyr'in başkanlığındaki 50 kadar okçu, tamam savaş bitti, artık biz de gidelim galibiyet sevincini paylaşalım, biz de gidelim ganimet toplayalım. Yani şimdiki gibi değil, ordular gelirken yanlarına eşyalarını getiriyorlar, mal mülk getiriyorlar, yiyecek içecek getiriyorlar, her neyse. Biz de gidelim zafer sevincini paylaşalım, galibiyeti biz de kutlayalım, biz de gidelim ganimet toplayalım gibi düşüncelerle bulundukları yerden ayrılmaya başlamışlar. Başlarındaki komutanlar, Abdullah gitmeyin, Peygamber Aleyhisselam bize sakın burayı terk etmeyin diye sıkı sıkı tembihte bulundu, ayrılmayın dese de maalesef gevşeklik gösterip ayrılmışlar. 40 kadarı söz dinlemeyip buradan ayrılmış, aşağıda kaçan müşrik ordusunu kovalayan Müslümanların yanına doğru gitmişler. Onlar gidince meydanda müşriklerin arasında bulunmayan, kenarda böyle bekleyen Halid bin Velid komutasındaki bir müşrik birliği, atlı bir birlik, Müslümanların okçularının bulunduğu yeri, geçidi terk ettiğini görünce arkadan doğru gelmiş. Tabii kalan 7-8 kişi direnmeye çalışsalar da o geçitten Halid bin Velid, o zaman Müslüman değil tabii, müşrikleri geçirmek istemeseler de ne kadar direnirse dirensinler hepsi şehit olmuşlar. Direnememişler, sayıları az olduğu için direnememişler ve Halid bin Velid geçitten geçerek arkadan Mekke müşriklerini kovalayan Müslümanları arkadan kuşatmaya başlamış. Müslümanların arkadan kuşatıldığını fark eden ve kaçmakta olan müşrikler de geriye dönmüşler. İki ateş arasında kalan, yani Halid bin Velid'in adamlarıyla kaçmakta olan müşriklerin geriye dönmesiyle onların arasında kalan Müslümanlar, ki zaten sayıları müşriklere göre oldukça az, 70 civarında şehit vermişler. Çok kanlı çarpışmalar olmuş. Burada birkaç hususu söylememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zor durumda kalmış. Efendim aldığı darbeyle yanağından miğferi yanağına batmış, dişi kırılmış, ağzından kan geliyor. Etrafında Müslümanlar ona bir zarar gelmesin diye bir avuç Müslüman canlarını, gövdelerini siper etmişler. Hazreti Peygamber'e okun geldiğini gören Talha bin Ubeydillah oka vücudunu siper etmiş, ok koluna saplanmış. Talha bin Ubeydillah hayatının kalan kısmını çolak olarak geçirmiş. Efendim vücudunu diğerleri siper etmiş. O esnada Müslümanların sancaktarlığını yapan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci Akabe biatından sonra bir muallim olarak Mekke'den Medine'ye bir davetçi, bir öğretmen olarak gönderdiği Musab bin Ümeyr şehit olmuş. Onu öldüren müşrik Musab bin Ümeyr sureten de şeklen de ahlaken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çok benzermiş. Musab bin Ümeyr şehit olunca Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırmaya başlamış. Tabii bir can pazarı yaşanıyor. Herkes savaş meydanının bir tarafında canının derdine düşmüş. Muhammed öldü aleyhissalatü vesselam sözünü duyanlar adeta yıkılmışlar. Dağın eteklerine doğru çekilmişler. Efendim bırakmışlar, moralleri bozulmuş, toparlanmakta zorlanıyorlar. Bu esnada yaşanan, böyle kronolojik olarak belki sırasıyla arz edemeyeceğim ama aklıma geldiği şekliyle arz etmek isterim kıymetli dinleyenlerim. Bu esnada Müslümanların böyle
moral ve motivasyon olarak çökmüş, böyle taşların dibine

doğru sığındıklarını gören Enes bin Nadır, sahabe-i kiramdan bir tanesi, niye oturuyorsunuz demiş arkadaşlarına, niye çekildiniz kenara, ne yapalım ki, yapacak bir şey kalmadı, Hazreti Peygamber aleyhisselam öldü, biz ne yapabiliriz ki bundan sonra, artık cevabını verince, Peygamber aleyhisselam öldüyse biz niye yaşıyoruz, siz niye yaşıyorsunuz, kalkın biz de ölelim onun öldüğü gibi, biz de hayatımıza son verelim. O öldüyse madem biz niye yaşıyoruz demiş. Vallahi Uhud dağının eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum şeklinde söyleyerek düşman üzerine gitmiş. Diyor ki savaştan sonra o kadar çok yara almıştı ki şehit olmuştu. Şehit olmuştu Enes bin Nadır diğer pek çok 70 civarındaki arkadaşıyla beraber. Müşrikler Bedir'in intikamını alacakları güya, bir de cesetlere işkence etmişler. Yani öldürdükten sonra gözlerini uymuşlar, ağızlarını, dudaklarını kesmişler, kulaklarını kesmişler, parçalamışlar cesetleri. Müsle deniliyor buna, işkence, ölüye, cesede, cenazeye tabir caizse işkence yapmak. Efendim Enes bin Nadır'ın vücudu tanınmaz hale gelmiş, kız kardeşinin onun parmağındaki bir işaret ya da yüzükten cesedini teşhis ettiği kitaplarımızda kayıtlıdır. O kadar çok efendim yara almış. Onun gibi Musab bin Umeyr gibi sancaktar vefat ettikten sonra, şehit olduktan sonra defnederken üzerindeki elbisesi ve şehitler biliyorsunuz üzerindeki elbiseleriyle defnedilirler. Vücudunun tamamını örtmemiş. Ya Resulallah, Musab'ın üzerindeki elbise vücudunu örtmüyor, ne yapalım şeklinde deyince sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz aleyhisselam da elbiseyi örtün, örttüğü kadarıyla açık kalan ayak kısmını da otlarla kapatın şeklinde tavsiyede bulunmuş. Bir kısmı elbise, bir kısmı otlarla kapatılarak cenazesi defnedilmiştir. İşte Enes bin Nadır, Musab bin Umeyr, Hamza bin Abdülmuttalib, Abdullah bin Cahş ve benzeri gibi bu sahabe-i kiram hakkında asla verdikleri sözden dönmeyen, asla efendim gevşeklik göstermeyen, canlarını ortaya koyan Müslümanlar hakkında kıyamete kadar okunmak üzere inen ayet-i kerime şöyledir. Orijinaliyle okumak isterim kıymetli dinleyenlerim. Ahzab suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak biliyor ki Estağfirullah, minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle adamlar var ki, öyle baba yiğitler var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe ve minhum men yantazir. Onlardan bir kısmı adağını yerine getirdi, bir kısmı da sırasını beklemekte. وَمَا بَتَّلُوا تَبْتِيلًا, asla sözlerinde bir değişiklik yapmadılar.

Suresine düşmediler mealindeki Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi onların bu fedakarlıklarını, bu kahramanlıklarını, bu diğer gamlıklarını, bu adanmışlıklarını öven ifadeyle gelmiştir. Müminlerden öyle erler var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bir kısmı adağını yerine getirdi, bir kısmı sırasını beklemekte. Şimdi Uhud'dan anlatılacak çok fazla tablo var. Anlatılacak, alınacak çok fazla ders var. Ama asıl kıymetli dinleyenlerim, şunun üzerinde durmak gerekiyor kanaatindeyim. Neden galibiyetle başlamış olan bir savaş mağlubiyete dönüştü? Bu asıl bizim üzerinde durmamız gereken husus budur. Çünkü bizim de hayatta nefsimizle olan savaşımızı, bazen şeytanla olan savaşımızı, bazen fiziki düşmanla olan savaşımızı kaybetmemize sebep olabilecek hadise aynıdır. Yani bu Uhud gibi yaşananlardan, yaşanmışlıklardan gerekli ders alıp tedbirler alınmazsa, Uhud'da sahabe-i kiramın başına gelenlerin daha sonraki nesillerin başına gelmemesi beklenemez. Aynı şey onların da başına gelebilir ki gelmiştir de, gelmektedir de. Nedir yani bu efendim galibiyetle başlayan savaşı mağlubiyete çeviren husus? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 152. ayeti ifade buyuruyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti konuyu anlatıyor. Bakın siz de evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden açıp okuyabilirsiniz lütfen. Yemin olsun ki, Allah'a and olsun ki, siz onun izniyle düşmanlarınızı kırıp geçirirken, yani siz galibiyet elde ederken, Allah size olan sözünü yerine getirmiştir. Allah size verdiği vaadi yerine getirdi. Neydi? Eğer Allah size yardım ederse size hiçbir galip gelecek güç ve kuvvet yoktur. Allah size yardım etti. Yardım etti ama Allah'ın yardımı ne zaman kesildi? Bak şimdi kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki sonunda, orijinalini de okuyayım onların. Hatta iza feşiltum ve tenazatum fil emri ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun. Sonunda diyor gevşeklik gösterdiniz. Siz düşmanlarınıza galip geliyordunuz ama gevşeklik gösterdiniz. Allah size sevdiğiniz, istediğiniz şeyleri gösterdikten sonra siz birbirinizle tartıştınız, durum hakkında birbirinizle tartıştınız ve isyan ettiniz. İsyan ettiniz. Gevşeklik gösterdiniz. Bakın, galibiyetle başlayan savaşın mağlubiyetini ifade ederken Cenab-ı Hak Teala Hazretleri üç tane tabir kullanıyor. Feşiltüm, gevşediniz. Ve tenazatum fil emr, Hazreti Peygamber'in verdiği emir konusunda birbirinizle çekiştiniz, anlaşmazlığa düştünüz. Okçular bulundukları yerde kalsın mı, ayrılsın mı? Çekişme, bu çekişmeden bahsediyor. Ve üçüncü olarak da ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun, size sevdiğiniz şeyler gösterildikten sonra isyan ettiniz. Gevşediniz, tartıştınız ve isyan ettiniz. Ama ne için isyan ettiniz? Sevdiğiniz şeyler size gösterildikten sonra. Sevdiğiniz şey nedir? İşte dünyalıktır, zaferdir, ganimettir. Zafer sevincini paylaşmak ya da ganimet toplamaktır sevdiğimiz şeyler. Bunları görünce, dünyalıkları görünce bıraktınız bulunduğunuz yeri, terk ettiniz. Emir konusunda efendim çekişmeye düştünüz. İsyan ettiniz Peygamber Aleyhisselam'ın emrine ya da Peygamber Aleyhisselam'ın görevlendirdiği komutanın emrine isyan ettiniz ve gevşediniz. Bütün bunların sonucunda başınıza geldiği gelecek olan Müslümanların kendi aralarında yaşadıkları tartışmaları hatırlatıyor. Efendim sabredip sorumlu ve duyarlı davranmadıklarından dolayı, durum hakkında birbirleriyle tartıştıklarından dolayı
Efendim, ganimet hırsına, ganimet toplama sevgisi.

sevdasına kapıldıklarından dolayı Peygamber Aleyhisselam'ın bulunun, ayrılmayın dediği yeri terk ettiklerini, sonunda savaşın gerektirdiği ciddiyeti kaybedip gevşediklerini, bunun da mağlubiyete sebep olduğunu anlatıyor. Bunun da mağlubiyete sebep olduğunu anlatıyor. Diyeceksiniz ki yaşanan yaşanacaktır, ayrı bir şey. Yaşanan yaşanacaktır, ayrı bir şey. Ama yaşananların yaşanmasında bizim sorumluluğumuz, hadisenin içerisinde bulunan insanların sorumluluğu nedir? Aynı şeyler bir daha yaşanmasın diye onları tespit etmek gerekir. Dünya sevgisi, dünya sevgisi, ganimet sevgisi, yığma sevgisi, biriktirme sevgisi, çoğaltma sevgisi, tarih boyunca insanlığın başındaki en büyük belalardan, dertlerden bir tanesidir. En büyük, şimdi buradan yola çıkarak geleceğim tekrar Uhud'a. Diyelim ki bir kazanç var önümüzde. Bu kazancın içerisinde mesela kul hakkı var, karlı bir kazanç gözüküyor. Mesela o kazancın içerisinde kamu hakkı var, devletin hakkı var mesela. Çok karlı gözüküyor ama devlet hakkı da var. Yanlış yanlış yollar var, ihaleye fesat karıştırmak var, yanlış ifade vermek var. Efendim değerleri düşük göstermek, yüksek göstermek var, neyse işte yani. Bu ama bir yanlış var yani, yanlış var içerisinde, kamu hakkı var. Ya da diyelim ki çok karlı bir alışveriş ama içerisinde faiz var mesela. Faiz, Allah ve peygamberine savaş açmak anlamındaki faiz var. Çok karlı bir alışveriş gibi gözüküyor, çok iyi para gelecek, bol para gelecek ama içerisinde kumar parası var mesela, kumar kumar. İçerisinde mesela alkollü içkilerin üretilmesinden, alınıp satılmasından kaynaklı gelirler var mesela, haram kazanç var içerisinde. Şimdi bir insan burada içerisinde kul hakkı, kamu hakkı, faiz, alkol, kumar gibi haramların olduğu bir kazanç nasıl olsa, ya işte efendim var ama bunlar, bir taraftan da bol kazanç var diye insan dalsa buna, Uhud'daki mağlubiyeti yaşayanların yaşamış olduğu aynı duruma düşer. Allah vermesin. Hocam ben hiçbir mağlubiyet yaşayan görmedim. Adam yedi, içti, gezdi, tozdu. Oo, çok rahat ve lüks ve şatafat içerisinde yaşamaya devam ediyor. Öyle zannediyoruz biz. Biz öyle zannediyoruz. Biz öyle. Şu hadis-i şerifi bir kez daha hatırlayalım. Aralıklarla okuyorum ben programlarda bunu, kıymetli dinleyicilerimize, size. Yani dünyanın en varlıklı insanı, en çok imkana sahip olan insanı, en fazla nimetlere sahip olan insanı getirilir kıyamet günü, iman etmemiş, cehennemlik olmuş bir insan getirilir kıyamet günü, bir kere cehenneme sokulur, sonra kendisine sen daha önce bir hayır gördün mü, sen daha önce bir nimet tattın mı diye sorulur. Bir eli yağda, bir eli balda, lüks ve şatafat içerisinde istediği her şeye ulaşarak dünyasını yaşamış olan kimse, bir kere cehenneme sokulduktan sonra vallahi ne bir hayır gördüm ne de bir nimet tattım cevabını verir. Dolayısıyla biz şey görüyor olabiliriz. Adam o adam işini götürdü filan. Nereye götürdü? Nereye kadar gitti? Hani bir büyüğümüzün güzel bir sözü var. Köşeyi dönmek var. Köşeyi böyle sağdan sola doğru dönerseniz bu da dönmektir. Ama yukarıdan aşağıya doğru, yani bir çukura doğru, bir kuyuya doğru, bir uçuruma doğru dönerseniz o da dönmektir ama bu ikinci dönmek, köşeyi dönmekten daha ziyade gayyaya, çukura yuvarlanmaktır, cehenneme düşmektir, Allah korusun. Dolayısıyla Uhud'dan bizim çıkarmamız gereken en büyük derslerden bir tanesi, sevdiğimiz, sevdiklerimiz bize gösterildikten sonra nefsimizin, arzu ve isteklerimizin peşine düşüp de Allah'ın, peygamberinin emirlerini ihmal etmemek gerekliliğidir. İhmal edince bak Cenab-ı Hak çok sevdiği peygamberine aleyhissalatü vesselam hayatının en zor anlarından bir tanesini yaşatmak suretiyle Müslümanlara bir uyarıda bulunmuştur. Yapmayın, yapmayın, bu duruma düşmeyin. Böyle gevşerseniz, böyle anlaşmazlığa efendim kapılırsanız, emre isyan ederseniz sizin de başınıza gelir, mağlubiyet gelir. Şeytanın esiri olursunuz, nefsinizin kölesi olursunuz, arzu ve isteklerinizin

peşinde onları tatmin etmek için koşarsınız. Ama sizin için takdir edilen süre bitmiş olur. Sonra ahu efkan etmenin, feryadı figan etmenin bir faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i kiram, evet, çok büyük bir sarsıntı geçirmişlerdir Uhud'da. 70 civarında arkadaşlarını şehit vermişlerdir. Ötesi, Peygamber Efendimiz'in en büyük destekçilerinden bir tanesi, öz amcası, aynı zamanda da süt kardeşidir. Süheybe hanımdan ikisi de süt emmişlerdir. Hazreti Hamza radıyallahu an, Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendisi, hayatını kaybetmiştir. En yakın arkadaşlarından çok sayıda şehadet şerbetini içenler olmuştur. Cenab-ı Hak şehit olanlarla alakalı, Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin, diridirler, rızıklandırılıyorlar diye müjdelemiştir. Bize de efendim yaşananlardan ders ve ibret çıkarmak suretiyle aynı yanlışları yapmama konusunu da bizi de uyarmıştır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbim Uhud şehitleri ve diğer bütün şehitlerimiz tarih boyunca gerek dünyanın başka bölgelerinde, gerek bizim kendi Anadolu coğrafyamızda, yani ister Malazgirt'te, ister sonrasında, öncesinde, ister Çanakkale'de, ister efendim sınır boylarında, ne zaman olursa olsun şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Bize de

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Oysa aslı astarı yoktu bu söylentinin. Sonra başka bir söylentiye ister istemez inanmış ve dehşete düşmüştü. Sözüne inandığı birinden Gavrila'nın Nastasya Filipovna'yla yalnızca parası için evlenmeyi düşündüğünü, Gavrila'nın kötü niyetli, açgözlü, çekilmez, kıskanç, kendini akıl almaz derecede beğenen biri olduğunu Nastasya Filipovna'nın sözde çok iyi bildiğini duymuştu. Yine sözüne güvendiği o kişiden duyduğuna göre daha önce Nastasya Filipovna'yı etkilemeye, onu büyük bir tutkuyla elde etmeye çok çalışmış olmasına karşın iki dostun iki yanda da başlayan tutkuyu kendi çıkarlarına kullanmaya kalkışmaları, Nastasya Filipovna'yı Gavrila'ya karı olarak satarak onu satın almaya kalkışmaları üzerine sözde Nastasya Filipovna'dan nefret ediyormuş Gavrila. Sözde onun ruhunda nefretle tutku tuhaf bir biçimde bir arada bulunuyormuş. Ve nihayet yine onun deyimiyle o iğrenç kadınla evlenmeye karar vermiş olmasına karşın için için sonra ondan intikamını almaya yeminler ediyormuş. Sözde bütün bunları biliyormuş Nastasya Filipovna ve kendi kendine bir şeyler hazırlıyormuş. Toski öylesine büyük bir korku içindeydi ki huzursuzluğunu yapan çene bile açmıyordu artık. Ama her zayıf yaratılışlı insan gibi onun da cesaretini birden toparladığı anlar oluyordu. Söz gelimi Nastasya Filipovna iki dosta doğum gününde son karar

Bana açıklayacağına söz verdiğinde bütün korkusu geçmiş, kendini toparlamıştı. Ayrıca en tuhaf, en inanılmaz söylenti de heyhat, saygıdeğer Ivan Fyodorovich ile ilgili bir zaman sonra gerçek olduğu anlaşılan söylentiydi. İlk bakışta her şey tam anlamıyla akıl almaz, tuhaftı. Son derece zeki, toplum içinde üstün bir yeri olan ve bunun gibi saygıdeğer Ivan Fyodorovich'in o yaşta kendini Nastasya Filipovna'ya kaptırmasına, hem de neredeyse tutkuyla kaptırmasına inanmak çok zordu. Onun bu konuda beklentisini, hatta Gavrila'ya yardımcı olmasının nedenini anlamak çok zordu. Toski, Gavrila ile general arasında sessiz bir anlaşma olmasından kuşkulanıyordu. Ne var ki bilindiği gibi kendini tutkuya fazlasıyla kaptırmış bir insan, hele bir de yaşlıysa, tam anlamıyla kör olur. Ortada umutlanabileceği bir şey yokken umutlanmaya hazırdır. Ayrıca sağduyusunu yitirir. Alnında 7 kat kırışık olmasına karşın aptal bir çocuk gibi davranır. Generalin doğum günü hediyesi olarak Nastasya Filipovna'ya çok pahalı bir inci kolye hazırladığı, Nastasya Filipovna'nın pahalı şeylere pek değer vermediğini bilmesine karşın generalin bu hediyeyi pek önemsediği biliniyordu. Nastasya Filipovna'nın doğum gününden bir gün önce, belli etmiyordu ama, sıtma nöbetine yakalanmış gibiydi general. Bu inci kolye olayı generalin eşinin kulağına kadar gitmişti. Evet, Lizaveta Prokofievna çok eskiden beri biliyordu kocasının uçarılığını. Bir ölçüde alışmıştı bile buna. Gel gelelim, bu kadarı da olmazdı artık. İnci kolye söylentisi çok ilgilendiriyordu onu. Lizaveta Prokofievna bu kolye ile ilgili düşündüklerini kocasına birkaç sözcükle çıtlatmıştı da. General karısının onunla açıkça konuşacağını hissediyor, korkuyla bunu bekliyordu. Öykümüze başladığımız o sabahta sıcak aile ortamında kahvaltı yapmayı hiç istememesinin nedeni buydu işte. Prens gelmeden önce de işi olduğunu, kurtulmayı düşünüyordu. Kurtulmak general için kimi zaman düpedüz kaçmak anlamına gelirdi. Şimdi onun tek istediği o günü, daha önemlisi de akşamı bir tatsızlık çıkmadan atlatmaktı. İşte öyle bir anda da prens çıka gelmişti. Karısının yanına girerken Tanrı gönderdi onu sanki diye düşünüyordu. Lizaveta Prokofievna soyadı konusunda çok hassastı. Hiç hazırlıklı olmadığı bir anda Mışkin soyunun son temsilcisinin, daha önce onunla ilgili bir şeyler duymuşluğu vardı, acınacak bir budala, neredeyse sadaka dilenen bir yoksul gibi ortaya çıkıvermesi ne çok sarsmıştı onu. Karısını hemen etkilemek, inci kolye konusuna girmesini engellemek amacıyla general üzerine basa basa anlatıyordu bunları. Olağanüstü durumlar karşısında Lizaveta Prokofievna alışkanlığı üzerine bedenini biraz geri atıp gözlerini fal taşı gibi açar, tek sözcük söylemeden dalgın dalgın önüne bakardı. Kocasıyla aynı yaşlarda uzun boylu bir kadındı. Yer yer ağarmış ama gür saçları siyah, burnu hafif kemerli, yanakları soluk ve çökük, dudakları inceydi. Alnı açık ama dardı. Kül rengi, oldukça iri gözlerinin çok değişik bir ifadesi vardı. Bir zamanlar bakışının olağanüstü etkileyici olduğuna inanmak gibi bir zayıflığı vardı. Bu inancı bir daha çıkmamak üzere yer etmişti içinde. Lizaveta Prokofievna karşısında telaşlanan generale gözlerini patlatıp bakarak, "Kabul mü edeyim onu?" diye sordu. "Hemen şimdi kabul etmemi mi söylüyorsunuz?" General telaşlı karşılık verdi. "Onu görmek istiyorsan bunun için herhangi bir merasime gerek yok dostum. Tam bir çocuk kendisi. Hem de zavallı bir çocuk. Hastalıklı, arada nöbet gelen bir çocuk. İsviçre'den gelmiş, trenden yeni inmiş. Kıyafeti biraz tuhaf, sanki Almanlar gibi giyinmiş. Üstelik tek kapik yok cebinde. Tek kapik yok. Dokunsan ağlayacak gibi zavallı. 25 ruble verdim ona. Bizim kalem odasında da küçük bir yer ayarlamak istiyorum onun için. Sizden de rica ediyorum hanımlar, bir şeyler verin ona. Yesin, sanırım karnı da aç." Lizaveta Prokofievna biraz önceki tavrıyla, "Şaşırtıyorsunuz beni," dedi. "Karnı açmış, nöbetler geliyormuş. Ne nöbetiymiş bunlar?" "Yok, o kadar sık gelmiyor. Hem tıpkı bir çocuk, ama eğitimli bir çocuk." Yine kızlarına döndü. "Sizlerden de rica edeceğim mesdams, şöyle bir sınavdan geçirin onu. Ne gibi yetenekleri olduğunu bilmemiz iyi olacaktır." Lizaveta Prokofievna sözcüğü uzatarak,
Sınavdan mı? Dedi. Sonra derin bir şaşkınlık içinde tekrar gözlerini patlatıp bir kızlarına bir kocasına bakmaya başladı. Ah dostum, aklına bir şey gelmesin. Neyse, nasıl istersen öyle olsun. Amacım prense yakınlık göstermek, onu evimize kabul etmekti. Çünkü iyilik yapmak istedim ona. Evimize kabul etmek mi? İsviçre'den geliyor ha? Nereden geldiğinin önemi yok. Tekrar söylüyorum, istediğin gibi olsun. Önce aynı aileden geldiğiniz, belki yakın akraba bile olduğunuz, sonra başını sokacak bir yeri olmadığı için söylemiştim öyle. Hatta bakarsın seversin onu diye düşündüm. Çünkü ne de olsa aileden sayılır. Kızların en büyüğü Alexandra söze karıştı. Maman, merasime falan gerek yoksa, yoldan geldiğine göre, karnı açsa, gidecek yeri de yoksa, neden masamıza davet etmeyelim onu? Üstelik çocuk gibi olduğu için körebe bile oynarsınız onunla. Körebe mi? Nasıl yani? Aglaya canı sıkkın araya girdi. Ah maman, bırakın bu tavrınızı, ne olur. Şakacı ortanca kız kardeş Adelaide tutamadı kendini, gülmeye başladı. Çağırın gelsin papa, dedi Aglaya. Maman izin veriyor. General çıngırağı çaldı, gelen uşağa prensi çağırmasını söyledi. Lizaveta Prokofievna yalnız masaya oturduğunda boynuna bir peçete bağlamak koşuluyla dedi. Yemek yemeye başladığında arkasında dikilip onunla ilgilenmesi için Fyodor'u ya da Mavra'yı çağırın. Nöbet geldiğinde sakin olabiliyor mu bari? El kol hareketleri yapıyor mu? Tersine, hatta çok terbiyeli bir genç. Son derece kibardı. Yalnız bazı konularda aşırı derecede saf. İşte kendisi. Evet efendim, soyunun son temsilcisi. Aynı soyadını taşıdığınız, hatta akrabanız Prens Pushkin. Hemen şimdi kahvaltıya oturacaklar prens. Siz de onurlandırın masalarını. Bense bağışlayın, geç kaldım. Lizaveta Prokofievna pek anlamlı. Nereye geç kaldığınızı biliyorum, dedi. Evet evet dostum, geç kaldım. Mestams, aynı defterlerinizi verin ona. Bir şeyler yazsın sizin için. Az rastlanır bir yazı ustası kendisi. Büyük bir yetenek. Demin çalışma odamda eski yazı stiliyle öyle güzel baş rahip Pafnuti imzasını attı diye yazdı ki. Neyse, hoşça kalın. Lizaveta Prokofievna kapıya doğru koşarcasına giden kocasının arkasından canı sıkkın seslendi. Pafnuti mi? Baş rahip Pafnuti mi? Durun hele, durun. Nereye gidiyorsunuz? Pafnuti de kim oluyor? Evet evet dostum, geçmişte yaşamış bir baş rahip Pafnuti. Benim hemen kontun yanına gitmem gerekiyor. Bekliyor beni, hem de ne zamandır. Üstelik zamanını da kendi belirlemişti. Hoşçakalın prens. Çabuk adımlarla çıktı general. Lizaveta Prokofievna, onun hangi konta gittiğini biliyorum ben, diye söylendi. Sert bakışını prense çevirdi. Karşısındakini önemsemez, canı sıkkın bir tavırla sürdürdü konuşmasını. Evet, ne diyorduk? Aa evet, kimin nesiymiş şu başrahip? Baban, diye başlayacak oldu Alexandra. Aglaya ise ayaklarını yere vurmuştu. Konuşturmadı onu Lizaveta Prokofievna sertçe. Sözümü kesmeyiniz Alexandra Ivanovna, dedi. Ben de bilmek istiyorum. Şuraya oturunuz prens. İşte şu koltuğa, karşıma. Yo, güneşe gelin. Biraz daha ışığa doğru gelin ki yüzünüzü göreyim. Evet, kimmiş o başrahip? Prens ciddi, dikkatli bir tavırla baş rahip Pafnuti, dedi. Pafnuti ya, ilginç. Kimin nesiymiş bu Pafnuti? Lizaveta Prokofievna bakışını prensin yüzünden ayırmadan sabırsız, çabuk çabuk sert konuşuyordu. Prensin cevabını dinlerken de onun her sözcüğünün arkasından başını sallıyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla...

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdü. Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Böyle bir siyasete ne prim veririz, ne de geçit veririz.
1: Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üye Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını söyledi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı.
2: İsrail'in Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi.
2: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyleyerek, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor, dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dahi fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
1: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu da belirtti.
0: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
1: Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte liste genişliyor. 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısında o illeri açıkladı.
3: Ağrı ili, Aksaray ili aynı şekilde Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik.
1: CHP sözcüsü Sarı, olağanüstü kurultayı için Özgür Özel tarafının genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yetkili parti kurullarının usul ve esas bakımından çalışma yaptığını belirtti. Parti tüzüğü kapsamında 15 ve 45 günlük yasal sürenin yürürlükte olduğunu hatırlattı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni

Parti mesajı verdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel yarınsa mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci de masada olacak. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın partisinin meclis grup başkan vekilliği görevine iade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli sevk edildiği için görevi düşen Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisin resmi internet sitesindeki unvanı CHP Grup Başkan Vekili olarak güncellendi. İstinaf Mahkemesi'nce yok hükmünde sayılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. Gözler yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak 6. duruşmaya çevrildi. Mahkeme, 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddialarını inceliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sanıklar dinlendi. Tarafların tanıklarının beyanları da alındı. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanıklık yapması bekleniyor. Davada 12 sanık hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor, Lütfi Savaş ise müşteki sıfatını taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ayrıca Şam'da Emevi Camii'ni de ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi ayrıca Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dua etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçen Murat Ongun'un 53 kez ihaleye fesat karıştırma, 33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede Ongun için kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç gelirlerini aklama ve rüşvet suçlarını işlediği iddiası da var. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı için rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama yöneltiliyor. Murat Ongun'un savunmasının ardından mahkemenin çapraz sorgu yapması bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katarlı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. İtalya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm uygulaması günlerdir yürürlükte. Turistler şemsiye, yelpaze ve el fanlarıyla sıcaktan korunmaya çalışıyor. Almanya'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıktı. Ulaşım ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Ren nehrinde su seviyesi mevsim normallerinin altına düştü. Sıcak hava dalgası Avrupa'nın doğusuna ilerliyor, aşırı sıcaklar kapıda. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası için İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı.
Yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildiren açıklamada sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması istenmektedir.

istendi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ateşkese uymayan İsrail için Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi hapis çıkarlarına göre eğip büküyor dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. 6 ilde yeni il başkanı atamaları yapıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik müzakereler için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Kavurucu sıcağın etkisini sürdürdüğü Avrupa'da sıcak hava dalgası kıtanın doğusuna ilerlediği için aşırı sıcaklar kapıda.

0: Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Norveç, Fildişi sahillerini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kupada iki maç daha oynanacak. 0-0'da Fransa-İsveç, 4'te Meksika-Ekvador karşılaşmalar TRT1'den naklen yayımlanacak. Wimbledon'a dünya 28 numarası Ann Lee'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yarın ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu orta saha katmak isteyen sarı kırmızıların en önemli hedefi Portekizli Bruno Fernandes. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le Dünya Kupası sonrası anlaşma zemini araması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız diyen tecrübeli oyuncu Vedat Muriç'in bu sezon 20'den fazla gol atacağına inandığını belirtti. Beşiktaş'ın Alexander Nübel ısrarı sürüyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tecrübeli kaleci konusunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'le ortak bir zeminde buluşmayı amaçlıyor. Trabzonsporlu Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Bordo Mavili ekibin açıklamasında sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır denildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul ve Adana 23, İzmir ve Antalya 25, Bursa, Gaziantep ve Trabzon 22, Kayseri 14, Bolu 17, Muğla ve Samsun 20, Diyarbakır ve Malatya 18, Şanlıurfa 27, Erzurum 10 ve Kars 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Tam otoyolu Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığı için tam otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri

Eri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini dinlediniz.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin İçinden programını bu gece Ali Kızan hazırlıyor. Yapım yardımcısı Deniz Sezer. Teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Ah, nerelere gittik? Yıl 1988'di ve Tanita Tikaran bize geçmişten seslendi. Twisted My Sobriety dedi. Özellikle gençlere diyorum ki video seyretme ortamlarına girin, bu şarkının ismini yazın ve klibi seyredin. Film özelliğinde sanki Meksika'da geçen bir film içinde kısa bir film seyreder gibi olacaksınız. Ve sevgili dinleyenlerimiz, acaba bu akşam konularımız ve konuklarımız nelerdir? 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Festivaldeki Tosca'nın rejisörü olan Sayın Yiğit Günsoy'la biraz sonra bir telefon bağlantısı yapacağız. Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Sefa Çeliksap bizlerle birlikte olacak ve sosyal medyada öne çıkan estetik tek tipleşmeden bahsedeceğiz kendisiyle. Ve tabii ki salı günlerinin vazgeçilmesi Net Var Net Yok ve bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu son gelişmeleri bizlere aktaracak.

Bugün 30 Haziran. 30 Haziran'da ne oldu? Pek çok şey olmuş olabilir ama 1928 yılında Orhan Boran doğdu. Orhan Boran Türkiye'deki ilk stand-up komedinin ya da kendi deyimiyle ayaküstü gırgırın mucidi. Peki Orhan Boran'ın babası kim? O bir tıbbiyeli. İşgal yıllarında tıbbiyenin iki kulesi arasına bayrak asan ve 14 Mart'ın bundan böyle tıp bayramı olarak kutlanmasını sağlayan tıbbiyeli Hikmet. Atatürk'ün karşısına gelip Sivas Kongresi'nde "Paşam, eğer mandayı kabul ederseniz tıbbiyeliler size hakkını helal etmez" diyen ve Atatürk'ün karşısında mandayı kabul etmeyeceklerini söyleyen yürekli bir genç. Sonrasında hayatını bu ülkedeki insanların hastalıklarının iyileşmesine adayan ve maalesef Doğu illerindeki o zor şartlarda çok erken yaşta hayatını kaybeden tıbbiyeli Hikmet ve onun oğlu Orhan Boran. Orhan Boran geçmişte İstanbul Radyosu'nda görev yapmış bir söz ustasıydı sevgili dinleyenler. Ve ilk sırada kazanmıştı sonrasında 1956 yılında BBC'nin açtığı sınavı ve 4 yıl boyunca BBC'de görev yaptı. Hatta eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 1959 yılında iniş sırasında Londra'da düşen uçağının bir şekilde kazaya kırıma uğradığını aktaran kişi de o olmuştu. Nurlar içine yatsın, bize çok güzel bir miras bıraktı sevgili Orhan bu Orhan Boran, nurlar içinde yatsın demiştik. Orhan Boran tabii ki deyince dilim dolanıyor. Çünkü bizim çalıştığımız kurumda da duvarlarda onun fotoğrafı vardır. Yine bir başka söz üstadı Halit Kıvanç'la birlikte. Evet, bu kadar Orhan Boran'dan madem bahsettik. O zaman ne yapalım? Ebru Karakaya'nın arşivin tozlu raflarından bulduğu Orhan Boran'ın Kaplumbağa Ailesi Sabır fıkrasını şöyle bir dinleyelim bakalım.

Sevgili dinleyiciler, otele misafirlerimiz. Herhalde içinizde bir müzik aleti çalmayı isteyenler çoktur. Fakat biliyorsunuz bu çok uzun çalışma ve bilhassa sabır isteyen bir iş. Ha, sabır dedim, aklıma bir hikaye geldi. Efendim, kaplumbağa ailesinin büyük babası 4000 yaşına bastı. Bu mesut hadiseyi bir yerde kutlamaya karar verdiler. Şöyle ailece toplandılar, 200-300 sene kadar düşündüler. Bir dere boyunda kır yemeği yemeye kararlaştırdılar. Hazırlıklar tamamlandı, yola çıktılar. Az gittiler, uz gittiler, 400-500 sene yol gittiler. Nihayet dere boyuna vardılar. Örtüler çıkarıldı, yemekler açıldı, şişeler çıktı. Fakat bir de baktılar, tirbüşon yok. Evde kalmış. Büyük baba dedi ki, bu en küçüğün işidir dedi. Orada en küçük bir torun var, 350 yaşında o. Ufak bir şey. Sen oğlum dedi, bir koşu gidiver, tirbüşona al gel. Peki gidelim dedi, yalnız bir şartla. Ben dönünceye kadar kimse yemeklere el sürmeyecek. Bizzat büyük baba söz verdi. Kimse katki yener demeyecek. Bunun üzerine torun kabul etti ve çalgıklara doğru yavaş yavaş gitti. Aradan 100 sene geçti. Biraz havadan sudan konuştular. 300 sene daha geçti. 500 sene dolmak üzere.

kulağının biraz içi ezildi. Hafif karnı acıkmış. Elini uzattı. Tam bir zeytin tanesi alırken çalılar aralandı. Torun çıktı. Biliyordum bunu yapacağınızı, gitmiyorum işte.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi Sayın Profesör Sefa Çeliksap bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çeliksap.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri burada görmekten, gecenin bu saatinde sohbet etmekten keyif aldım.
1: Sağ olunuz. Agrandizör diyorum size. Gençler diyor ki o ne acaba, bir uydu falan mı? Agrandizör nedir efendim?
2: Agrandizör hiç beklemediğim yerden sordunuz.
1: Evet, ben beklemediğim yerlerden sordum.
2: Kesinlikle güzel. Ben de her zaman hazırlıklı olduğumu düşündüm. Agrandizör bir fotoğraf terimi olmakla birlikte bir karanlık odada kullanılan negatiften pozitife geçişi sağlayan bir pozlandırma sistemi diyelim. Yani ilginç bir mikro, biraz büyükçe bir mikroskopu andırır. Mercek ve ışık sistemi vardır. Negatifi koyarsınız arasına, sonra onu ışığa hassas fotoğraf kağıtları, bu siyah beyaz ya da renklidir, ona kadrajlarsınız tekrar. Çeşitli testler alırsınız, yani koyu

açık dengelerini tutturmak için. Sonra tozlamayı yaptıktan sonra o kağıdı alırsınız. Birinci banyo, ikinci banyo, eğer siyah piyasa birinci banyo, durdurucu banyo, ikinci banyo diye filmi

0: Öyle giderken bir de onu tutuyorsun, Photoshop diyorsun, durduruveriyorsun.
1: Evet.
0: Var mı zaten bu hala grandizör?
1: Aslında öyle yani analogla dijital arasında sadece görüntünün kaydedildiği yüzey bağlamında bir değişiklik var. Ama onun dışında klasik bir bilginiz yoksa siz dijital fotoğrafı yapamazsınız zaten. O bakımdan da işte az önce söylediğiniz gibi durdurmak, poz verdirmek, işte ne bileyim kompozisyona oturtmak vesaire, bunlar resim sanatına kadar geri gidebileceğimiz bir temel bilginin üst üste konmuş hali.
0: Ama ben neden aramıyorum diyenlere diyoruz ki tek tip oldunuz. Çünkü
1: Evet.
0: hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Sadece isimlerinizden sizi ayırt etmeye çalışıyorduk. Orada da tırnak içinde nickname, uydurulmuş isimler kullanıyorsunuz. Kimsiniz acaba siz diyoruz mesela.
1: Evet. Şimdi tabii fotoğraftan konuya girince ister istemez günümüzdeki yeni nesil bir iletişim aracı dediğimiz bir sosyal medya fenomeni mi diyelim ya da modası mı diyelim, furyası
0: Şof
1: mı
0: beni
1: diyelim.
0: diyorum ben.
1: Evet, doğru bir şey. Yeni nesil bir iletişim aracı var.
0: Evet.
1: Eskiden şöyle bir şey vardı. Mutlaka cüzdanlarımızda şey taşırdık. Sevdiğimiz kızın bir fotoğrafını veya annemizin,
0: Ah.
1: babamızın bir fotoğrafını taşırken ara ara onlara bakardık. Aslında bir yerde de göz önünde olmaktan hoşlanmazdık. Ya şimdi bir yere gideceğiz, millet görmesin ya da ne bileyim işte arkadaşıma bakayım, büyüklerime bakayım diye cüzdanda taşıdığımız fotoğrafları şimdi artık saklamıyoruz hiçbir şekilde.
0: Hatta lafınızı balla keserken aklıma geliyor. Eskiden yerli malı haftaları vardı. Mesela yerli malı haftalarında evde yapılan yiyecekler getirilir, yenirdi.
1: Evet.
0: Mesela muz getirmek, insanların gözünün içine baka baka onu yemek çok büyük bir ayıptı. Çünkü o zaman
1: Kesinlikle.
0: muzun anamurdan herhangi bir yere dağılması çok kolay bir şey değildi. Oralarda insanlar yerdi belki ama ancak yılbaşlarında çok özel günlerde yenen muzun, hele de maddi durumda ne olduğunu bilmediğiniz çocuklar arasında çıkartıp şapur şupur yenmesi dünyanın en büyük ayıbıydı.
1: Gizlenir. Varsa bile eğer öyle bir herkeste olmayan, bazen tesadüfen gelir, bazen hediye gelir bir şekilde ama mutlaka bu gizli yapılması gerektiği öğretilmişti. Ancak
0: Bak ben bunu yedim diye şimdi fotoğraflar çekiliyor mu?
1: şimdi hocam, hocam diyebilirim değil mi? Kusura
0: Estağfurullah,
1: bakma.
0: hoca sizsiniz.
1: Şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Sosyal medya fenomenolojik, böyle çok akademisyenlerin kullandığı bir arayüz. Yani fenomenolojik nedir? Niye böyle şeyleri de kullanıyoruz onu da
0: Niye
1: bilmiyorum.
0: yapıyorsunuz adam? Bakın prospektüsleri bile artık daha anlaşılır yazdılar.
1: Şimdi asıl ana fikir şu. Görüngü bilimi demek. Yani bir şey diyelim tırnak içinde. Bir şeyin ya da bunu somutlarsam bir arabanın mesela nasıl göründüğü mü önemli yoksa o arabanın sizin için ne ifade ettiği mi önemli? Şimdi burada işin bilinçaltı diyebileceğimiz veyahut da beğeni evrelerini ve devrelerini sekteye uğratabilecek bir arayüz dedim. Yani arayüzü de şöyle açıklayabiliriz isterseniz. Diyelim ki numaralı gözlük kullanıyoruz. Bu numaralı gözlüğün numaralarının vermiş olduğu sınırlar dahilinde biz net görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte kitap okuyorsunuz ya da işte dışarıya bakıyorsunuz. İşte burada sizin dış dünyamızla iletişim kurma aşamasında o numaralı

0: isim kullanabiliriz herhalde. Herkes biliyor nasıl.
1: Tabii tabii, ben antisosyal medyadayım.
0: Yani işte Instagram'dır, Facebook'tur vesaire. Bunlar da sayısal dizilimlerle oluşturulmuş ve bunların tüketimi için de mutlaka bir ne bileyim laptop, bir ne deniyor ona, tablet, bir cep telefonu olması gerekiyor. Yani bu bir aynı zamanda tüketim sisteminde bizi farklı biçimde tüketime iten bir olgu olmuş. Yani sadece iletişim kurmak değil, ama iletişimi sağlıklı kurabilmeniz için de X marka bir telefonunuz yoksa, siz az önce dediğiniz gibi muz meselesi gibi, siz adam değilsiniz. Dolayısıyla burada bu arayüzle birlikte diyelim, ya da arayüz araçlarıyla birlikte bizim insanlarla olan ilişkimizde de bir bozulma başladı. Yani organik diyebileceğimiz ilişkinin yerine gerçek ve gerçekliğin bozulmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi de işte mesela az kitap, zaten çok kitap okumuyorduk belki ama şimdi daha az kitap okuyup, ama her türlü derdimizi işte şurada yemek yedik, ben buradaydım, İşte bilmem nerede tatile gittik, burada suya girdim, İşte burada şunu yaptım falan filan gibi kendinize bir kanıt oluşturmak. Ama bu kanıtı yaparken de toplum içerisinde sosyolojik bir statü savaşları başlıyor. Yani bu statü savaşlarının da tabii kazananı her zaman bu arayüzlerde bizleri buluşturan, ekipmanları üreten markalar ve firmalar olmakta.
1: Evet, konuşacağız. Bir şarkı arası verelim, olur mu?
0: Kesinlikle.

0: Söz uçar yazı kalır diyorlar. E peki niye acaba biz konuşuyoruz? Boş boş mu konuşuyoruz derken dönüyorum Sayın Profesör Sefa Çelik Sap bizlerle birlikte. Şimdi bu kadar çok konuşabilmek için yazılı olan bir şey okumak gerekiyor. Ve yazılı olan şeyleri okuduktan sonra da bunu tekrar yazıya döküp birilerine aktarmak gerekiyor herhalde. Hı hı, evet. Sizin yaptığınız çalışmalardan da birazcık bahsedelim. Özellikle bu estetik tek tipleşme mutlaka birilerinin doktora tezinde ya da yüksek lisans tezinde mutlaka hoca olarak bulunuyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Ya da geçmişten biriktirip de ya evet geçmişte de biz bunları böyle yapardık. Belki bunları kullanırsanız geleceğe de daha farklı bakabilirsiniz dediğiniz bir pozisyon vardır mutlaka.
1: Var tabii, bunu öğrencilerin yüksek lisans, doktora ya da sanat yeterlik tezlerinin haricinde yazmış olduğumuz makaleler var. Ulusal ve uluslararası o makaleler içerisinde de kullanıyoruz. Tabii ki belirli bir yaşanmışlık belki sıradan gibi gelebilir ama bunu bir kendi ülkenizin kültürüyle farklı ülkelerin kültürleri arasındaki ortak noktaları keşfettiğiniz zaman neyi yapmamanız gerektiğini görüyorsunuz. Bu bakımdan görsel anlamda eğer bir fotoğraf, bir sinema ya da türevlerinle ilgili bir dil kullanıyorsanız bu dilin yazılı metin olarak da yani kuramsal diyebileceğimiz kısmının da oturmuş olması lazım. Çünkü bazen söylediğiniz şeyi karşı tarafa anlatamayabilirsiniz, yazmanız gerekir. Bazen yazdığınız şeyi çözümlenmez görüntüyle vermeniz gerekir ama bunun için de mutlaka bir kendinize ait bir şeyinizin olması lazım. Estetik algınızın olması lazım. Şimdi burada yine estetikle birlikte sosyal medya üzerinden bir bağlantı kuracak olursak günümüzdeki bu estetik algısı aslında mesela Rönesans dönemi resimleriyle gene örnekleyecek olursak çok gelişen bir düşünce biçimi olmakla birlikte en son estetik bir bilim kabul edilmiş ve üniversitelerde ders olarak verilmiş. Ama buradaki estetikten kastım şu. Binlerce, milyonlarca görüntü bombardımanı var. Her an, her yerde. Yani televizyondan görüyoruz, telefonlardan görüyoruz. Fakat burada estetikte bir bozulma karşımıza çıkıyor. Yani burada bir güzelliğin arayışı ya da sanatsal bir bağlantı kurmak yerine bu öğrencilerimizin ya da çevremizdeki insanların söylediği gibi en çok ne kadar like aldın yani ne kadar hoşlandın ne kadar beğenildin bir kavramı bir belirteç oluyor.
0: Şimdi burada şöyle acayip bir durum yok mu? Size sunulan zaten tırnak içinde fake'e ben uyduruk diyorum. Uyduruk bir şey. Beğenenler de zaten ismini bile vermek istemeyen uyduruk bireyler.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de daha trajikomik bir durum daha var. Çirkinliği benimsemişler. Güzel olmayan benimsendiği için onun güzel olmadığını ya da yanlış olmadığını anlatmaya çalıştığınız anda da hayır diyor. Kendisinin yanlışını bana doğru olarak kabul ettirmek gibi bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü bu da neyi oluşturuyor maalesef? Tek tipleşme dediğimiz. Yani az önce konuşmanın başında söylediğimiz gibi şuradaydım.
0: Evet.
1: Şuradan denize girdim. Aa bakıyor ben de oradan gideyim. Şöyle yemek yedim. Şöyle bir tabak düzeni. Ne oluyor? Bir gastronomik anlamda bir aslında bir zenginlik, bir kültür aşılanmış gibi oluyor ama bir bakmışsınız ben de aynı yerdeyim ya da o kişi de aynı yerde. Peki farklılık ne oldu? Yok. Yani bu da tek tipleşmeye götürüyor. Yani bu sadece yemede şeyde herhangi bir yaşam alanında değil. Bugün moda dediğimiz bir olay vardır. Modayı da biz genelde giyim üzerinden algılıyoruz. Aslında bir yaşam biçimi ama modaya baktığımız zaman da çeşitli bu ne diyor, alışveriş, dijital ortamda sağlanan alışveriş sitelerine baktığımız zaman bir anda sokağa çıkıyorsunuz. Herkes de aynı giysi, aynı ayakkabı, aynı bir yaşam biçimi var. Bu sadece giysiyle de değil. Mesela bugün İstanbul'un çeşitli bölgelerine gittiğinizde, bir kafeye gittiğinizde kafelerde insanların bir duyguyu toparlayıp bir lezzet ya da bir kültürel alışveriş yapacağı

0: bir yer olması gerekirken benzeri bir kafe başka bir sokakta tekrar karşınıza çıkıyor.
1: Zaten herkesin elinde cep telefonu var.
0: Evet. Dolayısıyla da yani bu sadece giyim değil, tek tipleşme, kullandığınız araba modeline kadar, gittiğiniz kafeye, restorana kadar aynılaşmaya başlıyor. Bu da yozlaşmayı ve içinde yaşamış olduğunuz kültürün bir daha geri gelmeyecek şekilde tüketilmesine neden oluyor.
1: Şimdi uçaklarla farklı ülkelerden yurdumuza gelen çeşitli turistler var. Hı hı. Sağlık turizmi için geliyorlar ve ağırlıklı olarak saç ektirmek için geliyorlar. Ben de onlara uymamak için kel kafamla devam ediyorum ve saç ektirmeyeceğim. Böylece tek tipleşmiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Sizce ben, doğru bir şey yapıyor muyum hocam?
0: Bence de, çünkü ben de saçımı uzatıyorum. Tek tipleşmeyeyim diye.
1: Evet, yani insanın tabii ki bazı konular hakkında fikir alması önemli bir şey. Çünkü her şeyi görme şansımız yok. Pek çok kitap yazıldı, oralardan bilgi aldık. Pek çok film çekildi, oralardan bilgi aldık. Ama illa o yapıldı diye oraya gitmenin de bir alemi yok herhalde, değil mi? Yani o kafeye gitmek çok önemliymiş gibi. Hayatının merkezinde, oraya gitmezsem hayatım eksik kaldı. Eyvah, ne yapacağım şimdi? Bu birazcık kendini kaybedip başkalarının dümen suyunda dolaşmaya benziyor.
0: Aslında evet, dediğiniz doğru. Yani bilimsel anlamda ya da bilimsel de olması gerekmiyor bazı şeylerin. Çünkü görünen köy kılavuz istemez derler. Bugün bu bilginin dağılım hızının tüketilmeden, daha doğrusu yani bilgiyi tüketmek demek onun size bir mal olması lazım. Ne anladınız, ne algıladınız ve bunu başkasına aktarırken ne yapmamız gerektiğini eğer çözümlemediyseniz o bilginin altında tıpkı kilo almak gibi kalıp eziliyorsunuz. Dolayısıyla bir takım insanlar tabii ki geliyor, gidiyor, aslında gezip görmek daha doğru, yerinde görmek daha doğru, ama gittiğiniz yerdeki bir kültürle tekrar karşılaştığınızda arada bir fark yoksa, o zaman gezmenin de bir anlamı evet. kalmıyor. Çünkü burada bizim kendi neslimizi devam ettirebilmemiz için mutlaka inovasyon kelimesi vardır mesela. Bu inovasyon genelde şey olarak kullanılır. Hani yeni bir şey üretmekten daha ziyade, bana göre inovasyon bilgiden bilgi üretmek meselesidir.
1: Bilginin ürettiği bilgi.
0: Evet. O bilgiden bilgiyi üretemiyorsanız o zaman toplumun gelişmesi durmaya başlar.
1: Evet.
0: Yani kuşa bakıyorsunuz, uçmayı hayal ediyorsunuz. Da Vinci kalkıyor, bir prototip hazırlıyor. Sonra birisi uçak yapıyor. Sonra bu yolcu uçağı alıyor, savaş uçağı alıyor, bir şey alıyor. Bak ne oldu? Uçak aslında. Ana fikir bu. Fakat bilginin üstüne bilgi kattığınız için bu sizi ileri götürüyor. İşte evet. bu sosyal medyada bizim maalesef kısırlaştırıcı bir duruma geliyor.
1: Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Peki acaba 1 Temmuz'un bizim için anlamı ne? Bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanlar arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına biz kabotaj diyoruz sevgili dinleyenler. Eskiden böyle bir hakkımız yoktu. Çünkü kapitülasyonlar vardı. Hep yabancı gemiler, yabancı gemilerle yabancı malları alırlardı. Bize de el sallarlardı. Ama bu Cumhuriyet'ten sonra değişti. Ve 1 Temmuz 1926'dan bu yana kabotaj yasasıyla biz artık kendi limanlarımız arasında ticaret yapıyoruz kendi gemimizde. Ve 1935 yılından itibaren de kabotaj bayramını kutluyoruz. 2007'de de denizcilik ve kabotaj bayramı oldu sevgili dinleyenler. Biz de bu hakkı elde etmemizi canı gönülden kutlayalım ve ne yapalım? Güzel bir hayata doğru yolculuk yapalım.

0: Ne kadar güzel bir şarkıydı. Maalesef elim bir trafik kazasında kaybetmiştik. Colin Wernkopf'u, Black ismiyle bildiğimiz Wernkopf'u, bize de böyle güzel bir şarkı bıraktı. Bakınız ne kadar güzel şeyler de bırakılabiliyor aslında. Yani evet. Yediğiniz yemeğin resmini çekmek değil de mesela yaptığınız bir işi anlatsanız, değil mi? İnsanlara deseniz ki bunu böyle basit basit yapabilirsin. Şöyle şöyle püf noktaları var. Bunu yapan güzel videolar da var. Yani o videoyu çekmenin ya da o yazıyı yazmanın bir anlamı olmalı gibi geliyor bana. Yani her şeyi anlamlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum da.
1: Ya her şeyi anlamlandırmak tabii ki şart değil. Çünkü sonuçta herkesin yaşam şekli, eğitim şekli, yaşadığı ortam eşit şartlarda değil. Çünkü hayatın böyle herkese eşit davranmak gibi bir özelliği yok.
0: Yok tabii ki.
1: Ama herkes kendi bulunduğu ortam içerisinde ve imkanları doğrultusunda kendi varlığını, var olabilme mücadelesini göstermesi gerekiyor. Belki o anlamda sosyal medya dediğimiz alan güzel bir şey. Fakat bu güzelliğin hani denetlemek de demek istemiyorum. Çünkü bu da bir baskı aracı oluşturabilir. Evet. O anlamda söylemiyorum ama mesela Çin'de şöyle bir şey var. Yapay zeka kullanımı için üniversite mezunu olma şartı getiriliyor. Yani bu ehliyetsiz araba kullanmak gibi bir benzetme olsun diyelim. Buna ihtiyacımız var ama diğer taraftan da hayatı bu arayüzler dediğimiz, yani sayısal olarak oluşturulmuş insan duygusunun temasla ya da sözle birbirine geçebileceği yerlerde araya 1-0-1 gibi kodlamaların girmesiyle insan olma özelliğimizin yitirilmesinden endişe duyuyorum.
0: Evet.
1: İşte burada bunu kullanabileceğimiz bilim, sanat vesaire gibi alanlar olduğu gibi ama kullanmamamız gereken şeyler de var. Çünkü insanların hepsi eşit bilgiye de sahip değil, beceriye de sahip değil. Dolayısıyla burada bir nevi görsel bir küreselleşme oluyor. Yani mesela herkesin başı sağ olsun diyelim, Venezuela'daki bir depremi anında duyduk ve bir ülkemizden kurtarma ekibi şu anda orada çalışıyor.
0: Bu çok güzel bir şey.
1: İşte bu anlamda insanın insana yardımcı olabilmesi anlamında bu bilgilerin edinmesi gayet güzel ama işin şey kısmına geldiğiniz zaman herkes iyi niyetli değil. Tabii ki yani suça meyilli olan insanlardan tutun bilgiye sahibi olmayan ya da kıskanç insanlara kadar bu tip insanların eline geçtiği zaman sosyal medya ve benzeri alanların birey ve toplum için tehlikeli olabileceğini, bu anlamda da dünya çapında ülkeler arasında bir yaptırımdan oluşabileceği bir sistemin kurulması lazım. Çünkü üniversitelerde de aynı şey yapılıyor. Şimdi yakında şey var, bizim üniversitemizin, Aydın Üniversitesi'nin bir tanıtım şeyleri olacak ve gelen öğrenciler de bu bilgileri edinerek bölümleri tercih etmeleri gerekir ki biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. İşte bu yüzden üniversite eğitimlerinde bilginin nasıl kullanılması ve denetlenmesi gerektiğini...
0: Medya okuryazarlığı.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Yani bu sadece medya için değil ama bu sanat alanındaysa, tıp alanındaysa da fark etmez. Fakat bilginin doğru bir şekilde kullanılması ve üretilmesi açısından bu çok önemli.
0: Aslında medyayı biz sadece görsel ya da işitsel yazılışı olarak düşünüyoruz ama yani Latince kökenli medya ortam demek aslında. Hı-hı. Yani o ortamın bilgisini anlayacak, süzebilecek bir takım bilgilere sahip olma becerisi aslında.
1: Evet, yani o bir bilgi havuzu oluşturuyorsunuz. O bilgi havuzu içerisinden hani bir elimine etme, bilgiyi elimine etmek ve bunu işe yarar hale getirmek. Her bilgiye sahip olmak da tabii bazen ne kadar işe yarayacak ki? Yani onu da disiplinde almak lazım.
0: Tabii endoplazmik redikulumun ne işe yaradığını biliyor musunuz mesela?
1: Tabii ki evde bir tane moleküler biyoloji konusunda bir uzman var, isterseniz bilmeyin.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten var.
0: Tam kişisine sormuş. Ne işe yarıyormuş efendim? Mesaj atın öğrenelim.
1: Evet, Sayın Ayşe Simay Metin ve kardeşi Mehmet Sunay Metin. İkisi de bu konuda ciddi. Biri doktora yapıyor, biri matematikte yüksek lisansını yapıyor. İşte DNA'lar ve RNA'ların oluşumları, insan hücre yapıları. Artık arkada da ben dinleyerek bunları bilgilenmiş oluyorum. Ama şimdi tabii bu işin esprisi gerçek bir espri ama bu bilgide de yine mesela eğitim alanına baktığınızda her öğrenciyle kuracağınız ilişkiyi ya sosyolojik anlamda DNA ve RNA'larına bakmak lazım. Yani öğrencinin yeteneği nerede, neye göre şekillenmesi gerekir. Dolayısıyla o öğrencilerin işte sanal medyadaki kaybedilen estetikten anlaması lazım ya da kendisinin de tek tipleşme dediğimiz yani monoton değil de robotlaşma derken böyle organik robotlar haline dönüşmeye başlamamaları gerektiğini anlatmamız lazım.
0: Yani hani bir video vardı, çok dolaşmıştı bir ara, beyin bedava diyordu. Yani beyin bedava, evet, ama o beyni işlemek size bağlı. Beyin zaten orada duruyor bir kürenin içinde, ama o lobları ne kadar kullandın, ne amaçla kullandın ve ne sonuç elde ettin, bu önemli herhalde.
1: Kesinlikle, ama burada tabii şu da önemli diye düşünüyorum. Mesela bir eğitim görevlisi olarak bana birine benzemesini istemem zaten. Yani benden bir tane daha karşımda olmasın, ben zaten bazen sıkıcı bir adam olabiliyorum ama benim yanlışım karşı tarafın doğrusu olabilir. Karşı tarafın yanlışı bana doğru gelmeyebilir. İşte bunu bilerek hareket ettiğimizde bir neslin yetişmesinde veya bir neslin kendi kendine karar verme mekanizmasını geliştirmesinde bu şekilde yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.
0: Zaten bence hocalığın en büyük özelliği yetiştirdiğinizin sizi geçmesi.
1: Kesinlikle.
0: Ancak o zaman hoca oluyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Diyorsunuz ki benim bilgimi, görgümü aldı, kendisi yoğurdu ve beni geçen bir usta oldu. O zaman diyorsunuz ki evet ben ustayım. Aslında bu ölümsüzlük gibi bir şey. Çünkü alıyor bunu götürüyor, diyor ki benim hocam kimdi? Sefa Hoca'ydı diyor mesela.
1: Kesinlikle. Yani bunu yapmadığınız sürede sizin o zaman eğitmenliğiniz tartışılır. Yani öğrenciyle yarışmak yerine

0: de her dersten bir şey öğreniyorum.
1: Elbette.
0: Bir açım çıkabiliyor ya da bir konuyu atlamış olabiliyorum ya da o konuda bir eksik bilgim olabiliyor. Dolayısıyla benim de öğrencilerden edindiğim şeyler var. Yani o anlamda gerçek anlamda bir öğrenici için sadece kitap ya da görsel medya değil, çevreyle olan ilişki de önemli ve bu hele hele bir de sanatçıysanız ölene kadar öğrenmek zorundasınız.
1: Ve öğrenmekten de zevk almak
0: önemli.
1: Çünkü
0: müthiş.
1: Merak hayatın en büyük gerçeği, hele böyle sosyal bilimlerle uğraşıyorsanız her şeyi merak edeceksiniz. Aynı şey pozitif bilimlerde de geçerli. Merak edilmeseydi herhalde şu anda bu yayını yapamazdık, mikrofonlar olmazdı.
0: Kesinlikle. Merak edeceksiniz, araştıracaksınız, çalışacaksınız ve sabredeceksiniz. Bu dört soru ve bu sorunun cevabı çok önemli.
1: Sonuç itibariyle her şey hayatı daha güzel bir hale getirmek için, daha yaşanabilir bir hale getirmek için, üretirken tüketim değil de üretirken daha güzel üretmenin çabası olmalı herhalde.
0: Tüketim tabii ki dediğiniz doğru, üretilen bir şeyin mutlaka tüketilmesi gerekir ama yani tüketmenin de bir kültürünün bir estetiği olması evet. lazım. Tüketmek de bir kültür meselesidir. Yani rastgele bir şeyi har vurup harman savuramazsın. Çünkü sizin atalarınızın getirdiği bir şeyin dağıtma hakkınız yok.
1: Evet.
0: Çünkü bizim de bir gelecek oluşturuyoruz şu anda. Bugün gelecek oluşturduğumuz bir andır çünkü.
1: Şimdi yaşı 56 olmuş biri olarak söylüyorum. Mesela eskiden çektiğim fotoğrafların keyfi şimdi bende yok. Niye? O fotoğraflar çekilir, 36 bazen zorlarsa 38 falan olur ve onu
0: çok
1: tabii
0: çekilmek
1: için verirsin ve beklersin. Acele olsun, ol mu bilmem, beklersin. Acaba çektim mi, çekmedim mi? Şimdi ben emin olun cep telefonumda bir sürü fotoğraf çekebilirim ve gittiğim herhangi bir yerde fotoğraf çekmediğimi fark ettim. Çünkü yani çekiyorum işte bir sürü ama hiçbir anlamı olmuyor. Yani anlamını yitirmiş herhalde.
0: Yani görüntü kirliliği yaratmış oluruz. Yani burada belki tatmin olmak mı diyeyim ya da başka bir şey mi bilemiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Çok sağ olun. Ben bu arada gecenin bir vakti beni buraya konuk eden tüm yayın ekibinize ve TRT kurumuna teşekkür ederim. Çünkü çocukluk hayalimdi, onu gerçekleştirmiş
1: oldum. Size bir şey söyleyeyim mi? Beni dinleyenler yeter hep aynı şeyi söylüyorsun diyorlar ama benim yıllarca dinlediğim programda şimdi sunma şansım var. Bana bu imkanı sağlayan TRT'ye ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki var.
0: Sizler de.
1: Kurmuşlar. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Sefa Çeliksat bizlerle birlikteydi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde sizleri güzel bir yolculuğa çıkartacağız yine sanat içinde. 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival Kuğu Gölü ile başladı Cuma günü. Sırada Carmina Burana, Zorba, Tosca ve Pamira ve Ağustos Böceği var ki bu gecede Carmina Burana'nın sergilenişi söz konusuydu. Festivalde Tosca'nın da rejisörlüğünü yapacak olan Sayın Yiğit Günsoy bizlerle birlikte. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Eminim ki Carmina Burana'yı seyrettiniz.
1: Evet.
0: Seyredilmez mi ama, değil mi? Geldim. Ben diyorum ki timpani olmasaydı acaba Carmina Burana nasıl olurdu?
1: Olmazdı.
0: Değil mi? Yani timpaninin, o güzel enstrümanın, o koskocaman enstrümanın bu kadar naif, bu kadar coşturucu sergilendiği başka eser var mıdır? Siz bu işin uzmanısınız, lütfen söyleyiniz.
1: Estağfurullah. Yani tabii her eserin kendine göre bir takım ne diyelim zirve noktaları vardır. Carmina Burana'nın zirvesinde de timpani enstrümanı kullanılmış. Onun için tabii çok göze çarpıyor ve kulakta akılda kalıyor.
0: Ve ben timpani için şey diyorum, çok zor bir enstrüman. Çünkü sayfalarca nota takip ediyorsunuz ve o anda, tam o anda vurmanız gerekiyor.
1: Evet, birçok enstrüman, yani birinci kemanlar hariç birçok enstrümanda böyle durumlar oluyor tabii.
0: Acaba birinci keman çok çaldığı için mi giderler orkestra şefi birinci kemanın elini sıkar konsertmeister olarak?
1: Konsertmeister orkestra şefinden sonra gelen kişi, hı hı, olarak kabul edilir ve genel orkestrayı temsil eden kişi olarak görülür. O yüzden yani orkestra konsertmeister'in elini sıkınca bütün orkestranın elini sıkıp onu tebrik etmiş gibi olur orkestra şefi.
0: Timpanistin elini sıkan tek kişi biliyorum, o da Denike'ydi galiba.
1: Evet, Denike'nin popülerleştirmek adına yaptığı güzel programlar vardı. Metropolitan Operası'nda da böyle bir sesleri tanıtan, insan seslerini tanıtan çok güzel bir program yapmıştı. Ve Metropolitan Operası'nın en büyük yıldızlarını kullanmıştı o şovda, çocuklar için yapmıştı. Hala keyifle hatırlarım, TRT vermişti.
0: Evet.
1: Çok gençtik o zaman tabii.
0: Evet, şimdi hala gençsiniz. Şimdi bu sesin, bu ruhun yaşlı olması beklenemez. Yaş dediğiniz nedir ki zaten? Rakamlardan oluşan bir bütün. Ruhun genç olması önemli ki ancak o genç ruh bu kadar ölümsüz bir eser olan Tosca'ya bu kadar güzel şeflik yapabilir herhalde. Ne dersiniz?
1: Evet, Tosca benim çok severek rejisörlüğünü yaptığım bir eserdi. Genelde zaten yani rejisörlüğünü yaptığım bütün eserler o süre boyunca en sevdiğim opera oluyor. Ama Tosca ve Butterfly, Puccini'nin operaları, ikisi de benim için ayrı yeri olan operalardı. Çünkü Madame Butterfly benim 10 yaşındayken seyrettiğim ilk operaydı.
0: Evet.
1: Onun için onu sahnelemek yıllar sonra benim için çok önemliydi, çok zevkliydi. Tosca'da çok tiyatral bir opera. Onun için her rejisörün hayalinde olan bir operadır herhalde sahnelemesi.
0: Şimdi 9.sü düzenleniyor. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin Kuğu Gölü ile başladı demiştik.
1: Evet.
0: 26 ve 27 Haziran'da oldu.
1: Evet.
0: Bu arada çocuklar da unutulmadı. Onlar da Efes Antik Tiyatro'da değil ama Bornova Kültür ve Sanat,
1: evet,
0: Merkezi'nde 28 Haziran'da Pamira ve Ağustos Böceği ile buluştular. Ve Karl Orff'un o bahsettiğimiz unutulmaz eseri de bu akşam sergilendi. Ve 2 Temmuz'da da var galiba, değil mi?
1: 2 Temmuz'da var ve 4 Temmuz'da Sardes'te sergilenecek bu sahne kantatı ve Sardes'te yapılacak ilk müzikal, yani müzik, müziğin olduğu diyelim bir gösteri olacak.
0: Sardes yani Sard Antik Kenti değil mi, yanlış mı?
1: Evet, Sardes Antik Kenti'nde şu anda kadar 4000 biletin alındığı söyleniyor ve ek kontenjanların açıldığı haberi verildi. Büyük ve önemli bir olay olacak bizler için.
0: Herhalde yani Türkiye'de en önemli mekanlar, tarihi mekanlar işte Efes, Aspendos ve Sart'tı.
1: Evet.
0: Yani Sart'ta çok özel bir yer çünkü.
1: Evet, öyle olacak inşallah. Devamı da geleceğini ümit ediyorum. Denizli'de de aynı şekilde yapıldı. İkincisi, hı-hı, düzenlendi bu sene. Orada da çok güzel bir amfiteyatro var. İki katlı.
0: Evet.
1: Orada da biz Carmina Burana yapmıştık İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak. Kapalı salonda da başka Troya eserini yaptık bu sene birkaç ay evvel.
0: Anthony Quinn olsaydı acaba Efes Antik Tiyatro'da seslendirilecek Zorba'nın coşkusunu tribünlerde, koltuklarda ya da işte o taşların üzerinde yaşar mıydı? Ne dersiniz?
1: Mutlaka. Zorba Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonu. Biz İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak çok önceki yıllarda yapmıştık Zorba eserini. Şu an Ankara Devlet Opera ve Balesi yapıyor. Onları konuk olarak biz de Efes Festivali'ne almış bulunuyoruz. Kadro Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçılarından oluşacak.
0: Evet, 4 ve 5 Temmuz'da olacaklar. Yine evet. Efes'te kapanışı da neyle yapacağız? Sizin rejisörlüğünü yaptığınız Tosca ile yapacağız. Ben bu kadar lafı dolaştırıp onlar oldu bunlar olacak dedikten sonra meseleyi Puccini'den aldım. Puccini'nin yaptığı orta ceza sahasında büyük tehlike, Yiğit Günsoy ve muhteşem bir eser. Dünya Kupası devam ediyor ya, birazcık da oradan kulak aşina oldum.
1: Evet.
0: Şimdi operada acaba bu güzel ölümsüz operada kimler solist olarak yer alıyor ve kimler sahnede bulunacaklar?
1: Evet, başrollerde Floria Tosca rolünde Filiz Güneş arkadaşımız var. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin çok değerli solistlerinden biri. Yine aynı şekilde Cengiz Sayın Scarpia Kötü Adam rolünde. Cengiz Bey de çok uzun yıllar Türk operasına, İzmir operası solistlerindendir ama Türkiye'deki diğer operalarda da çok sahneye çıkmıştır. Bir de tenor konuğumuz var. İtalyan tenor Ivan Magri bizlerle olacak. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü çok önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın bütün büyük opera evlerinde sahneye çıkmış bir tenor kendisi. Daha evvel Aspendos da yine benim Toskama konuk olarak gelmişti. Bu sefer de aynı prodüksiyona Efes'te konuk olacak.
0: Şimdi hep merak edilir. Dokuzuncusu yapılıyor bu organizasyonun ve işte dokuzuncu organizasyon iki temsil olacak ve 28 affedersiniz tek temsil olacak değil mi? Yanlış bilmiyorum.
1: Evet,
0: tek temsil olacak. Evet ve 8 Temmuz'da bitecek ama eminim ki 9 Temmuz'dan itibaren Yiğit Günsoy çalışmaya başlayacak yine acaba ne yapacağız diye değil mi?
1: Hiç durmuyor yani bizim mesleğimizde çalışmak hiç bitmiyor. Öyle şeyler oluyor ki bazen 400 defa dinlediğiniz bir operayı 401. kere dinlerken aa burası böyleymiş ya da besteci şurada ne demek istemiş acaba diye yeni bir şey görüyorsunuz. Onu gördükten sonra da diyorsunuz bu kadar vakit bu gözüme çarpmadı, şimdi çarptıysa kim bilir daha neler var kaçırdığım. O yüzden çalışma hiç bitmiyor bizim mesleğimizde ama ben onu çalışma olarak görmüyorum. Çünkü insan çok sevdiği ya da hobisini diyelim yaparken bunu bir çalışma ya da bir ev ödevi gibi görmüyor. Onun için diyorum ben ömrümde hiç çalıştığımı hissetmedim.
0: Bu çok
1: çünkü
0: doğru.
1: Çok güzel bir şey yaptım, çok sevdiğim bir şeyi yaptım. Onun için onu bir çalışma, bir angarya olarak görmedim hiçbir zaman.
0: Bu benim için de geçerli açıkçası. 28 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Konuşmayı seven bir insan olarak konuştuğum her gün aslında yayın yapmış oluyorum. Yayın yaparken de sizin gibi değerli insanlarla, değerli çok kişilerle karşılaşmak, sohbet etmek benim için ayrı bir zevk. Ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum. Siz de işinizi yaparken ne kadar güzel bu işin peşindesiniz. Yani o işten tamam ben oldum demiyorsunuz. Çünkü aslında şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki ben oldum dediğin gün, ben öldüm dediğin gündür.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Şimdi bu organizasyona tabii şimdi 8 Temmuz'a böyle tam gaz devam ediyorsunuz. Provalar vesaire nasıl oluyor? Çünkü havalar da çok sıcak açıkçası. Şimdi Efes'te evet. Açık bir alan ve İstanbul yarın 40 derece. Hatta bugün 40 derece olacakmış. İzmir'i düşünmek bile istemiyorum.
1: Evet, İzmir'de oldukça sıcaktı. Şöyle ki biz Tosca'yı daha sezon içinde İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde sergiledik. Onun için bir operanın ortaya çıkması için aşağı yukarı 4 ya da 5 haftalık günde 6 saatlik bir prova dönemi gerekir. Biz bunu İzmir Operası'nda yaptık. 31 Mart'ta premierini yapmıştık. Onun için aynı ekip ve aynı prodüksiyon olduğu için Efes'te taşıdığımız zaman bunu daha kısa bir prova süresi olacak.
0: Evet.
1: 3-4 günde tekrar hatırlayıp sahnede olacağız. Provalarımız 9'da başlıyor. Çünkü hı-hı. Hem hava hem de ışık ancak o saatten sonraya el veriyor. Evet biraz zor şartlarımız, havanın sıcaklığı var, işte biraz sivrisinek olabiliyor bazen ama o Efes'in o muhteşem havası ve o antik kente girdiğiniz anda bambaşka bir dünyaya gitmeniz, hele bu gece de Dolunay vardı
0: ya.
1: Ve o Carmina Burana'nın müziği ve o ortamda olmak her şeye değiyor, her türlü yorgunluğu unutturuyor.
0: Orkestranın şefi de Roberto Canola olacak galiba, değil mi?
1: Evet, Canola olacak. İtalyan bir orkestra şefi. Kendisi de bizim İzmir Devlet Opera ve Balesi kadrosunda. Ama Türkiye'de, İstanbul'da da, başka şehirlerde de eser yönettiği, yurt dışında da çok güzel işler yapan bir orkestra şefi.
0: Evet, elbette Puccini'nin eseri Tosca, ama her şefin kendine göre yorumu vardır derler. Katılır
1: mutlaka,
0: mısınız?
1: Mutlaka. Tabii her rejisörün de, her orkestra şefinin de kendine göre bir yorumu oluyor. Ana iskelet tabii ki sabit kalmak şartıyla. Her rejisör, her orkestra şefi kendi dokunuşlarında bulunuyor elbette.
0: Savaş ve Barış'ı hızlı okuma kurslarıyla bitiren Woody Allen demişti ki, hızlı okuma kurslarına gittim, Savaş ve Barış'ı okudum, olay Rusya'da geçiyormuş. Sonuçta Tosca'nın da konusu belli, ama o rejisörün bakış açısıyla dinleyenler için daha farklı bir tat oluyor herhalde.
1: Mutlaka herkesin ayrı bir stili var, ayrı bir önem verdiği yer var eserde, her rejisörün, her orkestra şefinin. Oraların altını çizdiği zaman kendi yorumu olmuş oluyor tabii ki, veyahut kendi öne çıkartmak istediği unsurlar, öğeler oluyor. O da bir farklılık yaratıyor elbette.
0: Çok teşekkür ederiz Yiğit Bey. Gerçekten bu özel organizasyonda size kolaylıklar diliyoruz. Ne kadar güzel. O bölgede yaşayanlar, İzmir'de yaşayanlar, İzmir'e gidenler, Efes'e gidenler bu harika etkinliğe orada şahitlik ettiler. Bildiğiniz gibi hele bu akşam Carmina Burana ve Dolunay altında gerçekten eşsiz olmuştur. Orada olanları kıskanmadım değil.
1: Buyurun, bekliyoruz. Daha temsillerimiz devam ediyor.
0: İnşallah o fortuna diyorum o zaman. Size evet, teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Festivalde Tosca'nın da rejisörü olan Sayın Yiğit Günsoy ile söyleştik.

Atlanta Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Carmina Burana'nın giriş bölümünü dinledik. Muazzam bir eser. Efendim birlikteliğimiz devam edecek. Ufak bir şey aradan sonra.

0: Ne derdi eskiler, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Peki sonunda ne var? Net var, net yok var. Yani bilişim uzmanları sevgili Tolga Murtezaoğlu'yla sevgili Burak Barutçu var. Burak Bey, Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Burak ben de.
0: Neler hazırladınız acaba? Menüde neler var bu akşam?
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Peki başlayalım. Şöyle başlayalım, şimdi yaşımız ortaya çıkacak tamam. Şimdi kod yazmaya ben Commodore 64'te başlamıştım. Sene zannediyorum 85 veya 86 idi. Ve İngilizce bilmeden onun İngilizce kullanım kılavuzundaki kodları, yani programları o zaman Basic kullanıyorduk. Ve Basic'te yazarak sonucu buymuş, demek ki bunu değiştirirsem bu oldu. Hep o syntax errorleri ala ala. Bir o zaman tabii monitör yoktu. Televizyonlara bağlayarak gözümüzde bozarak çalışıyorduk. Yıllar geçti aradan. Commodore tabii Amiga'ya çıktı. Motorola 68'in işlemciler kullandı. Grafikli bir çığır açtı. Sonra Commodore kayboldu ama geçtiğimiz ay, yani artık geçtiğimiz ay diyebiliriz çünkü 1 Temmuz'a geldik. Haziran'da yeni bir telefon çıkarttı. Commodore Callback 8020 isimli bir telefon. Bir akıllı telefon çıkarttı ama sınırlandırmış bir akıllı telefon çıkarttı. Hani bazılarınız böyle, ki benim oğlum da şimdi LGS yazdım. Yani diyoruz ki WhatsApp'ı çalışsın ama tuşlu bir telefon olsun, başka bir şey sosyal medyası olmasın diyorduk. İşte Commodore bunu yaptı ama aslında sosyal medya haricinde bütün aplikasyonları kurmaya izin verdi. Bir de öyle bir fiyatla çıktı ki $500 çıkarttı satış fiyatını. Sonra 400'e çektiler ama baktığımız zaman tamam, tuşlu bir telefon, kapaklı bir telefon, Commodore olması çok ilgimizi çekti. Kameraları güzel, hani tuşlarla mesaj yazmak biraz daha yavaş olduğu için tercih edilmeyecek diye düşünüldü. Ama özellikle sosyal medya detoksu için çok iyiydi. Fakat Android'deki her şey var, sadece sosyal medyayı yükleyemiyorsunuz ve bunun için de $400 vermeniz gerektiği biraz böyle soru işaretlerine, yani biraz nasıl diyeyim, satış grafiğinin hızlı girmeyeceğini piyasaya gösterdi. Belki $150-$200 bandında olsaydı çok hızlı bir giriş sağlayabilirdi. Ama Burak, hani biz o zamanlar 38 kilobaytta birçok şey yaparken Commodore 64'te olsa bize izin verdiği sadece 38 kilobaytta. Bu telefon ise 4 GB RAM'de. Yani onun o küçük telefon o Commodore'un böyle binlerce katı olarak piyasaya çıktı. Ama fiyat performansa baktığınız zaman tuşlu bir telefon, tamam WhatsApp gibi birkaç şey çalışıyor, güzel. Android oyun oyunu falan da var. Ama $400-$500 bandı bence çok pahalıydı. Senin bu konudaki görüşün nedir?
2: Muhtemelen kimse almayacak Tolga. Hep beraber göreceğiz ama bence çok satmaz gibi geliyor. Bu arada hep böyle biz burada yeni teknolojik haberlerden bahsediyoruz, robotlardan bahsediyoruz. Robotlar enteresan bir noktaya da kadar geldiler. Artık hakikaten bir insanın yapabileceği birçok işi önümüzdeki senelerde yapıyor gibi olacak. Bununla ilgili de Güney Kore'de enteresan bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de bir otomotiv fabrikasında çalışan işçiler yerlerini insansız robotların alabileceği endişesiyle greve gitme göründe karar almışlar ve greve gittiler. İlk defa dünyada robotlar yüzünden bir grev hadisesi yaşanmış oldu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Bakalım grev nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama özellikle robotların bu tarz insanların yapmış olduğu işlerin neredeyse hepsini yapabileceği bir dünya artık bilim kurgu filminden çıkıyor ve gerçek dünyaya doğru geliyor. Hatta bununla ilgili de Çin'de enteresan bir haber daha var. Tamamen robotlarla işletilen dünyanın ilk oteli 2027 yılında açılıyor. Resepsiyondan oda servisine kadar oteldeki tüm hizmetler robotlara emanet edilecek. Otel öyle çok büyük bir otel değil. Aşağı yukarı 44 tane lüks odası var, restoranı var, spor salonu var, çeşitli sosyal alanları var. Ama işin en enteresan kısmı, otel içerisindeki tüm görevlerin hepsi robot. Tek bir yapay zeka sistemi tarafından yönetiliyor. Deneme süreci 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Sınırlı sayıda aslında odası var ama en azından bir dünyada ilk denemesi olmuş olacak. Restoranda yemek yemenizden tutun, oda servisinden, yani bir otelde alınmış olduğunuz tüm hayal ettiğiniz tüm işleri robotlar gerçekleştiriyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir deneyim olacak? Aslında bir deneme olacak. Muhtemelen de bir şok etkisi yaratacaktır insanlarda. Hakikaten bambaşka dünyaya doğru gidiyoruz. Artık robotlar insanlarla beraber aynı işleri yapacak. Robot hakları artık gündeme gelecek. Artık bunlar tartışılıyor. Bakalım neler olacak.

0: hep beraber göreceğiz.
1: Tabii burada Asimov'u anmak gerekiyor. Asimov'un robot anayasası ve kadın geçerli olacak mı diye. Bir de bırak şunu söyleyeceğim. Aslında şimdi robotları eğiten kim dersek bizleriz. Hani o çağrı merkezlerindeki kayıtlar veya kameraların çektikleri, bizlerin sorunlar karşısında ne yaptığımız veya üretim bandında nasıl ilerlettiğimiz. Bunların hepsini aslında görüntüleri robot analiz edip de ilk başta bize verimliliği arttırmak için iş etiketi yapıldı. Yapay zeka burada kullanıldı sandık ki bizim için böyle daha verimli çalışmamızı sağlayacak veya daha az yormamızı sağlayacak derken yerimizi almaları çok ilginç oldu. Ve işte diyorum ya, bu bütün kayıtlar, müşteriye karşı davranışlar veya sorunlar karşısındaki bizim gene geliştirdiğimiz davranışlar robotlar taklit ettiği için, hani hatırlayalım ilk başta böyle robot bot çağrı hesapları vardı. Yani böyle çağrı merkezleri yazarak gidiyorduk. Şimdi onlar artık daha düzgün çalışmaya başladılar. İşte bu da bunun bir sonucu. Yani nereye gidecek dersek buraya gidecek diyebiliriz. Bununla ilgili de aslında şöyle pek de içimizi karartan bir gelişme oldu. Şöyle ki aslında karartan değil, güzel ama sonunu düşününce karartan diyeyim. Google bir Audio Memory diye bir özellik tanıttı. Bunu özellikle Pixel telefonlarda, henüz ülkemizde satılmayan Google'un Pixel telefonları. Bu nedir bu? Adından anladığımız gibi Audio Memory. Yani sesi hafızaya alma. Şimdi ilk başta böyle çok güzel görülebilir ki yıllar önce hani ses kayıtlarını dijital yapardık vesaire. Bu öyle değil. Bütün gün ortamı dinliyor. Fakat ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum. Diyor ki

0: görmüşüm televizyonun önündeydi ve radyonun arkasındaydı gibilerinden bizi uyarabilecekti. Şimdi baktığımız zaman evet güzel, evet belki hani belki Alzheimer'de birisi için çok çok iyi olabilir, onun kaybolması veya unutkanlık için çok iyi olabilir veya başka hastalıklarda, ama baktığımız zaman da mahremiyet konusunda böyle bizi bekleyen günler beklemiyor. Hani diyorduk ya iş etütü ilk başta bize otomasyon yardımcı olurken şu anda bizim yerimizi almak için ciddi bir rakip oldu.
1: Evet Tolga, hakikaten yapay zekanın gelmiş olduğu nokta o kadar enteresan ki geçtiğimiz hafta Estonya ile ilgili bir haber yapmıştık. Estonya'da bu yapay zeka ajanlarına normal bir insan gibi dijital kimlik verilmesi gündeme gelmişti. Estonya'dan sonra Çin'de de artık yapay zeka ajanlarına dijital kimlik vermek için harekete geçilmiş. Ve artık herhalde yapay zekalar da normal birey gibi haklara sahip olacak. Bunları robotu etkileyecek. Hep beraber önümüzdeki günlerde bunları sunmaya devam edeceğiz. Çünkü yapay zeka büyük hızla ilerliyor.
0: Yani şunu söyleyeyim Burak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda siber güvenlik kurumları demişler ki birkaç ay içerisinde modeller öyle bir hale gelecek ki hani birçok dolandırıcı önleyecek, ama bir soru işareti var. Artık hani şöyle bir söz vardır ya, bu virüs önleyici programlar vardı. Onlar için kim, hangi elemanlara işe alındı diye sorarsanız en iyi hackerlar işe alındı. Şimdi önce siber güvenlikte yapay zekayı kullanıyoruz demek, bir adım sonrası artık süper hackerlar devreye geliyor demek. Süper hackerlar ve Çin'i bağdaştırırsak da dünyadaki en güçlü süper bilgisayarlık liderliği de Çin'e geçti Burak. Hani tamam ilk 5 içerisinde 3 Amerika var, bir Almanya var, ama artık birinci Çin. Hani bu dijital kimlik dediğimiz gibi veya yapay zekada işte Amerika her ne kadar ambargo uygulamaya çalışsa da Çin tamamen kendi işlemcileriyle oluşturduğu süper bilgisayarda artık dünya lideri.
1: Evet Tolga, bir haber de WhatsApp'tan gelsin. Hepimiz WhatsApp'ı kullanıyoruz. Neredeyse SMS'ten çok daha popüler bir uygulama halinde hepimizin bildiği gibi. WhatsApp'ta büyük bir değişiklik var. Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi artık WhatsApp'ta kullanıcı adı alabiliyoruz. Özellikle telefon numaramızın gözükmesini istemediğimiz durumlar için aslında geliştirilmiş bir sistem. WhatsApp normal şartlarda bir telefon numarası üzerinden uygulama kullanılan bir uygulamaydı. Artık WhatsApp üzerinde profilimize dokunup kullanıcı adı oluştura dokunduğumuz anda birer kullanıcı adı belirtebiliyoruz ve böylece artık WhatsApp'ta telefon numaramız yerine tamamen kullanıcı adıyla da haberleşme sağlanabilecek. Bu şu anlama geliyor, artık bir telefon numaramız olmasa bile WhatsApp'tan haberleşme imkanımız sağlayacak veya telefonunuz çekmediği veya telefonunuzun kayıp olduğu noktalarda bile WhatsApp bir aslında iletişim platformu olmuş oluyor ve dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olma yönünde de zaten birinciliği bırakmamış durumda. Özellikle Türkiye'de en çok kullanılan haberleşme yöntemlerinden biri olmaya sürdürüyor.
0: Şunu da ekleyebiliriz Burak. Mesela kullanıcı adıyla beraber bir duyuru daha yaptılar. Aslında WhatsApp'ın sahibi Meta. Meta'nın diğer şirketleri de Instagram ve Facebook diye en bilinenleri. Şimdi böyle baktığımız zaman da aslında bunların entegre olmaması için hiçbir neden yok. Ama biraz ağır işledi bu zaman tablosu diyelim. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık WhatsApp'ta durumlarla beraber hani Instagram durumları nasıl, mesela Instagram'da paylaşıyoruz, Facebook'ta bunu paylaşıyoruz. WhatsApp'ta da kendimiz durum koyabiliyoruz. İşte o isimlerle artık o mention dediğimiz, yani ben eğer seni de ekleyebileceğim artık WhatsApp'ta bir durum eklerken. Yani WhatsApp yavaş yavaş Facebook Messenger veya Instagram DM gibi entegre olmaya başlıyor ki artık hani telefon numarası zorunlu da olmadığı için dediğimiz gibi tamamen şeye dönüşüyor. Bir sosyal medya mesajlaşma aracı olarak da sanki kullanıcı sayısını bayağı bir arttıracak gibi duruyor. Orada bir haber daha verelim. Hani biz telefon hattından bahsettik. Yani şu ana kadar WhatsApp gibi birçok şeyi kullanmak için, iletişim programlarını kullanmak için bir telefon hattına ihtiyacımız vardı. Ülkemizde artık açık hat dönemi kapanıyor. Bu ne demek? Yani bazı sınırlamalar geliyor ki biraz gelmişti, biraz daha artıyor. Şöyle ki bir Türk vatandaşı artık en fazla 6 tane mobilyat sahibi olabiliyor. Ülkemizde yaşayan yabancılar ise 3 mobilyat sahibi olabiliyor. Turistler ise sadece 1 tane. Neden bunu yaptılar derseniz, yani turist olarak gelen birisi hattı açıp veya bunu daha sonra giderken kapatmayıp onu satabiliyordu. Ve onunla birçok artık işte istenmeyen bu kumar gibi şeylerde, oluşumlarda bu hatlar kullanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için tekrar sınırlama konu, hatta şirketlerde bazı sınırlamalar geldi. Yani şey 100 hattı olabilir, 500 hattı olabilir boyutuna göre. Ve bazı süreler tanındı ki hatta bir kontrol mekanizması daha vardı. Yani süreyi tam emin değilim ama bir yıl boyunca çalışmayan, herhangi bir cihaza takılmayan sim kartı artık etkin olmadı. Ama tabii eğer size ait bir sim kart kullanmanız bir araba telefonu gibiyse bunun da dilekçeyle açtırabiliyordunuz. Ama böyle sınırlamalar geliyor. Eğer müsaade edersen bir haber daha söyleyip sözü sana bırakacağım. Bırak Avustralya'dan. Şöyle ki biliyorsunuz bu 16 yaş altında sosyal medya kullanımı için birçok engel getirildi. Bunlar da Avustralya'da önde olan ülkelerden biri de 16 yaş altı kullanmasın diye. Fakat bir araştırma yapılmış, %85 oranında Gençler.

0: bu engeli aşmışlar. Öyle işte düşündüğünüz gibi çok da zor olmamış, VPN'le falan değil. Direkt kimlik kontrolünde yapılmadığı için doğum tarihini yanlış bilmişler. Ne bileyim farklı gizli sekmeler açmışlar. DNS değiştirmişler. Çok basit şekilde %85'i için böyle bir engel olmamış. Bunun karşılığında Avustralya hükümeti de cezaları arttırmış. 99 milyon Avustralya doları zannediyorum. Artık bir ceza uygulama, yani iki katını arttırmış cezayı. Demiş ki sorumluluğu ben size bırakıyorum. Nasıl yaparsanız yapın ama yapın demiş. Fakat buna rağmen gençleri engellememişler bırak.
1: Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştı. Seneler süren bir çalışma. Hacklenmesi sadece ve sadece 4 dakika sürmüştü ve tüm gençler bir şekilde bu sistemi açmıştı. Hakikaten bunun önlemi nasıl alınacak hep beraber göreceğiz. Özellikle bu yapay zeka çağında herkes bir şekilde bunu aşacak gibi geliyor bana. Bu arada tabii Türkiye'den bir haberle devam edelim o zaman. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerde büyük bir değişikliğe gitti. Biliyorsunuz aslında özellikle ikinci el ürünlerin güvenli satışıyla alakalı geçtiğimiz senelerde güzel bir düzenleme yapılmıştı. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın kontrolünde yenilenmiş ürünleri alıp satabiliyorduk ikinci el olarak. Artık yenilenmiş ürünler portföyüne televizyonlar da eklenmiş. Ve böylece mağazalardan televizyonlarda ikinci el olarak gene devlet kontrolünde alınıp satılabilecek. Yani bir şekilde aslında yenilenmiş ürünlerde şöyle bir durum oluyor. Tamir edilmiş olduğu tamamen devlet tarafından onaylı oluyor ve 14 gün cayma hakkı da geliyormuş artık. Yani almış olduğunuz üründen memnun kalmazsanız mağazanı alsanız dahi 14 gün sonra yerine iade edilebiliyor. Aslında gerçekten güzel bir gelişme olmuş oldu bu. Ve şu ana kadar bu sistem üzerinden 1.6 milyon yenilenmiş ürün yeniden piyasaya kazandırılmış. Bunlar içerisinde özellikle cep telefonları, akıllı saatler ve birçok böyle teknolojik ürün yer alıyordu. Televizyonların eklenmiş olması geri dönüşümün sağlanması açısından bence çok önemli, güzel bir gelişme olmuş.
0: Burak, şimdi öyle bir zamandayız ki RAM'lerde %50'ye kadar global dünyada bir zam bekleniyor. Apple bütün ürünlerine zam yaptı. Böyle bir zam, bu kadar zam dalgası olan bir yerde refurbish dediğimiz yenilenme çok çok değerli. Ama ben gene de ülkemizde çok fazla rağbet gördüm. Yani 1.6 iyi bir sayı ama daha da ön plana çıkartılabilirdi aslında sanki. Çünkü bu hani bir süre ben Amerika'da bulmuştum ve bu refurbishler çok ciddi bir şekilde benim karşıma çıkabiliyordu. Çılgın adetlerde çıkabiliyordu. Yani neredeyse ne istiyorsam ya ben bu cihazı çok uzun kullanmayacağım. Veyahut da hani çok böyle odaklanıp da onu çok uzun saatler kullanmayacağım. Refurbish olması, yani yenilenmiş olması benim için %30 bir indirimle gerçekten tercih sebebiydi. Burada aslında baktığımız zaman böyle gezerken çok da karşıma çıkmıyor Burak. Hani aramam gerekiyor veya çok iyi modellerde olmuyor. Bence çok iyi bir gelişme ama gerçekten artması gereken, çok daha sayıların artması gerekiyor ki biraz daha tabana yayılsın. Ama çok yerinde bir adım olarak değerlendirebiliriz bunu da.
1: Hatta bununla ilgili son bir ek de yapayım ben. Bu yenilenmiş ürünlerle ilgili internet üzerinde dijital bir sicil oluşturulacakmış. Sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçaları, yapılan onarım ve yenileme işlemlerini, kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını işlemini tamamen internet üzerinden yapabilecekmişiz. Bu da aslında biraz daha güvenliği arttırmış olur.
2: Sonuç itibariyle acaba yenilenmiş ürünler doğamıza faydalı olsun diye mi yapılıyor yoksa maliyetleri düşürsün diye mi yapılıyor?
1: Bence doğayı korumak açısından yapılıyor. Şöyle düşünün, ortalama bir insan aşağı yukarı en kötü ihtimalle 5 senede bir telefonda yenilemek zorunda kalıyor.
2: Evet.
1: Bataryasını değiştiremiyorsunuz, yedek parçasını bulamıyorsunuz. Bu şekilde en azından bu parçalar çöpe gitmemiş oluyor. Çünkü içerisinde çok ciddi metaller var, altın var. Bu üretilme esnasında birçok aslında doğaya zarar veriliyor. Bunların bir şekilde geri dönüştürülüp tekrar ürün haline getirilmesi çok çok bence kıymetli.
2: Bir de tabii şu konuşuluyor. Teknoloji üretenler bunu üçüncü dünya ülkelerinde ürettirip kendi ülkelerinde kullanıp yine çöpünü üçüncü dünya gönderiyorlar ve aslında dünyayı bu şekilde kirletiyorlar. Hiç kullanmayanlar onun çöpünü çekmek zorunda kalıyorlar deniyor. Ne dersiniz?
1: Ne dersin? Doğru.
0: Çok da doğru söylüyorlar maalesef, duymak istemesek de. Ama şöyle bir gerçek de var. Madencilik değişiyor aslında. Yani bu uzay madenciliğiyle beraber aslında dijital madencilik de başladı. Yani baktığınız zaman bizim çöpe attığımız elektronik cihazlardan ciddi bir maden çıkıyor. Yani tekrar dönüşme kullanabilecek olan madenlerin doğada bir binlerce sene yok olmasını bekleyene kadar tekrar dönere girmesi bence çok değerli. Belki orada da daha farklı algoritmalar, yani o geri dönüşümü biraz daha hızlandırabilecek ki çok güzel bir aslında şöyle bir şey vardı. 386 tabanlı bilgisayarlar vardı. Ve bunlar ne olacak ne olacak derken bir firma çıktı, ismini vermeyeyim, ve bir anda onları telefon santrali yaptı. Ve bütün hurda olarak topladığı telefonların anakartlarını telefon santrallerinde kullanarak belki milyonlarca santral sattı. Hani çok güzel bir geri dönüşüm örneğiydi. Böyle belki de onları kameraların, eski bir telefonun anakartını bir yapay zeka destekli kamerada kullanmak gibi. Bence böyle daha inovatif çözümler çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Evet, son 30 saniyeyi de Burak Bey'e verelim, buyurun.

0: Mesela onunla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Eski telefonlarımızı düşünelim. Aslında kamerası bizim için yeterli olmasa bile o kameralar belki bir güvenlik kamerası olarak hayatına devam edebilir. Birçok farklı noktada kullanılabilir. Çünkü her birimizin bu eski dediği kullanmaktan sıkıldığımız telefonlar aslında zamanın en iyi bilgisayarlarından bile daha hızlı bir makineler aslında.
1: Kesinlikle öyle. Tolga Bey biraz, buyurun.
2: Şunu söyleyeyim. Biraz araştırırsak aslında eski telefonlarda çok güzel araç kamerası yapılabiliyor. Ve 3-4 haftalık kayıtlara sürekli onu tekrarlayarak hani eskiyi sil yeniyi ekle gibilerinden araç kamerası da olabiliyor. Biraz bence bunları da eklemek lazım.
1: Evet, net var net yok da o kadar çok şey var ama bizim zamanımız yok ki ne yapalım sevgili Tolga Murtazaoğlu, Burak Buraçı. Evet, gelecek hafta biz buralardayız, siz de oralardaysanız sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarız.
2: Biz de efendim.
1: Teşekkür ederiz ve böylece Net Var Net Yok bölümüyle birlikte bu akşamki birlikteliğimizi bitiriyoruz efendim. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında ben Gökhan Özer. Gecenin içinden programı İstanbul'dan seslendi sizlere. Yarın, yani aslında bugün oldu, yine Gecenin içinden programında sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'da temaslarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasa düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının Amerika-İran müzakerelerini hedef aldığını da söyledi. Uluslararası camiaya İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan program ve istihdam politikaları sayesinde işsizliğin tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirtti. İstihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımız kararlılıkla devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde İsrail de vardı. İsrail, emperyalist bir sömürge düzeniidir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 21'e çıktı. İsmail Yetişkin, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı hususunda gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, Amerika'nın özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'lı arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30.000 kişi çadırlarda kalıyor. Spor. Wimbledon'a dünya 28 numarası enliği 2000

mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuncay Kemertaş sizlerle. Değirmen başında vurdular benim.

Yücel Paşmakçı'nın Hisar Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Sevil Korurer söylüyor. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Muzaffer Sarı Sözel'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği Kıbrıs türküsünü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz. Bir mendil aldım şeherden, yolum geçmez yar buradan.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
6: Nezaket mevsimi.
7: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi başlıyor. Bugün zarafetin hoşgörü maskesiyle sunulamayacağı, aksine bir muhafız gibi dimdik durması gereken o en mahrem sahayı konuşacağız. Kutsal emanetlerle alay edilmesi meselesi. Hayatta her şeyin mizah konusu yapıldığı, her değerin hoyratça tüketildiği bir çağdayız ne yazık ki. İnancın, kutsalın ve bizi biz yapan o kadim mirasın hafife alındığı anlarda takınacağımız tavır bizim ruhsal kalitemizin en büyük sınavıdır. Mizah, zekanın ve zarafetin bir meyvesidir ancak bir başkasının kutsalına, inancına ya da mukaddes bildiği her ne varsa ona dil uzatmak ne zekadır ne de ruhun derinliğidir. Adeta ruhun sadece sığlığıdır sevgili dinleyiciler. Öyle bir mecliste nezaket adına sessiz kalmak o kaba ve hadsiz tavra zımnen ortak olmaktır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki hürmeti olmayanın zarafeti de olmaz. Bir kutsala alaycı bir üslupla yaklaşıldığında tebessümle geçiştirmek değil, vakarla ve sükunetle o sınırı hatırlatmak en büyük insanlık vazifelerimizden biridir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın her şeyi sıradanlaştırdığı ve tüketim nesnesine dönüştürdüğünü anlatır. Bauman'ın penceresinden baktığımızda kutsal olanın dahi bir eğlence malzemesi haline getirilmesi toplumun manevi bağlarını çürüten en sinsi hastalıklardandır. Bir değerin alay konulması yapılmasına sessizce izin vermek o değerin içini boşaltan o akışkan ve yıkıcı sürece hizmet etmektir. Gerçek bir toplumsal huzur herkesin birbirinin mukaddesi saygı duyduğu o mesafeli hürmet ile mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar, insan hürmet ettiği şey kadar büyüktür der. Sayar'a göre bir toplumun kutsalları o toplumun ruhsal barınağıdır. Bu barınağın taşlarıyla oynanmasına, onunla istihza edilmesine göz yummak aslında kendi ruhumuzun evini savunmasız bırakmaktır. Nezaket aman kalp kırmayayım diyerek kutsalın kırılmasına razı olmak asla olamaz. Aksine muhatabına o eylemin ne kadar da kaba ve yaralayıcı olduğunu en sarsıcı cümlelerle hissettirebilmektir. Hürmetin bittiği yerde nezaket sadece bir yalandan ibarettir. Medeniyet tasavvuruyla çokça karşımıza çıkan Saadettin Ökten Hoca, her fırsatta şehirli insan duruşuyla hürmet telkin eden insandır der. İşte biz de bu pencereden baktığımızda bir medeniyetin ahlaki ve estetik sütununun mukaddesat olduğunu görürüz. Bu sütunlara saygısızlık edildiğinde susan bir kimse o medeniyetin bir ferdi olma şerefini de yaralamış olur. Şehirli insan neyi nerede konuşacağını bildiği gibi nerede dur diyeceğini de bilen, vakarından da taviz vermeyen insandır. Fransız düşünür Bergson, hayatın kutsal bir hamle olduğunu ve her canlının içinde bir ilahi kıvılcım taşıdığını savunur. Bergsoncu bir bakışla işte bu kutsallığı hafife almak, hayatın özüne hakaret etmek demektir. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o manevi enerjiyi korumak adına kutsal emanetlere uzanan o alaycı dile karşı sarsılmaz bir kale gibi durmalıdır. Bu duruş bir kavga değil, bir izzet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, değerlerinizle alay edilmesine hoşgörü adı altında asla izin vermeyelim. Kutsalımıza hürmeti olmayanın insana da hürmeti olmaz. Bunu unutmayalım. Bir ortamda inancımızın, değerlerimizin veya mukaddes bildiğimiz her ne varsa onun küçük düşürüldüğünü hissettiğimizde sesimizi yükseltmeden ama sözümüzün ağırlığını ve muhatabımızın vicdanına bırakarak o sınırı çizelim. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değildir. Her şeyi hak ettiği yere yerli yerince koymaktır. Kutsalı korumak, insanlık onurunu da korumaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, hürmetin duruşla birleştiği, kutsalın zarafetle muhafaza edildiği, emanetlerimize sahip çıktığımız huzurlu günler diliyoruz. İnceliğin ve izzetin yolumuzu daima aydınlatması dileğiyle, hürmetle kalın, hoşça kalın.
6: Nezaket mevsimi.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Programımızın ilk bölümünde aile ortamının sıcaklığını her çocuğun hissedebilmesi için büyük bir gönüllülükle yürütülen koruyucu ailelik sistemini konuşacağız. Konuğumuz İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar. Kendisiyle koruyucu aile olmanın ne anlama geldiğini, çocukların yaşamında nasıl bir fark oluşturduğunu ve bu sürecin tüm yönlerini birlikte değerlendireceğiz. Devlet koruması altındaki çocukların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir aile ortamında büyüyebilmesi için geliştirilen koruyucu aile sistemi, hem çocukların geleceğini hem de ailelerin sorumluluklarını yakından ilgilendiriyor. Peki koruyucu aile olmak ne anlama geliyor? Bu süreçte hukuki hak ve yükümlülükler neler? Konuğumuz avukat Berna Ayaz Akbaba bizimle olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü, az önce de söylediğimiz gibi. Ve bugün ilk konuğumuz İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Sayın Ayşe Mine Beypazar stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş
0: Sayın
1: bulduk.
0: Beypazar. Kutlu olsun bugün 30 Haziran. Çünkü çok gerçekten önemli bir kurum koruyucu ailelik. Evet. Nedir? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz sizden? Türkiye'de nasıl bir anlam taşıyor? Dünyadan farklı mı bakılıyor? Bize nasıl anlatırsınız?
1: Şöyle, koruyucu ailelik çeşitli nedenlerle biyolojik aile yanında bakım alamayan çocuklarımızın devletin gözetim ve denetimi altında güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerini sağlayan çok önemli bir sosyal hizmet modeli aslında. Koruyucu ailelik bir çocuğun aslında yalnızca bir bakım alması değil, çok daha derin anlamlar ifade ediyor. Türkiye'de de her geçen gün gelişmekte olan bir hizmet. Bunun tabii temelinde toplumumuzda ailenin ne kadar önemli olduğu, ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunda etkisi çok.
0: Yani bizim kültürümüz bu.
1: Evet,
0: çünkü.
1: Evet. Çok şükür öyle diyelim.
0: Evet.
1: Aile çocuğun hayata hazırlanmasında tabii ki çok önemli bir rol oynuyor. Kendini, çevreyi algılayışında çok kıymetli. O yüzden de Türkiye'de koruyucu ailelik toplumun şekillenmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş oluyor. Ailelerimiz de bu anlamda çok değerli. Çok kıymetli bir görev üstlenmiş oluyor diyebiliriz.
0: Evet, ne güzel. Biraz sonra tabii işin hukuki kısmını konuşacağız ama evlat edinmekten farklı değil mi koruyucu ailelik?
1: Evet, evlat edinme yasal olarak çocuğun birlikte yaşadığı evlat edinen ailenin nüfusuna geçmesiyle gerçekleşen bir hizmet. Koruyucu ailelikte ise çocuklarımızın biyolojik aileleri var ama çeşitli nedenlerle bakım verilememesinden kaynaklı olarak kuruluşlarımız yerine bir aile sıcaklığı yanında, bir aile sıcaklığını yaşaması amacıyla verilen bir hizmet.
0: Tabii siz bu hayatlara şahitsiniz, bu hayatların değişimine şahitsiniz. Bir koruyucu ailenin yanında olmak çocuğun hayatında neler değiştiriyor? Bu sistem çocukları aslında bir yaşama fırsatı mı sunuyor?
1: Evet. Şimdi aslında kuruluşlarımıza da biz çocuklarımızın bakım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki her çocuk birebir olmak, biricik olmak ihtiyacı içindedir her insan. Dolayısıyla koruyucu aile hizmetinin bu noktada çocuklara birebir ilgi sunduğu, aidiyet geliştirebileceği, sağlıklı ilişkiler kurabileceği bir yaşam alanı sunduğunu söyleyebiliriz.
2: Koruyucu aile olmak isteyen bir kişi nasıl bir yol izliyor genelde?
1: Evet, şöyle, vatandaşlarımız öncelikle il müdürlüğümüze başvuru yapıyorlar. Bu başvuru anından itibaren biz temas halinde oluyoruz. Biz kim dersek, koruyucu aile birimi olarak psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları ve sosyologlar görev yapıyor birimimizde. Biz başvuran her vatandaş ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Koruyucu aile hizmetini anlatıyoruz. Başvuru koşullarından bahsediyoruz. Sonrasında da aslında süreci şöyle basamaklandırabiliriz. Başvuru süreci, bir evrak hazırlama süreci, inceleme ve değerlendirme süreci, aile ile çocuğun eşleştirilmesi, tanıştırılması süreci ve sonrasında da birlikte yaşamın başlaması süreci olarak basamaklandırabiliriz.
2: Koruyucu aile olmaya yönlendiren ne oluyor insanları genelde? Neden bu motivasyon ortaya çıkıyor?
1: Aslında ortak bir motivasyon görebiliyoruz. Burada ortak motivasyon insanların bir çocuğun hayatına temas etmek istemesi, olumlu iz bırakmak istemesi diyebiliriz. Bazı ailelerimiz var olan sevgisini paylaşmak istiyor. Bazı ailelerimiz daha çok toplumsal bilinç, sorumlulukla hareket edebiliyor. Bazı ailelerimiz kendi çocuklarını büyütmüş, yeniden bu deneyimi yaşamak isteyebiliyor. Ama özünde dönüp dolaştığımız, geldiğimiz noktada bir çocuğun hayatına güzel bir iz bırakmak diyebiliriz temel motivasyona.
2: Ama bir şekilde herhalde bu çocuklarla bir bağlantısı olmuş olan ya da İşin ucundan çevresinde bir koruyucu aile olan kişiler ve vesaire bu motivasyonu duyuyor. Genel olarak çok fazla bilgi sahibi olunduğunu düşünüyor musunuz bu konuda?
1: Aslında bu konuya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Koruyucu aile hizmetinin daha görünür olması.

0: farkındalığın artması noktasında biraz şöyle de olabiliyor. Şu hikayeyi çok duyuyoruz aslında bakarsanız. Mesela ben çocukluğumdan beri hep aklımda böyle bir şey vardı diyen ailelerimiz oluyor. Hani aslında bir çocuğun hayatını dokunmak istiyor ama onun adının koruyucu aile olduğunu bilmeyebiliyor. Nereden başlayacağını bilmeyebiliyor gibi. Ama özünde bu insanların gerçekten uzun süre içinde tuttuğu, hiçbir yerden duymasa bile aklında olduğu şeyler, motivasyonlar olabiliyor.
1: Aa, güzel. Peki çekindikleri ya da merak ettikleri konular neler? Koruyucu aile olmak isteyenleri?
0: Genellikle ailelerimizin ilk aklına gelen çocukla birbirimize uyum sağlayabilir miyiz noktasında kaygılar olabiliyor. Veya bazen biyolojik aileye yönelik kaygılar hissedebiliyorlar. Tabii bunlar çok doğal kaygılar. Biz bu sürecin başından sonuna kadar ailelerimizin yanındayız. Bu kaygıları yönetmeleri için destek oluyoruz. Rehberlik sağlıyoruz. Ama genel olarak çocuğun uyumuyla ilgili kaygılar diyebiliriz.
1: Hı hı. O zaman bize belki örnek de verebilirsiniz. Hani çocukların vesaire isimlerini vermeden. Neler yaşanıyor? Süreci biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bir kişi ya da bir aile. Bu arada birey olabiliyor mu koruyucu aile?
0: Tabii olabilir.
1: Aha. Size geliyor ve bir koruyucu ailelik talebinde bulunuyor.
0: Evet.
1: Sonra o görüşmelerle, çocuklarla eşleşme, hangi çocuk olacağı vesaire, bütün bu süreci bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii.
1: Neler yaşar bunu yapmak isteyen bir kişi?
0: Evet. İsterseniz ben baştan sona bir
1: çok seviniriz.
0: Süreci, bir kişi üzerinden anlatayım. Bize koruyucu aile olmak için gelen çift olabilir, tek ebeveyn olabilir.
1: Hı hı.
0: Başvuru koşullarını sağlaması halinde bir evrak hazırlama sürecine giriyor.
1: Ne gibi koşullar bunlar?
0: 25-65 yaş aralığında olması, TC vatandaşı olması, düzenli gelir getiren bir işe sahip olması, psikiyatrik, bulaşıcı hastalık ve ortopedik yönden koruyucu aile olmasına engel olabilecek bir durumunun olmaması ve bunu doktor raporuyla tabii ki göstermesi.
1: Evet.
0: Ve adli sicil kaydında da belli kriterler var. Orada herhangi bir şekilde kayıt bulunmaması. Bunlar temel düzeyde başvuru koşullarımız diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Sonraki süreçte de biz gelen her ailemize, başvurmak isteyen her ailemize veya bilgi almak için gelen ailemize önce bir hizmeti anlatıyoruz. Hangi çocuklar koruyucu aile hizmetinden yararlanır? Çerçevesi nedir? Koruyucu ailelerimiz bizden neler bekler? Biz onlardan neler bekleriz? Çocuğun biyolojik ailesiyle iletişimi nasıl olacak? Orada sınırlar nasıl gibi ayrıntılı bilgi veriyoruz.
1: Hı hı. Belki bu konuda da çekinceler olabilir. Biyolojik ailenin de devrede olması konusunda.
0: Evet.
1: Bu konuda ne söylersiniz?
0: Ailelerimizin tabii çok haklı olarak böyle endişeleri olabiliyor. Ama gerçekten hiç endişelenmelerine yer olacak bir durum yok. Biz hep yanlarındayız. Biyolojik aile ve koruyucu aile arasında her zaman birim olarak biz bir tampon bölge olarak varız. İletişim bizim üzerimizden devam ediyor. Her türlü desteği de bu anlamda sağlıyoruz. Çocuklarımız da açıkçası bu süreci aslında sanılanın aksine iyi tolere ediyorlar. Daha iyi baş ediyorlar. Zaman zaman yetişkinlerden daha iyi baş ettiklerini söyleyebiliriz. O yüzden hiç korkmasınlar. Biz buradayız. Çocuklarımız burada.
1: Evet.
0: Herkes o anlamda bekleriz yani. Bu endişesi, kaygısı, engel olan şey buysa.
1: Sonraki süreç nasıl devam ediyor?
0: Sonrasında başvuru yapan ailelerimiz için, bu süreci tamamlayan, evraklarını getiren ve evet hani bu sürece devam etmek istiyorum diyen ailelerimiz veya işte tek ebeveyn olan müracaatçılarımız için ise bir inceleme değerlendirme süreci başlıyor.
1: Hı hı.
0: Bu inceleme değerlendirme süreci yaklaşık 5 ay kadar sürüyor. Bu süreçte de kişinin yaşantısına dair birçok noktayı değerlendiriyoruz. Yani motivasyonu nedir? Dediğim gibi biz bir çocuktan beklentisi nedir? Bizim koruyucu aile olarak beklentilerimiz nelerdir? Onun bizden beklentileri nelerdir? Aile dinamikleri nelerdir? Ailede başka bireyler varsa onların hizmete bakış açıları nelerdir?
1: Hı hı.
0: Yaşam koşulları, ev koşulları, birçok şeyi birlikte değerlendiriyoruz ve inceleme değerlendirme sonunda da eğer ailemiz koruyucu aile olmaya uygunsa çocuk tanıştırma sürecine geçiyoruz. Çocuk tanıştırma süreci de zaman zaman ailelerimiz aklına soru işaretine sebep olabiliyor. Çocuklarımız kuruluşlarda ve biz çocuklarımızdan haberdarız. İhtiyaçlarını biliyoruz. Dolayısıyla yaş, cinsiyet ve birçok başka kritere bakarak zaten çocukların koruyucu aile uygunluğu değerlendirilmiş oluyor. Ve biz de ailemiz için bilgi vererek tanışma planlıyoruz. Yani şurada, şu yaşta, şu cinsiyette bir çocuğumuz var, tanışmak ister misiniz diye.

0: tanışma sürecini, uyum sürecini de tamamen çocuk ve aileye göre yönetiyoruz.
1: Nasıl?
0: Ya şimdi çocuğumuzun ritmi farklı olabilir, geçmiş süreci farklı olabilir, ailemizin beklentisi farklı olabilir, aile bireyleri mesela çocuğu olabilir ailemizin, o zaman onu farklı türlü yönetmeliyiz gibi. Bunların hepsini dikkate alıyoruz ve bir plan oluşturuyoruz aslına bakarsanız. Ya bu planı da hem çocuğumuz durumuna dikkat alarak hem de ailemizin durumunu dikkate alarak planlıyoruz. Ve akışta da yeniden şekil alabildiğimiz bir süreç, uyum süreci. Sonrasında ailemizin yanında da, çocuk ailemizin yanına geçtikten sonra da takip etmeye devam ediyoruz.
1: Orada nasıl işliyor süreç? Uyum süreci nasıl takip ediliyor?
0: Şöyle, ilk bir yıl çok daha sık aralıklarla temas kuruyoruz. Çocuğumuz ailenine yerleştikten sonra. Bu aslında biraz çocuğa ve yine aynı şekilde ailemize göre değişen bir süreç. Bir yılda olur gibi böyle kesin bir şey tabii ki söyleyemeyiz. Bazen daha hızlı oluyor bu süreç. Bazen biraz daha sabırlı olmak gerekebiliyor. Ve biraz çocuğun ritmine göre, ailenin dinamiğine göre değişiyor. Burada da işte düzenli temas ile biz bu süreci destekliyoruz.
1: Sizce bu uyumu sağlayan en önemli faktörler neler oluyor?
0: Galiba ailelerimizin kabul düzeyi oluyor. Çocuklar sevgi ve güven ihtiyacı içinde. Sabırlı, istikrarlı bir tablo gördüklerinde biz uyum sürecini çok uzamadığını görüyoruz. Yani ailelerimizin çocuğun ritmine uyum sağlaması halinde uyum süreci kendiliğinden akarak zaten su yolunu buluyor açıkçası.
1: Bunun yöntemleri var mı? Şimdi çocuğun ritmi de farklı olabiliyor dediniz ya. Çok farklı kişilikler de olabiliyorlar onlar da. En çok nelere ihtiyaç duyuyorlar?
0: Aslında bakarsanız dediğim gibi en çok kabul görmeye, güvenli bir ortamda olmaya, bağ kurmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar olduğunda da dediğim gibi süreç kendiliğinden akarak gidiyor zaten. Biraz ailelerimizin çocuğun ihtiyacını dikkate alması, kendini tanıması, tabii o da çok önemli, ailemizin kendini tanıması. Çocuğa güvenli bir ortam, tutarlı bir ortam sunabilmesi uyum sürecinde çok kritik oluyor. Çocuk zaten kendiliğinden o belki kuramadığı, belki yanlış kurduğu duygusal bağı kuruyor ailemizle.
1: O zaman koruyucu aile olmayı düşünen birine verebileceğiniz ipuçları var mı? Ya da şu anda bizi dinleyen koruyucu aileleri o bağ kurmak istiyorlarsa neleri dikkate almalılar?
0: Şöyle, galiba şunu söyleyebilirim. Önce kişi kendini tanımalı. Koruyucu aile kendini tanımalı. Ben bu süreçten ne bekliyorum, ne istiyorum, bir çocuktan ne bekliyorum, ne istiyorum bunu bilmeli. Sonrasında da açıkçası sabırla bu süreci yönetmek, güven vermek gerçekten anahtar diyebilirim. Biraz sabırlı olduklarında çocuklarımız mutlaka, her çocuk için zaten bu böyle ama mutlaka onlara o sevgi bağını kurduklarıyla cevap vereceklerdir diye düşünüyorum.
1: O süreç içinde dediniz ya sık temas kuruyoruz özellikle bir yıl. Bu sadece kontrol amaçlı değil değil mi? Destek ve rehberlik için temas kuruyorsunuz. Ne tür destekler veriliyor hem aileye hem çocuğa?
0: Evet, onu belirtmekte fayda var. Bu aslında ailelerimizi denetlemeye yönelik bir amacıyla, yani denetleme amacıyla yapılan bir şey değil. Tabii ki biz çocuğun hak ve ihtiyaçlarını gözetmekle sorumluyuz. O noktada bir denetleme olarak algılanması da anlaşılabilir. Fakat asıl amaç burada dediğim gibi uzmanlarımızla ailemize destek vermek, rehberlik hizmeti vermek, her türlü çocukla ilgili ihtiyacına yanında olmak burada anahtar. Bunun yanında da biz aslında ailelerimize çocukların bakım ve eğitim gelişimi ihtiyaçları için aylık bir ödeme de yapıyoruz. Bazı özel okullarda çocuklarımızın kontenjanları olabiliyor. Bazı kurslarda aynı şekilde destek verebiliyoruz. Veya koruyucu ailelerimizden çift olanlardan bir birey eğer sosyal güvendesi varsa diğer aile bireyimiz için ödeme yapabiliyoruz SGK prim açısından. Bu tarz destekler de verdiğimiz oluyor. Ama özünde baktığınızda sizin sorduğunuz nokta açısından değerlendirecek olursak bu sadece bir denetleme mekanizması değil. Aslında bu rehberlik verdiğimiz, destek olduğumuz, tabiri caizse birlikte çocuk büyüttüğümüz bir süreç diyebiliriz.
1: Maddi destek de önemli ama.
0: Evet.
1: Sonuçta çocuğun eğitim hayatı var, pek çok ihtiyacı var. Koruyucu aile olmayı sürdüren, devam ve vazgeçebilme

0: şansı var mı? Bir onu bir sormak lazım.
1: Tabii hiç istemiyoruz vazgeçelim. Yok demek istiyorum.
0: Ama sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Bu aileler değişim yaşıyor mu? Neler görüyorsunuz?
1: Evet, ailelerimiz bu süreçte aslında bir çocuğun hayatına dokunmak noktasından bahsetmiştik ya, başlasalar da kendi hayatlarında da birçok değişiklik olduğunu görebiliyorlar. Yani bazen ailelerimiz bundan bahsediyor. Yani biz aslında buraya başka bir düşünceyle gelmiştik ama asıl biz değiştik. Bize çok olumlu bir dönüş oldu. Biz faydalandık bu temastan, birlikte olmaktan gibi geri dönüşler alabiliyoruz.
0: Hani biz çocuğa iyilikle yaklaşalım
1: evet, biraz
0: derken.
1: Evet, biraz öyle olacaktı aslında.
0: O bize iyi geldi.
1: O bize iyi geldi gibi bir noktada. Vazgeçme noktasında da tabii bu gün sonunda gönüllülük hizmeti baktığınızda her ne kadar çeşitli ekonomik destekleri olsa da onun için yapılabilecek bir hizmet değil. Ailelerimiz zaman zaman çeşitli nedenlerle süreci sonlandırmak isteyebiliyorlar. Biz o süreçte de yanlarındayız, çocuğumuzun yanındayız. Ama tabii ki istediğimiz, beklediğimiz bir durum değil. Olmasını istemeyiz ama dediğim gibi eğer böyle bir durum olursa da biz o süreçte de yanlarındayız. Çocuğun iyiliğini gözeterek sürecin sonlandırmasında aktif rol alıyoruz.
0: Farkındalık konusuna dönecek olursak, toplumda bu koruyucu ailelik sistemi hakkında farkındalık nasıl? Bu konuda ne dersiniz? Belki hani bizde şey vardır ya, tamam aile bizim toplumumuz için çok önemli ama diğer yandan eş, dost, çevre nasıl yaklaşıyor?
1: Evet.
0: Onlar motive mi ediyor, moral mi bozuyor? Bunlar da çok önemli. Bu konuda neler söylersiniz, nasıl yaklaşılıyor?
1: Aslında son yıllarda koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın da arttığını memnuniyetle görüyoruz aslında bakarsanız. Ama dediğiniz gibi hala ulaşmamız gereken çok fazla vatandaşımız var. Doğru bilgilendirme yapmak da burada çok önemli, bahsettiğiniz nokta biraz burayla da alakalı. İşte bilgi almak isteyen vatandaş ile doğru bilgiyi buluşturma noktasında biz de çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında farkındalık çalışmalarımıza biraz hız da verdik. İzmir'in birçok noktasında dijital ekranlarda koruyucu aileliğe dair afişlerimiz, başvuru noktaları, bununla ilgili bilgiler yayınlanıyor. Ama şu eş, dost, komşu dediğiniz nokta da çok önemli. Çünkü deneyim paylaşımı da çok kıymetli bu noktada. Koruyucu ailelerimizin kendi deneyimlerini paylaştığı zaman çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok da etkili olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar biz çalışmalarda kendimizi hani birim olarak ifade etsek de, hizmeti anlatsak da, bir koruyucu ailenin kendi deneyimini anlatması çok daha kıymetli, çok daha hızlı geri dönüş alabiliyor. O yüzden aslında eş, dost, komşunun söyledikleri bir zaman sonra şöyle oluyor: siz de koruyucu aile olun diyen koruyucu ailemizin dönüşümü oluyor. O yüzden ailelerimiz de bazen bize eşin, dostun çevresini yönlendirebiliyor. Ne kadar çok ailemiz olursa o kadar çok çocuğa dokunuruz. O kadar çok hizmetin tanınırlığı, gönüllülüğü artar. Umarım da daha da artarak devam eder.
0: Koruyucu aileler birbirleriyle sosyalleşiyor mu? Öyle bir sistem var mı?
1: Yani sistem olarak değil ama çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ailelerimizin birbirleriyle
0: ortak sorunları varsa
1: evet,
0: belki.
1: Evet, bunları paylaşmak isteyebiliyorlar, konuşmak isteyebiliyorlar. Etkinliklerimizde bir araya gelebiliyoruz. Koruyucu aile günü kapsamında olabiliyor, pikniklerimiz oluyor, çeşitli eğitimlerimiz oluyor. Bu noktalarda bir araya gelebiliyorlar. Kendi aralarında da sanırım bir ağları var ama o tabii daha kişisel noktalar üzerinden. Deneyim paylaşımı üzerinden. Biz düzenlediğimiz koruyucu aile tanıtımına yönelik eğitimlerde de bazen ailelerimizden de destek istiyoruz, hikayelerini anlatmaları noktasında. Burada da güzel dönüşler aldığımız olabiliyor.
0: Ne güzel. Son olarak şunu da sorayım. Bir birey de koruyucu aile olabiliyor.
1: Evet.
0: Çocuklu bir aile.
1: Evet.
0: Çocuklarını büyütmüş, tekrar çocukla ilgilenmek isteyen bir aile. Çok farklı yaşamlar var. Bunlardan daha avantajlı olan var mı koruyucu aile sisteminde çocuğun uyumu açısından?
1: Anladım. Daha avantajlı diyebileceğim bir aile tipi yok aslında. Yani dediğim gibi bence sabırlı, mücadeleci olmak, motivasyon yüksek olmak, ister tek ebeveyn olsun, ister çocuk sahibi olsun, ister çift olsun ama çocuk sahibi henüz olmamış olsun, aynı kapıya çıkıyor. Çünkü hepsinin olumlu tarafları var. İşte çocuk sahibi olan ailelerimizin baktığınızda çocuk yetiştirmeye yönelik deneyimleri var. O çok kıymetli. Bazen tek ebeveyn olan ailelerimizin adanmışlığı bazen çok kıymetli. Çift olan ailelerimizin de çocuk özlemi bazen çok kıymetli. Dolayısıyla hepsinin baktığınızda hizmete olumlu tarafları var.

Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Çok güzel şeyler öğrendik sizden. Koruyucu Aile Günü 30 Haziran bugün sevgili dinleyenler. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederim.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde koruyucu aileliğin hukuki yanını konuşmak üzere avukat Berna Ayaz Akbaba'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş buldum.
0: Evet, koruyucu ailelik. Şimdi biz az önce tabii öğrendik ama hukuki açıdan nedir? Evlat edinmeden hukuki olarak nasıl ayrılıyor? Detayları sizden öğrenebilir miyiz?
1: Öncelikle koruyucu aile hukukumuzun da düzenlemiş olduğu bir çocuk koruma modeli aynı zamanda. Kendi ailesinin yanında imkanları doğrultusunda kalamayacak ve o imkanlarla hayatı devam ettiremeyecek çocukların başka bir aile yanında devletin gözetimi ve denetimi altında bakımının ve gözetiminin yapılması için o ailelere

0: verilmesi. Tabii ki burada yine asıl olan çocuğun menfaati ve çocuğun yararı. Kendi ailesinde bakılamayacak, gözetilemeyecek bir durumda olması halinde bir kurum tarafından da alınabilir çocuk, ama öncelik kurumdansa bir aile yanında, aile sıcaklığında tabii olması. Hukuk da bununla ilgili düzenleme yapıyor. Sosyal Hizmetler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve koruma ile ilgili yönetmelikler çocukların başka bir ailenin yanına verilmesi konusunda düzenlenmiş. Bahsettiğiniz gibi evlatlıkla ilgili, evlat edinme ile ilgili önemli bir ayırt edici durum var. Çocuklar evlat edinildiği zaman evlat edinen ailenin var ise diğer çocukları, yoksa da varmış gibi çocukları o ailenin haklarından, bütün hukuki haklarından yararlanıyorlar. Yani o ailenin çocuğu oluyor, ama diğer hususta değerlendirme yapılırken tekrar çocuk kendi ailesine de dönebilir, kuruma da dönebilir. Buna göre değerlendiriyor.
1: Sürekli değil. Koruyucu aile olmak biraz gönüllülük esaslı, duygusal aslında. Ama tabii ki yasal şartları var çocuğun iyiliğini gözetmek açısından. Nedir bu şartlar?
0: Tabii öncelikle 25-65 yaş, öncelikle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
1: Tabii.
0: 25-65 yaş aralığında olması. Onun sonrasında gelir durumunun, çocuğun o hayatın içerisinde devam ettirirken onun ihtiyaçlarını karşılayabilir olması, fiziki ortamının ona uygun olması, adli sicil kaydının olmaması. Bu yani hem kendisi, kim koruyucu aile olarak alacaksa, evde başka yaşayanlar varsa onlar için de geçerli aynı zamanda bu adli sicil kaydı. Bütün bu şartların bir arada olması halinde dahi direkt verilmiyor. Siz bir başvuru yapıyorsunuz ve sosyal hizmetler bu konuda bir inceleme raporu düzenliyor. Bazen inceleme raporuna istinaden, bazen inceleme raporundaki bazı hususlar dikkate alınarak mahkeme kararıyla koruyucu ailelik işlemeye başlıyor.
1: Peki devlet korumasındaki bir çocuk hangi şartlarda koruyucu aileye veriliyor? Hangi durumlarda veriliyor?
0: Şimdi tabii ki anne babasını kaybetmiş çocuklarımız, anne babanın cezaevinde olması durumu, ihmal ve istismara uğramış olması veya çocuğun çok uzun süre anne babadan ayrı kalmasını gerektirecek bir sorun olması. Mesela sağlık, diyelim ki anne baba trafik kazası geçirdi ya da anne babadan birisi çok ağır bir sağlık sorunu yaşıyor. Diğer ebeveynin de ona bakması gerekiyor ve kimse de çocukla alakadar olamayınca çocuk da bir kuruma verildi. O durumda koruyucu ailelikte yapılabiliyor. Yani böyle bir talepte bulunulduğunda çocuğun kendi ailesi de iletişimi varsa onun da onayıyla böyle bir şey yapılabiliyor.
1: Ve hukuki bir bağ kuruluyor çocukla aile arasında. Nasıl kuruluyor?
0: Şimdi öncelikle siz bu koruyucu aileyle ilgili başvurunuzu e-devletten de dahi yapabiliyorsunuz, işte sosyal hizmetler il müdürlüklerinden, ve sizin hani sizin bir başvurunuzun olması lazım. O başvuru üzerine kurum bunu alıp değerlendiriyor ve o durumda verilebilecek, yani koruyucu ailede olursa şartları daha iyi olacağını düşündüğü çocuklarla ilgili değerlendirme yapıyor ve sosyal hizmetler başvurucuların yüklemiş oldukları evrakları da inceleyerek, bulundukları yere gidip onunla ilgili araştırma yapıp görüşmeler yapıp uygun olup olmadığı konusunda bir inceleme yapıyor ve bir inceleme raporu düzenliyor. O inceleme raporunda çocuk için uygunsa, ki oradaki hukukumuzdaki en temel kavram çocuklarla ilgili bu konuda çocuğun üstün yararı, çocuğun üstün yararını gözeterek çocuğun o ortamda olmasının çocuğa olacak katkısı daha fazlaysa bunu da zaten raporunda yazıyor. Ve sonrasında o rapor sonucunda da o çocuk o ailenin yanına koruyucu aile olarak veriliyor. Ama tabii orada bitmiyor. Yani hukuk orada çocuğu verdim ve çekildim yapmıyor. Mütemadiyen denetim ve gözetim altında. Periyodik olarak görüşmeler, denetimler, haberli habersiz denetimleri mutlaka yapıyor. Bu konuda da çok titiz olduklarını biliyorum. Çocuktaki herhangi bir ruhsal ya da fiziksel değişim fark edilirse koruyucu ailelik sonlandırılabilir. Velev ki çok ağır istismar ve ihmallerin olacağı bir durum olursa o kişiler hakkında cezai soruşturmalar dahi başlatılabilir.
1: Hakları da var tabii koruyucu ailelerin, yükümlülükleri
0: tabii,
1: yanında.
0: Tabii.
1: Nedir bunlar? Hakları neler, yükümlülükleri neler?
0: Yükümlülükleri zaten önce, yani hakları o çocukla, onlar da koruyucu aile olarak onlara teslim edildikten sonra evet bir nüfusa geçmiyor, bir evlat edinme değil, ama o çocukla ilgili tasarruflarda bulunabiliyorlar. O çocuğun yetiştirilmesine katkıda bulunabiliyorlar. Yani bir onunla ilgili seçim yaparken çocuğun da görüşünü alarak onunla ilgili bazı şeyleri yapabiliyorlar. Bu hakları var. Hı hı. Tamamen çocuk onların nüfusunda olmamasına rağmen. Ama hı hı. yükümlülükleri çok daha fazla. Çocuğun bakım ve gözetimini devletin öngördüğü şekilde, ona istismar ve ihmale sebep vermeyecek şekilde, onun düzgün bir ortamda, sosyal bir ortamda büyütülmesi konusunda yükümlülükleri var. Çünkü hı hı. zaten hani bizim hem anayasamız hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bütün bunlar zaten bu yükümlülükleri içeriyor.
1: Hı hı. Çocuğun velayeti hı hı. Koruyucu aile almıyor değil mi velayeti?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu nasıl işliyor?
0: Velayet alınmıyor. Velayetine devlette dediğim gibi koruyucu ailede geçici bir ya da daha uzun bir süre çocuğun orada ikame ettirilmesi, yani sanki bir akraba ziyaretine gitmişsiniz de onun yanında kalıyormuşçasına kalıyorsunuz ama bir sene boyunca çocuk sizinle beraber kaldı, hatta ya da daha fazla, ve çocuğun öz ailesiyle ilişkileri yok, yani öz aileye de ulaşılamıyor ve bağlar yok. Böyle bir durumda bazen de çok sık rast gelinen bir şey, koruyucu ailelikten evlat edinmeye geçebiliyorsunuz.
1: Bunun için mümkün.
0: Tabii bu da mümkün, ama bunun için de yine kurum sizin o bir yıllık süreci geçirmenizi bekliyor ve onun sonrasında da bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuyor. Yani kendiliğinden oluşan bir şey değil. Hı hı. Koruyucu ailelik daha idari bir karar, ama evlat edinme daha yargısal bir şey.
1: Hı hı. Hangi kurumlar devrede oluyor bütün bu süreçlerde acaba?
0: En öncelikle sosyal hizmetler. Hı hı. Sosyal hizmetler kanunu zaten asıl olan düzenliyor ve çocuk koruma kanunu düzenliyor. O sosyal hizmetlere başvurularınızı yapıyorsunuz. Oradaki süreçteki raporlamaları sosyal hizmetlerdeki psikologlar ve görevliler yapıyor. Ve sonra o rapor neticesinde dediğim gibi bazen o raporlar gereği mahkemeye de başvurmak gerekiyor. Yani sosyal hizmetlerle yargı arasında devam ediyor.
1: Hı hı. Zaten az önce de dinledik, o da tek bir kişinin sorumluluğu olmuyor. Hı. Farklı uzmanlıklardan heyetler oluşturuluyor ve bu şekilde yürütülüyor. Koruyucu ailelikte devlet desteği nasıl işliyor, denetim nasıl işliyor, biraz detay alabilir miyiz?
0: Evet, yani destek, evet, koruyucu aile olduğunuz şartlarda yine yönetmelik onu da size bazı ekonomik destekler de sağlıyor aynı zamanda. Yani o çocuğun bakım ve gözetimiyle ilgili kurumun içinde olduğunda nasıl devlet ona bakıp gözetecekse, yine eli üstünde olup o bakım ve gözetimin karşılığında her sene değişen belli limitlerde bir ödeme yapıyor. Onun dışında da ayrıca başka koruyucu aile ile ilgili neler olabilir? Yani onların hakları, yani başvuru yaptıkları zaman kurumla ilgili ya da işte denetimle ilgili kurum hemen geri dönüş yapıyor.
1: Denetimi sosyal hizmetler.
0: Sosyal hizmetler yapıyor ve sosyal hizmetler
1: her denetimde rapor ediyor.
0: Mutlaka, ve yani onların bir dosyaları var. Her denetimde o rapor tutuluyor ve o raporlarda bazen benim gördüğüm farklı farklı raportörlerde gidiyor. Yani hep aynı kişi gözlemleyecek diye de kural yok. Ve sürekli bu çocuklarla ilgili, yani çok sıkı tutulan bir müessese. Çok sıkı bir çocuk koruma modeli bu.
1: Hı hı. O yüzden öyle de çok, olması
0: evet,
1: gerekir.
0: Yani gerçekten. Baktığınız zaman çok önemli.
1: Hı hı. Biyolojik aile burada önemli bir unsur. Az önce de konuştuk. Bazen koruyucu ailelerin çekindiği bir konu da olabilir belki bu. Biyolojik ailenin yapısı, varlığı, çocuğa ulaşılabilir olması, çocuk biyolojik ailesiyle görüşmeye devam ediyor mu mesela, bu tür durumlar nasıl işliyor?
0: Şimdi tabii ki koruyucu aile dediğim gibi tamamıyla sizin velayete aldığınız bir model olmadığı için çocuğun öz bakım sağladığı öz ailesiyle de iletişimi devam edebilir, ama o süreçte zaten kurumdan alınıp aileye verildiğinde çocuğun o süreçte ailesiyle, öz ailesiyle görüşme imkanlarının olmaması ihtimalinde tercih edilen bir sistem aynı zamanda. Hmm. Yani zaten görüşülebilir bir durum olsa, ailenin yeterliliği olsa o arada görüşme devam edecek. Ama ailenin bu konuda işte bir hastalık olabilir, cezaevi olabilir, bu tarzdaki bir durum varsa ve çocukla iletişim devam ediyorsa, koruyucu ailede de yine bu iletişim devam edebilir ama kurumun denetiminde. Yani siz koruyucu aile olarak bir çocuğa gözetimde yükümlü olduktan sonra çocuğun öz ailesi sizin gelip evinizde çocuğu görmüyor. Hı. Yani bu tarzdaki bir iletişim sağlıklı olmaz. Hem çocuk için hem aileler için ne yaşayacağınızı bilemezsiniz, ama kurumda tekrar görüşme olabilir. Hı hı. Bir de şu da var tabii ki. Şimdi geçici ve süreli diye düzenler kanun. Geçici olarak diyelim ki 6 ay bir koruyucu ailede bir çocuğumuz var. Sonra tekrar öz ailesine dönebilir. Yani bir evlatlık gibi siz bir temayla.
1: Önceden süre mi belirleniyor yoksa?
0: Yok, hayır, süre belirlenmiyor. Şu var, 18 yaşına hatta eğitim devam ediyorsa 21 yaşına kadar koruyucu ailelik yapabiliyorsunuz. Hmm. Ama siz bir çocuk işte koruyucu aile olarak aldınız. Bütün raporlarınız da çok güzel. Devam ediyorsunuz. Bir yıl, iki yıl devam edebilirsiniz. Yani o çocuk sizin yanınızda kaldığı sürece koruyucu aile olarak kalabilirsiniz.
1: Sona erdirilebiliyor mu? Vazgeçilebilir.
0: Peki. Evet.

0: Eğer çok elzem bir sebeple görürse evet aynı anda olur. Değilse yine biraz önce başvuru süreci gibi raporunu düzenleyip kurula sunup kuruldan onay alıp sonlandırabilir ama bu bir ceza hukukunu da ilgilendirebilecek bir istismar ve ihmal varsa o zaman zaten hemen yargı devreye giriyor. Ve hemen o koruma kararı kaldırılıyor korucu aile.
1: Çocuğun üstün yararı bu herkes için herhalde anlaşılacak, üzerinde anlaşılacak bir şeydir. Koruyucu aileler, çocuklar, bütün bu kurumların içindeki herkes. Bunun gözetilmesinde çıkan aksaklıklar olabiliyor mu? Ya da özellikle üzerinde durulan konular neler?
0: Evet, çocuğun üstün yararı çok geniş bir kavram çünkü yani üstün yararı kime göre, neye göre, aileye göre değişen bir şey, toplumlara göre, devletlere, ülkelere göre değişen bir şey. Ama temel olan bir çocuğun sağlıklı, düzgün bir şekilde yaşayacağı, eğitimini alabileceği bir ortamda olması. Yani yeterli beslenme, yeterli düzenli bir
1: Çocuk
0: hayat,
1: haklarının,
0: evet,
1: değil mi?
0: işleyebileceği bir alanda olması. Yani aslında çok büyük ama aslında çok küçük. Yani çok fazla şey gibi bakılıyor ama değil. Bir çocuğun düzenli bir aile hayatının içinde sağlıklı bir hayat sürdürmesi, üstün yararımız bu. Ve onu yaşarken fizyolojik olarak ne kadar iyiyse psikolojik olarak da o kadar iyi olmasını da kıstas alır. Önemli kıstaslarından birisi. Yani siz bir çocuğa çok güzel bir ev verebilirsiniz. O odada onun istediği her şey vardır. Bir sürü oyuncağı vardır. Yediği önü diyemediği ardındadır. Ama kişisel olarak onun gelişimine katkıda bulunamayacağınız bir durumsa orada üstün yarar işlemez.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: bugün bize
0: ederim.
1: Katıldığınız için, sağolunuz aktardığınız değerli bilgiler için. Avukat Berna Ayaz Akbaba konuğumuz oldu.

Yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritminde hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından sizlerle buluşuyoruz Radyo 1'de. Ve yaşama dair, yaşamın ritmine uygun her konuyu ele alabiliyoruz doğrusunu isterseniz. Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli ama hayatın içinden konular, duygusal ya da işte az önce olduğu gibi hukuki birçok konuyu sizlerle konuşuyoruz Yaşamın Ritmi programında. Bugün de özel bir program yapmak istedik çünkü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü. Aslında çok da fazla yaygın olmayan ülkemizde ama aslında hayatları değiştirebilen, her açıdan hem ailelerin hem çocukların hayatını değiştirebilen, bu da toplumun geleceğine sirayet eden, toplumun geleceğini değiştirebilen bir sistem, koruyucu aile sistemi. Hepimiz için biliyoruz ki bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve hayata neşeyle bağlanması hepimizin dünyasını güzelleştirecektir. O yüzden de bu konuya özel bir yer ayırmak istedik. Bu konu üzerine konuşmak istedik. Tamamen gönüllülük esasına dayanan koruyucu ailelik hakkında hepimizin biraz daha fikri olsun, endişelerimiz varsa bunları biraz giderelim istedik. Konuklarımız İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ayşe Mine Beypazar ve Avukat Berna Ayaz Akbaba bizlerle birlikteydi. Ve bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte bambaşka konularla Yaşamın Ritminde sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın Sırları'ndan selamlar, sevgiler gönderiyoruz yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim bugün böyle minik minik şifalı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir fitoterapi uzmanı diyor ki bir bağ semiz otunu, 5-6 diş sarımsağı havan yardımıyla macun kıvamına gelene kadar dövün. Ya da bu işlemi mutfak robotu yardımıyla da yapabilirsiniz. Oluşan bu karışımı, daha doğrusu bu püreyi ağrıyan dizlerinizin ya da eklemlerinizin üzerine sarın. Üzerini streç filmle kapatın. Akşamdan

Malum diz ağrıları artık sadece yaşlılarda değil, gençlerde de çok fazla. Bamya tohumu dizdeki kıkırdak incelmesinden ya da sıvı kaybından dolayı ya da oluşan deformasyondan dolayı oluşan ağrılara çok iyi geldiği bilinen ve çok tavsiye edilen bir tohum. Onun için de şöyle yapmalısınız. Bir tatlı kaşığı dolusu bamya tohumunu yıkayın. Bir su bardağı suyun içine koyun. Üzerini kapatın. Sabaha kadar bekletin. Sabahleyin o suyu için ve dibinde kalan bamya tohumlarını çiğneyerek yutun deniliyor. Bunu birkaç ay denediğinizde dizdeki sorunlara çok iyi geldiği biliniyor ve çok tavsiye ediliyor.

0: unutkanlık probleminiz varsa ya da Alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanmış olan yakınınız varsa, çok ünlü bir doktorun tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Havuç suyu efendim. Haftada birkaç gün içeceğiniz bir bardak havuç suyu son derece etkiliymiş. Şöyle ki, katı meyve sıkacağı ile sıktığınız havuç suyunu daha etkili hale getirmek için içine şöyle bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyip yatmadan önce aç karnına içmeniz öneriliyor. Ben bunu denedim. Gerçekten faydasını gördüm. Annem için denedim aslında. Benim annem demans hastası. Gerçekten de kendim için de denedim. Ben faydasını gördüğüme inanıyorum. Tabii ki bir doktor tavsiyesi olduğu için de hiç çekinmeden sizlerle paylaşmak istedim bu bilgiyi. Unutkanlık artık günümüzün problemi. Özellikle öğrenciler için ya da işte beyniyle çok iş yapmak zorunda olanlar için tavsiye edebileceğimiz havuç suyunu denemenizi öneririm. Evet, bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Saat 3.
6: Haberler.
5: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı, ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.